0: duygusal olacak. Onu kütüklerin üzerine koyacağız, bakacağız ve ölçüm yapacağız. Çünkü Kolomb dönemindeki enkazlarla bağlantılıysa benim için ondan daha iyisi olamaz. Evet, bu çok iyi. Vay canına, işte orada. Bu mavna kocaman.
1: Büyük ekipman budur.
2: Evet öyle.
0: Aman tanrım. Yani onu yan taraftan mı kaldıracağız?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Evet, üstünde küçük bir vinçli kamyonet var ve o yüzden çapayı çıkarmak sorun olmamalı. Onu yüzeye getirdiğimizde zaten mavnaya sabitlenmiş bir şeylere kayışla bağladığımızda sorun yaşamayacağız.
0: Pekala çocuklar, oraya gidelim. Plan yapalım ve bunu nasıl yapacağımıza bakalım.
3: Yeterince büyük mü?
0: Bu kadar büyük teknen olduğunu bilmiyordum. Bütün her şeyimi bu operasyona yatırdım. Ekibimi çapayı nasıl çıkaracağımızın üzerinden geçmek için Mavna'da bir araya topluyorum. Tek hata yapma lüksümüz bile yok.
3: Vinçli kamyon aldım ve hidrolik kızağı da var.
0: Kütükleri almışsın, güzel.
3: Mükemmel, kütükleri aldık, birkaç levyemiz var.
0: Starboard tarafında mı yapmayı planlıyoruz?
3: Onu yukarı kenardan çıkaracağız çünkü okyanusta sallanıyor olacağız. 3-4 kişi onu tutacak ama hiçbir şekilde altından tutmayacak. Sadece onu sabit tutmak ve büyük dikkatle taşımak için onu yavaşça güverteye indireceğiz.
0: O kişiler seninle olacak, evet. Johnny. En üstünden tutacaksın. Johnny uç kısmından tutacak, doğru yere yerleştirecek.
3: Hiç endişen olmasın. Kaptan, sana soracağım bazı sorular
2: Çapanın
3: var.
2: Çapanın bulunduğu, yani aslen bulunduğu alana yeterince yakın durabilir misin? Yoksa onu kaldırma balonlarıyla çıkarıp bulunduğumuz yere çekmemiz mi gerekiyor? En iyisinin ne olacağı konusunda emin değiliz.
4: Mavna'yı alana yakın tutmak sorun değil.
5: Orada suda veya teknede tekneye çengel takmak için yeterince insan olmalı.
4: Ne kadar? 25 metre.
0: 25 metre dedi. Bir güllesi ve vinci varsa ve suyun üzerinden tutarken, çapa suyun yüzeyinde yüzerken bir yerlerde sürüklenmemesi için gerdirmeliyiz. Hepimiz uzağa yüzecek ve gideceğiz. Tamam, onu yukarı çıkaracağız. Sonra Johnny ve Thorn. Şimdiki pozisyonundan buraya güvenli bir biçimde getirildiğinden emin olacak.
4: Evet, hortum orada.
0: Yıkabilmemiz için suya erişim var mı? Hortum diğer tarafta, güzel. Gidip şunu yapalım. Önemli an geldi. Çapayı çıkaralım. Bu yüzden burada.
2: İşte böyle, güzel.
0: Her şey çapayı güvenli bir biçimde çıkarmamıza bağlı. Bütün ekipmanlarımızı kontrol etmeliyiz. Ve hiçbir şeyi şansa bırakmadığımızdan emin olmalıyız. Burada sığ su var.
5: Evet.
0: Bu mükemmel. Teşekkür ederim dostum. Pekala, sanırım hazırız. Her şeyi aldık mı? İyi durumdayız. Tamam, işte başlıyoruz. Zamanı geldi. Gerçeklik anı sonunda geldi.
4: Birazdan.
0: Bunu gerçekten yapacağız. Çapayı yüzeye çıkaracağız.
5: Başla.
0: Bunu 500 yıldır hiç kimse görmedi.
2: Kolomb dönemine aitse bizi Batı Yarımküre'deki en önemli tarihi buluşlardan birine
0: götürebilir. Bunu yavaşça yapacağım. Her şey doğru biçimde yapılmalı.
4: Tamam, havalandı.
0: Tek hata bile yaparsak ikiye bölünebilir.
1: Dışarı hava ver Daryl.
0: Bir felaket olurdu.
6: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.
0: Şu anda yaptığımız her şey bu çapayı tek parça halinde çıkarmamıza bağlı. Bunun altından kalkabilir ve onu Jim'e doğrulatırsak aradığımız her şeyi geçerli kılacağız. Bu gerçekten de çok önemli bir olayın başlangıcı. Her şey düzgün biçimde yapılmalı. Tek hata bile yaparsak ikiye bölünebilir. Ve bir felaket olur. Buraya geldiğin için gerçekten minnettarım.
2: Evet, benim
0: hayatımı
2: için
0: kurtardın.
2: Bu.
0: Bunu uzun süredir bekliyoruz.
2: Bu benim için heyecan verici. 500 yıllık tarihi bir parça ilk kez çıkarılacak. Bu gerçekleştiğinde orada bulunmak benim için her zaman heyecan verici olacak. Bu evet. Kolomb dönemine ait bir çapaysa eğer veya Kolomb'un çapasıysa bizi Batı Yarımküre'deki en önemli tarihi buluşlardan birine götürebilir. Tam üzerinde duruyoruz.
0: Evet, ben de bunu duymak istiyorum.
2: Evet,
0: elimdekiler de
2: aynen
0: uçuyor.
2: Öyle.
0: Hemen bana bilgileri veren Gordon'a ve bugün olduğumuz kişiler olmamızı ve burada bulunmamızı sağlayan bu bölgeyi ilk kez keşfeden herkese hürmetlerimizi sunuyoruz.
1: Bu gerçekten çok önemli ve tarihi bir olay.
0: Kesinlikle. Evet. Bundan dolayı gurur duyalım dostum. Battığından beri ona dokunan ilk insanlarız. O yüzden bu tarihi bir olay.
2: Bu bir onur her
0: Peki,
2: zaman.
0: Pekala çocuklar, güvende olalım.
2: Güvende.
0: Önceliğimiz güvenlik.
2: Bunu sevdim. Harika.
0: Ve mutlu olalım.
1: Tarih
0: Hadi bakalım.
1: Kitaplarında görüşürüz.
0: İşte budur. Aynen öyle. Şu anda biraz gerginim ama hazırım. Bunu planlıyordum. Bence doğru ekibe sahibim. Bilgiliyiz ve nasıl yapılacağını biliyoruz. Evet, hadi yapalım. Birilerinin şüphe duyduğu bir şey varsa bu kesinlikle dosyaların bizi bahsettiği doğru yerlere yönlendirip yönlendirmeyeceğidir. Kanıtı tam burada dostum. Hiç şüphe duymadım. Hiç kimsenin yaralanmasını istemiyorum. Hiçbir şeyin ters gitmesini istemiyoruz.
5: Tamam, hadi bakalım. Hazır başla.
7: Merhaba Fate Seven. Kapsül iletişim. Sesiniz iyi geliyor. Kontrol listesi ne durumda? Her
8: Anlaşıldı.
7: Şey tamam mı?
8: Anlaşıldı. Ateşleyici hariç her şey tamam.
7: Anlaşıldı, tamam.
8: Bu uçuşta çok fazla deneyim yaşamayı bekliyorum.
7: Yaşayacaksın da. Yeniden iyi bir giriş yap, olur mu?
8: Anlaşıldı Can. Teşekkür ederim.

0: Heycim, sence bunu yolumuzdan çekebilir miyiz? Tam burada.
1: Buna göz atmak ister misiniz? Burada kesinlikle kırık bir halka var.
2: Bana da kırık bir halkaya benziyor gibi geldi.
0: Şimdi çapanın etrafına kayışlar bağlarken olabildiğince serbest olması için aşağıdaki bu parçayı çıkarmaya çalışacağız.
2: Tamam, çok iyi.
0: Kayışlar için burada çok fazla alan var. Buranın etrafında her yerde. Hareket ediyor. İşte böyle, işte böyle. Bana ihtiyaç duyarsan haber ver.

0: İyi görünüyor.
1: Tamam, bu taraf gitmeye hazır. Onu doldurmaya hazırız. Sadece içine hava doldur. İşte böyle. Evet, aşağıdan. Ne zaman hazırsan Mike.
2: Bunu nazik ve yavaşça yapacağım.
1: Burası çok boş. Orayı da biraz havayla doldur. Güzel. İşte böyle. Çok güzel. Pekala, aynısını diğer uçta da deneyelim. Evet. İşte böyle. Harika.
3: Görünüşe göre hazır olmak üzereyiz.
1: Tamam, şuraya da biraz daha. Biraz daha, evet. Tamam, havalandır. Dikkatli ve yavaş, dikkat. Dikkatli olun.
3: Biraz hava boşalt Daryl.
2: Bence biraz hava boşaltmalısın dostum. Onu geri getir, aşağı indir.
1: Aşağı mı indireyim? Onu kaldırmalı mıyım?
0: Evet, sanırım geri çekime zamanım geldi. Siz balonlarla ilgilenin.
1: Sanırım gitmeye hazırız çocuklar. Tamam, tabandan kalkıyor. Biraz daha. Hadi biraz daha. Evet, biraz daha.
3: Devam edelim. Bana daha fazla hava ver.
1: Mike, eriye biraz daha fazla hava ver. Onu neredeyse parmaklarımızla kaldırabiliyoruz. Benim olduğum tarafa biraz daha. Tamam Eric, yapalım. Tamam, onu nazikçe ve yavaşça kaldıralım.

0: suyun yüzeyine ulaştığımız an başardığımızı anladım. Planımız mükemmel biçimde işledi.
1: Pekala çocuklar, onu tekneye bağlayalım.

0: Tamam, görünüşe göre iyi gidiyoruz. Böyle devam edin.
1: Bu 500 yıldır ilk kez karaya çıkışı. Bu güzel bir manzara dostum. Çok fazla düşünme, planlama ve herkesin sıkı çalışmasını gerektiriyor. Bunun yanında bazı ciddi ekipmanlar.
2: Suda yüzüşüne baksanıza.
1: Gerçekten de yapıyoruz. Çapayı yüzeye çıkarıyoruz. Onu 500 yıldır hiç kimse görmedi. Vay canına. Gerçekten tekrar yüzeye çıkıyor.
0: Vay canına. Bu harika. Harika.
1: Çok uzun bir süredir okyanusun dibindeydi. Kaldır. Dikkatli ol. Bunu güvertenin ortasına indireceğiz, tamam mı? Pekala, aşağı indir. Yavaş yavaş yavaş. İndir. Evet, güzel. Buna inanamıyorum.
3: İyi işte çocuklar.
1: Tamam, hadi biraz ölçüm yapalım. Daha yapacak çok fazla işimiz var. Bir sonraki aşama bu çapanın gerçekliğini doğrulamak için detaylı ölçümler yapmak. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda, üst kısmı da 1,8 santim genişliğinde olmalı. Bir bakıma çarpık bir şekli var. Bu gerçekten harika.
4: Ne kadar
1: harika.
4: Havalı olduğuna baksana.
1: Ona bayıldım. Ah. İşte olay budur. Bu çok güzel dostum, harika. Suda göründüğünden çok farklı görünüyor değil mi? İnce ve narin olduğunu düşünmüştüm. Şimdi ise iri ve devasa görünüyor. Ve bu şaşırtıcı.
3: Su altında 500 yıl.
5: Şimdi
1: şaka gibi.
5: Biraz ölçüm alalım. Dış çapı
1: 6,5 metre.
4: Taban sapının çapı
1: 15 santim.
5: Evet.
4: 15 santim.
1: Evet.
4: Evet, doğru. Peki ya sağ?
5: Evet, görünüşe göre 14,5 santim.
1: Bilemiyorum. Sence kırılmış mı?
5: Bu eşit olmadığının mükemmel bir örneği.
1: Evet.
5: Burası 15 santim, orası ise 14,5 santim. Ve oradaki kolu buradakine göre çok daha kalın. Bu bize onun elde dövüldüğünü gösteriyor.
1: Elde dövülmüş. Bu bizim için iyi haber.
5: Evet, elbette öyle.
1: Elde dövülmesi ne demek biliyor musunuz?
5: Evet.
1: Kolomb dönemiyle
5: aynı zamana rastlıyor. Muhtemelen 1550'den önce yapılmış.
1: Gerçekten eski. 1500'lerin en başlarına ait.
5: Çok doğru.
1: Bize bunu bas bas bağırıyor. Bu Kolomb dönemine ait bir çapa değil mi?
5: Doğru, evet.
1: Evet, bu kanıtlamıyor mu? Şimdi inanmayan kaldı mı?
4: Hayır.
1: Çizelge. Gerçek. Çok güzel.
3: Çapının bükülmesi için gerekli gücü düşünsenize. Bu teknenin fırtınada kaybolması ve nerede olduğunu kestirememeleri çok olası. Ama işte burada. Bunun gibi bükülmüş bir çapa varsa bir yerlerde gemi enkazı da olmalı.
1: Christoph Kolomb'un filosunun Turks ve Caicos'tan geçtiğini, demir attığını, çapanın kırıldığını ve gemiyi kaybettiklerini anlatan ilginç bir hikaye var. O çapa belki bu çapa olabilir.
5: Çapa kopmuş.
1: Çapa kopmuş.
5: Şimdiki soru şu. Gemi enkazının geri kalanı nerede? Bu geminin geri kalanının nerede olabileceğini gösteren bir tabela niteliğinde. Yol haritası üzerinde. Buna benzer bulduğumuz her parça sonunda bizi gitmemiz gereken yere yönlendirecek.
1: Bunu burada görmek... Gordon gerçekten haklıydı. Bence bu şahane ve bence hattın tam üzerindeyiz. Columbus hattında yeni dünyanın keşfiyle bağlantısı olan çok sayıda değerli hazine olduğuna inanıyorum.
5: İspanyolların şu sözü neydi? Tanrının ve altının şanı için.
3: Evet.
6: Tamam Seven, durumun nedir?
7: Anlaşıldı. Phase 7 yeniden giriş yapıyor.
6: Kumanda modülü. Tamam. Yeniden giriş yapıyor. Kilit açılmalı ve açık olmalı. Isı kontrol çubuğunun bağlantısı kesilmeli. Kemerlerini iyice sıkıştır. Omuz kısmında sıkıca kilitle.
7: Anlaşıldı. Bir dakika beklemeniz gerekli. Şimdilik burada sadece duruyorum.
6: Ana paraşüt iyi. Gösteri iyi.
7: Anlaşıldı. İniş yastıkları indirildi ve yeşil.
6: Gordo gerçekten iyi uçuştu. Başından sonuna kadar gerçekten güzeldi dostum.
1: Gordon Cooper inanılmaz bir kaşifti.
7: Anlaşıldı. Hava kuvvetleri bana izin verirse uçak gemisinin güvertesine gelmek istiyorum.
1: İnsan deneyimini uç noktalara kadar zorladı.
7: Anlaşıldı. İzni tabii ki aldım.
1: Tıpkı yüzyıllar öncesinin yeni dünya kaşifleri gibi.
3: Pekala, işte başlıyoruz. Sallanacak ve tam oraya yerleşecek.
1: Bence yaptıklarımdan ve şimdiye kadar başardıklarımdan dolayı gurur duyardı. Bu bizi insan yapan özelliklerden biri.
0: Binbaşı Cooper, sizi tebrik etmek istiyorum. Harika bir uçuştu.
7: Çok teşekkür ederim bayım.
0: Sizinle gurur duyuyoruz binbaşı.
7: Teşekkür ederim bayım. İyi bir uçuş oldu.
1: Gordon'un başlattığını devam ettirmenin benim görevim olduğunu düşünüyorum. Güzel tamam. Görünüyor. İyi işte millet. Ona borçluyum. Ve bunu bitireceğim. Yolculuğum sona ermedi. Hedef o tarafa. Bu sadece buzdağının görünen kısmı. Çok sayıda balast buldum. Gordon'un listelediği her aykırılığı buldum. Burada çok büyük bir şey var. Gordon'un dosyaları dünyanın dört bir yanında yüzlerce aykırılığı gösteriyor. Bu onu benden alabilecekleri anlamına gelmiyor. İzin vermeyeceğim. Bakır, değerli taşlar, gümüş ve altın. İşte bu. Bunların hepsi milyarlarca dolar değerinde.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska'ya kar erimeye başladı.
1: Bahar mevsimi geldi.
2: Bu bir sorun.
0: Dağlardan akan sular...
3: Programa uymak zorundayız. Dur.
0: Ve katil ayılar.
4: Şunun boyutuna bak.
3: Burası kesinlikle ayıların mekanı.
0: Çevredeki yerleşimcilere ve demir yolu mürettebatına...
5: Bu büyük bir hasara sebep olabilir.
2: Kötü bir şey olmadan önce durmalıyız.
0: Ölümcül bir tehlike arz ediyor.
6: Bir silah sesi duydum gibi geldi.
7: Kocam bu işin sonuçlarını düşünmüyor.
6: Buraya meydan okumaya gelirlerse onlara istediklerini vereceğim.
0: Seward Limanı, Alaska Demiryolu'nun güneyinde bulunuyor. Bahar zamanı geldi. Bütün kış boyunca dağlar tabaka tabaka kar ve buz kütleleriyle kaplanmıştı. Şimdi hızlıca eriyen bu karlar ani sel baskınlarına neden olup demir yoluyla liman arasındaki bağlantıyı koparabilir.
8: Bu sabah burası tamamen buzdu. Ama şimdi çamura dönüştü.
5: Yüksek, çok yüksek büyük.
0: Danny ve Animal'ı 3 milyon dolar değerindeki kargoyu taşımak için hazırlık yapıyorlar. Vinçli kamyon, balıkçı teknesi ve römorklar, bunların hepsi Anchorage'a taşınacak.
8: Bu şu ana kadar taşıdıklarım arasındaki en iyi yük.
5: Çok pahalı olmalı.
8: Bu yolculuk teknenin şimdiye kadar yaptığı en rahat yolculuk olacak.
5: Bu bebek oraya vardığında birileri bayağı mutlu olacak.
0: Saat öğlen 1. Danny ve Animal'ın önünde 185 kilometrelik bir yolculuk var. Kenai dağlarındaki dar tünellere ve erimeden kaynaklı sellere rağmen bu yüksek yükü teslim etmeyi başarmaları gerekiyor. Bu şartlarda 10 tonluk bir kargo taşıması bayağı zorlu olacaktır. Akşam saat 8'de Anchorage'da olmaları planlanıyor.
8: ...43-20 Seward'dan yola çıktı.
2: Hadi biraz daha hızlı olalım, hadi.
8: Yolculuk boyunca ters giden bir şey olmazsa... ...ekstra 12 dakikayla oraya varmış olacağız.
5: Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var.

0: Yük treninden 100 kilometre ileride olan yol uzmanı Bruce Cole her zamanki gibi günlük kontrollerini yapıyor. Eğer bir problem fark edecek olursa treni durdurmak zorunda kalacaktır. Ani bir sel baskını trenin raydan fırlamasına neden olabilir.
1: Bahar geldi ve karlar erimeye başladı. Eğer su kanalları ve köprüler suyu karşılayacak güçte olmazlarsa çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Oo! Büyük bir ayı. Dışarıda ayılar var.
0: Alaska'da 130 bin tane siyah ve kahverengi ayı var. Bu burada yaşayan her 6 kişiye bir tane ayı düştüğü anlamına geliyor. Bahar mevsimi geldi, kış uykusundan uyanıyorlar ve karınları aç.
1: Birkaç gün önce buraya çok da uzak olmayan bir yerde adamın biri ayı saldırısına uğradı. Böyle bir şey orada olduysa buralarda da olabilir. Evet, burası kesinlikle ayıların mekanı.
0: Ayılar sürekli bir tehlike arz ediyor. Bu yüzden Bruce bir yandan rayları kontrol ederken bir yandan da ayılara karşı tetikte duruyor.
1: Aa, bu hiç iyi görünmüyor. Gidip şuna bir bakayım. Bu su kanalı bu miktarda suyun geçebilmesi için yeterli genişlikte değil. Ayrıca traverslerin altına elinizi sokabiliyorsanız burada bir sorun var demektir. Gördüğünüz şey rayların kırılmasına neden olabilir.
0: Ufak bir akıntıyla hızlıca eriyen kar, akıntının azgın bir nehre dönüşmesine neden olabiliyor. 2012 yılında 150 metrelik bu toprak yığını sel yüzünden yıkıldı. Demiryolu 5 gün boyunca kullanıma kapatıldı.
1: Bruce'dan Chris'e tamam.
2: Dinliyorum, tamam.
1: Trenin sele kapılma riskini göze alamayız. Bence herkesi toplarsak buradaki sorunu halledebiliriz. Tamam.
2: Anlaşıldı. Hemen harekete geçiyoruz.
1: Bu arada çalışacağımız yerin orada karşıma siyah bir ayı çıktı.
2: Haber verdiğin için teşekkür ederim.
1: Ne yük treni ne yolcu treni buraylardan asla geçemez.
0: 320 kilometre kuzeyde Talkeetna'da. Sistemin dışında yaşayan Nancy ve Jim de bahar mevsiminin getirdiği zorluklarla uğraşıyor.
3: Nancy, bana yardım edebilir misin?
4: Tamam, geliyorum.
0: Karlar erimeye başladığından beri ağırlığından dolayı yere batan kar motorlarının kullanımı da zorlaşmaya başladı.
3: Eriyen karlar geceleri donuyor ve yollar jilet gibi kayganlaşıyor. Kar motoru bu şekilde ilerleyemiyor. Bu bir facia.
4: Bugün korkunç bir karmaşa içindeyiz, değil mi?
0: Bu mevsimde kara saplanıp kalmak istedikleri son şey.
3: Etrafta boz ayılar dolanıyor. Bu yakınlarda da yaşlı büyük bir boz ayı yaşıyor. Ciddi anlamda büyük bir ayı. Yaklaşık 4 yıl önce pençe izini ölçmüştük ve 30 santim çıkmıştı. Eğer karşı karşıya kalırsanız kurtulma şansınız yok denecek kadar az.
0: Ormanda yaşayan bu cesur insanlar nadiren bir araya gelebiliyorlar. Bugün Talkeetna'da bir bahar partisi gerçekleşecek.
4: Keşke sen de benimle gelsen.
3: Ben 6 ay önce şehre gitmiştim. Gerek yok.
4: Partiye gitmekten ya da başının belaya gireceğinden mi korkuyorsun?
3: Belki de orada yaşayan birkaç tane budalayla tartışmaya girebilirim.
4: Herkes bana seni soracak.
3: İlle de doğruyu söylemek zorunda değilsin, bir yalan uydur.
4: Amanda ile bebeği de belki partide olur.
3: Benim için Amanda ve bebeğin bir fotoğrafını çek. Benim burada yapacak çok işim var. Ayrıca etraftaki ayıların buraya gelip camları kırmasını ve ortalığı mahvetmelerini istemiyorum.
0: Talkeetna'daki en eski bina Fireview adlı konaklama yerine ait. 1923'te tren yolcularının konaklaması için kuruldu. Bahar partisi yapmak için mükemmel bir mekan. Bu küçük kentin ilginç bir yanı da belediye başkanı için seçtikleri kişi. Belediye başkanı olan Mr. Stoops isimli erkek kedi 15 yıldır kente gelen insanları karşılıyor. Burası tarihi bir kent olduğu için Mr. Stoops'un başkanlık pozisyonu da onursal kabul ediliyor.
3: Merhaba Pooker.
4: Merhaba babacık.
3: Eriyen karlar yolları son derece kaygan bir hale getiriyor. Bu yüzden Nancy'nin şehre gidecek olmasından dolayı endişeliyim.
4: Peki, hissetmiyor.
3: Evet, öyle.
4: Bir geyik saldırısına uğramaktan korkuyor, sürücülerden korkuyor. Nereden çıktığını anlamadığım bir sürü korkusu var. Tamamdır, çok iyi oldu.
3: Günümüzde endişelenmemiz gereken, düşünmemiz gereken bir sürü şey var. Örneğin insanlar araba kullanırken ellerine telefonlarını alıyorlar ve birbirlerine mesaj atıyorlar. Her zaman şunu söylerim. Eğer sarhoş bir sürücü bana çarparsa, umarım beni öldürür çünkü aksi takdirde silahımı çekerim ve ölen kişi o olur. Eğer bir sürücü başkasına mesaj atarken bana çarparsa, yaralandı mı diye endişelenmesine gerek kalmaz. Çünkü onun icabına bakarım.
0: Saat öğlen 2. Her hafta güneye giden yolcu treni, Hurricane bölgesini geçtikten sonra partiye gidecek olan yolcuları toplamaya başlayacak. Tren Talkitna'ya akşam 4.30'da varmış olacak.
4: Oh, yollar çok kaygan.
0: Nancy parti için şehre gitmişken bir takım ihtiyaçlar için de alışveriş yapacak. Alacağı yiyecekleri bozulmadan stoklayabilmek için soğutucuları yanına alıyor.
3: Bir şey unutmadın değil mi?
4: Silah, bilet, anahtar, para, her şey tamam.
3: Tamam.
0: Karın hızla erimesi yüzünden ve ayılara karşı tetikte olmak zorunda kaldıkları için zorlu bir yolculuk onları bekliyor.
3: Hadi yola çıkalım ve seni trene yetiştirelim. Tetikte olmak zorundasınız. Bir boz ayı birdenbire yanınıza gelip size zarar verebilir. 450 kiloluk bir siyah ayı sizi alaşağı edebilir.

0: Saat öğlen 2.30. Danny, Animal ve Buffalo, Anchorage'a olan 185 kilometrelik yolun 35 kilometresini geride bıraktılar.
1: 12.06'dan 43.20'ye. Tamam.
2: 43.20 dinlemedi.
0: Vinçli kamyonun, balıkçı teknesinin ve römorkların ve içinde bulunduğu toplam değeri 3 milyon dolardan fazla olan bir yük taşıyorlar.
1: Burası kontrol merkezi. Geçiş izni verildi.
2: Anlaşıldı. Teşekkür ederim.
3: Yaklaşık 1,5 kilometreleri kaldı. Birkaç dakika içinde burada olurlar.
0: Demiryolu onarım ekibi her tren geçişinde gözle muayene yapar. Çünkü yüklerde bir gevşeklik ya da bir arıza olması hasara neden olabilir ya da tren raydan fırlayabilir.
4: Trene bakıp her şey güvenli mi, iyi görünüyor mu, bir şey yeniden kaymış mı diye kontrol edilecekler. Umarım her şey yolunda gider.

0: 12.06'dan 43.20'ye tamam.
1: 43.20 dinlemedi tamam.
0: 43.20. Yarım yol gerinizdeki bir yükün zincirleri gevşemiş gibi duruyor. Dikkatli olun.
1: Yarım yol gerimizdeki bir yükün zincirleri gevşemiş. Durum kötüleşmeden durdurmamız gerekiyor.
2: Buffalo lokomotifte beklerken Danny ve Animal da gevşeyen yükü sağlamlaştırmaya gittiler.
0: Şu an durduk ve bekliyoruz.
1: Ne düşünüyorsun?
3: Zincirler gevşemiş, yük hareket etmeye başlamış. Eğer tünelden geçtiğimiz sırada bu zincirler ayrılırsa bu şeyi her şeyi söküp atar. Biraz daha sıkıştıralım.
1: Bu lanet şey yerinden oynamıyor.
3: Evet, şimdi daha sık oldu.
2: Danny ve Animal zincirleri sağlamlaştırarak kaza olma potansiyeli yüksek bir durumun önüne geçmiş oldular. Demiryolu şirketinin geliri geçen seneki gelirinden 12 milyon dolar daha az durumda. Bu yüzden müşterilerin kargolarına bir zarar gelirse bunu karşılayacak durumda değiller. Ayrıca geç kalmayı da göze alamazlar. Buffalo'nun akşam 8'deki teslimi yetiştirebilmeleri için tempoyu arttırması gerek.
0: Treni teslim yerine zamanında ulaştırmaya çabalıyorum. Treni durdurmak zorunda kalmak bu işi zorlaştırıyor.
1: Hızlanmamız gerekiyor.
3: Hadi gidelim.
2: Tahkitna'nın 320 kilometre kuzeyi. Eski bir avcı olan 54 yaşındaki Jonathan Dur, 44 yıldır sistemin dışında yaşıyor.
4: Bu bir kunduz yuvası. Bayağı iyi bir yuva. İçinde bir düzine kunduz olmalı.
2: Baharın gelmesi demek, donmuş su yollarının da çözülmesi demek. Kunduz avlamak için tuzak kurmanın en ideal olduğu zamanlar.
4: İşte tuzak burada. Hiçbir şey yakalanmamış. Bunu şimdilik böyle bırakacağım. Hava biraz daha ısınır ısınmaz suyun akmasının da etkisiyle yuva açılacak. Kürklerin çoğunu giysi olarak kullanıyorum. Geçtiğimiz sonbahar Fender Stratocaster için su samurundan bir şapka yaptım. Olabilecek en özgür yaşam şekline sahibim. Bu zen gibi bir şey.
2: Jonathan'ın 66 yaşındaki abisi Steve Dur, Beck Nehri'nin tam karşı tarafında bir kulübede yaşıyor.
3: Cebimde hiç para olmasa bile kendimi zengin bir adammış gibi hissediyorum. Çünkü dünya harikası bir yerde yaşıyorum. Bunu şu ilerideki ağaçların arasına devrilecek şekilde keseceğim.
4: Olacak gibi duruyor. Bu iyi.
2: Alaska'nın vahşi doğasında hayatta kalabilmeleri için yapmaları gereken belirli şeyler var. Bunun için Steve ve Jonathan el ele verip çalışıyorlar.
3: Bana şu tarafa doğru düşecekmiş gibi geliyor.
4: Burada herkes birbirine güvenmek zorunda. Steve ve ben sırf ağaçları kesmek daha kolay olur diye değil. Ayrıca böylesinin daha güvenli olduğunu bildiğimiz için bir arada çalışıyoruz.
3: İşte devriliyor.
4: Bir yere takılacak gibi.
3: Üzerine doğru geliyor.
4: Şu an burada böyle bir şey olması utandırıcı.
3: Vahşi doğada yaşıyor olduğunuzda dikkatinizi dağıtacak saçma şeylerden uzakta kalıyorsunuz ve zihninizi tamamen boşaltabiliyorsunuz. Bunu halletmenin başka yolları da var tabii. İnsanlar sürekli televizyon izliyor ve zihinlerini saçmalıklarla dolduruyor. Burada zihnim o kadar sakin ki kulağımı rüzgara çevirdiğimde öbür kulağımdan esmeye devam ediyor. Burası çok güzel.
4: Her gün hayatta kalmak için düşüyor. İnanılmaz bir biçimde çalışıyorum. Benim gibi burada yaşamaya hevesliyseniz ödemeniz gereken bedel bu. Eğer bu kadar ağır çalışmayı kaldırabileceğinizi düşünmüyorsanız hiç denemeye kalkmayın. Daha anlamlı ve derin bir şeylerin peşinde olan insanlar için buraya gelip bir süre kalmak tam anlamıyla ruhani bir yolculuk yaşamalarını sağlıyor.
2: Tahkitna'ya gidecek olan trene yetişebilmek için hazırlıklarını bir saat içinde tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca bu akşamki partide gruplarıyla sahne almayı planlıyorlar.
3: Evet.
2: Trene yetişebilmeleri için kar motoruyla gitmeleri gerek. Ama önce Steve'in çalıştırma kayışını değiştirmesi gerekiyor.
3: Bu kayışlar yıpranmakla kalmıyor, adeta patlayarak yırtılıyor. Yedekte bir kayış bulundurmak son derece zekice bir hareket olur. Benim gibi zeki biri bunu yapar ve kendini garantiye alır. Budala biri ise işini şansa bırakır.
2: Güneye doğru Kenai Dağları'nda. Danny ve Animal 3 milyon dolarlık kargolarıyla birlikte hızlarını arttırarak Anchorage'e doğru yol alıyorlar. Gevşemiş kargoyu düzeltmek için durduklarında meydana gelen zaman kaybını telafi etmeleri gerekiyor.
1: Oraya elimizden geldiğince az bir gecikmeyle varmak istiyoruz.
2: İlerleyen zamanda Bruce'un onları durdurmak zorunda kalabileceğinin farkında değiller.
5: Buradan itibaren karşıdaki ek yerine kadar kesmeliyiz.
2: Demir yoluna gelen sel suyunun yönünü değiştirmek için önce rayların belirli bir kısmı kesilip çıkartılacak ve altı kazılarak bir su borusu eklenecek.
5: Biliyorsunuz buraya doğru yaklaşan bir yük treni var. O gelmeden bu işi halletmeliyiz.
6: Rayları ekskavatörle kaldırıp çalışma alanını oluşturacağız. Bu sayede yeri kazıp yeni bir su yolu inşa edeceğiz.
5: Evet, başlıyoruz. Rayı kaldıracağız. Dikkatli olun. Kazın ve eski boruyu çıkarın. Hey Roger, buz mu o?
7: Evet, buz. Bu kısım tamamen donmuş.
2: Bu toprakla birleştiği için kazması daha da zor bir hale geldi.
5: Dur.
2: Saat öğlen 3. Danny ve Animal Anchorage'a olan yolu yarılamış durumda. Gevşemiş kargo yüzünden teslim zamanına geç kalmış durumdalar. Bu durumu düzeltmek için hızlanmaları gerekiyor. Ama sel suları ve tekinsiz kar kütleleri yüzünden daha da yavaş gitmek zorunda kalıyorlar.
3: Havalar ısınıyor. Gerçekten yavaş gitmeliyiz çünkü burası aktif bir çığ bölgesi. İşte dün burada bir çığ oldu.
1: Buradaki her şey belirsizlikle dolu. Bir saat içinde bir bakmışsın ki üzerine doğru bir çığ geliyor. Sonucu tamamen yıkıcı olur.
2: İleride Bruce ve ekibi eriyen kar sularının demir yoluna zarar vermemesi için rayların altına yeni ve geniş bir su borusu yerleştiriyor. Danny ve Animal'ın Anchorage'a gidebilmesi için bunu hızlıca halletmeleri gerekiyor.
5: Dur. Donan kısmı kazarken fiberler yerinden oynuyor.
6: Rayların altında gömülü fiber optik kablolar var. Kazı yapılırken bunlara zarar verilmemesi gerek.
2: Demir yolu boyunca çok önemli bir iletişim hattı uzanıyor.
7: Biraz kürekle kazıp onu bulabilecek miyiz bakacağız.
5: Tamam.
2: Eğer kablolar zarar görürse Seward Limanı ile Anchorage arasındaki tüm iletişim kopar.
5: Bu kablolar 50 bin dolar değerinde. Eğer bir terslik olursa sonuçları da büyük olur. Eski boruyu kaldırırken kablolara zarar vermememiz gerekiyor. Hataya yer yok.
7: Elle kazmamız gerekiyor. Yoksa kepçe kabloları söküp atacak.
5: Çok zamanımız kalmadı.
2: 320 kilometre kuzeyde. Nancy ve Jim demir yoluna ulaştılar. Takipliğine giden yolcu treninin gelmesini bekliyorlar.
8: Bolca vaktimiz var.
4: Dostum, her yer ıslak.
2: Nancy kendi gibi sistemin dışında yaşayan kişilerle buluşmak ve alışveriş yapmak için tren yolculuğu yapacak.
8: Jim'i birkaç günlüğüne de olsa yalnız bırakacağım için üzülüyorum. Bazı çiftler ayrı ayrı vakit geçirmeye ihtiyaç duyabilir ama ben öyle değilim. Biz yıllardır 7/24 bir arada yaşıyoruz. Her gün.
2: Ayılar kış uykusundan uyandığı için korunmasız bir şekilde dışarıda beklemek pek de güvenli değil.
8: Eğer etrafta ayılar olmasaydı şu an içinde bulunduğumuz tehlikelerin yanından bile geçmezdik.
4: Bu ayılar yavrularını koruyabilmek için her şeyi yaparlar. Bu demek oluyor ki size zarar vermemeleri için hiçbir güvenceniz yok.
8: Bir şey mi gördün?
4: Orada bir şey kıpırdıyormuş gibi geldi bana. Hayır, sadece bir kuşmuş.
2: Trenin 50 kilometre ilerisinde.
0: Burada bir sorun var.
2: Mike Hoadley rayları kontrol ediyor.
0: Bu başımıza iş açabilir.
2: Rayın yüzeyinde bir hasar meydana gelmiş ve düzeltilmezse yolcu trenini raydan çıkarabilir.
0: Ufak bir hasar giderek büyüyor ve ray yüzeyinde parça parça kopmalara neden oluyor. Böyle giderse rayın tamamen kırılmasına az kaldı.
2: Eski yol uzmanı Hugh Evans'ın yerine şu an ekibin başında Mike var. Hugh Evans ve diğer 28 demir yolu işçisi bütçe kesintisine gidildiği için işten çıkarıldılar.
0: Şu an düşük gelirler yüzünden işten çıkarılmaların olduğu bir dönem. Bu sebeple Hugh artık bizimle değil. Bir sürü iş bağlayıp işten çıkartmaları azaltmaya çalışıyorlar. Bizim önceliğimiz bu trenlerin gidebildiği kadar hızlı gitmesini sağlamak. Çünkü buna mecburuz. Seferler devam etmeli.
2: Güneye oranla burada daha fazla kar var ve bu yüzden tamir yapmak zorlaşıyor. Tren teker teker yolcuları alarak bölgeye yaklaşıyor. Eğer Mike ve ekibi hasarı hızlıca tamir edemezlerse treni durdurmak zorunda kalacaklar.
0: Tren gelmeden bu işi halletmemiz çok önemli.
2: Mike'ın tamir için rayın hasarlı kısmını çıkarıp yerine yedeğini yerleştirmesi gerek.
0: Şanslıyız, yedek parça ile hasarlı parça uyuştu. Bunu kolayca kazıp çıkarmamız lazım. Sanırım donup yere yapışmış. Buzu kırmamız lazım.
5: Balyozla birkaç kez vurursak bence çıkarabiliriz.
0: Kas gücü yerine işe uygun olan ekipmanın kullanılmasını tercih ediyorum. Bu küçük vinç kolu şuradaki sınıra bağlanıyor. Tren ensemizde, yakında burada olacak. Bu işi halletmezsek buradan geçemeyecekler ve sıkışıp kalacaklar.
2: Yolcu treni 25 kilometre ötede sistemin dışında yaşayan Nate ve Bud Lowell'ı alıp yaklaşmaya devam ediyor.
6: Hadi daha hızlı Nate. Karı daha hızlı kürekle.
2: Nate babasıyla birlikte dedesi ve büyük annesini ziyarete gelmiş.
7: Hoşça kal büyük anne. Kendine iyi bak.
9: Ah, sen merak etme. Güle güle Bud. Güle güle Nate. İyi yolculuklar.
7: Cumartesi günü görüşmek üzere.
6: Ayılara karşı dikkatli olun.
10: Güle güle.
6: Bahar partisine katılmak için Talkeetna'ya doğru gidiyoruz. Dur kardeşler müzik yapacaklar. Artık karanlık yerine daha fazla gün ışığı olacak. Bir nevi bunun kutlamasını yapıyoruz.
7: İyi çalınan yerel müziğe bayılıyorum. Bana harika vakit geçirecekmişim gibi geliyor.
2: Güneye doğru Kenai Dağları'nda.
3: Şu anda her şey iyi ve yolunda görünüyor.
1: İyi gidiyoruz. Hava ılık ve güzel. Örümcek hislerimin bana söylediğine göre böyle devam edersek hiçbir sorun çıkmayacak.
2: Danny ve Animal biraz gecikmeli bir şekilde de olsa Kenai Dağları'ndaki dar tünellere yaklaşmış bulunuyor.
3: Arkada çok yüksek yüklerimiz var. Bu dar tünele ancak ucu ucuna sığacaklar.
1: Orada rastgele bir durum olması söz konusu değil. Tren dağılırsa her şey hızlıca kötüye gitmeye başlar.
2: Danny ve Animal treni tünelden geçirdikleri sırada arkalarındaki diğer bir demir yolu ekibi son bir kez daha gözle muayene yapacaklar. Eğer tekinsiz durumda olan bir kargo tespit ederlerse treni durduracaklar.
3: Tünellerin genişliği ancak bu kadar.
2: 100 yıl önce insan gücüyle kazılmış kum taşı kayasından oluşmakta olan bu tünel son derece sert ve pürüzlü bir yüzeye sahip. Eğer bu büyük yük yerinden oynarsa sıkışıp parçalanabilir ve 3 milyon dolar değerindeki bu trenin raydan çıkmasına neden olabilir.
0: Kuzeye giden Sevark yük treni.
1: Ben 43-20.
0: Trenden sarkan bir kayış var.
1: Kayış mı? Havada asılı mı kalmış?
0: Hayır, yerde sürükleniyor.
1: Durduğumuzda onu kaldırabilir misiniz?
0: Anlaşıldı, tamam.
2: Gevşek kargo trenin arkalarında, ilk tünelin dışında yer alıyor. Kayışın tünelin duvarlarına takılıp kargoya zarar vermemesi için güvenli bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor.
3: Kayışın herhangi bir şeye dolanmasını istemiyoruz çünkü bu bir hasara sebep olabilir. Yükün trenden fırlamasına sebep olabilir.
1: ...43-20 treni Anchorage tren hareket memuruna sesleniyorum. Hatta mısınız? Kimse yok mu? Hareket memurluğu ile iletişim sağlanamıyor.
2: Hareket memurluğu ile iletişime geçemediler ve durmak zorunda kaldıkları bilgisini veremediler.
1: Söylediklerinizi anlayamıyoruz.
2: Neyse ki tünel girişindeki demir yolu mürettebatıyla hala iletişim sağlayabiliyorlar.
1: Sorun neyden kaynaklanmış?
7: Şuradaki kabloyu görüyor musun? Trenin hareketiyle birlikte kayışın kesilmesine neden olmuş.
1: Kesilmesine mi?
7: Evet. Temiz bir kesik olmuş.
0: Yerde sürükleniyordu. Bir şeye takılmasını istemedik.
7: Dün akşam buna benzer bir sorun yaşadık.
0: Onu buraya bağlayacağım. Yerde sürüklenip bir şeye takılmayacak.
7: Tamam, her şey yolunda. Harekete geçmeye hazır mısınız?
1: Evet, hazırız.
7: Anlaşıldı, tamam.
1: Hadi bu koca treni yola koyalım.
7: Bu treni Anchorage'a yetiştirmek için hala vaktimiz var. Her şey yolunda.
1: Teşekkür ederim. Yardımların için gerçekten minnettarız. Şu an kabuğumuza sığmıyoruz.
3: Dini, burada ne kadar vakit harcadık?
1: Yarım saat.
3: Yarım saat mi?
1: Hadi buradan defolup gidelim.
2: Yolun ilerisinde Bruce ve ekibi rayın belirli bir kısmını kesip çıkarttılar. Su baskını tehlikesi olan eski boruyu yenisiyle değiştiriyorlar.
5: Kaldır ve bu tarafa doğru döndür.
7: Tren kısa bir süre sonra burada olacak. Hareket memuru onlara buradaki durumu haber vermiştir.
5: Rayın ısısını kontrol edelim.
6: Evet, hadi yapalım. Güneş çıktı, hava oldukça sıcak.
5: Evet, fark ettim. Ve giderek artıyor.
6: Evet.
2: Rayların sıcaklığı giderek arttıkça ısınan demir de giderek genleşiyor.
5: Eğer bu parça genleşmeye devam ederse eski yerine koymamız mümkün olmayacak.
2: Bruce çıkardıkları parçanın eski yerine sığıp sığmayacağından dolayı endişeli.
6: Hala sığma ihtimali varken burayı bir an önce oraya yerleştirmeliyiz.
5: Bu işin en kritik noktası şu. Çıkartılan parçanın demir yoluyla kusursuz bir şekilde birleşmesi gerek. Eğer ray fazla ısınırsa genleşir ve eski yerine sığmayabilir. Birazcık kaldırmamız ve şu tarafa doğru döndürmemiz gerekiyor. İndirmeye devam et. Tamam. Sanırım sığmayacak.
6: Bu her şeyi berbat etti.
2: ...320 kilometre güneyde...
3: Bu da bizim külüstür kar motorumuz.
2: Dur kardeşler, kar motorlarını tamir ediyorlar.
3: Bu biraz yıpranmış. Şimdi yepyeni bir tane takacağım.
2: Eğer treni kaçırırlarsa erzak almak ve arkadaşlarını görebilmek için Talkitna'ya gitmeleri mümkün olmayacak.
3: İşte böyle. Bu iş tamamdır.

0: Birkaç kilometre kuzeyde Nancy ve Jim trenin gelmesini bekliyor.
1: Hay aksi.
2: Rüzgarın hızı saatte 50 kilometre. Tren biraz gecikti. Acaba kaçırdım mı diye iyice endişelenmeye başladım.
0: Onlardan 12 kilometre uzakta olan tren, Bud ve Nate'in de içinde bulunduğu yolcuları alarak yaklaşıyor.
3: Şehre gidip bir partiye katılacağız. Bahar partisi.
4: Çok sağlam bir parti olacak.
3: Evet öyle. Can da birazdan trende olur.
0: Birçok yerden yolcu alındığı için yolculuk yavaş ilerliyor.
4: Nasılsın Can?
3: İyiyim, sen?
4: Harikayım.
3: Küçüklüğümden beri bize en yakın oturan komşumuz Can'dır. Bizim evden onların evine yaklaşık 10 kilometre kadar bir mesafe var.
5: Bugün büyük gün. Şehre gidip gerçek insanlarla vakit geçirme günü. Hatta şansım olursa bir bayanla tanışma günü. Yaşadığım yerde böyle bir şansım yok.
0: İleride Mike ve ekibi kırık rayı değiştirmek için kar ve buza karşı savaş veriyor.
6: Yedek parçayı kancaya takıp eskisinin üzerine koyacağız.
7: Tamam, bir kez daha denememe izin ver.
6: Şimdi oldu.
7: Harika.
0: Hasarlı kısmı yedeğe uygun boyutta kesip hızlıca yerlerini değiştirmeleri gerekiyor.
1: Rayı kestikten sonra işimiz çok uzun sürmez.
7: Tren gelmeden bu işi halletmemiz gerektiği için üzerimizde büyük bir baskı var. Umarım her şey yolunda gider.
8: İşi halletmek için yeterli vaktimiz var ama oyalanmamamız lazım.
6: Yedek parçayı kancaya takıp eskisinin üzerine koyacağız.
7: Tamam, bir kez daha denememe izin ver.
6: Şimdi oldu.
7: Harika.
0: Hasarlı kısmı yedeğe uygun boyutta kesip hızlıca yerlerini değiştirmeleri gerekiyor.
1: Rayı kestikten sonra işimiz çok uzun sürmez.

0: Ah, lanet olsun. Sıkışmaya başladı.
1: Sana inanamıyorum.
0: Hayır. Şaka gibi ama değil. Ara sıra böyle sıkışabiliyor.
1: Bir sorunumuz var. Onu oradan çıkarmamız gerek.
2: Testere kesiğin içinde sıkıştı. Gevşemesini beklemek zorundalar.
1: Tren yaklaşıyor. Onları durdurmak istemiyoruz. Çıkarabiliyor musun?
0: Belki çıkar, evet.
1: Bu çok iyi. Halletmemiz gereken tek bir şey kaldı. Sonra işimiz bitecek.
2: Evet, şimdi yeni rayı yerine yerleştirebilirler.
1: Eşyamızı toplayıp raydan uzaklaşacağız. Tren geçtikten sonra evimize gidebiliriz. Raylardan güvenli bir şekilde geçip sorunsuz bir yolculuk yapıyor olmaları çok güzel bir duygu.
2: Trenden biraz ileride.
3: Nerede kaldı bu?
4: Her an gelebilir.
3: Nihayet artık zamanı gelmişti.
4: Partiye mi gidiyorsunuz?
5: Evet, partiye gidiyoruz.
4: Tamam tatlım. Seni seviyorum.
5: Eşin şehre gittiğine göre senin için parti zamanı.
4: Aklına kötü fikirler sokmaya çalışma. Hoşça kal tatlım.
5: Hoşça kal.
2: Nancy nadiren kocasını kulübede yalnız bırakıyor.
4: Kulübeye göz kulak olmak istediği için benimle partiye gelmiyor. Zaten şehre gelmeyi pek sevdiği de söylenemez. Aklım hep onda kalıyor. Biraz stresli hissediyorum.
2: Jim, davetsiz gelen misafirlere karşı tek başına arazisini savunmaya hazır.
3: Nancy gittiği zaman olmam gerekenden daha da fazla endişeli hissediyorum. Elimde değil, yapım böyle. İnsanların yanına hiçbir ateşli silah almayıp, hiç düşünmeden ormanda dolaşmalarının tamamen aptallık olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç tane ateşli silah ya da benim tercihim olan 12 kalibre av tüfeğiyle saldırılara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Bu da neydi? Bir silah sesi duydum gibi geldi.

0: Alaska'da. Bir silah sesi duydum gibi geldi.
1: Jim tek başına kulübede otururken bir ses duydu. Arazisine izinsiz giriş yapan avcılar olduğunu düşünüyor.
0: Hiçbir şey görmüyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Belki de aşırı kardan yıkılan bir ağaçtı. Burada böyle şeyler olabiliyor. Bazen garip bir ses ya da silah sesi duyduğunuzda tedirgin oluyorsunuz. Bir şeyler sizin tepenize binmeden siz onun tepesine binmelisiniz. Bir sürprizle karşılaşmak istemezsiniz. Nancy'nin kulakları ve gözleri benimkilerden çok daha iyi durumda. Burada olduğunda bir şeyler konusunda beni erkenden uyarabiliyor. Geri dönmesi benim için büyük bir rahatlama yaratacak.
1: Birkaç kilometre ileride demir yoluna zamanında varan Dur kardeşler de Talkitna'ya gitmek üzere treni beklemeye koyuldular.
2: Bir kez daha durmamız gerekiyor 43-22.
3: Bir kez daha, tamam.
2: İşte 43-22 gelmiş bulunmakta.
4: Merhaba.
2: Yolculuk nereye efendim?
4: Alaska'nın güzel şehri Talkitna'ya gidiyoruz.
2: Demek Talkitna'ya. Tamam, hadi benim
4: adım. Nasıl gidiyor Bud?
5: İyi, gerçekten iyi gidiyor. Demek partide şarkı söyleyeceksin.
4: Evet, büyük bir parti olacak.
1: Alaska demir yolunun güney ucunda...
6: Sessiz bölgeye giriş yaptık.
4: Sessiz bölge.
1: Danny ve Animal 3 milyon dolar değerindeki yolcu trenini Kenai Dağları'ndan geçirmeye devam ediyor.
4: Arkamızda bir sürü makine ve yük var.
6: Neredeyse 10 ton ağırlığında ve 135 metre uzunluğunda.
4: Elimizde milyonlarca dolar var.
1: Biraz ileride Bruce ve ekibi...

0: çıkarılan rayı yerine geri koymada sorun yaşıyorlar.
1: Döndürmek için yardım alman gerekiyor.
0: Ray güneşin altında genleştiği için yerine girmiyor.
2: Neredeyse oldu. Biraz daha aşağı çekebiliyor musunuz? Bir bakın.
0: Bruce'un parçayı yerine oturtabilmesi için zor kullanmaktan başka çaresi yok.
1: Yerine girmesi için kepçeyle baskı uygulayalım. Bir kez daha yap. Hadi çabuk olmalıyız.
2: Tren geçiş yapana kadar ağaçların arasında bekleyeceğiz.
1: Tamamdır, her şey yolunda. Tren yolda geliyor.
2: Evet, yoldan çekilmemiz gerekiyor.
1: Hadi gidelim o zaman.
2: Tamam.
0: Danny ve Animal'ın yük treni giderek yaklaşıyor. Bruce arabasını hızlı sürmek zorunda.
1: Başarılı olmak için tam zamanında yoldan çekilmeliyiz. Burada yolculuğuma devam edebileceğim bir geçiş yeri var. Bu çok iyi iş görür.
3: Size doğru yaklaşıyoruz, tamam.
4: Anlaşıldı.
5: Görünüşe bakılırsa bugün burada bir yol çalışması yapılmış.

0: Bir sorun yok.
1: Her şey yolunda görünüyor Bruce.
2: Evet, bizim tarafımızda da her şey yolunda. Bu iş tamamdır.
3: Bu çok güzel. Her şey tamam.
0: 320 kilometre ötede yolcular Talkitna'ya varmak üzere.
4: Baba, ne zaman çalmaya başlayacaklarını biliyor musun?
0: Hemen bundan sonra. Birbirlerini nadiren görme fırsatı bulan bu insanlar, bahar partisinde bir araya gelebilmek için treni doldurdular.
4: Güzel şehir Talkitna. İşte bu.
0: Tamamdır. Evet.
5: Yolculuk için teşekkür ederim. Ormanda yaşamaktan son derece memnun olsam da arada bir şehre gelme hoşuma gidiyor. Arkadaşlarım bana enerji veriyor. Çok teşekkür ederim. Şu an tek endişem Jim'in iyi olup olmadığı. Kocam çok kaza yapan biridir. Bazen bir şeylerin sonucunu düşünmeden adeta kızgın bir boğa gibi olayların içine daldığı oluyor. Bu yüzden endişe duyuyorum.
0: Issız ve sert, vahşi hayvanlarla dolu olan bir yerde alışılmadık bir ses duyulduğunda bir tehlike var diye düşünmek normaldir.
6: Nancy şehre gittiğinde buradaki hava biraz gerginleşiyor. Kendi başımın çaresine bakmam gerekiyor. Bir silah sesi duydum. Sürprizlerden hiç hoşlanmam. Bana biraz müsaade edin, buna bir bakmam gerek. Davetsiz bir misafir var. Burada ne halt ettiğini öğrenmek istiyorum. Eğer bir meydan okuma için buraya geliyorlarsa istedikleri olacak. Umarım benden daha iyi silah kullanabiliyorlardır, yoksa onlar için kötü olur.
0: Jim sistemden uzakta, Amerika'nın kuzey sınırında 20 yıldır hayatta kalmayı başarmış biri. Ne ayıların ne de davetsiz misafirlerin onu durdurmasına izin vermiyor. İstediği gibi yaşamak konusunda önüne hiçbir şey geçemez.
6: Kimseden korkmuyorum. Bu budalaların arazime girip arka bahçeme kadar gelmelerinden hoşlanmıyorum. Buraya birkaç kere izinsiz girmeye çalışan oldu. Sonuç ortada. Ben hala buradayım, onlarsa ortada yoklar. Yaşam şeklimle alakalı kimsenin düşüncesi umurumda bile değil. Herkes düşüncesini kendisine saklasın.
0: Saat akşam 8. Danny ve Animal Anchorage'a olan yolculuklarının son ayağına girdiler. Teslim zamanına 30 dakika kaldı.
7: Yükü teslim etmiş olacağız.
8: Bu akşam eve gideceğim için çok heyecanlıyım.
7: Danny, mutlu musun dostum?
8: Muhallebi yediğim zaman mutlu olacağım.
7: Evde olmak çok güzel. Ne yolculuktu ama. Bugün bir sürü şey oldu. Her şeyin aksi gittiği günlerden biriydi. Her şey yolunda görünüyor.
8: Evet, bu iş tamamdır.
7: Sahibi 100 bin dolarlık teknesi eline ulaşınca çok sevinecek.
8: Hadi gidelim buradan.
0: Talkitna'da Steve Dur dışındaki herkes bahar partisi için bir araya toplandı. Steve kar motoru için yedek çalıştırma kayışı aramaya gitti.
9: Umarım doğru boyuttadır. Bu mucize gibi. Doğru boyutta. Harika. İşte bu.
0: Geç kalmamalı. Ama eskilerin dediği gibi Talkitna'da zaman vakitli değildir. Bu yüzden kimse çok geç kalmış sayılmaz.
7: Alaska demiryollarının ruhunu yansıtan bu güzel şehir Talkitna'da hepinizi görme fırsatı yakaladığım için son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok mutluyum. Sizin için bir şarkımız var. Adı Treni Durduran İşaret. Ormanın içinde nehrin karşısında yaşayan bu insanları görmek çok güzeldi. Bütün bu insanların bu akşamki parti için bir araya gelmeleri harika oldu.
5: Ormanın içinde birbirimizden uzak yaşadığımız için hayatımızda neler olup bittiğini paylaşma fırsatını pek yakalayamıyoruz. Herkesi görmek çok güzel.
0: Sistemin dışında yaşayan Amanda ve Kenny'nin 2 ay önce bir bebekleri oldu. Bebek herkesin ilgi odağı oldu.
5: Merhaba Kenny.
4: Nasıl gidiyor?
5: Jim benden bir fotoğrafınızı çekmemi istedi.
10: Tamam.
5: İzin verir misiniz?
10: Harika. Jim'e selamlarımızı söyleyin.
5: Söylerim.
0: Alaska Demiryolu için sadece yolcu ve yük taşımaktan ibaret diyemeyiz. Çünkü burası bir yandan da sistemin dışında yaşayan bu eşsiz insanların kimliğinin bir parçasını yansıtıyor.
8: Benim için bu senenin en büyük yolculuğu oldu. Bu trendeki herkes benim arkadaşım ve kulübede mahsur kaldığımı düşünürsek harika bir seyahat geçirdim diyebilirim.
4: Tren bu topluluğu bir üst seviyeye taşıyor. İnsanlar birbirine destek olup birbirleriyle ilgileniyorlar. Önemli olan da bu.
7: Bu kenti demiryolu olmadan hayal edemiyorum. Arkadaşlarımın yarısı demiryolunda çalışıyor. Sanırım bunu önemli yapan da bu. Bu önemli bir şey.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Burası Amerika'nın en izole vatandaşlarının evi. Buraya gelmenin tek yolu uçak. Yolun bittiği yerde TV Tonu dünyası başlar.
1: Eyaletin üçte ikisine sadece havadan uçarak gidilir.
0: Bu bölümde bir stajyer pilot ilk acil inişini yapıyor.
2: Bu çok kötü.
0: Ve iki ERA pilotu yılın en tehlikeli görevi için yola çıkıyor.
3: Rus hava sahasının yanında bu büyük patlayıcılarla uçmak beni çok korkutuyor. 20 yıldır uçuyorum. Hiç böyle patlayıcılar taşımamıştım. Rus hava sahasının etrafından dolaşıyoruz.
2: Bunu yapacağız.
0: Her gün ERA Alaska'nın cesur pilotları sıra dışı hava şartlarıyla savaşıyor.
3: Pistin sonunu göremiyorum.
0: Küçük uçaklarıyla Amerika'nın en son sınırındaki hayatı devam ettirebilmek için.
4: ERA 292. 2 saatlik yakıt kaldı. 3 kişiyiz.

0: Herkese günaydın. Euclid KNSA'yı dinliyorsunuz. İlk don olayı görüldü, yani kış geliyor. Levenekset kuğularımız göç etmeye başlıyor. Kuzey köylerdeki balina avcıları da geleneksel sonbahar avlarına çıkıyorlar. Umarım herkes güvenli ve başarılı bir av geçirir. Uzun soğuk kış boyunca köylülerini doyurmak için yeterli yiyeceği bulur.
1: Kışın Batı Alaska'ya yaklaşmasıyla geceler uzamaya ve okyanusta donmaya başlıyor. ERA Alaska'nın operasyon sorumlusu ve pilotları uzak köylerin tek hayat desteği. Ve yaklaşan mevsim değişimiyle köylere götürülecek hizmetler var. Ama zaman sınırları zorlamaya başlıyor.
2: Bu dinamit zımbırtısının nereye kurulacağını bilmiyorum ama buradan hemen gitmeliyiz. Barrow'dan Savunga'ya balina avında kullanılmak üzere gidecek patlayıcılar var. Ve biz de bu izin işlemleri için neredeyse 3 aydır uğraşıyoruz. Evet, bunu taşımalıyız. Dinamiti taşımalıyız çünkü yapacak günümüz azalıyor.
3: Taşımayı tehlikeli maddecilerle konuşup yarın ayarladım ve bütün havaalanı müdürleriyle konuştum.
2: Bana haber ver.
3: Öğrenir öğrenmez seni arayacağım.
2: Tamam, teşekkür ederim. Aslında 135 kilogram patlayıcıyla Barrow'dan Savunga'ya bir uçuş olacaktı. Ve bunun için izin gerekiyor. Çünkü o kadar patlayıcı ki hava sahasını boşaltmaları gerekiyor. Bizim uçtuğumuz şehrin üzerinden uçamazlar ya da kalkamazlar. Her çeşit bürokrasi dahil bu işe.
1: Taşınması gereken patlayıcılar adanın balina avı için gerekli. Patlamaya hazır zıpkın başlıkları. Yeni ileri teknoloji patlayıcılar bir ölüm vuruşu yaratarak balinanın daha az acı çekmesini sağlıyor. Balina avındaki kısıtlamalar köylere göre patlayıcı miktarlarını belirliyor. Av sezonu bitmeye yaklaşırken Jim'in izlerini çıkarıp bu 21 bin dolarlık taşıma yapması için 72 saati kaldı.
2: Hep baş belası bir iş olmuştur.
1: Patlayıcıların varış yeri St. Lawrence Adası. Amerika'nın 6. büyük adası. Kıyıdan 285 kilometre uzakta ve Rusya'ya Kuzey Amerika'dan daha yakın. Savunga ve Gamble 1200 nüfuslu St. Lawrence Adası'nda bulunuyor. Buralar ülkede balina avına çıkan son iki köy. Ada Alaska'daki en sert havalara maruz kalıyor. Bu da hava trafiğini kısıtlıyor. Bering Denizi'nden sağladıkları yiyecek olmasa bu köylüler çok zorlanırdı.
4: Bering Denizi'ne bağımlıyız. Bu bağ binlerce yıldır var. İhtiyacımız olan her şeyi okyanustan çıkarıyoruz. Mors, fok, balina, balık, ne bulabilirsek. Okyanus bizim bahçemiz gibi. İzin için bekliyoruz ki balina avında bize yardımcı olacak mermileri ve patlayıcıları kullanabilelim.
1: Ortalama 12 metrelik bir balina 500 savunga sakinini kış boyunca idare edebilir. Okyanusun donmaya başlamasıyla av sezonunun bitişi hızla yaklaşıyor.
4: Bazen sezonlar çok kısa olur. Avlanabildiğimiz aralık çok küçük olur. Bazen sadece bir balina yakalarız. Şanslıysak bazen ilkbaharda 4 tane. Çok çalışmak gerekiyor. Ama karşılığı çok büyük oluyor.
1: St. Lawrence Adası'nın 500 kilometre doğusunda Euclid'de Jim Tivito'nun eşi Ferno ve ERA'nın stajyer pilotu Ben Peterson güne hazırlanıyor.
5: Dostum, az önce Stebens için bir yolcu daha aldık.
3: Tamam.
5: Bunu geri koydu, onu buraya oturtalım.
3: Evet. Ama koltuğu daha yeni çıkarmıştım.
5: Dırdır etmeyi bırak. Ben'in kendi temposu var ve değiştirmeyecek. Kaplumbağa ile tavşandan kesinlikle kaplumbağa. Hey, daha fazla para ha?
3: Evet. Stebens'a giden Ulaştırma Bakanlığı elemanları var. Bir ışık problemi varmış. Pist ışıklarının açık olması gerekiyor çünkü artık güneşin doğmayacağı bir mevsime giriyoruz. En büyük endişe yolcuların ya da postanın gelip gitmesi değil. Eğer orada tıbbi bir vaka ya da bir ölüm kalım meselesi olursa, Fairbanks ve Anchorage'dan gelen uçaklar oraya inemezler. Çünkü pisti göremezler. Bu işin bugün hallolmasını umuyoruz.
1: Euclid'in 200 kilometre kuzeyinde pilotlar NOM'a dönüyor.
6: Ben Doug Doherty, 1900 ve 406 ile uçuyorum. 17 yıldır ERA için uçuyorum. İniş kontrolleri tamam.
7: Ben Eric Rose. San Diego, Kaliforniya'lıyım. Evdekiler çok soğuk olduğunu söylüyor. Birinin eksi 40 derecede yaşamaya alışabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Era'nın St. Lawrence'ın sakinlerine balina avı patlayıcılarını götürmesi için zamanı azalıyor.
7: İyi iş. Patlat. Patlat.
6: Patlatma kısmını ben söylemem.
7: Hadi ama.
6: Patlatmayı söylemem.
7: Bir kere söyle. Hayır. Çok çabuk. Zamanında söyleyemiyorsun. Son zamanlarda oldukça garip ve batıl inançları olan biri oldun.
6: Dostum, havacılıkta batıl inançlarının olması garip değildir. Eric 1900'de birkaç aydır uçuyor. O birlikte uçmayı sevdiğim adamlardan biri.
1: Nom'a indikten sonra şube yöneticisi Shannon, Doug'u patlayıcıları St. Lawrence'a götürmek için gerekli olan izinler hakkında bilgilendiriyor.
6: Özel izne ihtiyacımız var. Zamanında alamayacak mıyız? İzni kim veriyor? FAA mı?
4: İzin Washington'dan verilmiş.
6: Washington tehlikeli madde bölümünden.
4: Evet.
6: Bu seferin getirisi ne kadar?
4: 21 bin.
6: Bir izne karşılık 21 bin.
4: Adamı bir saat önce aradık. Bu olmayacak dedi. Sadece 180 kilogram.
6: 180 kilogram dinamit.
4: Evet, patlayıcılar zıpkının ucuna takılıyor. Ve balineyi sabit ettikten sonra bir el bombası gibi patlıyor.
6: Peki ya av sezonunu kaçırırlarsa? Çok kötü olur.
4: Biliyorum.
6: Bu onların kış boyunca tek yiyeceği olacak.
4: Biliyorum.
6: Bütün köyün.
1: St. Lawrence'ın 1200 sakini kışa hazırlanabilmek için patlayıcıları beklerken Era'nın izinleri tamamlayıp 21 bin dolarlık kargoyu teslim etmesi için zaman azalıyor.
6: Lanet olsun.
1: Nom'un 250 kilometre güneyinde Ulaştırma Bakanlığı takımı Stebbins'daki pist ışıklarının tamiri için yolda. Beni Alaska göklerindeki maceralarıyla eğlendiriyorlar.
4: Stebbins'a gidiyorduk ve yanımızda 3 bayan vardı. Çok kötü bir buzlanmaya denk geldik ve artıyordu. Bu yüzden geri döndük. Bayanlara başaramayacağız çünkü çok yalvardınız diye bağırmaya başladık. Çığlık atmaya başladılar. Çok komikti. Geri döneceğimizden eminlerdi. Gerçekten çok komikti.
1: Çarptık. Kuşa çarptık. Bu çok kötü. Stevens'a doğru 3 Ulaştırma Bakanlığı görevlisiyle birlikte giden stajyer pilot ilk kuşa çarpma vakasını yaşıyor. Yep.
4: Çarptık.
1: Evet, kuşa çarptık.
4: Camdan içeri girecek diye düşündüm.
1: Camdan içeri giriyorlar.
4: Biliyorum, o yüzden başıma eğdim. Çok korktum. Terledim dostum.
1: Bu çok kötü. Bir kuşa çarptım. Hemen uçağı indirip kontrol etmem ve yapısal bir hasar olmadığından emin olmam gerekiyor. Kuşlar uçak düşürebilir. Motor kapağını motorun içine düşürebilirler. Hava alamayan motor da stop eder. Burada çok fazla sayıda uçak kaza yapıyor. Kuşlarla uçaklar birlikte yapamıyorlar. Federal Havacılık Kurulu kuş çarpmalarının yılda 600 milyon dolar hasara ve 1988 yılından beri tüm dünyada 200'den fazla kişinin ölümüne sebep olduğunu söylüyor. 2009'da New York'tan kalkan bir uçak kalkıştan hemen sonra bir kaz sürüsüne çarpmış, kaptan Chester Sullenberger Hudson nehrine acil iniş yapmıştı. Ben'in vakasında kuş pervaneye çarpıp parçalanmış gibi görünüyor. Ama hala bir an önce inmeleri gerek. Eğer motorun hava girişi tıkanmışsa her an stop edebilir.
3: Hey, burada hava çok güzel.
0: Bir şeye mi çarptınız?
4: Bir kuşa çarptık.
7: İçimizden geçti dostum.
0: Nefes borusu burada.
3: Buralarda görmüyorum. Çarpma pervaneye gelmiş gibi görünüyor. Pervanenin üzerinde parçalar var. Çok da kötü kokuyor. Ama o kuş pervaneden geçemediği için şanslıyız. Eğer geçseydi direkt cama gelecekti. Cama da çarpmış ama eğer pervaneden geçseydi camı patlatır, içeri girerdi. Sonra da bizim delik bir uçağımız olurdu.
1: Yapısal bir hasar görünmemesine rağmen bu çarpmayı rapor etmek zorunda. Bir teknisyen gelip diğer uçuştan önce uçağı inceleyecek. Bu arada United'de Jim Tweeto patlayıcı kargo taşıma işlemlerinden dolayı çok sinirli.
2: Buradaki problem şu. Bu işi bitirmeliyiz ki diğerlerini yapabilelim. Ne kadar zaman aldığına bakın. Ne kadar zamanımızı çaldı. 4 aydır bununla uğraşacağınıza başka şeyler yapmalıydınız. Peki plan nedir?
3: Elimde gitmenizin uygun olduğunu söyleyen birkaç belge var.
1: Aylar süren gecikmeden sonra Barrow'dan St. Lawrence'a 21 bin dolarlık tehlikeli sefer yeşil ışığı alıyor ve Jim şube yöneticisi Shannon'la iletişime geçiyor.
2: Shannon.
4: Evet.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Tamam, 11.30 gibi yapabiliriz. Kalkış öğlen.
2: Kim uçacak?
4: 1900'ü kullanacağım. Doherty ve Eric uçacak. Tamam mı?
2: Tamam, bu işi bitirelim.
4: Barrow'a gideceğiz. Zıpkınlar için bombaları alıp Savonga ve Gamble'a götüreceğiz.
6: Her yıl bu patlayıcıları taşımak için Mauna'ları kullanırlar. Ama nedense bu yıl Barrow'dan çıkan son Mauna'yı kaçırmışlar. Şimdi okyanus donmaya başladı zaten. Yani uçakları kullanmaktan başka şansları yok. Yani sadece patlayıcı mı taşıyacaksın?
4: Evet, bunun için özel bir izin gerek.
6: Tamam. Geldi mi?
4: Evet, Barrow'da bekliyor.
6: Jim dinlendi mi?
4: Evet.
6: Profesyonel olarak 20 yıldır uçuyorum. Hiç böyle patlayıcılar taşımamıştım. Hatta kimsenin bunlarla uçtuğunu bile duymadım. Bunu yapmayı isteyip istemediğimi bilmiyorum. Eğer o istemezse Barrow'da biriyle değiştiririm. Çünkü onu istemediği bir şeyi yapması için zorlayamam. Tamam mı? Peki. Bu işi yapacağız.
4: Tamamdır.
6: Hadi bakalım.
7: Adım Christian Clark. Nome, Alaskalıyım. Navajo 28 karavanla uçuyorum. Nome'un hemen dışında, nehrin kenarında küçük bir evde yaşıyorum. Çok büyük değil ama bana, eşime ve köpeklerimize yetiyor. Merhaba dostum. Ev aslında eski bir kulübe ve enerji hattı da buradan geçmiyor. Bu bizim ana akü odamız. Yani eve elektriği akülerden veriyoruz. Son birkaç haftadır Nome'da kötü bir hava var ve bu yüzden evimin önündeki nehir biraz fazla yükseldi. Yani kamyonetimin geçmesi için çok derin ama eski Miss Molly için değil. Böyle bir yerde her zaman bunu kullanabileceğiniz bir iş var. Almak için eşimin iznini almam gerekiyordu. Kabul etti. Bu yüzden onun ismini verdim. ERA için uçmayı çok seviyorum. Hep yapmak istediğim şey buydu ve başka bir iş yapacağımı düşünemiyorum.
1: United'de Jim, çok sevdiği Cessna 180'ini hiçliğin ortasına gidecek yeni bir müşteri için hazırlıyor.
2: Fairbanks'e gitmeliyim. Oraya, Fort Yukon'un öbür yakasına bir seferim var. Günler kısalıyor. Yol boyu yerde kar var. Ve ben problem çıksın istemiyorum. Orada yeterli desteğim yok. Buraya biraz gres süreceğim. Lastikler çok yumuşak olduğu için taşların üzerinden hissetmeden geçebiliyorsunuz. Bunlar düşük basınçlı lastikler. Sadece 9 PSI basınç var ve burayla burada ciddi aşınmışlar. Bunlar 10 yıllık çünkü gerçekten çok pahalılar.
1: Jim'in 4000 dolarlık tundra lastikleri kötü zeminli pistler için özel tasarlanmış. Jim tundra lastiklerini kızaklara tercih ediyor. Çünkü kalın lastik darbeleri emebiliyor. Ve bir süre iniş durumuna izin veriyor. Karla kaplı dağlardan kum yığınlarına kadar.
2: Tamam. Seni Square Banks'e vardığımda arayacağım.
5: Square Banks.
2: Evet.
1: Jim özel sefer için havalandığı sırada Ben'in kanlı uçağı teknikerden uçuşa uygunluk iznini aldı. Ve sinir bozucu bir kuş çarpmasından sonra güvenle United'e döndü.
5: Ah, iğrenç. Bu çok kötü.
8: Ben uçağının üzerinde ölü bir kuşla geldi.
5: Bu da ne dostum?
9: Merhaba Ferno.
5: Bu çok kötü kokuyor.
9: Bu benim ilk kuş çarpmam. Evet.
5: İlk mi? Umarım bu son olur.
9: Evet.
5: İyi ki motora girmemiş. Bu pervaneye mi çarptı?
9: Evet, her bıçağına çarptı.
5: Vay canına. Çok daha kötüsü olabilirdi. Camdan girmediği için çok şanslısın.
9: Evet.
5: Hala sıcakken üzerine biraz sıcak su döküp temizleyip temizlemeyeceğimize bakalım.
9: Tamam.
5: Birkaç kova su getireyim. Pervaneyi, camları, yan tarafa, direkleri yıkadık. Buraya da mı gelmiş?
9: Evet.
5: Aman tanrım. Ve ben olan bitenle ilgili çok sakindi. Çok kolay heyecanlanan biri değil gibi görünüyor.
9: Evet.
1: Bu sırada Nome'da Doug ve Eric 180 kilogramlık patlayıcıyı St. Lawrence'daki uzak bir köye götürmek üzere uçuş planlarını kontrol ediyor.
6: Ne diyorsun?
7: Bence Barrow'dan Wallace'e doğrudan, Wallace'ten de St. Lawrence'a uçmalısın. Böylesi daha güvenli olur.
6: Güvenli olsun diyorsun yani. Eric bu patlayıcıları taşıma konusunda biraz gergin görünüyor. Ve onunla daha fazla konuştukça bu işi hiç istemediğini daha çok fark ediyorum.
1: Doug ve Eric Barrow'a 800 kilometre uçup balina avı için patlayıcılar alacak ve güneye dönüp Rus hava sahasına yakın bir şekilde St. Lawrence adasına gidecekler.
6: Rus hava sahası, kuyruğumuza birkaç tane 50 kalibre sıkabilirler. O zaman Barrow, Savonga, Gamble, Nome yapıyoruz, tamam mı?
7: Patlatabiliriz.
6: Hadi gidelim. Görünüşe göre bir saat önceye kadar patlayıcılarla birlikte bir kargo daha vardı. Kesinlikle yasak. Anlaşıldı mı?
7: Tamam.
6: Plastik kutularda patlayıcı taşıyamazsın. Aynı anda bakmazsın bile. Çünkü...
7: Bilmek istemiyorum.
6: Tamam. Barrow'a gidiyoruz.

0: Yunakali de Aaron'ın ana merkezinde Jim'in Fairbanks'e sefere gitmesiyle Ferno sıra dışı bir istekle pilot Doug Hollywood Stewart'a yardım ediyor.
1: Fern, benim için kokmuş yüzgeç alabilir misin?
2: Nasıl? Yüzgeç mi?
1: Yüzgeç, evet.
2: Ben gömeceğim, sen de yiyecek misin yani?
1: Evet, doğru yaparsam belki.
2: Yapacağım, kesinlikle. Teşekkür ederim.
1: Hadi çak bakalım.
3: Merhaba. Nasıl gidiyor?
2: İyi, iyi.
3: Evet. Merhaba küçük kardeş, bize yardım eder misin?
2: Tabii.
3: Pilotlarımızdan biri getirmiş. Hediye.
2: Güzel.
4: Hatırladığım kadarıyla kokmuş yüzgeç sakallı Fok'un ön yüzgecinden yapılıyor. Bir ya da iki ay bekletiyoruz çürüyene kadar, sonra da kaynatıyoruz ve yiyoruz. İşte hepsi bu kadar. Jimin'e ihtiyacımız var.
3: Harika bir çukur.
0: Bir Eskimo geleneği olan kokmuş yüzgeç, sakallı Fok'un yüzgecinin 1-2 ay toprakta bekletilmesiyle yapılır. Ve bu yemek Upik köylerinde lezzetli bir yemek olarak kabul edilir.
3: Dua etmeliyiz. Teşekkür ederim. Bunu koyalım. Birkaç ay sonra görüşürüz. Güle güle yüzgeç. Bu da hatırlatıcı çubuğumuz.
2: Teşekkür ederim. Eğer Stewart hepsini bitirmezse size de bir parça verebiliriz. Tamam, görüşürüz. Hadi Olive. Hadi.
0: Yunakalit'in 830 kilometre kuzeyinde Doug ve Eric ilk durakları olan Barrow'a yaklaşırken patlayıcı izinlerini tekrar kontrol ediyorlar.
5: Şimdi bir tane bile patlatmayacak mısın?
1: Oraya tekrar dönmüyoruz.
5: Sadece bir kere patlatamaz mısın? Bir kez. Koca işi yapıyoruz ve sen bir kere bile patlatmıyorsun.
1: Dostum, bu işe yaramaz. Eğer Alaska'da olmasaydın böyle bir kargoyu göremeyecektim bile. Bunun için Washington'dan özel bir izin aldık. Başka yerde bu iş bir tren ya da özel bir kamyonla yapılırdı.
5: Dostum, bu beni çok güvende hissettirdi. Bu kadar melodram yapma. Bana doğruyu söyle. Konuş benimle.
1: Doğruyu söylüyorum.
5: Beni korkutmaya çalışıyorsun.
1: Bu konuda rahat olmadığımı söyleyebilirim.
5: Kesinlikle yasak gibi kelimeler kullandığında bu konuda çok ciddi sorunları olmalı.
6: Yer kontrol rüzgarlara göre 7. pistin daha uygun olduğunu öneriyor.
1: Aşağısı rüzgarlı. Barrow kontrol, iyi günler. Era 20 pist 7 için inişe hazır. Pisti göremiyorum.
5: Güzel.
1: Donmuş. Bu kapı donmuş dostum.
5: Demek ki ateş almadık.
1: İşte oldu. Sağ ol.
7: Yani bu şeyleri Washington'dan özel izin almadan uçurmak yasak, öyle mi? Her neyse, bizim için pisti kapatacaklar.
1: Pisti mi kapatacaklar?
7: Evet. Bu yüzden siz de pistin sonuna kadar ilerleyeceksiniz.
1: Aktif pisti mi?
7: Evet, pisti kapatıyorlar.
5: Dostum.
7: Yükü orada aktaracağız. Ondan sonra her şey sizde.
1: Aa, tarih.
7: Evet, binaların yakınında bu yükü aktarmak yasak.
1: Tamam, tamam, tamam. Bir IFR kaydı alır mısınız lütfen? Evet, 2 saatlik yolumuz ve 5 saatlik yakıtımız var. Patlayıcılar yerleştirildi ve uçak uyarı bölgesinde.
7: 14 yıldır buradayım, hiç böyle bir şey olmamıştı.
1: Öyle mi?
7: Evet.
1: Ben 20 yıldır buralarda uçuyorum, ben de böyle bir şey görmedim. Bence konumumuzu her 15 dakikada bir kontrol etmeliyiz.
5: 5 dakikamız kaldı, bence bu çok yakın.
0: Kargonun tehlikeli içeriği gereği Doug ve Eric dikkatli bir şekilde rotalarını yerleşim yerlerinden uzak tutmalılar. Ama bu rota onları tehlikeli bir şekilde Rus hava sahasına yaklaştırıyor. Eğer Doug ve Eric uçaklarında patlayıcıyla yabancı hava sahasına girerlerse bu durum uluslararası bir sorun yaratabilir.
1: Sana doğruyu söyleyeceğim. Kargo beni hiç endişelendirmiyor. Çünkü eğer
7: hiçbir
1: patlarsa...
7: Hiçbir şeyden haberin olmayacak.
1: Ama bütün uçuş boyunca Rus hava sahasına bu kadar
7: üzerinde
1: yakın olmak...
7: Üzerinde işaretler.
1: Üzerinde patlayıcı işaretleridir. Bu benim ödümü patlatıyor.
0: St. Lawrence Adası'na giden rotayı inceledikten sonra yardımcı pilot Eric yola devam etme kararı alıyor.
1: Bu anlatılacak bir hikaye olacak.
5: Ben anlatırsam bir hikaye olur, başkası değil. Bir zamanlar bir yardımcı pilot
1: vardı. Biliyor musun? Sana bir haberim var. Eğer uçağın yarısı denize düşerse ikimiz
5: evet.
1: Birden düşeceğiz.
5: Evet, doğru.
0: Bu sırada Barrow'un 800 kilometre güneyinde Jim Fairbanks de yere iniyor. pist dışı görevi için hazır.
1: Elmo ve eşi Edna'yı av kabinlerine götürmek için bekliyorum. Elmo.
7: Jim.
1: Memnun oldum. Jim Tweeto.
7: Bu da benim kızım Crane.
1: Crane, memnun oldum.
7: Ve bu da eşim Edna.
1: Aa, Edna, memnun oldum. Eve gidiyorsunuz, evet. He? Tamam.
7: Sabırsızlanıyorum.
1: Öyle mi? Ya, büyük şehirden sıkıldınız mı?
7: 4 gün.
1: Aa, dostum.
7: Buradan kaçmak için hazırım. Alışveriş yapmak zorundaydık.
1: Evet. Evet.
7: Ben 35 yıldır INVR'da yaşıyorum. Bu Kuzey Kutbu Doğal Yaşam Parkı kısaltması. Burası Alaska'nın kuzey doğusunda kutup dairesinin içinde yer alıyor ve biz kutup dairesinin 180 kilometre içerisinde yaşıyoruz.
1: Önce eşyaları yükleyelim. Sonra sen de bana nereye gideceğimizi gösterirsin.
7: Tamam, güzel. Tamam. Evet.
1: Evet. Haritayı inceleyip gideceğimiz yerin koordinatlarını kesinleştireceğiz. Bu herkes için bir ilk olacak. İlk defa Elmo'yu uçuruyorum. İlk defa bu tarafta bir yere gidiyorum. Yani yeni bir yere gidiyoruz. İniş alanları sadece 240 metre uzunluğunda. Yani herkes için heyecanlı bir gün olacak. Burada manzara çok güzel. Eve gidiyor gibi hissediyor musun Elmo?
7: Evet.
0: Genellikle ANVR olarak bilinen Kutup Doğal Yaşam Parkı'nın 7.6 milyon hektarlık alanında sürekli yaşayan tek insan Elmo. 50 yıl önce kurulan ANVR Amerika'nın en büyük doğal yaşam parkı. Petrol ve gaz araştırmalarının da en tartışmalı noktası.
1: Buraların petrol arama çalışmalarına açılmasıyla ilgili tartışmaların arasında kaldın.
7: Evet, tam ortasındayım. Bilirsin ben pek taraftar değilim. Buna karşıyım. Burada bir şeylerin geliştirilmesini istemiyorum. Alaska'yı Alaska yapan da bu zaten. Hiç yol yok. Hiçbir yere bağlı değil. Yani neden bunu değiştiresiniz?
1: Sen şanslı bir adamsın Elmo.
7: Neden?
1: Seçimini yapmışsın ve yaşadığın yeri seviyorsun.
7: Ben şanslıyım çünkü Edna ile evlendim.
1: Evet, burada yaşamayı kabullenebilecek bir kadınla evlendiğin için çok şanslısın.
7: Kabine çok yaklaştık. Tamam, tam burada. Tam karşıdaki iniş alanı.

0: Git de toprağı öp Edna. Eve hoş geldiniz.
1: Evim evim güzel evim.
0: İşte budur.
2: Burada kimseyi görmezsiniz.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, artık burada av sezonu sadece 3 hafta.
0: Peki Edna, Helmo seni Savunga'dan nasıl çaldı?
1: Eskiden buraya avlanmaya gelirdi.
0: Baharda burada güzel çiçekler oluyordur. Ve kulübeniz buraya bayağı uzakmış. Yaklaştık mı?
3: Burada Palmer, Alaska'daki Palmer Bakım Merkezi'ndeyiz. Burası bizim tek türbin tesisimiz. Genellikle bu karavanları yaparız. Burada en fazla 6 uçak bulundurmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparsak burası biraz kalabalık oluyor. Uzak yerlere gönderdiğimiz birçok çeşit kargo var. Gönderdiğimiz yerlerin en büyük olanları Battle, St. Mary's, Nome, Contibune ve Barrow. Ve birçok kargo gönderiyoruz. Buz sıvıları, yakıt, yağ, motor. Hadi bakalım, evet. Çok güzel. Birini değiştirmek çok işçilik istiyor. Ve birçok yardım sayesinde bu iş bayağı hızlı ilerliyor. Ve bunu zamanında halletmemiz çok önemli.
4: Bütün bu motor her şeyle birlikte 270 kilogram geliyor. Bu pervaneli bir jet motoru. Birçok egzotik metale de sahip. Tamam işte, bu kadar oldu. Yunakarit'te kokmuş balığı yüzgeci sonrası Ariel, Eskimo ataları hakkında daha çok şey öğreniyor.
1: Ariel'e birkaç Eskimo kelimesi öğretmek ister misin?
3: Sadece bütün kötü kelimeleri öğretirim.
1: Bu bölgede Upik ve Kızılderili her türlü toplum var. O yüzden burada çok karışık nesiller var. Aa evet o. Dilin büyük bir kısmını uzun zaman önce kaybettik. Sadece yaşlılar kaldı.
4: Yunakalit'in kuzeyinde Doug ve Eric Barrow'a indi ve havaalanı patlayıcıların yüklenmesi için pistin birini kapattı.
5: Bu kutuyu uçağa götürüp sıkıca bağlamak istiyorum.
6: Bunlar Barrow'a nasıl geldi?
4: Denizden.
6: Denizde bunları taşımak zor olsa gerek.
2: Evet ama onların statik elektrik problemi yok.
4: Statik elektrik, ani basınç değişimi ve türbülans gibi normal uçuş tehlikeleri St. Lawrence'a kadar olan 1150 kilometre uçuşta patlayıcıları ateşleyebilir.
5: Yolda kafayı kırıp da bunları açmaya başlama. Yüzüne bulaştırırsın.
6: Ne?
4: 180 kiloluk kargo penta eritritol, tetranitrat veya petan içeriyor. Bu sarsıntıya ve sürtünmeye dinamitten daha duyarlı ve en güçlü patlayıcılardan biri olarak geçiyor. Eğer uçuş sırasında tutuşursa Doug ve Eric onlara ne olduğunu bile anlayamazlar. Ama bir kışlık yiyecek buna bağlı olduğu için bu riski göz almak zorundalar. St. Lawrence adası sakinleri hayatta kalabilmek için buna ihtiyaç duyuyor.
7: ERA 20, Barrow Kule tamam.
5: ERA 20 tehlikeli maddeleri yüklemek için aracı takip ediyor.
7: Anlaşıldı.
4: Kapatılan pitsin sonunda Doug ve Eric 180 kiloluk patlayıcıyı uçağa sabitliyor.
5: Bum, bum. Güzel. Her şeyi en iyi şekilde sabitle. Beklenmeyen bir türbülansa girebiliriz. Pekala, hadi buradan gidelim.
7: ERA 20, kalkış için taksilemeye hazırlanın.
6: Hazır mısın?
5: Hadi gidelim. Sanırım bomba uçurmayı bıraktığımızda Eric biraz daha mutlu olacak.

0: Kutup Dairesi'nin 180 kilometre içerisinde Jim kar kaplı dar 100 metrelik bir piste indi. Ve müşterilerine Kuzey Kutbu Doğal Yaşam Parkı'nın derinliklerindeki kabinlerine kadar yardım ediyor.
1: Burada birilerini çok az görürüz.
2: Öyle mi? Peki bu kulübeyi siz mi inşa ettiniz?
3: Evet.
1: Evde olmak güzel. Ben ve karım Edna 35 yıldır burada Kuzey Kutbu Doğal Yaşam Parkı'nda Kutup Dairesi'nin 180 kilometre içerisindeyiz ve burası bizim evimiz. Burada kulübe izni olan sadece 7 kişi var. Ama burada yaşayan tek biz kaldık. Burası park olmadan çok önce buradaydık. Yani biz buranın dedeleriyiz. Buraya arabayla gelemezsiniz. En yakın yol 450 kilometre ileride. Buraya gelmenin tek yolu uçmak. Birçok kişi bunu anlayamaz ama bu doğru. Buraya arabayla gelemezsiniz çünkü yol yok, bitti. Pilotlar buraya gelirken bilinmeyene doğru uçtuklarını hissediyorlardır sanırım. Kerestelerin arasına yalıtım koyamıyoruz. O yüzden biz de yosun koyuyoruz.
2: Kim dedi?
1: Balık ve vahşi yaşam. Buraya koyabileceğimiz şeyler pencere, çivi ve vida o kadar. Dışarıyı da gezmek ister misin? Bahar sezonunda kaz avlarız ve kanatlarını saklarız. Yani bunların hepsi yem.
2: Çadır nedir? Çocuklar içinde oynasın diye mi yani?
1: Hayır. Bu bir yalıtılmış çadır ve içinde ağaç fırın var. Bunun burada olmasının nedeni hava sıcaklığı eksi 45'in altında olduğunda ve kabine bir şey olursa hemen sığınacak bir yer olması. Ve tabii ki içinde kesilmiş odun, ekstra yatak ve kıyafet var.
2: Yani bir çeşit güvenli yer. Hayatta kalma evi.
1: Hayatta kalma evi, evet.
2: Ha, anladım.
1: Aptallık olur burada yaşayıp...
2: Yedekte bir şey bulundurmamak.
1: Yedekte, evet. Yani bu çok komik olurdu.
2: Evet, bu benim aklıma gelmemişti.
1: Ben buraya ilk geldiğimde gençtim. Bu büyük bir maceraydı ve şimdi bir yaşam tarzına dönüştü. O kadar uzun süredir burada kaldım ki başka bir yer hayal edemiyorum. Yani burası benim evim. Çalışmak.
2: Benim için burada olup bunları yapabilmek çok büyük eğlence. Tamam, o zaman iyi şanslar. Sizin yaşamayı hayal ettiğiniz şekilde yaşayan biriyle tanışmak güzel bir şey. İyi avlar.
0: Hammond'un evinden 1000 kilometre batıda Doug ve Eric, St. Lawrence adası sakinleri için av patlayıcısı taşıyor. Kalktıktan 2 saat sonra Rus hava sahası sınırında ilerliyorlar.
4: Burada neredeyse sınıra yaklaşmışız. Her 15 dakikada bir rotayı elle çizmen gerekiyor.
5: Çizmek mi?
4: Evet. Haritaları çıkar da şunu yapalım. Hadi.
5: Tamam. Haritaları ve çiziciyi de ver.
0: Yerleşim bölgelerinden geçmemeleri gerektiği için Doug ve Eric, VS ve Rus hava savunması başlangıç alanı arasındaki 8 kilometrelik alanı kullanabilirler. Bu bölge çok sık kontrol edildiği için pilotlar kesinlik için sadece radara güvenemezler. Tam yerlerini tespit etmek için kuleyle sürekli temas halinde olmaları gerekiyor.
5: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu andaki rotamız bizi Rus hava sahasına sokuyor.
4: Eğer Rus hava sahasından uçarsak, uluslararası bir sorun oluştururuz. Ve kargoda patlayıcılar olduğu düşünülürse, MiG'leri gönderip bizi bir hava alanına indirip tutuklayabilirler. Burası tamamen Rus ana karası. Burası Amerika karası. Lawrence adasını görüyorsun. Sağ kanadımız hizasında Rus hava sahası var. Yani şu anda tam sınırda gidiyoruz.
6: ERA 20, radarda görünmüyorsunuz. 8 kilometre kuzeye geçin. Rotanızı 11.90.2'ye çevirin.
4: 85'e geçiyoruz. Rota 90.2, tamam.
6: 9.7 üzerinden 30.
4: Evet.
6: ERA 20 sen misin?
4: Evet, beni mi aradınız?
6: Merkez sizi arıyor.
5: İşte başlıyor.
0: Kargoda patlayıcılar varken Doug ve Eric Rus hava sahasına geçerlerse... Düşman uçağı olarak değerlendirilecekler. Bu yüzden kesin yerlerini tespit etmek çok önemli.
6: Merkezden ERA 20'ye. ERA 20, merkeze bir üstten daha iyi bağlanabilirsiniz. Merkez ERA 20.
5: Tanrım.
4: Merkezden hiçbir şey duyamıyorum.
5: Rus hava sahasına giriyoruz.
4: Belki de. Dinle, şunu bir dinleyelim. Dışarıda MiG var mı dostum? MiG görebiliyor musun?
6: Tamam. Yönlendiriliyorsunuz. Savonga üzerinden yönlendirme.
4: Rus hava sahasından vektör veriyorlar.
5: Yap şunu.
0: Vektör, potansiyel tehlikeli durumlardan korunmak için özel talimatları olan bir uçuş planına deniyor. Eğer Doug ve Eric Rus hava sahasına girecek olurlarsa uluslararası bir soruna sebep olabilirler.
5: Kurtarabiliriz ama bu çok yakın olacak.
4: Evet, evet. Tamam, yapacağız.

0: Doug ve Eric Rus hava sahasına girmekten sakınmaya çalışırken 750 kilometre güneyde Jim, Alaska'nın bir ucundan Unalakleet'e geri dönüyor.
1: Keşke hava biraz daha güzel olsaydı da ufukta dağları görebilseydim.
0: Alaska'nın muhteşem manzarasıyla çevriliyken Jim, Haymon'un hayat tarzına özenmeden edemiyor.
1: O rüyayı yaşıyor. O vadide yaşamak, etrafındaki dağlarla huzurlu olsa gerek. Kendi sınırlarını aşmış. Bu adam ve karısının yaptıklarına imrenmemek elde değil. Bundan bahsetmek çok kolay ama yapabilmek tamamen başka bir şey. Burada herkes yaşayamaz. İmkansızı başarmışlar.
0: St. Lawrence adasına 25 kilometre kala Doug ve Eric Rus hava sahasından kurtulmuş, kargolarında 180 kiloluk patlayıcıyla son duraklarına yaklaşıyorlar.
2: 7 dakika kaldı. Kargoda balina avı patlayıcıları var. Barrow'dan gelen balina patlayıcıları. 10 dakika.
3: Anlaşıldı. Bekliyoruz.
2: Tepede bir çember yapacağım.
4: Neden söz ediyorsun? Direkt bizi oraya indir. Çember falan yok. Ben kafayı yemeden önce şunlardan kurtulurum.
2: İnişten önce alanı gözlemlemek önerilir diye bir şey var, biliyorsun değil mi?
4: Ciddi misin? Üzerinden uçacağına inanamıyorum.
2: Neden ana dikkat uyarısı alıyorum? Gerçekten. Ox pompalarından da gelmiyor.
0: Ana dikkat uyarısı, ekibe derhal müdahale gerektiren mekanik bir durum olduğunu belirten bir ışık.
2: İyi gitmeyen bir şeyler var.
0: Buzlu suların üzerinde 1000 feet yükseklikte olan Doug ve Eric'in kumar oynayıp inmekten başka şansı yok. Yerde ana uyarı lambasının durumunu inceleyebilirler.
4: İniş alanı saat 3 yönünde.
2: Tamam, hadi gidelim. Flaplar açık.
4: B kontrolleri seçildi. Tamam, iniş takımları açıldı. Sağ pervanede kırmızı. Flaplar 1700, belirtilen yaklaşım. İniş flapları hazır.
2: Sadece yere inmek kaldı.
0: İniş pistinden sadece 5 kilometre uzaklıkta ve bir ana uyarı lambasından daha sonra Doug ve Eric yumuşak bir iniş için odaklanmalı. Çünkü tehlikeli yükleri ve belirsiz rüzgarlar sebebiyle sert bir iniş felakete sebep olabilir.
4: Vay canına. Türbülans.
2: Sarsıntıları hissediyoruz.
5: Bu türbülans. Umarım kutuları savurmaz.
4: Şimdi hissettim.
2: Yavaş ve sakin bir iniş.
0: Doug ve Eric, St. Lawrence adasına indikleri sırada yerli avcılar onları bekliyor. Başarılı bir av sezonu için gereken patlayıcıları bekliyorlar.
2: Evet, işte bu.
0: 21 bin dolarlık patlayıcı, St. Lawrence köylülerinin gelecek zorlu kış için gerekli yiyeceği avlamalarını sağlayacak.
2: Bunları nerede saklayacaksınız?
6: Bu depomuz var.
2: Ya da geçerken arkadaşlarından birinin evine uğra ve artık onu sevmediğini söyle.
0: Doug uçak üzerinde hızlı bir kontrol yapıyor ve ana uyarı lambasının gücü düşen bir aküden geldiğini öğrenerek rahatlıyor. Norma geri dönerken hiçbir sorun yaşamamaları gerek.
4: Ana uyarı nedenmiş?
2: Neden olduğunu biliyorsun. Sıkıntı aküdeymiş.
0: Alaska'nın kırsalında geçen bir günden sonra gün batımını ailesiyle izlemek için Jim, Unalakleet'e geri dönüyor.
7: Jim, kırsal bölgeleri ve oraya uçmayı çok sever. Tabii ben ve kızlarımız da bayılırız. Evet, burası bizim evimiz. Hadi gidelim kızlar.
8: Ah, teşekkür ederim Zeytin.
1: Batı Alaska'da günlük yaşamda kullanılan her şey hava yoluyla gelir. Bunların hepsi sadece bir uçakla başladı. O zamanlar Fern evde çocuklarla ilgileniyordu. O zamanlar bana işler alır, telefonlara bakar ve telsizden bana ulaşırdı. Ve sonra işler gittikçe büyümeye başladı ve bunların hepsi burada, Unaklid'de oldu. O yüzden benim burada olmam gerekiyor. Burası benim evim.
2: Dostum, uçakta bomba yok.
4: Yani sen patlattın mı?
2: Evet.
4: Ama şöyle yapmalısın.
2: Ama nasıl bilmiyorum. Bam!
4: Bam!
2: Bam!
4: Uçakta patlatma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün çok farklı bir ortama giriş yapıyoruz. Program Almanya'da. Heyecan var mı? Dünyanın en iyi aletlerinin üretildiği Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz.
1: Almanca'da delik açmak Bohren'dir.
0: Almanya'nın büyük markalarını zaten biliyorsunuzdur. İkisinin de fabrikasına gidip bu hassas aletler nasıl üretiliyor göreceğiz. Dikkatlerini dağıtmak imkansız. Diplerine gelip yapsan da etkilenmiyorlar. Bu alet gerçekten de çok güçlü.
1: 1, 2, 3. Başla.
0: Her anı doya doya yaşıyor, her kısmı inceliyoruz. Şuna bakın, dünyanın en büyük guguklu saati. Kara ormanın içinde 4. nesil bir saatçimiz var.
2: 2 küçük körük.
0: Bu çok havalı. Ve pis işler yapmak için para ödediğiniz bir eğlence parkı.
3: Her erkek en büyüğüne sahip olmak ister.
0: Evet. Seçiminizi yapın ve hemen başlayın.
4: Büyük annem gibi kullanıyorsun.
0: Köklüyorum. Evet. Köklüyorum. Kereste kesiminden makinelere. Almanya'da program vakti. Ya da burada dedikleri gibi.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün özel bir Almanya bölümümüz var. Ahşap keski kalemleri ve dev kazıcılar. Bu insanlar aletlerle kafayı bozmuşlar. Hadi gelin bakalım.
1: Ürettikleri aletler en iyiler arasında. Burası görülecek çok yeri olan güzel bir ülke. Kırsal alanları da, şehirleri de güzel. Merhaba inek, ne yiyorsun?
0: Ot.
2: Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün özel bir Almanya bölümümüz var. Ahşap keski kalemleri ve dev kazıcılar. Bu insanlar aletlerle kafayı bozmuşlar. Hadi gelin bakalım.

0: Kara orman paslası diye buna denir. Belki yolda bir hırdavat dükkanına uğrarız. Bakın bu aletler demek. Tabii ki uyum sağlamak en önemlisi. Benim boyutlarıma uygun var mı?
1: Tabii ki.
0: Pekala.
1: Buyurun.
0: Tamam, çok iyi. Artık hazırım. Hadi başlayalım artık. İlk durağımız Münih'in 2 saat kuzeyinde. Bamberg kasabasına çok yakın. Varlığına inanamayacağınız bir eğlence parkı var. Adı Monster Bagger. Şuna bir bakın. Bir alet hayranının rüyalarını süsler. Büyük çocuklar için oyuncaklarla dolu bir kum havuzu gibi. Bu Almanca'da dev gibi bir kazıcı demek. Birkaç adet kamyonları ve yükleyicileri de var. Tüm boyutlar ve tüm yaş gruplarına uygun.
2: Bir doğum günü partisi. Bugün 7 tane çocuk var.
0: Hız trenleri ve dönme dolaplar yerine dev makineleri kullanmak için para ödüyorsunuz.
3: Normalde ben hep ofiste oturuyorum. Böyle bir şeyi kullanmak çok eğlenceli.
4: Bence bu her insanın hayalidir.
0: Çalışmak için para ödemek ucuz değil. Sadece 3 saat için birkaç yüz euro ödemek gerekiyor.
5: Eşimin bana armağanı oldu.
6: 40. yaş günü için, evet.
5: Evet, çok hoş bir hediye.
0: Parkın sahibi Gerhard Seybold, erkeklerin tam da ne istediğinden iyi anlıyor gibi. Kimler buraya gelip bunları yapmak için para ödüyor?
7: Şey, hep kadınlar oluyor. Kadınlar Monster Bagger'ı biliyorlar. Erkeklerin ise çorapları ve iç çamaşırları var. Bu da yeterli oluyor. Buradaki yeni fikir ne mi? Yeni fikir büyük makinelerle eğlenmek. Her erkek en büyüğüne sahip olmak ister. Dediğimi anlıyor musun?
0: En büyük makine. Evet,
7: tabii ki.
0: Evet, yalan söyleyemem. Ben de en büyüğünü isterim.
7: İstediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Aha. Kazıcılar, çok ufak, küçük ya da şu büyük olan. Kamyon. Hangisi olsun?
0: Şu an birini sürebilir miyim?
7: Eğer istersen.
0: Evet, hadi kamyonu ayarlayalım.
7: Peki, evet, hadi bakalım. Evet, sen buraya çıkacaksın.
0: İşte şimdi ortama uyum sağlıyoruz.
7: Birinci vites öndü. Şu an frendir. Aşağı, mükemmel.
0: Şimdi biz bunun etrafından dolaşacağız. Sonra da bunu biraz toprakla dolduracağız. Sonra ne oluyor bakacağız.
7: Etrafa bakmalısın. Aha, tekerleklerin yakınında kimse olmamalı. O zaman sıkıntı yok. Şimdi de dolanıyor, evet. Ve şimdi ileri.
0: Evet.
7: Tamam, şimdi acele et. Büyük annem gibi kullanıyorsun.
0: Evet. Köklüyorum. Az hız bile tehlikeli olabilir.
7: Diğer taraf geri git. Pekala, dur.
0: Evet, burada kocaman bir toprak yığını var.
7: Geri at.
0: Pekala. Şimdi de yükü boşaltacağız. Çok sevdim.
7: İlk sefer için çok iyi bir kamyon şoförüsün. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha büyük bir şeye bineceğiz, değil mi?
7: Evet, çok daha büyüğü. Kamyonlar çok standart şeyler. Aha. Ama bu makine çok fena. Bu Almanya'daki en büyük makine.
0: Aha.
7: Senin için harika. Senin için mükemmel.
0: Şu tekerleklerin boyutuna bakın. Hadi bu yükleyiciyi çalıştıralım bakalım.
7: Ona biraz gaz verelim. Dikkatli ol. Dikkat et. Evet.
0: Şu an nasıl çalıştığını anladım. Tamam. Yükleme işine girme vakti. İşte başlıyoruz.
7: Evet, şimdi ileri. İleri. Aa, hey, güzel.
0: Evet, şimdi işi kaptım. Bir kepçede 25 ton dostum. Buna ihtiyacın yoksa dök gitsin.
7: Mükemmel. Vay canına.
0: Sadece birkaç kepçeye ihtiyacım vardı, artık tamamdır. İşi bitirdim. Bu muhtemelen ömrüm boyunca kullandığım en büyük şey.
7: Mükemmel bir iş çıkardın
0: dostum. Evet, evet. Sağ ol.
7: İyi işti.
0: Teşekkür ederim.
7: Pazartesi gel sabah 6'da işe başla.
0: Tabii ki. Toprak fazla gelir.
7: Ama artık bu makine seni bekliyor.
0: Amfibi araçlar. Hadi bakalım. Evet. Burada sadece dev kamyonlarımız yok. Yaşamlarımıza biraz eğlence katan küçük şeyler de var. Evet. İşte bu. Ellerindeki makineler cidden inanılmaz. Küçük toprak kazıcıları da var. Bunu senden daha hızlı yapacağımı biliyorsun, değil mi? Dev gibi olanları da var. Bu canavarı kullanmak için 2 aylık bir bekleme süresi
7: var. Benim elemanlarımdan biri sizin deli olduğunuzu söylüyor. Kimse buraya gelip bu pis işleri yapmak için asla para vermezmiş.
0: tabii.
7: Ne olacak dedim. Ne olacağını göreceğiz.
0: Ben size ne olacağını söyleyeyim. Adamlar kazıyorlar. Sürekli bir kazma
3: var. Herkes için uygun. Büyükler için, küçükler için. Bence herkesin ömründe bir kez bunu yapması lazım.
7: Ve artık büyük bir makineyi kontrol ediyorlar. Ayaklarının altında yarım ton. Sonra gülümsüyorlar. Çok güçlü bir kahraman olacaklar.
0: Tabii ki. Evet, bu park sert bir oyun alanı. İşte büyük kurt bu dostum. Az sonra ana merkezi gezeceğiz.
8: Bu bizim yeni çekicimiz.
0: Bu aletleri nasıl yapabilirsiniz?

0: test ettiklerini öğreneceğiz.
1: S'nin anlamı? Hı-hı.
0: Soran mı? Samoran. Ayrıca kara ormanı ziyaret ederek saat yapımı dersleri alacağız. Guguklu saatler birazdan. Yıllardır bu firmanın yeniliklerini takip ediyorum. Şu an Stuttgart, Almanya'dayım. Tüm elektrikli aletlerini burada üretiyorlar. Hadi gidip bakalım. Yaşam için teknoloji diye bir sloganları var. Burada da bu sloganı destekleyen her türlü alet var. Beton kran matkapları ve çekiçleri Almanya ve Birleşik Devletler'de en çok satılanlar arasında.
1: Onlar büyük çocukların oyuncakları. Ve tabii ki onlar elektrikli aletleri çok seviyorlar.
0: Erkeklerin sahip olmak istediği aletler üretiyorlar. Ama işe daha küçük bir şey üreterek başladılar.
1: Bu markanın ürettiği ilk elektrikli alet. Bir tıraş makinesi.
0: Evet.
1: Mekanik tıraş makinelerini aldılar ve ona elektrikli bir motor eklediler.
0: Güzel. Bu benim için mükemmel bir alet. Anlarsınız
1: kesinlikle.
0: Ya.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: İşte böyle. Öyle başlamış olabilirler ama bugünlerde firma 1000'den fazla farklı alet üretiyor.
1: Çekiçler, matkaplar, zımpara cihazları, şu taşlama makinesine
0: bak. Çok ağır bir iş aleti. Ve yenilik konusunda da hep büyük davranırlar.
1: Bu bizim yeni yıkım çekicimiz.
0: Peki.
1: Tam güç ve titreşim önleme sistemleri.
0: Tamam.
1: Yani çok düşük titreşim ama çok güçlü etki.
0: Güçlü. Bunu sevdim. İşte işi burada hallediyorlar. Büyük parçaları burada montajlıyorlar. Geniş açılı taşlama makineleri, döner çekiçler, yıkım çekiçleri, her türlü model var. 4 kilodan 25 kiloluk devlere kadar.
1: Burada motor haznelerini bir araya getiriyoruz.
0: Motorlar Alman verimliliğine uygun haldeler. Toplam yaklaşık 15 dakika sürüyor. Başlıyor bum bum bum bum bum.
1: Aynen öyle.
0: Ve sonraki adım. Sonraki adımda ise alet deneniyor. Kontrol ediliyor ve test ediliyor. Sorun yoksa çekicin içine yerleştiriliyor. Sonra da evime gönderiliyor.
1: Tam söylediğin
0: evet.
1: gibi.
0: Evet.
1: Ama faturayı da sana gönderiyoruz.
0: Evet, işte tam da bundan bahsediyorum.
1: Bunlar bizim meşhur çekiçlerimiz.
0: Evet. Birini kapabilir
1: miyim? Bu GBH.
0: Darbeli matkap olarak da biliniyor.
1: Almanca'da delik açmak Bohren'dir.
0: Bohren.
1: Bu bir keski çekici.
0: Peki.
1: Yani GSH.
0: Tamam.
1: S'nin anlamı?
0: Bohren sağlam çok mu? Soran mı? Samoran mı? Schlagen mı?
1: Doğru.
0: Öyle mi? Schlagen mı?
1: Evet, aynen
0: çok
1: bu.
0: Çok iyi. Sonuncusu da keski.
1: Tamam.
0: Tamam. İşte büyük aletler bunlar. Lityum iyon konusunda liderler. O yüzden küçük aletleriyle de gurur duyuyorlar.
1: Bu elimizdeki en yeni parça. Büyük olanıyla aynı güce sahip. Şuna bak.
0: Ay canına.
1: Bak.
0: Bir nikel kadmiyumun yarısı ağırlığında ama gerçekten de aynı güce sahip mi? Evet. Hadi bakalım. İşte bu. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı ama büyük bir makine gibi çalışıyor. Burada daha havalı bir şey de var.
1: Tüm bu ürünlerin elektronik korumaları var.
0: Yani çok güçlü bir darbeli anahtarla bile motoru yakmak mümkün değil.
1: Birkaç saniye gerekiyor. Bunu görüyor musun?
0: Görüyorum.
1: Burada hiçbir şey olmuyor. Şimdi de kapanıyor. Bu olmasaydı motor çabucak yanardı.
0: Şimdi de rakip bir firmanın modelini deneyelim.
1: Peki.
0: Evet. Tamam. Dumana bak. Oo dostum.
1: Hop. Şunu görüyor musun? Artık geriye bir alet kalmadı.
0: Bir sonraki test darbeli matkap gösterisi. Genelde elektrikli bir aletin daha çok gücü olur ama Egbert kablosuzu kullanarak beni bir yarışta yenebileceğini düşünüyor. Göreceğiz bakalım. Eğer kazanırsan Almanca ne dersin?
1: Ich bin der Sieger.
0: Evet, ben de öyle diyeceğim.
1: 1, 2, 3. Başla.
0: 36 volt. Kablo yok. Ve beklenildiği üzere yarışı o kazanıyor.
1: Ich bin der Sieger.
0: Kablosuzu ben alınca bilin bakalım ne oluyor. Ben kazanıyorum. İşte Alman yenilikçiliği diye buna denir. İster kablolu aletler ister pilli aletler olsun her zaman yeni bir şeyler üretirler. Ve bu sadece iş amaçlı değil. İşte bu işi burada böyle yapıyorlar. Birazdan. Havalı alet, havalı alet. Guguklu saatler hakkında bilgi ediniyorum. İsviçre malı sanıyorsanız bir daha düşünün.
2: İsviçre'de aldığınız tüm saatler kara ormanda üretiliyorlar.
0: Ve Stuttgart'ın dışında son kalite elektrikli aletler üretiyorlar. Bana birkaç alet gönderilmesini sağlamaya çalışıyorum. Mein House'da mı yani?
3: Aa evet canım.
0: Pekala. son kalite elektrikli aletler görmek ister misiniz? Bunun için buraya geleceksiniz. Almanya Stuttgart'taki şirket genel merkezindeyiz. Burası 75 yılı aşkın bir süredir elektrikli aletlerde büyük bir marka. Dünyadaki en iyi aletlerden bazılarını onlar üretiyor. Nasıl olduğunu öğrenelim. Herkesin keyfi yerinde mi? Nasıl söylenir bu?
3: Wie geht?
0: Wie geht?
4: Gut.
0: Güzel. İşte aletleri ve motorlarını burada üretiyorlar.
5: Gerekli olan tüm parçalar Almanya'da üretiliyorlar.
0: Sonra parçaları bir araya getirmeye başladıklarında işçiler işlerine çok odaklanıyor. Şunlara bakın, dikkatlerini dağıtmak imkansız, diplerine gelip yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Peki ya gönye kesim makinesini yapan işçiler? Her şey Almanya'nın kaliteli ürünlerinden geliyor. Ödüllü bir verimlilikten bahsediyoruz.
5: İşte iç kısmını da burada takıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere 5 dakika 20 saniye içerisinde.
0: Vay canına.
5: Başlangıçtan son ürün alete dek. Yani
0: anladım.
5: Çok kısa bir süre içinde.
0: Ama şu an biz sürelerini bozuyoruz. Hadi yollarından çekilelim. Ara vakti geldi. İşte bundan bahsediyorum. Uhuu! Bu benim alışık olduğumdan biraz daha hızlı. Evet. İşte bu. Biz kazandık. Her çeşit ürünün bir araya getirilip o meşhur kutulara dolduruluşunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ürünlerin en meşhurlarından biri. Ahşapları birleştirmek için bir hassas zıvana sistemi. Bu aleti çalışırken görmeliyim. Bu çok havalı. Ölçüp işaretlemeye gerek yok. Hazır ayarlardan birini seçin ve iki tarafa da mükemmel eşitlikte mesafe kullanmış olun. Bum bum bum bum bum. Yiyor, parçalıyor. Her seferinde kusursuz bir ölçüm sağlıyor. Güzel, çok iyi oldu. Burası sadece alet yapımı için değil, alet testleri de burada. Evet, burada ne var?
6: Evet, bu yüksek hızlı bir kamera.
0: Evet, doğru kestiğinden emin olmak için çalıştığı sırada salınımlı hareketini kayda alıyorlar. Bu sayede ağır çekimde onu gözlemleyebiliyoruz. Şuna bakın.
6: Çok yavaş hareket ediyor.
0: Evet.
6: Şu anda salınım hareketini görüyorsunuz.
0: Aha.
6: Ve burada da dönüyor.
0: Evet. Bu çok havalı. İşte anında tekrarımız. Saniyede 5000 kare. Gayet hoş bir şey. Burada yapılan başka bir şey. Aletleri farklı yükseklikten düşürüyorlar. 3, 2, 1. Sal gitsin. Evet. Şu an hala çalışıyor olmalı.
6: Bir dene.
0: Evet. İşte bu kadar. Mümkün olan en zorlu koşulları oluşturuyorlar.
6: Bu bir toz testi.
0: Tamam.
6: Bu toz odası.
0: Peki.
6: Arizona tozu var.
0: Arizona derken benim Arizona mı? Yani Amerika'daki Arizona mı?
6: Senin Arizona. Arizona'daki çöllerden geliyor.
0: Bu aleti yıpratacak en kötü toz tipi işte budur. Güzel. Hala çalışıyor. Evet, hedeflenen bu. Burada ya da iş başında alete ne yaparsan yap çalışmaları sağlanıyor. Amaç en yüksek kalite aletleri üretmek. Keşke eve bir de buradan hediyelik götürebilsem. Acaba bu benim için mi? Değil mi? Bu benim için mi? Değil mi?
7: Mein Haus.
0: Mein Haus. Benim evim mi?
7: Aa, evet canım.
0: Evet, mükemmel. Bu yavruları paketleyeceğiz ve eve postalayacağız. Az sonra kara ormana, yüzyıllardır guguklu saat yapılan yere gidiyoruz. Bu sesi nasıl sağladıklarını hiç merak ettiniz mi? Bu harika bir şey. Ha? Her türlü saat, her türlü öykü. Birazdan kara ormanda. Artık büyük şehirleri arkamızda bıraktık. Kara ormanın güneyine iniyoruz. Ve buranın esas neyi meşhur biliyor musunuz? Evet, hadi bakalım. Oo, teşekkür ederim. İşte kara ormanda pasta böyle yapılır canım. Büyük katmanlı pastalar bu civarlarda bir gelenek. Ve işte başka bir gelenek. Her çeşit guguklu saat üretiyorlar. Kara ormanın guguklu saatleri meşhurdur. Dünyanın en büyüğünden dünyanın en iyisine.
2: Amerikalılar guguklu saatlerin İsviçre'den geldiğini sanırlar. Ama öyle değil. İsviçre'den aldığınız saatlerin tümü kara ormanda üretiliyor.
0: Burası dördüncü nesil bir saat üreticisi. Schönach kasabasındayız. Hadi gelin bir göz atalım. Bunlar orijinal guguklar mı?
2: Evet. 1978'de ilk guguklu saati üreten kişi. Aha. Boyalı kalkan saatler kullanarak başladı.
0: İlk guguklu saatlerde basit boyalı suratlar vardı. Detaylı oymalar sonradan geldi. Aa, bunları çok sevdim. Aklınıza gelebilecek her türlü tasarım var. Hareket eden bir sürü karakter. Ama zamanı söyleyen hep bir kuş olmuyor.
2: Saat 5'te yemek yiyorlar. O 5 parça yiyor.
0: Yemek ve serin bir içecek. Ha, çok sevdim. Bana biraz bunu anlatsana.
2: Evet, bu çok özel bir saat. İnsanlara hep bunların özel hayatımın bir eseri olduğunu söylerim. Şuna bir bak. Çalışan bir adam. Ve eşi de onu ödüllendiriyor.
0: Kara ormanda yaşam zor.
2: Cidden öyle.
0: Zor demişken, ölüm meleği en eski tasarımlardan biridir. Zamanın akıp gittiğini bize anımsatır.
2: Bu da benim insanlara zamanı anlatma biçimim. Saatinizi bugün alın, yoksa yarın çok geç olur.
0: Galerinin hemen arkasındaki atölyede tüm saatler bir araya getiriliyor. Bir kişi saatin iç parçalarını, yani mekaniğini montajlıyor. Ve süsleme vakti geldiğinde de seçilebilecek düzinelerce kutu oluyor. Sana ufak bir kapı aldım. Kuş buradan çıkar. Boyamaların çoğunu Ingolf'un eşi Connie yapıyor. Oyma işi ise burada bazı çok eski usul aletlerle yapılıyor. Bu aletler muhtemelen birkaç günlüktür. Yeni modeller mi?
2: Evet, birkaç günlükler, evet. Sanırım bunu benim dedem satın almıştı.
0: Bakalım nasıl çalışıyorlar. Güzel. Guguklu bir saat yapıyorum. Şuna bir bakın. İşte bu tam Grandi tarzı. Şimdi onu ne yapacaksın?
2: Yatağımın üstüne asacağım sanırım.
0: Evet, çünkü bu çok klasik. Ama sıra en önemli kısımda. O guguk sesine nasıl kavuşuyorlar, hiç merak ettiniz mi?
2: Şuna bir bak. İki ufak körük.
0: Aha. Bu müthiş bir şey. Ha? Bu çok havalı. Bu ses mucidi için bir hayal kırıklığı olmuştu. O aslında horozlu bir uyandırma sesi yapmaya çalışıyor.
2: Fark ettiyseniz ses çıkıyor ama bu horoz değil, guguk kuşu.
0: O yüzden ilk hangisinin geldiğini merak ediyorsanız ilk önce ses icat
2: edildi. Ses adından önce geldi. Evet,
0: İnsan
2: bu doğru.
0: İnsan bu sesi ne çıkarıyordu diyor. Bir guguk kuşu.
2: Evet. Aha, aynen,
0: anladım.
2: Öyle.
0: Peki. Sesi tamam. Hareketi de tamam. Her şeyi birleştiriyorlar. Bu geleneksel, hatta modern bir tarzda üretilmiş el yapımı bir sanat eseri. Muhtemelen eve giderken bunu yanıma alacağım. Evet, aynen öyle olacak.
2: Harika.
0: Evet, bunu
2: bir
0: alacağım.
2: Müşteri daha.
0: Aynen öyle. Havalı alet, havalı alet. Çok iyi vakit geçirdik. Alet çok fazla ama zaman çok az. Almanya'dan sizleri selamlıyorum. Lederhosen'ı mı giyeyim? Önceden de bir schnitzel yemiştim. Ve görünüşe göre kara ormana bir kere gelince bunu giymek zorundaymışsınız. Bunu hiç bilmiyordum. Bilseydim farklı bir şey yerdim.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz ne?
7: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Mutfak aksesuarları. İnanır mısınız? Aralarında mutfak lavabosu hariç her şey var. Merkezi elektrikli süpürgeler, kirli bir evin baş düşmanı. Karton piyer hayvanlar, kartondan vahşi yaratıklar. Ve hidrolik silindirler. Baskı altında çalışmak için tasarlanmış makineler. Ama önce... İş mutfak aksesuarlarına geldiğinde çoğu aşçı metal, plastik ve silikondan daha klasik bir materyal için feragat etmeyi seçer. Ahşap. Ahşap sadece zarif değil, aynı zamanda hafif ve çok dayanıklıdır. Ve görünüşü geleneksel, çağdaş ya da modern mutfak dekoruyla uyumludur. Merdaneler, et tokmakları, kesme tahtaları, nihaleler, bu Çek firmasının sert ve dayanıklı kayın ağacından yaptığı çoğu üründen bazıları. İlk adım, kütükleri kurutmak. Bu ağacın rutubetten genleşip çatlamasını engellemek için yapılıyor. Fabrika kütükleri açık havada 7 ay kadar kurutuyor. Daha sonra 3 ila 4 hafta boyunca bir fırında ısıtarak kurutuyor. Nem düzeyi %8 ve 10 arasına çekildiğinde ağaç hazır oluyor. Her kütük önce büyük bir otomatik testereden geçiyor. Boyuna kesen testere kütüğü üretimdeki mutfak aksesuarları için gerekli kalınlıkta parçalara bölüyor. Daha sonra bir boyut testeresi parçaları gerekli boyda kesiyor. Son testerelerse parçaları gerekli genişlikte kesiyor. Bir kesme tahtası yapmak için kesilmiş parçaların bir yüzünü bir tutkal makinesinden geçiriyorlar. Daha sonra parçaları ucuca getirip bir preste birleştiriyorlar. Birleştirdikleri parçaların sayısı yaptıkları kesme tahtasının boyutuna göre değişiyor. Bir saat kadar basınç altında kaldıktan sonra parçalar büyük bir panel haline geliyor. Daha sonra işçiler paneli her biri birer kesme tahtası olacak şekilde daha küçük parçalara bölüyorlar. Bilgisayarla bir freze makinesi kesme tahtasının şeklini kesiyor. Bu modelde kırıntıları yakalamak için ortası çukur bir şekil.

Kesme tahtalarını bitkisel yağa batırıp bir gün kurumalarını bekliyorlar. Yağlamak ağacı besliyor. Bu da kurumamasını sağlıyor. Yağ ayrıca rengi artırarak ağaç çizgilerinin güzelliğini ön plana çıkarıyor. Merdane yapmak için işçiler kesilmiş ağacı planya makinesine koyuyorlar. Son ölçüleri 7'ye 7 santimetre genişliğinde ve 26 santimetre uzunluğunda. Daha sonra birden fazla çarkı olan bir makineye aynı anda birkaç parça yüklüyorlar. Çarklar her döndüğünde 30 saniye süreyle ard arda gelen aletler ağacı silindirik bir şekle sokuyor. Ve yüzeyi zımparalıyorlar. İşçiler tüm silindirlere teker teker tam ortadan 12 milimetre çapında delikler açıyor. O sırada küçük bir torna çarkında 3'e 10.6 santimetrelik ağaç bloklar kulp şekline getiriliyor. İşçiler kulbun ucundaki fazla ağacı kesip alanı düzeltecek şekilde zımparalıyor. Bitirilmiş kulp, bir saatliğine dönen bir vernik fıçısına giriyor. Tüm parçalar hazır, artık birleştirilebilirler. Uçlara çabuk bir zımparadan sonra merdanenin iki ucuna plastik halkalar çakıyorlar. Halkanın boyutu delikten biraz daha küçük, o yüzden sıkışıyor. Daha sonra çinko kaplı çelik bir çubuğu boydan boya geçirip merdaneyi pres makinesine yerleştiriyorlar. Çubuğun çıkan bir ucuna bir kulpu, diğer ucuna öbür kulbu takıyorlar. Sonra kulpları çubuğa geçirecek presi harekete geçiriyorlar. Merdane plastik halkalar sayesinde kolayca dönüyor. Bu mutfak aksesuarları ağacın doğal güzelliğini gösteriyor. Bu ağaçlar FSC sertifikalı, yani geldikleri orman çevre koruma standartlarına göre düzenlenmiş. Yani bir daha hamur işi yapacak olursanız bundan iyisini bulamazsınız. Merkezi bir elektrikli süpürge odadan odaya merdivenlerden aşağı yukarı çekilip taşınmak zorunda değildir. Motoru ve toz toplayıcısını içeren güç ünitesi genelde bodrum ya da garajdaki bir duvara monte edilir. Bu sabit ünite duvarların içinden geçen plastik hortumlarla evin farklı yerlerindeki girişlere bağlanır. Bağlantı hortumunu en yakın girişe takarsınız ve merkezi güç ünitesi tozları duvardaki hortumlardan kendi içine çeker. Sabit olduğundan ağırlığı bir sorun değildir. Bu yüzden merkezi süpürge motorları taşınabilir elektrikli süpürgelere göre daha büyük ve daha güçlüdür. Fabrika güç ünitesinin ana gövdesini 1 mm kalınlığında çelik bir levhadan yapmaktadır. Bir pres makinesi çeşitli parçalar için gereken delikleri açar. Birimin dairesel şeklini vermek için levhayı bir silindir ile bükerler. Daireyi tutturma kaynağıyla birkaç anahtar noktadan kapatıp boydan boya kaynak yaparlar. Bu sürekli kaynak üniteyi en iyi emiş gücü için hava sızdırmaz yapar ve toplanan tozların kaçmasını engeller. Aynı materyal ve tekniği güç ünitesinin büyük toz tutacağı için de kullanırlar. Daha sonra hidrolik bir pres üst kısma bir çerçeve yapar. Bu kullanıcının toz tutacağını güvenli bir şekilde çıkarıp temizleyebilmesi içindir. Alt kenara da bir çerçeve yaparlar ve toz tutacağının alt levhasıyla mühürlerler. Daha sonra güç ünitesinin ana gövdesini hidrolik prese sokup toz tutacağını bağlayacak bir çerçeve yaparlar. Ardından motor için bir destek yapıp altına tel bir sepet kaynaklarlar. Bu sepet süpürgenin filtresini destekler. Güç ünitesinin gövdesi toz toplayıcının üstüne geliyor. Motor desteği ve filtre sepeti de içine.
Üstüne de bir kapak kapatılıyor. Şimdi ünite yüksek kalitede epoksi boyayla kaplanıyor. Uygulama sistemi elektrostatik, yani üniteyi negatif yükle yüklerken toz boya parçacıkları pozitif yükle yükleniyor. Bu parçaları eşit bir katman halinde birbirlerine manyetik olarak çekiyor. Ekstra duyarlılık için fırında 45 dakika pişiriliyor. Toz toplayıcıyla güç ünitesinin ana gövdesinin arası kapatılıyor. Buranın hava geçirmemesi için iki sebep var. Birincisi havanın sızmasını önlemek, ki bu emiş gücünü azaltır. İkincisi ise toplanan tozun kaçmasını engellemek. Daha sonra ana gövdenin motor bölümünü ses geçirmez köpüklerle kaplarlar. Yapışkanlı kısmı gövdenin çeperlerini kavrarken birkaç damla sıvı yapışkan da köşeleri kapatmaktadır. Dış kısma bir filtre takılır. Bu karbon tozunu yakalamak içindir. Karbon tozu elektrik motorlarının saldığı ince siyah bir tozdur. Şimdi de model adı ve seri numarasının olduğu çıkartmalar yapıştırılıyor. Lazer kılavuzla tam doğru yere yapıştırılmaları sağlanıyor. Motor bölümüne geri dönüldüğünde elektrik motoru, kauçuk contalar ve ayaklar üzerine oturtuluyor. Bunların ikisi de titreşimi azaltmak için. Ayrıca motor ve gövdedeki metallerin birbirine değmesi de engelleniyor. Makinenin sessiz çalışmasının sırrı burada. Taşınabilir süpürgelerin motorları hafif ve tek fanlıyken bu çelik motor büyük, güçlü, uzun ömürlü ve 3 fana sahip. Elektronik bileşenler komşu bölgeye yerleşiyor. Daha sonra işçiler emiş voltaj ve diğer özellikleri test etmek için çeşitli ekipmanlar kullanırlar. Dış kısma bir LCD ekran takılır. Bölmeler motor soğutucu bir diskle kapatılır ve daha sonra birim kapatılır. Fabrikanın laboratuvarı rastgele ünitelerin kalite kontrolü için belirli bir yüzde seçer. Bu işlem sırasında hem güç ünitesindeki hem de hortumdaki LCD ekranlar güç seviyesini gösterir. Aynı zamanda birimin ne kadar teknik bakıma gerek duyduğu, ne zaman toz toplayıcının temizlenmesi gerektiğini ve filtrelerin temizlik zamanını gösteriyorlar. Bu makineler temizlik için doğru seçim. Birazdan. Karton piyer hayvanlar, kartondan vahşi yaratıklar ve hidrolik silindirler. Baskı altında çalışmak için tasarlanmış makineler. Aradan sonra görüşmek üzere.

Ev dekorasyonunda biraz çılgınlık arayan insanlar için hareketsiz egzotik ev hayvanları tam doğru seçim. Bu büyük, renkli kartonpiyer hayvanlar. Galerilerde ve üst düzey tasarım butiklerinde satılan her hayvan eşsiz bir sanat eseri. Bu büyük ölçekli kartonpiyer hayvanlar Tonala, Meksika'daki zanaatkarlar tarafından elle yapılıyor. Hayvanın şeklini alçı ve fiberglass kalıplara döküyorlar. Hayvanın ana bölgeleri için iki parçalı kalıplar kullanılır. Sanatçılar geri dönüştürülmüş karton parçalarını nemlendirip kalıp çeperlerine tutkalla yapıştırıyorlar. Kalıbın boşluğunu 5 katla, küçük bir hayvansa 3 katla kaplayana kadar devam ediyorlar. Daha sonra kalıbı kapatıp kurumaya bırakırlar. Boyuta göre bu 3 ila 6 gün arasında değişir. Daha sonra kalıbı açıp boş karton bir kabuk olan gövdeyi çıkarırlar. Hayvana gövde parçalarını birbirine yapıştırarak birleştirirler. Eklem yerleri gazeteyle güçlendirilir.

Daha sonra bütün yüzeyi kağıtla kaplayıp aynı seviyeye getirirler. Kağıt hayvanın boyutuna göre 3 ila 12 saat arasında kurur. Daha sonra talk, su, tutkal ve ıslak kartonu karıştırırlar. Bu tarif kalın bir yapışkan macun içindir. Bunu bütün hayvanın üzerine sürerler. Macunun kuruyup sertleşmesi 40 dakika kadar alır. Daha sonra ikinci katı sürerler. Bu da kuruyunca macunu suyla inceltip üçüncü bir kat daha sürerler. O da kuruyunca hayvanı detaylama departmanına yollarlar. Orada kalın macunu kullanarak sanatçılar gövde ve yüz hatlarını uygularlar.

Macun detaylar kuruduğu zaman hayvanı zımparalayıp boyaya hazırlarlar. Boya departmanında önce bir astar uygulanır. Beyaz ya da bej. Bu yüzeyi kapatmaktadır. Astar kuruduğunda hayvanın arka plan rengini uygularlar. Gerçek sanatçılık şimdi başlıyor. Sulu boyalar kullanılarak sanatçılar hayvanlara ifadeli gözler ve şık detaylarla can verir. Kılavuz ya da tasarımlar olmadan sanatçılar hayal güçlerini kullanarak özgün bir sanat eseri yaratırlar.

Ve son aşama, 4 katmandan oluşan şeffaf, parlak ya da mat vernikleme. Vernik kuruduğunda adeta bir taş kadar sert. Delinmesi mümkün olmayan bir formda boyanın üstünde koruyucu bir katman. Bu el yapımı hayvanlar binlerce koleksiyonerin gözdesi arasında. Hatta şu şekilde açıklanabilir. Dışarıda bir orman var. Basınç varlığında birçok makine yüksek performans göstermektedir. Bizim bahsettiğimiz basınç ise hidrolikten gelmekte. Yani silindirlere pompalanan su. Forklifler karda saban sürüyor. Birçok üretim malzemesi elde edilmek istenmekte. Hidrolik silindirler dünyaya gerçekten büyük miktarda enerji sürüyor. Bu bir sıvı kuvvet işi. Ağır işler için yüksek basınçlı sıvı silindirlere sürülüyor. Böylece forklift görevini yerine getirebilecek. Ürünün oluşması silindirik namlularda başlıyor. Bir grup testere çelik boruları kesiyor. Ardından bilgisayar kontrollü makineler katı bir silindir kesiyorlar. Pistonu roda itelemek için. Bu rod ise hidrolik silindiri iteleyecek basıncı yaratıyor. Burada üretilen kuvvet forklift gibi makinalara aktarılıyor. Bu hızı kesmede bir yere sahip. Böylece silindirin gücü azaltılabiliyor. Bir diğer sonlandırma işlemi ise rodun piston yerleşmesi. Bu kez şekillendirmede kullanılacak özel bir delgeç gibi merkezde bir oyuk oluşturacak. Özel bir sayaç kullanmak işçinin oyuğunu, boyutunu ölçmesini sağlayacak. Burada amaç piston rodunun tam olarak oyuğa oturması. Başka bir bilgisayar kontrollü testere pistonun dış cephesine oluklar açıyor. Böylece yeni piston tamamlanıyor. Halka tıpalardan oluşan bir ağ yükleniyor ve her ikisine de silindir başlıklar böylece aynı tarzda mekanize edilmiş oluyor. Bu tıpaçlar piston rodu merkezi deliklere ilerlerken yüksek basınçlı sıvıların sızma yaratmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi mavi tıpaç aynı zamanda bir silecek olarak çalışmakta. Piston rodundaki kiri ve pisliği siliyor. Böylece kirleticiler silindirden uzak tutulmuş oluyor. Bu halka silindirin dış başlığına konumlandırılmış. Sıvının silindirik namlu ile halka arasında sızmasına bir engel. Yüklenen tıpaçlarla çalışan böylece silindirin başlığını yağlamış oluyor. Bu piston rodunun çıkışa kolayca yüklenmesini sağlıyor. Ardından piston öteki çıkışa doğru kayıyor. Bir somun tarafından sıkıştırılıyor. Kullanılan rod içerideki ateşlemeden dolayı somunu sıkıştırıyor. Robot bir başlık kaynaklarken ürün tekrar silindirik namluya dönüyor. Sıvıyı getirecek hortumu iliştirmek için açık teçhizat öncekilerle bitişik konumda. İşçi şimdi silindirik namluyu sabitlemek için bir aletle sıkıştırmakta. Sonra ikinci parçayı yerleştirmek için silindirin içini zımparalıyor. Burada kritik bir durum söz konusu. Silindirin doğru şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Piston namluya oturduğunda uç kaldırılıyor. Daha sonra çubuğu namluya iyice sokup silindir başını dikilmiş dudağa vidalıyor. Somun anahtarı kullanarak birleştirilmiş yapıyı gereken tork için sıkıştırıyor. Bir vidaya yapıştırıcı uyguluyor. Vidayı silindir başına sokuyor. Yapışkan kuruyup genişleyince vidayı yerine sıkıştırıyor. Daha sonra müşteri adını, parça numarasını ve diğer bilgileri birleştirilmiş silindire bilgisayarlı oyma aletiyle kazıyorlar. Bu silindir artık sıvı için hazır. Özel formüle sahip hidrolik yağ basınç altında çalışmak içindir. Teknisyen silindire hortumlar bağlayıp basınçlı yağla doldurur. Bir uçta basınç oluştukça piston çubuğu uzar.
Daha sonra öbür uca da sıvı doldurur ve piston kısalır. Eklemlerin etrafına ve tıpalara parmağını değdirerek sızıntıları kontrol eder. Bu silindir onaylandı. İyi bir yıkamadan sonra bir iç spreyi hidrolik silindirleri metalin paslanmasını engellemek için boyar. Tamamlanmış hidrolik silindirler fabrikadan ayrılmaya hazır. Yakında ağır bir basınç altında makineler ve mekanizmaların çalışmalarını sağlayacaklar. Ama onlar bu baskı altında çalışmak için yaratıldılar.

0: Roma ne yaptın lan?
1: Çantanın yan cebinde duruyor.
0: Ne diyorsun? Hangi çanta?
1: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
0: Orada desene.
1: Gözlerini kullan.
0: Kendin koy. Ben barman değilim.
2: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
3: Evet.
2: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
0: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
0: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.

Nasıl yapılmış da bugün? Dijital diş hekimliği. Ağzınızı iyice açın, size sanal bir dolgu yapacağız. Tırnak makasları. Tırnaklar bile kesintiye uğruyor. Poster restorasyonu. Eski ilanlar çöpten bankaya taşınıyor. Ve kanola yağı. Salatanızı yağlamanın bir başka yolu. Ama önce... Dijital teknoloji diş tedavisinde bir devrim yaratıyor. 3 boyutlu kameralar ve bilgisayarlar dolgu tedavilerinin artık bir başka laboratuvara gönderilmeden yerinde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bu hasta için iki yerine bir randevu, yani dişçi koltuğunda daha az zaman geçirmek anlamına geliyor. Bilgisayarlı ekipmanlar yardımıyla hazırlanan dolgular hasta beklerken dakikalar içinde şekillendiriliyor. Hasta koruyucu gözlüklerini taktıktan sonra yakından incelemeye hazır hale geliyor. Diş hekimi yardımcısı sorunlu bölgeyi inceleyebilmek için ağzına ufak bir video kamera sokuyor. Ardından hastanın dişlerinin arasına karbon kağıdı yerleştirerek dişlerini sıkmasını söylüyor. Bu şekilde hastanın diş profili kağıda geçiyor. Diş hekimi hastayla görüşüyor ve durumunu gözden geçiriyor. Var olan gümüş dolgunun sıradan bir dolguya göre çok daha uzun süre destekleyecek olan seramik dolguyla değiştirilmesine karar veriyorlar. Önce dişi ve onu çevreleyen diş etlerini uyuşturuyor. Sonra ağzın üzerine bir izolasyon lastiği geriyor. Lastiğin üzerinde bir açıklık oluşturarak tedavi edilecek bölgeyi ortaya çıkarıyor. Arda kalan dolgu parçalarını ve çürükleri temizlemek için daha ufak bir uç takıyor. İşlem başlamadan önce tüm diş çukurlarının tamamen temiz olması gerekiyor. Bunun üzerine diş hekimi asistanı dişin içine antimikrobiyal bir çözelti sıkıyor. Sonra çukuru bir asidik şartlandırıcı ile fırçalıyor. Diş hekimi halojen ışık vasıtasıyla şartlandırıcıyı etkinleştiriyor. Dişe yüksek çözünürlüklü bir LED kamera tutarak fotoğrafı 3 boyutlu hale getiren bilgisayara aktarıyor. Bundan sonra diş hekimi çukuru silikon macunla dolduruyor. Hastanın dişleri birleştiğinde macunun üzerinde diş profilini gösterir bir iz bırakıyor. Macun sertleşince diş hekimi ve asistanı fazlalıkları temizliyorlar. Diş hekimi izlerin fotoğraflarını aktardıktan sonra bu fotoğrafları dolguyu dijital olarak tasarlayabilmek için üst üste getiriyor. Yardımcısı uygun ebat ve renkte bir cam seramik blok seçiyor. Bloğu bir öğütme haznesine yerleştiriyor ve kapağı kapatıyor. İki bilgisayarlı matkap dijital tasarımdan yararlanarak bloğu şekillendiriyor ve dolgu haline getiriyor. Bu işlem 10 dakikadan az sürüyor. Ardından diş hekimi seramik dolguyu tabanından ayırıyor. Bunun sonucunda geride kalan ufak çıkıntıyı da zımparalayarak düzeltiyor. Sonra lastik çarklar ve elmas emprenyeli fırçalar kullanarak dolguyu en parlak haline getiriyor. Dolguyu dişe yapışmayı hazırlamak için hidroflorik asit kullanıyor. Sonrasında suya batırıyor ve sertleşmiş çözelti kendiliğinden dökülüyor. Bunun üzerine dolguyu tamamen kurutuyor. Ardından üzerine bir damla, dişin dolguyla birleşmesine yardımcı olan silan damlatıyor. Diş hekimi diş rengindeki dolgu maddesini çukura enjekte ediyor. Dijital olarak tasarlanmış ve şekillendirilmiş dolguyu macunun içine doğru bastırıyor. Sonra da fazlalıkları kazıyor. Halojen ışık vererek dolgu maddesini sertleştiriyor.
Ardından yeni dolgunun kusursuz olup olmadığını görmek için bir diş profili daha alıyor. Diş hekimi son olarak seramik dolgunun üzerini düzeltiyor. Ve sıra göstermeye geliyor. Hastanın yakından inceleyebilmesi için kamerayı kullanarak görüntüyü büyütüyor. Hastanın dolgusunun tasarlanması, şekillendirilmesi ve yapılması sadece 1 saat 15 dakika sürdü. Bu gülümsenmeyi hak edecek parlak bir başarı. İlk tırnak makasları 19. yüzyılın sonlarına doğru Birleşik Devletler'de üretildiğinde insanlar onları parmaklarına geçirmek için sabırsızlanıyorlardı. 1902 yılında bu pratik cep manikürü düzinesi 2 dolardan satılıyordu. Makasa bir alternatif olarak ortaya çıkan bu fikir bir anda büyük sükse yapmıştı. Şu anda icadından bir asır sonra bile pek çok bakımlı parmağın arkasında bir tırnak makası vardır. Popülerliği artık milyonlarla ölçülebilir ve onsuz bir manikür seti asla tam olmaz. Üretim bu detaylı pres kalıbıyla başlar. Yaklaşık 1 metre uzunluğundadır ve farklı şekillerden 12 açıklığı vardır. Hidrolik düzenek bir çelik sacı sürekli olarak bu açıklıklardan geçirir. Her darbede parçalar biraz daha tırnak makası çenesine benzemeye başlar. Kesici kenarlar düz ve küt başlar ve aşama aşama konkavlaşır. Düzenek ayrıca tırnak makaslarını bir araya getirmeye yarayan delikler açar. Sadece 1 dakika içinde toplam 80 darbe ile bir düzine tırnak makası çenesi oluşturulur. Sonra makas çeneleri zımpara taşları ve organik asitlerle 20 saat kadar titreştirilir. Bu nazik cila yöntemi parçaların parlamasını sağlar fakat kenarlara ya da şekle bir zarar vermez. Bir sonraki istasyonda bir işçi tırnak makası çenelerini çipleştirir. Mekanik bir pres kullanarak çenelerin tutulan ucundaki deliğe perçini yerleştirir. Birleştirilen çeneleri ters çevirip perçinin diğer yarısını oturtur ve ikisini birbirine presler. Perçin, çenelerin birbirinden ayrılamayacağı şekilde tırnak makasının tutulan ucunu kilitler. Ardından bir işçi tırnak makaslarının tutulan uçlarını zımpara taşında yumuşatır. Zımparalama işlemi tüm eğrilikleri düzeltir. İki çenenin tutulan tarafta sanki birmiş gibi görünmesini sağlar. Sonraki aşamada tırnak makaslarının kesici ucuna geçilir. Bir aletle kilitlendikten sonra konkav kenarlar işçi tarafından eşleşene kadar zımparalanır. Bunlardan sonra sıra levyeye gelir. Ama önce levyenin kendisi üzerinde çalışılır. Levyenin makasın üzerine rahatça oturabilmesi için ufak bir pres yardımıyla iki ucu arasına bir girinti açılır. Levyeler daha sonra çatallarının uçlarına küçük delikler açan matkaplardan geçirilir. Delikler çapı 1.3 milimetre olan bir milin ancak sığabileceği genişlikte açılır. Delinmeden önce ve delindikten sonra işte böyle görünüyorlar. Bunlardan sonra bir işçi çenelerin kesici ucuna bir cıvata yerleştirir. Bu cıvatanın uç tarafında ufak bir delik bulunur. Çeneleri sıkıştırır ve sıra levyeyi takmaya gelir. Mili cıvatadaki ve levyedeki deliklere geçirir. Mili bir pense yardımıyla sıkıştırır ve iyice yerleştirir. Levye de böylelikle rahatça dönebilir. Tırnak makasının tüm aksamı bir araya getiriliyor ama işlemler aletin üzerinde yağ ve diğer kalıntılar bırakıyor. O yüzden sıra temizlenmelerine geliyor. Kuruduklarında bir asit ve pozitif elektrot kombinasyonu yardımıyla üzerlerine şirketin ismi ve ürünün numarası basılıyor. Sonraki çalışan kesici kenarları keskinleştirmek için bileliyor. Yeterli seviyede yapmak için hem yetenek hem tecrübe gerekiyor.
Tırnak makasını ışığa tutuyor ve açıp kaparken çenelerin hizalanmasını dikkatlice inceliyor. Bu mukavva testi de tırnak makasının iş görür durumda olduğunu onaylıyor. Saatte 100 adet tırnak makası üretilebilmesi için 11 kişinin çalışması gerekiyor. Levi ayrıca kullanılmadığında düzgünce katlanabilmesi için ters dönebiliyor. Yani eğer bu kesicilerden birine sahipseniz, sabah bakımınız hoşa gitmeyen bir şekilde sonlanmayacak demektir. Birazdan, eski ilanlar çöpten bankaya taşınıyor. Ve kanola yağı, salatanızı yağlamanın bir başka yolu. Aradan sonra görüşmek üzere.

İnternet ve elektronik medya ortaya çıkmadan önce poster önemli bir iletişim yoluydu. Bu litografik ilanlar sabundan tutun da siyasi propagandaya kadar her şeyi satmak için kullanılıyordu. Bugünse sanatsal yanlarının ve tarihlerinin korunabilmesi için titizlikle tamir ediliyorlar. Bu posterler başka bir devrin simgeleri olabilirler ama onlarca yıl sonra bugün hala dikkat çekebiliyorlar. Hatta bazı klasik posterler on binlerce pound değerinde olabiliyor ve bu da onları tamir edilmeye ve korunmaya değer hale getiriyor. Posterlerin kat yerleri zaman içinde hassaslaşarak kırılıyor. O yüzden bu restorasyon uzmanı ilk önce kopan kısımları bir araya getiriyor. Sonra üstündeki eski bandı çözeltiler aracılığıyla gevşeterek dikkatlice soyuyor. Posterin parçalarını banyo esnasında birbirlerine yapışmasınlar diye bir plastik örgüyle ayırıyor. Arıtıcı nazikçe kir ve küpleri temizleyerek klasik posterin orijinal renklerini açığa çıkarıyor. Restorasyon uzmanı da etkisini artırmak için tabakalar arasında hava boşluklarını yok ediyor. Posterin parçaları kururken su, buğday ve kalsiyum karışımı bir macun hazırlıyor. Kalsiyum, posterdeki asidi dengeleyerek daha fazla yıpranmasını engelleyecek. Buğday macununu asitsiz büyük bir kağıda sürüyor ve geri kalanını pamuklu bir bezin üzerine yayıyor. Ardından kağıdı kumaşa bastırıp yapıştırıyor. Artık elinde arkası kumaşlı bir kağıt var. Daha düz bir yüzey elde etmek için hava kabarcıklarını boşaltıp artık macunu temizliyor. Şimdi arkası kumaşlı kağıdın yapışkan yüzeyinde posteri bir araya getiriyor. Yapıştırıcı kurumadan parçaları bir araya getirmek için hızla ve dikkatle çalışıyor. Yapıştırıcı kuruduğunda posterin sağlam bir arka dolgusu olacak. Ardından posterin dokusuna ve kalınlığına yakın birini bulmak için atık kağıt koleksiyonuna göz atıyor. Şimdi bunu posterin yırtık köşesini onarmak için kullanacak. Bunu yapmak için transparan kağıt kullanarak yırtık izlerinin üzerinden geçiyor. Atık kağıdı izlerin üzerinden keserek postere tam oturacak bir köşe hazırlıyor. Kenarları daha aşamalı bir eğim için zımparalıyor. Kesilen kısma sebze özlü bir yapıştırıcı sürüyor. Ve kopan kısma yerleştirerek yapıştırıyor. Posterin geri kalanıyla aynı seviyeye getirmek için yeni köşeyi düzleştiriyor. Sıra yırtılan resimleri onararak resmi tamamlamaya geliyor. İşin zor kısmı boyayı posterin klasik renklerine uyacak biçimde hazırlamak. Kimi zaman renklerin göze batmaması için birkaç deneme yapılması gerekiyor. Kenarlardaki beyazın bile uyması gerekiyor. Posterin köşesini orijinal haline getirirken hiçbir detayı atlamamaya özen gösteriyor. Sonra sanat eserinin geri kalanını ağır ya da hafif ihtiyaca göre akvarel kalemlerle rötuşluyor. Ve tecrübeli elleriyle tüm hata ve kat yerlerini ortadan kaldırıyor. İşini bitirdiğinde bu klasik poster çerçevelenecek kadar güzel görünecek. Tüm detayların üzerinde durduktan sonra posterin her kenarını kırpıyor ve kusurları inceliyor. Onarımların hem sahici görünmesi hem de gerçekmiş hissi vermesi gerekiyor. Eski yırtık pırtık bir hatıradan, baskıdan yeni çıkmış bir ilana dönüşen bu poster, geçmişin önemli bir parçası olmasının yanında artık gelecek nesiller için de koruma altına alınmış durumda. Ve kim bilir belki de sakladığınız o eski Bob Marley posteri sandığınızdan daha değerli olabilir. Buraları inceliyor.
Onarımların hem sahici görünmesi hem de gerçekmiş hissi vermesi gerekiyor. Eski, yırtık pırtık bir hatıradan, baskıdan yeni çıkmış bir ilana dönüşen bu poster, geçmişin önemli bir parçası olmasının yanında

Kanola yağı, Kuzey Amerika'da yaygın biçimde kullanılan yemeklik bir yağdır. Kanola bitkisinin tohumundan, kolza tohumun bir karışımından elde edilir. Bitki, yazları parlak sarı çiçekler açar ve çiftçiler bu çiçekler öldükten sonra düşen tohum zarflarından tohumlar toplarlar. Kanola yağı en sağlıklı yemeklik yağlardan biridir. Zeytin, ayçiçeği ve soya yağlarına göre daha düşük, %7'lik bir doymuş yağ oranına sahiptir. Ayrıca yüksek oranda kolesterolün azaltılmasında da etkili olan doymamış yağ sahiptir. Yani kızartmalara dayanamayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Kanola tohumları işleme tesislerine diğer bitki parçalarıyla karışmış halde gelirler. O yüzden ilk aşamada vibrasyonlu bir elekten geçirilerek temizlenirler. Tohumlar elekten geçerek aşağıdaki taşıyıcı banda düşerler. Bitki parçaları ise eleğin üzerinde kalır ve bir başka taşıyıcı bant vasıtasıyla büyükbaş hayvan yemliği olarak satılmak üzere toplandıkları bir depoya götürülür. Tohumlar tarladan fabrikaya gelişleri esnasında aralarına karışmış olabilecek metalleri ayırmak için mıknatıstan geçirilir. Ardından bir silindir değirmenine taşınır ve iki silindir arasından geçerken ezilerek ufak parçalara ayrılırlar. Bir taşıyıcı bant parçalara ayrılan tohumları oluklu bir kabinle çevrelenmiş, dönen, vida biçimli geniş bir aksın olduğu bir cendereye taşır. Mil döndükçe parçaları yüksek basınçla sıkıştırır ve daha sonra oluklar arasından akacak olan yağı çıkartır. Kanola tohumlarının %42'si yağdır. Bu vidalı cendere bunun yaklaşık 1/4'ünü çıkarır. Geri kalanı bugünlerde kanola pastası olarak anılan öğütülmüş tohumların içerisinde kalır. Pasta piresin öbür ucundan çıkar ve bir özütleme aşamasına tabi tutulur. Bir çözelti içerisinde 70 dakika yıkanır ve bu kimyasal özütleme işlemi yağ dışındaki her şeyi temizler. Sonrasında pasta öğütülerek hayvan yemi olarak satılan proteince zengin besinler haline getirilir. Çıkarıldıktan sonra büyük tanklar içerisinde depolanan yağ ise arıtım safhasına geçer. Yağ ilk önce 20 dakika boyunca sodyum hidroksitle yıkanır. Yıkanma esnasında yağ yüksek hızlarda çevrilerek merkezkaç kuvvetiyle kirlerden arındırılır. Artıklarsa daha sonra sabun üreticilerine satılır. Arıtım aşamasından sonra kanola yağı daha temiz bir görüntü alır. Ama içinde bulunan doğal bal mumu bulanık görünmesine sebep olur. O yüzden bir sonraki adımda yağ 5 santigrat dereceye kadar getirilir. Bu bal mumunun sertleşip süzülmesine yardımcı olur. Ancak onlar da israf edilmez. Fabrikada sebze yağlarının üretiminde kullanılır. Teknisyenler performansı ve kaliteyi değerlendirmek için fabrikanın laboratuvarlarında üretimin ufak çapta bir benzerini kurarlar. Bu sırada fabrikada yağ yıkandıktan ve süzüldükten sonra renginin açılması için ağartıcılarla tekrar yıkanır. Daha sonra kanola kokusunun artırılması için buhar enjeksiyonuyla ısıtılır. Böylelikle tamamen rafine edilmiş ve şişelenmeye hazır bir hale gelir. Makine plastik şişeleri önce baş aşağı çevirerek içlerindeki toz ve kirleri temizlemek için basınçlı hava verir. Ardından şişeleri tekrar terse doldurma pozisyonuna getirir. Nozül doldurmaya başlamadan hemen önce vakum uygular. Eğer şişede bir delik olduğunu gösterir şekilde emme gerçekleşmiyorsa makine otomatik olarak şişeyi hattan çıkarır. Fabrikadaki her şişeleme makinesi saatte 22 bin şişe doldurur. Etiketleme makineleri de aynı hızda çalışır. Her etiketin arkasına yapıştırıcı sürüp şişeye yerleştirirler. O sırada şişe döner ve etiketin geri kalanını kendi etrafına yapıştırır. Şişeler etiket makinesinden çıktıklarında bir robot tarafından 12'şerlik gruplara ayrılır ve nakliyat için kasalara yerleştirilirler. Tarladan fabrikaya ve oradan da mutfağınıza kanola yağının açıldıktan sonraki raf ömrü 1 yıldır. Ve tüm bunlar onu uğruna kızartma yapmaya değer bir yağ yapar.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Kadranlı termometreler soğuk mu sıcak mı? Bu konuda fikir veriyorlar. Humus. Orta Doğu'dan soframızın ortasına. Hadi batıralım şuna. Atık yakıt kapları. Nükleer atık saklamak için artan bir öneme sahip. Ve hasır şapkalar. Bu şapkalarda saklı olan ticaret sırları nelerdir? Fakat ilk olarak... Eğer hava sıcaklığını öğrenmek isterseniz, kadranlı termometre cam termometreyi okumaktan daha kolaydır. Kadran üzerindeki iğne koyu renkli rakamları okur ve uzaktan hızlıca bakarak hava ısınıyor mu yoksa soğuyor mu anlayabilirsiniz. Yüksek ve düşük dereceler kadranlı termometrede kolayca görülebilir. Uzun tüplü olanlar uzaktan dereceyi görmek için genelde zordur. Bu, güç santrallerinde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde önemli bir özelliktir. Başlarken baskı silindiri çok dar metal tüpü düzleştirir. Sonra uygulamaya bağlı olarak bir bıçak bunu boyuna keser. Bıçak kesimi yaparken bir mekanizma uçlarını açar. Bundan sonra bir işçi daha geniş bir tüpe bir mekanizma takar. Bu termometrenin sensör ampulü olacak. Tüpü aksesuara sabitler ve ampulün ucundaki düzeneye daha önce takılmış olan dar tüpe kaynak yapar. Ampul ve tüp birbirine takıldıktan sonra üretim bir sonraki aşamaya geçer. Bir tür yay olan burdon tüpünün yapımı. Bir işçi yufka inceliğindeki tüpü uzunlamasına keser. Üretim hattı boyunca yassı tüpler hat üzerindeki bir cihazla kelepçelenir. Yassı tüplerin uçlarını eritip kapatan bir elektrik kaynağından geçer. İşte önce ve sonra karşılaştırması. Bir işçi şimdi tüpü bir zar içine sokuyor ve açık ucuna da bir dübel takıyor. Bu işlem açık ucu genişletir ve biçimlendirir. Bunu başka bir dübelin içine sürer ve mekanik bir delme presini harekete geçirir. Uç kısmın biçimini ve ölçüsüne ayar verir. Sonraki işçi tüpü başka bir cihaza kıskaçlar. Bunu mandrel etrafına sarmak için bir silindiri çalıştırır. C şekline getirmek için büker. Bu işlem termometrenin burdon tüpünün yayını tamamlar. Bir sonraki işçi burdon tüpünün alt kısmına bir pens takar. Burdon tüpü deliğine küçük bir bağlantı tüpü takar ve oksitlenmeyi önleyici bir madde uygular. Bu madde parçaları birbirine gümüş lehimle tuttururken ve ağzını mühürlerken metalin kararmasına engel olur. Şimdi bir test. Çeşitli burdon tüplerine gaz pompalar ve bunları suya batırır. Eğer tüplerden baloncuklar çıkmazsa bu tüplerin sımsıkı kapatılmış olduğunu gösterir. Gaz basıncı aynı zamanda tüplerin harekete geçmesini sağlar. Bu hareket termometrenin kadranındaki ucun hareket etmesine yol açar. Bir sonraki işçi tüpe bakır bir bağlantı elemanı takar. Sağlam bir bağlantı oluşturmak için bunları lehimler. Lehimlenmiş parçaları burdon tüpünün kavisi içine katlayarak koyar ve mekanik bir presle yerine yerleştirir. Burdon tüpünün çizgisel hareketini termometrenin ucunun dairesel harekete dönüştürecek dişli mekanizmasını monte eder. İkili termometre kadranını burdon tüpü düzeneğine vidalar. Ölçek ne kadar detaylı ve kapsamlı olursa kadran o kadar büyük olur. Bu orta boyda. Sensör ampulü kısa bir doldurma tüpü boyunca burdon tüpü düzeneğinin arkasına bağlandığında her şey bir araya gelmiş olur. Bir lehim makinesi ve lehim malzemesi kullanarak bağlantıyı sabitler. Sonra lehimlenmiş parçayı buharla temizler. Ampulü sıcak kum banyosuna daldırır. Bu nemin buharlaşmasını sağlar. Doldurma tüpüyle ampulü nitrojen gazıyla doldurur. Termometreyi ayarlamak için sensör ampulünü kaynak suya batırır ve nitrojen gazının basıncını ayarlar. Kadran 100 dereceyi gösterinceye kadar. Doldurma tüpü işi bittiğinde bunu kapatmak için katlar.
Doğru çalışıp çalışmadığını, sensör ampulünü her biri ayrı derecelerdeki değişik kontrol sıvılarına daldırarak test eder. Ve eğer işaret üzerinde duruyorsa, iç düzeni paslanmaz çelik bir kılıfa sokar. Bağlantıyı özel bir metal yayla korur. Kılıfa temiz bir cam takar. İkisi arasındaki bir conta toz geçirmezliği sağlar. Kuyu denilen bir parçayı sensör ampul bağlantısına vidalar. Kuyu bunu yüksek basınçlı durumlara karşı korur. Ve bu kadranlı termometre artık yükselen ve düşen ısıları ölçmek için hazırdır. Humus atıştırmalık bir yiyecektir. İnsanlar binlerce yıldır nohut mezesi yemeye devam ediyor. Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar pek çok ülke bunu icat etmiş olduğunu iddia ediyor. Fakat tartışma götürmeyecek bir konu var. İştah açıcı veya garnitür olarak humusun gerçek bir dayanma gücü var. Lezzetli olmasının yanında humus vejeteryan bir protein biçimi. Humus sözcüğü Arapça nohut demek. Ana maddesi de elbette bu zaten. Nohut fabrikaya kuru bir şekilde ulaşır. Bir taşıyıcı bantla yukarı çıkar ve oradan aşağıya uzun ve titreşen bir tablaya dökülür. Bu, çakıl taşı veya çöp gibi daha ağır maddeleri sağlar. Bu maddeler aşağıdaki bir kaba dökülür. Nohut ise tabladan sıçrar ve yıkanmak üzere filtrelenmiş su dolu bir havuza düşer. Hala suları damlarken delikli kovaları olan bir taşıyıcı banda dökülür. Büyük tanklara doğru ilerlerken nohuttaki su gitmiş olur. Her bir tank binlerce küçük nohut içerir. Temiz su ekleyip nohutları kabartırlar. Tankta geçen 14 saatten sonra nohutlar şişer, boyları iki kat olur, yumuşar. Yumuşamış nohutları bir araba üzerinde hareket eden büyük tepsilere aktarırlar. Sonra da 124 santigrat derecede ısıtılmış olan devasa silindirik buharlı pişiricilere. Nohutları yarım saatten biraz fazla bir süre pişirirler. Bu onları biraz daha pişirir ve renklerini karartır. Tanecikler önce kuru, sonra ıslatılmış, sonra da pişirilmiş. Şimdi pişmiş nohutu bir sonraki taşıyıcı banda transfer ediyorlar ve nohutlar ezme olmak üzere yola çıkmış bulunuyor. Bu öğütücü şimdi temizlendikten sonra tekrardan kuruluyor. Bunun iki tane keskin dişli yuvarlak bıçağı var. Biri durağan, diğeri ise döner vaziyette. Büyük bir döner vida öğütülmesi için nohutları şu dişli bıçaklara doğru itiyor. Hızlı bir test, öğütücünün düzgün çalıştığını teyit ediyor. Bu arada nohutlar öğütücünün üzerindeki bir beslenme hunisine geldiler. Nohutlar beslenme hunisine boşaldıkça su ilave ediliyor, ayçiçeği yağı ve zeytinyağı karıştırılıyor. Bundan sonra tuz, sarımsak ve diğer kuru malzemeler. Nohutlar ve diğer malzemeler aşağıdaki bir karıştırıcıya akar ve orada ezme haline getirilir. Bir sonraki malzeme tahin. Bu ezilmiş susam tanelerinden yapılmış koyu kıvamlı bir ezme. Üç kuvvetli pompa tahini parçacıkları daha iyi bir şekilde dağılsın diye ezer. Bu haliyle şimdi nohut ezmesine karıştırılabilir. Büyük çelik bıçaklar bütün malzemeleri bir tankın içinde karıştırır ve humusu üretir. Değişik tatlardaki humus için kırmızı biber, biraz daha sarımsak ve diğer malzemeler eklenir. Meydana getirilen karışım, pasteürize edildikten sonra bir teknisyen karışımdan örnekler alır. Raf ömrü ve dayanıklılık bakımından test eder. Ayrıca kendi lezzet testini de yapar. Eğer tadında hafif bir farklılık bulursa, ürün beklemeye alınır ve malzemeler gözden geçirilir. Fakat bu parti onay alıyor. Bu arada plastik kaplar doldurulmak üzere sıraya girer.
Makineler bunları piston doldurculara doğru hareket ettirir. Pistonlar krema halindeki humusu borulardan ve musluklardan akıtır. Şimdi ağzına kadar humusla doluyorlar. Kaplar plastik film tabakası halinde hareket eder. Sıcak yuvarlak demirler plastiği kabın kenarlarına yapıştırır. Emme cihazları kapakları kapatmak için aşağı doğru iner. Ve humus arkası yapışkan etiketlerin yapışması için bantta ilerler. Bir sensör kapların yaklaştığını belirler ve kapaklar üzerine etiketlerin yapıştırılması için küçük havalı pompası olan bir aygıt harekete geçirilir. Bu humus paketleri dünyanın her tarafına dağıtılmak üzere hazırdır. Bu humus üretimi çok yumuşak bir işlemdir. Birazdan. Kullanılmış yakıt kapları. Fazla tepki vermeyin. Bu nükleer atıkla ilgili. Hasır şapkalar. Meksikalı milyonerler için şapkalarınızı çıkarın. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Kullanılmış yakıt kapları ısıyı saklayacak şekilde tasarlanmıştır. Atıkların en radyoaktifinin yani nükleer yakıtın neden olduğu ısı. Bu yakıt çubuklara rastgele atılırsa çok tehlikeli olabilir. Fakat özel kullanılmış yakıt varillerine konulursa riski kontrol altına alabiliriz. Nükleer atıklar devasa silindirlerde saklanmalıdır ta ki uygun bir atma yolu buluncaya kadar. Bu konteynerler için dikdörtgen şeklindeki büyük bir paslanmaz çelik levhayla işe başlanır. Özel bir dairesel kesiciyle üzerine eğri bir kenar kesilir. Bunu silindirin altına iter. Burada levha silindir şeklini alır. Tam anlamıyla yuvarlanabilmesi için 4 tur dönmesi gerekir. Yarı çapı kontrol etmek için kıvrımın içine bir şablon yerleştirilir. Bundan sonra bir kaynak makinesi silindirin düzgün bir şekil verilmiş olan kenarlarını tamamlamak için devreye girer. Silindir kabın dış duvarını oluşturacaktır. Metal kap sırt denilen daha büyük bir silindirin içine girecektir. Dış kovan 2,5 cm kalınlığındadır. Yaklaşık bir Amerikan 25 cm büyüklüğünde. Nükleer yakıt saklamak için bir kap yapmak çok katmanlı bir süreç. Bir sonraki aşama kapağı yapmak. Bu birçok çelik diskten oluşur. İki tabaka arasına yerleştirilmiş çelik tabakalar. Yüksek basınçlı su tabancaları diskleri üretmek için kalın çelik levhaları kolayca keser. Bilgisayarla kumanda edilen bir gereç diskin kenarı boyunca oyuk bir profil keser. Aynı zamanda diskin profilini bir makineyle düzeltirler ve tam olduğunu teyit etmek için ölçüm yaparlar. Bundan sonra bilgisayarla bir lazer uzun dar paneller üretmek için bir miktar daha paslanmaz çelik levha keser. Her biri kabın içinde saklanma hücreleri yapmak için kafesler yapmakta kullanılır. Her bir panel nötron emici özellikte olan bir alüminyum karışımla kaplanır. Bunun üzerine bir parça çelik zırh yerleştirilir. Çelik zırh, çelik panele nötron emici materyali kaplayacak şekilde kaynaklanır. Yol gösterici olsun diye metal bir çerçeve alınır. 4 uzun çelik panel birbirine kaynak yapılır. Bir kullanılmış nükleer yakıt demeti için yakıt hücresi yapılır. Sonra da 68 delikli bir kafes üretilir. Bu tamamlandığında kullanılmış yakıt kabının bütün parçalarını bir araya getirmeye hazırdırlar. İlk önce iç kovanı taban levhasının üzerine indirirler. Kovan destekleyici bir yapıyla düzgün tutulur. Bu sırada kenarları kaynak yapılır. Yanlara doğru hareket ettiğinde içindeki yakıt kafesi desteklenmiş olacak. Kap şimdi temiz kalması için plastik içine sarılır. Otomatik bir kesici bunu doğru yüksekliğe getirmek için kenarlarından tıraşlar. Hatasızlık her şeydir. Manivela ve lazer kullanarak kenar çekme işinin düzgün ve tam olması sağlanır. İşten memnun kaldıklarında bir vinç yakıt hücresi kafesini kabın üzerine taşır ve açık ağzın üzerinde asılı tutar. İşçiler düzeni kontrol ederlerken kısa bir süre havada asılı kalır. İşe onay verirler ve yakıt hücresi kafesini silindirin içine indirirler. Tam tamına uyum olmalıdır. İç düzenekle silindirin duvarı arasında sadece birkaç santimlik boşluk kalır. Bu teknisyen kafes hücreler içine bir kamera sarkıtır ve görüntüyü inceler. Nükleer yakıt demetlerinin içeriye yerleştirilmesini engelleyebilecek herhangi bir pislik olup olmadığını kontrol eder. Hem silindir hem de yakıt hücreleri titiz bir şekilde temizlenir. Fakat kamera incelemesi herhangi bir şeyin gözden kaçmadığını teyit eder. Şimdi nükleer atık kabına kapak takma zamanıdır. Bu bir denemedir. Kapak kaba daha sonra kesin olarak lehimlenecek. Kullanılmış yakıt çubukları güvenle yerleştirildikten sonra. Kaplar dış zırh içine yerleştirilecek, duvarlar arasına çimento dökülecek. Bunun kapakları kapatıldıktan sonra nükleer atıklar sonsuza dek mezara kapatılmış olacak. Sonsuza dek yaşamak üzere.
Sombrero gölge anlamına gelen İspanyolca sombra kelimesinden gelir. Bu Meksika şapkalarının oldukça geniş kenarları, yüz, boyun ve omuzlar üzerine geniş bir gölge düşmesine yarar. Gösterişli sombrerolar keçeden yapılır. Sıradan olanlarsa hasırla örülür. Bu atölye çok değişik modellerde geleneksel sombrerolar yapar. Bu modele Winston denilir. Bu ise Americano. Buradaki de Speedy. Çizgi film karakteri Speedy Gonzales'ten esinlenerek ve Cassidy. Bu sombrerolar elde yapılıyor. Hasır beyaz palmiye yapraklarından bölgedeki bir üreticiden satın alınıyor. İlk önce işçiler bunları yumuşatmak için suyun içine birkaç dakikalığına batırırlar. Sonra da bir iğne yardımıyla yarım santimetre genişliğinde şeritler yaparlar. Sonra üç şeridi bir arada alırlar ve tek bir bant oluşturacak şekilde örerler.

uzun bir ip oluşturacak şekilde çok sayıda hasırı örerler. Sonra da bu ipi elle çalıştırılan bir presten geçirirler. Pres ipi yassılaştırır, yaklaşık 1 milimetre kalınlıkta oluncaya kadar. Bu yassılaştırma sert hasırı dikilecek kadar yumuşak hale getirir. Ham maddenin hazırlanma işi bittikten sonra şapkanın yapımı başlayabilir. İpi alırlar ve iç içe geçen halkalar halinde dolayarak dikerler. Önce düz bir taban oluşturulur. Sonra da tabanı yana çevirip dikmeye başlarlar. Bir çanak şekli oluşuncaya kadar. Burası sombrero'nun başa uyan kısmıdır. Boyutunu kontrol etmek için bir kapla kontrol ederler. Sonra da daha çok hasır ip kullanarak dikmeye devam ederler. Dışa doğru çalışarak şapkanın kenar kısmını meydana getirirler. Kenar genişliği stile göre değişir. Doğru büyüklükte yapıldığından emin olmak için ölçüm yaparlar. Sombrero bittikten sonra su kaynatılır. İçine jelatin konulur. Tamamen eriyinceye kadar eritilir. Sonra şapka bir dakika kadar içine batırılır. Jelatin hasır liflerine nüfuz eder. Sonra kuruması için sombrero 3 saatlik süre boyunca güneşte bırakılır. Atölyenin ürettiği her bir model için bir çelik kalıbı bulunur. İşçiler sombrero'yu uygun sıcak kalıba koyarlar ve 3 dakikalığına presi kapatırlar. Isı ve basınç bir araya geldiğinde hasırı kalıbın şekline uyarlar. Isı jelatini sertleştirir, şekli kesin hale getirir. Sombrero'nun tepeliğin kenarını süsleyen dekoratif bir şeridi vardır. Bu banda eşarp denir, elle yapılır. Tipik olarak da deriden. Ya da bunun gibi megeyden. Bu Meksika'ya özgü tropikal bir bitkinin sapından çıkarılan liftir. Birkaç damla yapıştırıcı şeridi yerine sabitler. Sombrero bittikten sonra atölye modeli ve seri numarasını yazarak bir sertifika düzenler. Sombrero modelleri çok değişiktir. Fakat hepsinin ortak bir özelliği vardır. Yakıcı güneşten koruyan bir kenarlık. Bazı modellerin ilave bir özelliği vardır. Bir kordon veya deriden yapılma ipi. Bu şapkanın rüzgarlı havalarda uçmamasını sağlar. Ne güzel, değil mi?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Nasıl yapılır da bugün? Kompozit propan tüpler. Salsa sos. Su pompalayan yel değirmenleri. Ve kısa mesafeli yarış arabaları. Daha önce barbekünüz için çelik bir propan tüp taşıdıysanız ya da içinde ne kadar gaz kaldığını görmediğiniz için ızgaranızın ortasında tüp değiştirmek zorunda kaldıysanız, kompozit propan tüpleri takdir edebileceğiniz bir alternatif. Kompozit madde %30 daha hafiftir ve şeffaftır. Kompozit propan tüpler şeffaf cam elyaftan yapılır ve plastik bir kaplamanın içine yerleştirilir. Basınçlı bir sıvı olan propan sıcaklık yükseldikçe genişler. Bu yüzden tüpün vanası fazla doluluğu engelleyecek bir güvenlik ekipmanıyla donatılmıştır. Tüpün %80'i dolu olduğunda vana kapanır ve bu da içeride propanın genişlemesi için alan bırakır. Cam elyaf aslında ince lifler haline getirilmiş camdır. Ardından kumaş şekline getirilir ya da burada olduğu gibi iplik şekline. Bu gaz tüpleri için ideal bir maddedir. Çünkü güçlüdür, hafiftir, paslanmaz ve alev almaz. Bir robot aynı anda 12 adet cam elyaf iplik şeridini yarım silindir şeklindeki çelik bir kalıbın çevresine sarar. Dolarken izlediği yol çok önemlidir ve tüpün kenarlarının olabildiğince sağlam olmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Dolama işlemi gerçekleşirken robot birleştirici bir toz çözelti kullanır. Bu şeritleri sabitler. Böylece robot şekli kalıbın üstünden çıkardığında biçimi bozulmaz. Dolama işlemi 45 saniye sürer ve ön şekil adı verilen şeyi üretir. Robot bu ön şekli bir sonraki makineye aktarır. Bir kalıp baskı makinesi. Bu sıvı plastiği yüksek basınçla cam elyafın içine işler. Ardından ön şekli 10 dakika ısıtır ve plastiği iyice işlemiş olur. Pres kalıptan çıkan şey tamamen şekillenmiş, yarım tüp halinde bir cam elyaf. Tüpün üst kısmının sübap için hazırlanması gerekiyor. Otomatik bir matkap deliği açıyor. Çalışanlar sübabın sabitlenmesi için astar çekiyor. Bunu mekanizmanın üstüne yerleştiriyorlar. Deliğin pozisyonunu ayarlıyorlar. Ve ardından bunu cam elyafa presliyorlar. Şimdi tüpün alt ve üst kısımlarını karşılıklı iki torna makinesine monte ediyorlar. Bilgisayarla yönetilen bir taşlama makinesi iki parçanın uçlarını kesin bir ölçüyle tıraşlıyor. Ardından karşılıklı açıların her biri önceden belirlenmiş kesin ölçülerle inceltiliyor. Sonra otomatik bir püskürtücü inceltilmiş iki uca yapıştırıcı uyguluyor. Son olarak torna makineleri birbirine doğru ilerliyor ve iki parçayı eşleştiriyor. İnceltilmiş kenarlar birbirlerine sıkı bir şekilde tutturuluyor. 2 saatin ardından yapışkan tamamen etkisini gösteriyor. Ve bu artık yasal düzenlemelere uygun, ayrılamaz sert bir tüp oluyor. Bu fabrikanın ürettiği her tüp güvenlik testlerine tabi tutuluyor. Bu basınçlı bir oda ve tüpün gerekli basınca dayanıklı olup olmadığını test ediyorlar. Bu suya batırma testi ise tüpün gaz kaçırıp kaçırmadığını görmek için. Suda baloncuklar olursa bu sızıntı var demektir. Tüp bütün kontrolleri geçerse çalışanlar önceden fazla doluluk önleme aparatına bağlı sübabı yerleştirirler. Makine bir yandan tüpü sabit tutarken bir yandan da sübabı mühendislik açısından gerektiği kadar sağlam olacak bir şekilde sıkar.
Şimdi geriye sadece tüpü iki plastik parçadan oluşan kabın içine koymak kaldı. Bu iki parça taşınmayı kolaylaştırmak için tutacaklara sahiptir ve tabanı tüp dik durabilsin diye düzdür. Kompozit propan tüpler farklı ebatlarda olabilir. Barbekülerden ısıtıcılara, çim biçme makinelerinden fabrika forkliftlerine kadar birçok şeye yakıt sağlarlar. Salsa sos, Meksika ve Güneybatı mutfağının imzası gibidir. Baharatlı, domates temelli, genelde insanların taco ve patates cipslerinin üzerine koymak için tercih ettikleri bir sos. Sosun anahtar özelliği olan acılık derecesine göre tarifler farklılık gösterebilir. Salsa, İspanyolca'da sos anlamına gelir. Bu Amerikan şirketi 9 farklı tatlı salsa üretiyor. Kavrulmuş sarımsaktan ananas mangoya kadar. Bütün lezzet fabrikaya günlük olarak getirilen taze domateslerle başlar. Çalışanlar onları dikkatle inceler. Çürükleri, yaprakları ve çok iyi olmayan domatesleri ayıklarlar. Bu sırada diğer çalışanlar yapraklı bir bitki olup sosun tadında önemli bir etkisi olan kişnişin saplarını ayıklar. Kişnişi buz gibi suyla dolu bir kazanda yıkarlar. Ardından ikinci yıkama için soğuk suyla dolu ikinci bir kazana koyarlar. Sonra üçüncü bir yıkama için başka bir kazana. Son olarak da en son yıkama için dördüncü kazana. Bu hidrojen peroksit adı verilen bakteri öldürücü bir dezenfektanla doludur. Sonrasında kişnişi dev bir salata kurutucusunda döndürürler. Başka bir yerde de soğanlar hazırlanır. Kabuğunu soyar ve kenarlarını keserler. Soğanları suyla durular ve kişnişte kullandıkları dezenfektanla temizlerler. Domatesleri de aynı şekilde. Bu sanayi işi dilimleme makinesi bütün malzemeleri doğrar. Ayarlanabilir bıçakları vardır ve farklı boyutlarda kesebilir. Doğrayıcıya ilk girenler domatesler. Bütün olarak girer, doğranmış olarak çıkarlar. Sıra soğanlarda. Doğrayıcı onları yarım santimetre boyunda kesiyor. Bu sırada kişniş onu incecik doğrayacak olan bir kesiciye giriyor. Tarif aşağı yukarı %80 domates, %5 soğan, %2 kişniş, %5 yeşil biber ve birkaç lezzetlendirici malzemeyle birlikte tuz, karabiber ve sirkeden oluşur. Hazırlıkların ardından artık malzemeleri dev bir mikserde karıştırma vakti. Her üretim 208 litre domatesle başlar. Ardından kişniş gelir. Bu ve diğer bütün malzemeler domatesin miktarına göre önceden tartıldı. Sonra soğanlar katılıyor. Bu üretimde ek olarak sarımsak ve enginar aroması olacak. Bu yüzden sıradaki malzeme doğranmış enginar. Şimdi sıra sıvı malzemeleri eklemeye geldi. Limon suyu ve beyaz sirke. Bunu kuru malzemeler takip ediyor. Tuz, karabiber, kuru kereviz ve sarımsak tozu. 5 dakikalık hızlı bir karıştırma her şeyin birbiriyle iç içe geçmesini sağlar ve karışımı paketlemeye hazır hale getirir. Tamamlanan salsa kaplara aktarılır. Buradan da paketlemeyi. Püskürtücüsünün paketlere gerekli miktarda salsa boşalttığı pompalı otomatik bir makine dolum işlemini gerçekleştirir. Makine ardından her kabı koruyucu bir plastik filmle sarar ve kapağı baskılar. Bu paketleme süreci yavaş çekilmiş gibi görünebilir. Aslında bunun iki katı hızda.
Doldurulan kaplar bir metal dedektöründen geçer ve burada içlerinde yabancı madde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa makine o kutuyu işaretler ve otomatik bir kolu tetikleyerek o kutuyu üretim serisinden çıkarır. Bu standart yiyecek güvenliği önlemleri etiketleme aşamasına geçecek olan her kabın tam olmasını sağlar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Suyu yerden pompalamak için değirmenin gökyüzüne ulaşması gerekiyor. Pervane rüzgarı yakalar ve döner. Bu sırada çarklar hareket enerjisini pompalama enerjisine dönüştürür. Bu teknoloji bundan binlerce yıl önce bulundu. Bilinen ilk değirmenli su pompalama sistemi İran'da M.Ö. 7 yılına dayanıyor. 19. yüzyıl Amerikası gelişmenin başlangıcıydı. Metal kanatlı bir değirmen, daha az rüzgarda bile tahta kanatlı bir değirmenden çok daha fazla güç üretiyordu. Bu yüksek pompalama kapasitesi suya uzak yerleşimler için vazgeçilmez oldu. Aynı prensip suyu pompalamak için elektrik enerjisinin olmadığı kırsal bölgelerde aynen kullanılmaya devam ediyor. Üretim 100 tonluk bir presleme ile başlıyor. Sonra çinkolanmış çeliklerden üçgenler kesiliyor. Hepsinin ortasında bir yarık var. Her kesilen parça değirmenin kanadı olacak. Her bir değirmen çarkı için bunlardan 18 tane gerekiyor. Dizildikten sonra bu parçaları yuvarlama istasyonuna gönderiyorlar. Yuvarlama makinesi çeliği rüzgarı yakalamak için gerekli olan eğikliğe getiriyor. Sonrasında bir çalışan metal bir kaburgayı her parçaya sıkıca tutacak şekilde kenarlardan çakıyor. Bu kaburganın parça üzerindeki deliğe girecek olan bir çıkıntısı var. Bu iki parçanın birbirine kilitlenmesini sağlıyor. Bantlar parçaları üçerli gruplar halinde birleştiriyor. Bundan sonra bir görevli çekiç yardımıyla eğik metali rehber tekerin üzerinden çarkların deliğine çakıyor. Uçlarını çark kutusuna perçinliyor. Böylece iki parça birbirine çok sağlam şekilde tutunuyor. Ardından değirmen dişlisini çark kutusunun ortasına yerleştiriyor. Bunu yerine sıkıca yerleştiriyor. Fren levyesini fren sistemine uygun bir şekilde yontuyor. Bu çok kritik bir işlemdir. Çünkü çarkın sert rüzgarlarda kontrolsüz bir şekilde dönmesine engel olur. Mekanizmayı birkaç kez döndürüyor ve frenin çalışıp çalışmadığından emin oluyor. Eğer sistem mükemmel değilse ayarlamalar yapıyor. Sıra dişli dairesel bir kesiciyle çarkların oluklarını açmaya geldi. Aradaki fark çok belirgin. Bir çift çarkı eğik metalin dibine yerleştiriyor ve metal bir pimle iyice tutturuyor ve nasıl döndüklerini kontrol ediyor. Ardından daha büyük çarkları küçükleriyle birleştiriyor. Dişlilerin birbirine girdiğinden emin oluyor. Bu temel çark sistemi rehber tekerin pompalama işlemini gerçekleştirmesini sağlayacak. İki metal parça çarkları rehber tekere bağlıyor. Çelik bir pim her şeyi birbirine bağlıyor. Çarklar döndükçe rehber teker pompalama döngüsünü sağlayacak hareketi gerçekleştiriyor. Daha sonra metal çubukları vidalıyor ve bunlara teker kolları deniliyor. Değirmenin kanatları bunlara tutturulacak. Çubuklar önceden kesilmiş deliklere yerleştiriliyor. Civatalarla iyice sıkıştırılıyor. Pervane bölümü teker kollarına monte edildikten sonra yel değirmeni artık döndürülmeye hazır. Bu test, değirmenin tekerinin ve çarklarının kusursuz şekilde çalıştığından emin olmak için yapılıyor. 290 kiloluk yel değirmenini kuledeki yerine yerleştirmek için bir vinç gerekiyor. Yerleştirildikten sonra bir çalışan çark kutusunu boruya denk getiriyor. Yerleştirilince başlığını takıyorlar. Bu koni şeklinde metal bir başlık ve çark kutusunu çeşitli maddelerden koruyacak. Çalışan bunu çark kutusunun üstüne kaynaklıyor. Bu işte bittikten sonra yel değirmeni pompalamaya hazır. Bu yıllar boyunca rüzgar gibi bedava bir suyu pompalayacak. Müzik.
Kısa yol yarış arabaları başlangıç çizgisinden bir kükreme ve toz bulutuyla ayrılır. Sonrası zaten bulanıktır. Saatte 515 km hızla ilerleyen bu arabalar 400 metrelik bir yarış pistini 4 saniyede kat eder. Bu yüzden güvenli bir duruş için paraşüte ihtiyaçları vardır. Birkaç saniye gözlerinizi kırpın ve yarış biter. 8000 beygirlik bir güç. Bu diğer arabaların 50 katı demek. Kalın arka tekerlekler ve sivri bir aerodinamik gövdeyle kısa yol yarış aracı tek bir şey için dizayn edilmiş: hız. Üretim aracın kalbinden başlıyor. 8 silindirli bir motor. Direnci azaltmak için motor parçaları hafif bir alüminyumdan yapılıyor. Bir teknisyen dikkatlice kam şaftını yerleştiriyor. Ardından zamanlama kapakçığını motorun önüne takıyor. Bu parça yağ sızıntılarını engelliyor. Krank şaftını ve dişlisini yerleştiriyor. 8 çubuk ve itenek yerleştirildikten sonra işlevleri test ediliyor. Sonuçtan memnun kalınca kutunun kapağını vidalıyor. Sürüş çarklarının da yerleştirilmesinden sonra motor artık tamamlanıyor. Ardından turbo kompresöre geçiyorlar. Bu motora inanılmaz bir güç pompalıyor. Bu çalışan yarıkları üretanla dolduruyor ve uçlarını kapatıyor. Rotorların arasına da teflon şeritler yerleştiriyor ve işi sağlama alıyor. Bu işlem üretilen havanın turbo kompresörün altına inip doğrudan motora ulaşmasını sağlayacak. Turbo kompresör yerleştirildikten sonra sıra magnezyum kaplamada. Kafese benzer bir marşı sürüş kasnağına yerleştiriyor. Sıra denemek için motoru çalıştırmaya geldi. Turbo kompresörün altına bağlı mavi iplerin hareket edişi üretilen havayı işaret ediyor. Sonraki çalışan aracın metal iskeletine yakıt borularını yerleştiriyor. Motoru ve gelişmiş debriyajı yerleştiriyorlar. Bu yarış debriyajı 5 diskten oluşuyor ve gücü doğrudan motordan tekerleklere aktarıyor. Her çalışışından sonra yarış arabasının motoru bütün olarak yeniden oluşturulmalı. Bu işlem 22 dakika sürmeli. Yani fabrikadaki ekibin bunun mümkün olduğunu göstermek için kısıtlı bir zamanı var. Teknisyen silindirleri motor kutusuna sıkıştırıyor. Yakıt dağıtım sistemini yerleştiriyor ve hortumları silindir başlıklarına bağlıyor. Kısa yol yarış arabaları nitrometanla çalışıyor. Bu en iyi yakıt olarak biliniyor. Her vuruşta daha fazla güç üretiyor. Zaman daralırken ekip turbo kapasitörü motora aktarıyor ve emme manifolduna bağlıyor. Patlama durumunda turbo kompresörü sabit tutmak için çok dayanıklı kevlar bağlar kullanıyorlar. Turbo kompresörü çalıştıracak olan çarkların üzerine bir kemer bağlıyorlar. Motor sübaplarını ayarlıyorlar. Ardından sübapların hareket edip edemediklerini kontrol ediyorlar. Sübapları titanyum bir kapakla kapatıyorlar. Bu yağ sızıntılarını engelliyor ve parçaları bir arada tutuyor. Bir teknisyen bujileri kapaktaki boşluklardan motora bağlıyor. Her silindire ikişer tane.

Bu 22 dakikalık zamanda arka tekerlekleri de akslara tutturdular. Ardından direksiyonu kokpitteki yerine koydular ve ön tekerlekleri kontrol edip etmediğini test ettiler. 22 dakikanın bir parçası olarak yakıt levyesinin rutin kontrolünü de sayabiliriz. Ve paraşütler. Her pit stopta tekrar paketlenmeden önce kontrol edilecekler. Son olarak yakıt deposunu nitrometanla dolduruyorlar. Bu yakıt hem uçucu hem de aşındırıcı olduğundan özel bir kaplamaya gerek duyuluyor. Bu araba yarış çizgisi için neredeyse hazır. Tek ihtiyacı olan faturaları ödeyecek bir sponsor. Son bir debriyaj kontrolü ve bu kısa yol yarış arabası pist için hazır. Ve bir tekerlek dumanıyla kalkışa geçiyor.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İşte bu. İşe başlıyoruz budur. 1950'lerden kalma bir panayır oyuncağındaymış gibi harika. Bu araba Skoda 1101 Sport. Çok nadir bir araba ve Skoda'nın motor sporları dünyasına tüm girişini başlatan da bu işte.
1: Bundan sadece iki tane yaptılar ve bunlardan sadece biri Le Mans'ta yarıştı. O da bu. Bu araba 1949'da yapılmış. Düşünsene, o zamanlar dünyada daha neler oluyordu ve onlar da Le Mans gibi yarışları kazanmayı düşünüyorlardı.
0: Bu araba 500 bin euroya sigortalı. Yani muhtemelen şimdiye kadar sürdüğümüz en pahalı arabalardan biri. O yüzden dikkatli ol, bozma sakın.
1: Yanına pek bir şey almamışsın.
0: Hayır dostum, pek bir şeye ihtiyacım yok. Bilgime ihtiyacım var, o da burada. Çantalarımızı topladık.
1: Anahtarlarımızı da aldık.
0: Dünyayı dolaşıp araba tamir edeceğimiz bir maceraya çıkıyoruz. Vamos!
2: Fotoğraf çekelim.
0: Hey!
1: Affedersiniz. Dünyanın en ikonik arabalarından bazılarının peşindeyiz.
0: Bundan daha iyisi olabilir mi? Bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel alım satımcılara güveneceğiz. Bunu gerçekten istiyor. 30 bin euroyu kabul eder misin?
3: Hayır, imkansız.
0: Hey!
1: Bu da bir yöntem. Bu ulusal hazineleri derme çatma arabalarla ve dualarla kurtarmak için.
0: Lütfen bir araba bulayım. Tek istediğim bu. Ve bu arada birkaç euro, peso yani.
4: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Biraz da riyal kazanmak tabii. Buna bayılıyorum.

0: Prag şehrini seviyorum. Gezegende kişi başına en fazla içeceği içiyorlar. Bu hoşuma gidiyor.
1: Bu bir şöhret nedeni. Ben de burayı seviyorum. Harika bir mimarisi var. Ama aynı zamanda harika arabaları da var ki bu yüzden buradayız.
0: 1970'te piyasaya sürülen 110 R Skoda için oyunun kurallarını değiştirdi.
1: Zarif spor araba tasarımı şirketin her zamanki köşeli sedanlarından radikal bir ayrımdı.
0: Arkadan motorlu 110 R doğunun Porsche'si lakabını kazandı.
1: Ancak 1975'te Skoda yarışmak için arabayı modifiye etti. Ağırlığı azalttı ve motoru yükseltti.
0: 130 RS dönüştürülerek 1977 Monte Carlo rallisindeki ünlü zaferiyle motor sporları dünyasını kasıp kavurdu. Bunu çöp konteynerinde yapmayı deneyin. Şimdi Petr adında bir adamı görmeye gidiyoruz. Onda bir Skoda 110 R var. Normalde basit bir spor araba. Ama o arabayı hızlandırma atölyesine götürmüş. En sevdiğin atölye. Rally replikası yoluna sokmak için birkaç küçük kişisel modifikasyon yapmış. Ama maalesef bir kaza geçirdiği için projeyi şimdi bitiremiyor ve artık arabasını satma zamanı gelmiş. İşte biz burada devreye giriyoruz.
1: Tamam. Ne yaptığını merak ediyorum. Durmak zorunda kalmadan proje ne kadar ilerisindeymiş?
0: Çalışıyor, duruyor ve gidiyor.
1: Tamam
0: ama bunları nasıl yaptığı önemli. Sorun orada.
1: Harika bir başlangıç. Gidip bir bakalım.
0: Görünüşe göre bu araba Petr'in göz bebeği. İyi görünüyor. Ve 110 R meraklılarının toplantılarının müdavimlerindenmiş.
1: Merhaba.
0: Petr hiç dilimizi bilmiyor ama konuşan bir arkadaşı var.
2: Merhaba, ben Aneşka. Memnun oldum.
0: Aneşka mı?
1: Merhaba.
2: Evet, doğru.
1: Aneşka. Ben Elvis. Memnun oldum.
0: Demek güzel Skoda 110'unuzu satma zamanının geldiğine karar verdiniz. Neden satıyorsunuz acaba?
2: Artık toplantılara eskisi kadar sık gitmiyormuş ve
0: tamam.
2: Kaza sanırım geçirmiş. Bu yüzden artık arabaya tam olarak kendini adayamıyormuş.
0: Tamam. Arabayı satmak için üzücü bir neden bu.
1: Bu evet. Arabada işin çoğunu kendi yapmamış. Bilmemiz gereken bir şey var mı? Arabada dikkat etmemiz gereken bir sorun?
0: Galiba karbüratör dedi.
1: Evet.
2: Evet, sorun çoğunlukla karbüratörle ilgili.
0: Tamam. Etrafa bir bakalım. Gördüklerimizi beğenirse kısa bir test sürüşüne çıkarabilir miyiz arabayı?
2: Elbette. Süper.
0: Tamam mı? Harika. Teşekkürler.
2: Evet, anahtarlarınız burada.
0: Her şeyden önce boya gerçekten keskin görünüyor. Bence
1: evet,
0: iyi durumda yani.
1: Ayrıca tüm bu krom işçiliği parlak kısımlar. Yani biraz parlatmak lazım ama iyi durumda.
0: Şey dostum o da ne?
1: Bu standart değil herhalde. Şuna bak.
0: Motosiklet egzozuna benziyor değil mi? Motor yükseltilmiş yani artık orijinal motoru yok. Favoritten çıkma 1.3'lük modern bir motoru var bunun, gördün değil
1: ama
0: mi?
1: Ama bu illa kötü bir şey demek değil. Çünkü bu arabanın bir özelliği sıfır güce sahip olmasıydı. Orijinal motorla sıfırdan 100'e 18.5 saniyede çıkıyordu.
0: Şaka
1: ciddiyim,
0: ediyorsun.
1: Ciddiyim.
0: Cidden mi?
1: Başkasının yarım kalmış projesini devralmak riskli olabilir. Özellikle de motor değişimi gibi büyük bir ameliyat geçirmişse.
0: Evet. Seni bununla baş başa evet. Bırakıyorum. Ben de içeriği iyice
1: evet,
0: bir
1: kurcalayayım. Belli ki bu arabada kendi emeği çok. Bu standart bir hava filtresi değil. Karbüratörde bir sorun olduğunu söylüyor. Bu yüzden kesinlikle biraz ilgi gerekecek. Radyatör nerede? Burada soğutma radyatörü yok. Başka bir yerde olmalı. İşte burada. Bu epey el yapımı bir iş. Soğutma performansını artırmaya çalışmak için Petr, radyatörü teoride daha fazla doğal hava akışının olduğu arabanın önüne taşımış. Boruları arabanın arkasından, altından ta öne kadar çekmişler. Öndeki el yapımı bir ızgaradan besleniyor. Bu, o radyatörü etkili bir şekilde soğutmak için yeterince büyük görünmüyor.
0: Vay, burada değişimler var. Bunlar şekillendirilmiş koltuk gibi görünüyor. Yarış koltuğu gibiler ama aslında temel olarak koltuk kılıfları. Altında güzel görünen koltuklar var ama maalesef yırtılmışlar. İş görmezler yani. Yerde bu çelik baklava desenli plaka gibi görünebilir ama aslında bu... Şuna bakın, bu bir halı. Evet, bunun gitmesi gerek tabii. Pet açıkça bu arabaya kalbini ve ruhunu koymuş.
1: Kesinlikle koymuş. Ama şüphesiz bu daha bitmemiş bir iş. Bence burayı toparlamak zahmetli. Satılacak hale getirmek için çok emek gerekecektir.
0: Anahtar kontak üzerinde. Neden çalıştırıp bir test sürüşüne çıkmıyoruz? Nasıl gittiğini
1: peki
0: görürüz.
1: Peki madem.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Evet, bunu sevdim.
1: O egzoz kulağa yarışçı gibi geliyor ama bu rahatlatıcı bir sürüş olmayacak. Evet. Peter bile karbüratörle ilgili bir şey olabileceğinden
0: işte
1: bahsetti.
0: Küçük
1: bir...
0: Ve sonra düzeliyor.
1: Evet. Bizim için soru şu. Bununla ne yapacağız? Çünkü çok fazla piyasada olmayan, ıvır zıvır koymuş. Her yerden motor sporlarından ilham alan bir dokunuş rotasına girmiş. Ama bunu tam olarak da yapamamış. Yarım bıraktığı işine devam mı etmeliyiz yoksa... Orijinalliğe geri mi dönmeliyiz? Bu arabanın değeri nerede olacak?
0: Bu bizim için zor bir karar çünkü temeline dönüp onu orijinal haline dönüştürebiliriz. Ancak şu haline bakıyorum da epey atak yani, öyle değil mi?
1: Gök gürültülü.
0: Gürültülü tamam ama o bunu bir tür rally çağrışımına dönüştürmeye çalışmış, öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Biliyorum ki bu tam senin yapmayı sevdiğin bir şey. Eğer ikisinden de biraz tutarsak, yani güzel bir yol arabası ama aynı zamanda rally esintili görünen bir yol arabası yaparsak bence piyasamız daha genişlemiş olur. Araba 340 bin koruna değil
1: evet.
0: mi? 12 bin sterlinin biraz altında işte.
1: Öyle.
0: Ama Petr'le pazarlık etmek istediğimi sanmıyorum. Çünkü ondan faydalanıyormuşuz gibi hissetmek istemiyorum.
1: Evet, çünkü ben de yaptığı işe saygısızlık etmek istemiyorum. Bazılarını geri alacak olsak bile bunu pazarlık kozu olarak kullanmak istemiyorum.
0: Güzel.
1: Umarım satmaktan vazgeçmemiştir.
2: Merhaba, nasıldı?
1: Çok eğlenceliydi. Hem de çok, çok eğlenceli.
0: Elvis'le konuştuk. Petr hala arabayı satmak istiyor mu? 340 bin koruna istediğini biliyoruz. Biz de mümkünse satın almak istiyoruz tabii.
2: Tamam, bir sorayım.
0: Evet.
3: Jestli to prodáte za 340 tisíc korun.
4: Dobře.
2: Tamam, kabul ediyor.
1: Evet mi?
0: Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Harika. Teşekkür ederim gerçekten.
1: Teşekkür ederiz.
0: Petr arabada harika işler yapmış. Bu Elvis'le birlikte bitirmek istediğimiz bir araba. Onun adına yapacağız. Merak etme.
1: Motor değişiminin harika olduğunu söyle.
3: Říkaj, že jste na tom udělal spoustu práce a že ten motor, jak jste ho zlepšil, je to parádní.
4: Okay.
0: Sonunda bir Skoda 110 R aldık. İyi durumdaki 110 R'ler 16 bin euro ve üzerinde giderken rally esintili bir makyaj ve kar için yerimiz olduğunu düşünüyorum.
1: Evet ama çalışmak için bir yere ihtiyacımız var.
0: Tamam, liftten, aletlerden biraz da uzmanlıktan faydalanabileceğimiz güzel bir garaja gidiyoruz şimdi. Bir aile işletmesi ve de yarış arabalarını çok seviyorlar.
1: Kanlarında yarışçılık varsa iyi anlaşırız.
0: Evet. Atölyeleri yakındaki bir kasabada, yani kısa sürede orada olacağız.
1: Galiba erken konuştun dostum. Olamaz. Hararet yaptı. Soğutma suyunun hepsini genleşme tankının tepesinden atmış. Bu neden arabayı aldıktan saniyeler sonra oldu ki?
0: Hocam, böyle şeylerin olması kaçınılmaz.
1: Soğutma sisteminin yeterli olmadığını biliyordum ama bu kadar çabuk hararet yapmasını beklemiyordum. Neyse, şunu çıkarmamız lazım. Çok sıcak acaba?
0: Bunu yapmamızın tek yolu koltuk kılıfını çıkarmak.
1: Ben de tam onu yapıyordum. Onları Hayır. kullanmayacağız değil mi?
0: Evet, biraz da ses çıkarıyor.
1: Evet. Basıncını boşaltalım. Bu atölye ne kadar uzakta?
0: Buradan yaklaşık 5 kilometre filan.
1: Tamam, oldukça hızlı marşa basacağım.
0: Eyvah.
1: Hadi ama.
0: Daha da kötüleşti.
1: Cidden mi?
0: Evet, araba daha da kötüleşti. Ve neden biliyor musun? Arabadan indiğimizde farları kapatmadık. Şimdi de akümüz bitti. Gerçekten de çok ücra bir yerdeyiz. Ne yapacağız?
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
5: Trix sat. Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İşte başlıyoruz. Benim navigatörüm mü olacaksın?
1: Navigatörün olacağım, evet. Şimdi...
0: En son ne zaman gerçekten fiziksel bir harita
1: ters
0: açtın?
1: Tutmamdan anlaman lazım.
0: Çekya'dayız. Gerçi Maika tam olarak nerede olduğumuzu sormayın. Onlarda yakınlaştırma özelliği yok.
1: Parmak hareketiyle yakınlaşmıyor. Neden büyümüyor? Dünkü arızadan sonra arızalı Skoda'mız atölyeye çekildi.
0: Sadece oraya gidip tamir etmeye başlamamız gerekiyor. Dostum, hiçbir fikrin yok değil mi?
1: Var, bir fikrim var. Bana bir saniye ver. Güven bana Elvis. Bu iş bende. Garaj tam burada. Prag'ın eteklerinde. Baba oğul Skoda fanatikleri Peter ve Pavel tarafından işletiliyor.
2: İşte oradalar iki kahramanımız.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Pavel.
3: Merhaba Mike.
1: Sonunda düzgünce tanışabildik.
3: Merhaba.
1: Peter, nasılsın?
0: Liftler, bir parça deposu ve inanılmaz bir araba koleksiyonuyla...
1: Önden buyurun.
2: Teşekkür ederim.
0: Burası Skoda'ya dair her şey için bir tapınak gibi.
4: Vay şuna canım. Bak.
3: Bizim krallığımız.
1: Peter pek dilimizi konuşmuyor. Tüm bu kupalara bakılırsa yarış dilinde akıcı.
3: Bu babamın arabası.
0: Öyle mi? Harika.
3: Evet, bu 130 RS.
1: Hala Rally. Yarışıyor musun?
2: Evet.
1: Gerçekten.
0: Vay, muhteşem.
1: İnanılmaz.
0: Harika.
1: Ve o araba da inanılmaz. Peter 40 yıldan fazla bir süredir rally yapıyor. Direksiyon başındaki ve kaput altındaki becerilerini oğlu Pavel'e aktarmış. Yani ikiniz de bir 110 model üzerinde çalışırken ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz belli ki.
3: Evet.
1: Özgüvenli bir cevaptı. İşe koyulalım mı?
3: Evet, başlayalım.
1: Yol gösterin beyler.
0: Teşekkür Hadi. Ederiz.
1: Dünkü arızadan sonra soğutma sisteminin yeterli olmadığını zaten biliyoruz.
0: Tamam Pavel, en yukarı kadar kaldır. Neyse ki şasi epey sağlam görünüyor. Peter?
2: Efendim?
0: İyi mi?
2: Evet.
0: Burada pas yok.
2: Evet.
0: İyi.
2: Evet. Hazır.
0: Sanırım beğendi. Süspansiyonsa bambaşka bir hikaye. Mike, gel bir bak.
1: Ne buldun?
0: Bak, görüyor musun? Biri yay kaynaklamış.
1: Oh.
0: Sanırım arabayı alçaltmak için yayı kesmişler. Şuna avuç evet. içi taşlamayla çentik atmışlar ve sonra kaynaklamışlar. Bu kabul edilemez.
1: Tamam yani.
0: Yeni yaylara ihtiyacımız var. Yaydaki kaynak kolayca kırılabileceği zayıf bir nokta oluşturmuş. Ve el yapımı modifikasyonlar bununla da bitmiyor.
1: Bu biraz açıkta kalmış. Baksana, arabanın altından giden boruları gördün mü? Burada
0: soğutma
1: ne oluyor böyle?
0: Soğutma sıvısı boruları. Haklısın. Yani benim de ilk aklıma gelen buydu. Bir tümsekten geçersek veya taşa çarparsak ilk evet. duracağı şey bu. Özellikle bir rallide.
1: Boruları yeniden yönlendirmemiz ve onlara bir tür koruyucu kaplama yapmamız gerek.
0: Ama bunu ancak soğutma sistemini çalışır hale getirdikten sonra yapabiliriz.
1: Bu sistemde ne kadar su kaldığını merak ediyorum. Bak.
0: Ne olduğunu bilmek istemiyorum.
1: Neyse, bir duşa ihtiyacım vardı zaten.
0: Peter ve Pavel'in bu alışılmadık kurulum hakkındaki görüşlerini almaya hevesliyim. Bu radyatör bana getirince büyük görünmüyor. Çok ince bir çekirdeği var değil mi?
3: Hı, tabii.
0: İkincisi, ona hava akışı sağlayan ızgara çok ama çok küçük. Bu kuruluma aşina mısınız? Yani radyatörü arabanın önüne koymak yaygın bir modifikasyon mu?
3: Evet, tabii bu şey temiz hava için daha iyi, motor için de iyi ama radyatör gerçekten çok küçük.
0: Radyatörü çok daha derin bir çekirdeğe, çok daha geniş bir yüzeye sahip bir şeyle değiştirsek mi?
3: Evet, bence bu iyi bir fikir. Biraz modifikasyon gerektirir ama büyük bir radyatörle bu da mümkün olur.
0: Bu yüzden büyük bir hava girişine sahip bir ön panele de ihtiyacımız var.
3: Bizde biraz var ama boyalı değil. Yine de uyacağını düşünüyorum.
0: Sizde ön panel var
3: evet.
0: mı? Bu harika olur. Üzerinde büyük açık ızgara var
3: evet,
0: mı?
3: Evet, evet, evet. Yarış arabasındaki gibi.
0: Peter'la eski radyatörü ve borularını sökmeye başlarken... ...Pavel'den yedek ön paneli bulup Mike'a göstermesini istedim.
1: Aa, tamam, anladım.
3: Evet,
1: bu,
3: bir bakalım.
1: Boyanması gerekecek.
3: Evet, ama paslı değil, iyi durumda.
1: Tamam, pekala.
3: Sadece
1: Elvis
3: biraz renge
1: ihtiyacımız
3: var.
1: Olduğunu söyledi.
3: Evet, Elvis
1: Peki,
3: söyledi.
1: Peki başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu söyledi mi?
3: Spor bir görünüm için bir hava bendi güzel olur. Sanırım bu uyacaktır. Ne düşünüyorsun bakalım?
1: Tamam.
3: Evet.
1: Ön lip gibi, ha?
3: Evet, evet, burası.
1: Böyle mi duruyor? Aa, anlıyorum. Üzerinde bu varken çok daha iyi görünüyor. Hava bendi, hava akışını yukarı ve daha büyük ızgaradan geçirerek motoru soğutmaya yardımcı olacak. Ayrıca bize hedeflediğimiz rally görünümünü verecek ama bir bedeli var tabii. Buna ve şuna Ne kadar harcamam gerekiyor acaba?
3: Senin için Mike, yaklaşık 7000.
1: Bu yaklaşık 250 sterlin ediyor. 5 dakikadır buradayım ve bu kapıdan içeri girdik ve şimdiden para harcıyorum.
3: Evet ama Elvis bunu beğenecek.
1: Tabii ki beğenir. Elvis her şeyi istiyor. Bu parçaları alacağım ben.
3: Mükemmel.
1: Teşekkür ederim. Dostum ne yaptın sen öyle? Daha demin geldik ve şimdiden Pavel'i araba için parçalar çıkartmışsın. İnanamıyorum.
0: Bu soğutma sorunumuzu çözmeye yardımcı olacak çözümün bir parçası. O paslı eski radyatörü çoktan söktüm. Bu ön panelde çıkınca yepyeni bir soğutma sistemi kurmaya hazır olacağız. Artık buna gerek yok.
1: Tamam, ben bunu boyahaneye götüreyim. Renk eşleştirmesi yaptırayım. Gerisini bana
0: harika,
1: bıraksan.
0: Harika, süpersin dostum. Peter'dan çok daha derin bir çekirdeğe sahip, daha büyük ve yeni bir radyatör bulmasını istedim. O da kendi Skoda 130 RS'sinde kullandığına benzer bir model buldu.
5: Ciao.
0: Oh. Aa, merhaba. Dobrey. Dobrey. Harika. Teşekkür ederim. Süper. Çok teşekkür ederim. Tamam, bu iyi. Bu yeni radyatörün çift çekirdekli bir tasarımı var. Bu da soğutma gücünü etkili bir şekilde ikiye katlıyor. Bu da arabamıza gereken şey. Herhangi bir anda bunun içinden çok daha fazla su akıyor. Ve tabii ki yeni ön panelimizle mükemmel bir şekilde eşleşecek. Panelin soğutma deliği tüm bu alanı etkili bir şekilde kaplayarak bu üniteden geçen tüm sıvıyı soğutacak. Ancak bunu takmak hiç kolay değil. Çünkü bir 110 R için tasarlanmamış.
6: Ya süper.
0: Radyatörü takmak için braket olmadığından tek çözüm kendi braketlerimizi takmak. İşte burada Peter'ın 110 R'ler konusundaki yılların deneyimi gerçekten öne çıkıyor. Neyse ki Peter yeni panelin tam şeklini biliyor. Çünkü bunu daha önce yapmış. Tam olarak nerede durması gerektiğini biliyor. Braketler takıldı. Delikleri işaretleyeceğim. Sonra delebiliriz. Muazzam. Motor sporları zihniyetine sahip. Sadece devam et ve işleri hallet. Çünkü zaman düşmanın diye düşünüyor. Radyatör yerine cıvatalanıp boru tesisatı bağlandığında montajın ilk aşaması tamamlanmış oluyor.
1: Pavel'le birlikte ön ızgaramızı ve hava bendini onun müdavimi olduğu kaporta boyacısı Carol'a getirdik. Adamın bu mu?
3: Merhaba Carol, merhaba. Evet, tanıştırayım, Mike Carol.
7: Merhaba.
1: Yeni kaporta parçalarının arabamızın kırmızısıyla eşleşmesi gerekiyor. Carol'ın ona yardımcı olacak renk numuneleri var. Bunun adı... Bu nasıl?
3: İşte buydu.
1: Rally devamı
3: gerçekten
1: ne?
3: Mi?
1: Adı ne bunun? Rally?
3: Evet, Rally Road, evet.
1: Bu arabanın rengi, unutma ki bu bir yol arabası. Hiçbir zaman bir rally arabası olarak dizayn edilmedi. Ama rengin asıl adı da
3: evet,
1: Rally Road.
3: Evet.
1: Bu da sanırım rally kırmızısı demek. Evet, bu harika. Arabamız zaten Skoda'nın kendi rally takımı tarafından kullanılan kırmızıya boyanmış. Sanki rally anısı fikrimiz kader gibi.
0: Birkaç kırık braketi var. Bu küçük yaylardan bazıları can havliyle zor tutunuyor. Mike'ın yeni ön panelini beklerken arabanın gülünç derecede gürültülü motosiklet egzozuyla ilgileniyorum. Onu parçalarını ayırıp sökeceğim, sonra yerine koymak için kendi egzozumu yapacağım. Arabada motor değişikliği yapıldığı için standart bir 110 R egzozu uymayacak. Pek de zorlu bir güreş olmadı. Bu yüzden araba için özel bir sistem yaratmalıyız. Evet.
6: Evet.
0: Dobrey.
6: Dobrey.
0: Çok teşekkür ederim. Tam da aradığım şeydi. İşte bu yeni egzoz sistemimizin başlangıcı. Bu ikinci el ama çok iyi durumda. Dördü bir arada boşaltma borusu seti. Bunu sadece kuru bir montaj için yerine oturtacağım. Böylece geri kalanını modellemeye başlayabilir ve hangi parçaları yapmam gerektiğini bulabilirim. İşte bu orada duracak. Çok dar. Gerçekten de çok dar. Tamam. Bir manifolddan farklı olarak bu helizonun serbest akışlı boruları var. Bu da egzoz gazlarının daha yüksek performans için daha hızlı çıkmasını sağlıyor. Sorun şu ki borular ne kadar uzunsa o kadar çok yer kaplıyor. Arabayı satın aldığımız Peter, motorun arkasından arabanın önüne kadar soğutma borularını çalıştırmak için sistemi modifiye etmiş. Boruları döşeme şekli şimdi yeni egzoz sistemimin yolunda duruyor. Yani yapmam gereken şey o soğutma borularını egzozdan uzağa başka bir yere yönlendirmek. Pekala, yapacak şeyler bir türlü bitmiyor.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Pekala, tamam. İşe koyulabilir miyiz?
6: Evet.
5: Yeni ön panelimiz için doğru rengi bulduktan sonra ona iyi bir zımpara çekmemiz gerekiyor. Tamam, çok iyi. Ardından da tozlardan kurtulmak için basınçlı havayla temizliyoruz. İşte Beyoncé Hanım. İşte bu. Ardından Carol biraz macun karıştırıyor. Genellikle bir golf topu kadar macuna bir bezelye kadar sertleştirici konur. Sonra bunu yedek panelimizdeki küçük göçük ve eziklere uyguluyor. Şimdi tüm küçük kusurları hallettik ama sadece beklememiz gerek.
6: 15 dakika.
5: Bir İngiliz atölyesinde işler farklıdır. Biri 15 dakika dediğinde ne olur biliyor musunuz? Hemen çayı koyarız. Bir fincan çay molası veririz.
6: Evet, tipik İngiliz.
5: Bu
6: sütlü çay.
5: Aynen öyle. Denedim diye beni suçlayamazsınız. Ama burada kaldıkça İngiltere için çay neyse, Çekya içinde Skoda'nın o olduğunu daha iyi anlamaya başlıyorum.
6: Ben gençken Skoda bizim ilk arabamızdı. Hep Skoda'nın Çek halkına doğru görünmez bir oku vardı,
5: evet,
6: derim.
5: Evet, görünmez bir ok.
6: Bu bir tutku, duygu ve aynı zamanda da tarih.
5: Ha, evet, harika tabii. Evet, sanırım Carol hazır. Burada bir damla var ve farkı anlayamıyorsun. Renk tuttu. Paneli astarlama ve boyama için Carol'a bırakacağız. Bu kesinlikle mükemmel. Evet, teşekkürler dostum. Çok makbule geçti. Harika bir iş.
6: Tamam.
5: Arabamıza umduğumuz ralli görünümünü vermeye bir adım daha yaklaştık.
7: Şunu oradan alalım. Ama unutmayın, hala standart bir yol arabası olarak çalışması gerekiyor. Bu da o bozuk karbüratör gibi temelleri halletmek anlamına geliyor. Mike'la beraber arabayı sürerken bir şeylerin doğru olmadığını hissettik. Bu yüzden onu sökeceğim, temizleyeceğim, iyice inceleyeceğim, bir sorun olup olmadığına bakacağım. Karbüratör, yakıt ve hava akışını ayarlayan gaz teli tarafından kontrol edilir. Geleneksel çift boğazlı bir karbüratörde bu tel gaz mekanizmasını çeker. O iki hazneden ilkini açar. Ancak bunda telin ikinci hazneyi de açması yerine bu farklı şekilde çalışıyor. Buradaki bir diyafram üzerinde etkili olan bir vakum aracılığıyla. Şimdi kesinlikle kontrol etmem gereken diyaframın tamamen sağlam olup olmadığı. Bu etkili bir şekilde çalıştığında diyaframın üst kısmına bir vakum uygulanır. Bu da buradaki pistonu hareket ettirir ve gaz kelebeğimize etki eden de budur. İhtiyacımız olduğunda bize tam gaz verir. Emerek üstte bir vakum yaratırsam tam olarak aynı hareketi elde etmeliyiz. Pekala, şimdi hareket ediyor ama kesinlikle o kadar fazla hareket etmiyor. Tam hareket mesafesinin yanına bile yaklaşamıyoruz. Bu diyaframda bir hasar olduğunu gösterebilir. Bu yüzden bir sonraki adım orayı sökmek ve içinde ne olduğuna bakmak. İşte oluyor. Sorunu görüyorum. Şuna bakın. Orada küçük bir delik var. Bir delik olduğu için bu diyaframın diğer tarafında sağlam bir vakum çekmemizin imkanı yok. Yani kelebeğimizin tam olarak çalışmasını sağlayamayacağız. Maksimum gaz alamayacağız. Bu arabanın sürüşünü etkileyecek ki bu da tam olarak Mike'la benim hissettiğimiz şeydi. Pekala, bunun değişmesi gerekecek. Şimdiye kadar yaptığımız tek şey sorunları düzeltmekti. Ben biraz rally tarzı yükseltmelere girişmemizi isterdim. Pekala Peter, sanırım bunu yarın bitireceğim. Umarım Mike'ın günü güzel geçmiştir çünkü gidip onunla bir şeyler içeceğim. Sabah tekrar işe koyuluruz. Tamam mı? Okay. Teşekkür ederim.
5: Rally mirasından esinlenen bir araba yaratmak eğlenceli bir fikir ama bunu ne kadar ileri götüreceğiz? Geçme. Teşekkür ederiz. Pırağın 80 kilometre doğusundaki Kaslav kasabasında Skoda 110 R kulübü yıllık buluşmasını yapıyor.
7: Vay.
5: Çekya halkı Skodalarını gerçekten çok seviyor değil mi? Ne tür modifikasyonların kabul edilebilir olduğunu öğrenmek için mükemmel bir yer. Arabana bir isim verdin mi?
0: Yeşil Roket. Adını Yeşil Roket koyduk.
5: Yeşil Roket. Vay. Hey.
7: Şuna bak.
5: İnanılmaz. İşte bunu istiyorum. İstediğim bu.
7: Bence endişelenmene gerek yok Mike. Burada yaklaşık 200 tane 110 R var. Ve konu modifikasyonlara gelince görünüşe göre her şey serbest.
5: Modifikasyon sorun değil.
7: Belli ki evet, istediğin her şeyi yapabilirsin. Evet. Kimse burun kıvırmayacak.
5: Evet, bu onun arabası mı yoksa başka bir tane daha var mı?
8: Şu küçük yarış
5: evet.
8: arabası
5: sizin
8: bizim
5: mi?
8: Arabamız. Oradaki.
5: Evet. Evet. Fırsatı kaçıramam. Bir tane daha almak ister mi? Çünkü biz bir tane satmayı düşünüyoruz.
8: Evet. Maalesef hayır.
5: Hayır dedi.
8: Maalesef. Teşekkürler.
5: Görünüşe göre hayranlar arabanın spor geçmişini benimsedi. Ama arabamız için görünümü mükemmelleştirmemiz gerekiyor. Sana başlangıçta bundan neyi beğendiğimi söyleyeyim. Yan tarafındaki şerit, çünkü bizim arabamız çok fazla kırmızı.
7: Evet.
5: Yan taraftaki şerit buna yakışmış, öyle değil mi?
7: Her zaman bir arabayı daha hızlı gösterir.
5: Daha da hızlı gider. Bu arabaya en az 5 beygir gücü eklemiş.
7: Altın renkli jantlar da var.
5: Ah, kırmızı bir arabayla bu olur. Ama kesinlikle siyah bir kaput düşünmemiz gerekiyor. Bence bu iyi bir karar olabilir, biliyorsun. Belli bir neslin rally arabaları bunu yapar değil mi?
7: Yaparlar tabii. Bunu güneşli bir günde camdan gelen parlamayı önlemek için yapıyorlar. Ama bu arabaların rally mirasına da güzel bir gönderme.
5: Buradan çıkardığım sonuçlar, arabayı kırmızı tutmak, belki jantlarda bir altın dokunuşu, kaputu siyah boyama fikrini seviyorum.
7: Bu aklımdakini doğruluyor. Petr'in önerdiği o yeni ön ızgaralı ön panel bence mükemmel olacak. Şimdiden birkaç
5: evet.
7: tane gördüm, harika
5: evet.
7: görünüyorlar.
5: Artık arabayla ne yapacağımızı, hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. Yani azı bitti çoğu kaldı.
7: Evet öyle, haklısın.
5: Belki buraya hiç gelmemeliydim.
7: Artık işe koysak iyi olacak.
5: Dikkatimizi rally görünümüne çevirmeden önce hala yapacak işlerimiz var.
7: Dobri den.
9: İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.
7: En azından Peter ve Pavel'in ben yokken hazırlamakta oldukları şu egzozu bitirmek lazım. Eğer bir pozisyon bulursan ben de gidip braketleri
6: tamam.
7: yapacağım.
6: Olur.
7: Dün taktığım yeni helezonu tamamlamak için geniş çaplı, yüksek akışlı bir susturucu seçtik. Yeni braketlerimi egzoz titreşimlerinin kaportaya iletilmesini önleyecek özel takozlar üzerine monte ediyorum. Bunları oraya gevşekçe monte edeceğim. Her iki braketi de yerine oturttuktan sonra susturucuyu yerleştirmeyi düşünebilirim.
9: Susturucu yüksek olmalı. Bu da onu buralarda bir yerde tutman gerektiği anlamına
7: evet,
9: geliyor.
7: Evet tamam, ne dediğini anlıyorum. Evet, sanırım braketlerimi beğenmedi. Anlıyorum da. Susturucu ile tampon arasında çok daha küçük bir boşluk olmasını umuyordum. Bu da yerden yüksekliği etkileyecek. Bunun çok alçakta durmasını istemiyoruz. Sanırım Peter az önce benim de fark ettiğim şeyi işaret etti. Tüm sistemi biraz daha yükseğe oturtmak için bu braketleri yeniden şekillendirmem gerekebilir. Susturucuyu yükseltmek için braketleri ayarladıktan sonra Peter son pozisyonumuzu vermek için egzoz ucuna geçici kaynak yapıyor.
9: Tamam.
7: Pekala, iyi görünüyor. Her şeye tamamen kaynak yaptıktan sonra bir egzoz sistemimiz olacak. Susturucu yerine oturtuldu. Yeni ve daha yüksek performanslı rally tarzı helezonumuza bir bağlantı borusu kaynaklıyoruz.
9: Hı-hı.
7: Şuraya birkaç puntu atar mısın?
9: Evet.
7: Yeni bir boya işi gerektirmesi dışında egzoz sistemimiz tamamlandı. Tamam mı?
9: Tamam.
5: Küsuratsız olsun dedim. Elvis yağlı kısımlarda ustalaşırken ben de aksesuar işine giriştim. Tüylü zarlar. Buna bayılıyorum. Rally makyajımızı tamamlamak için arabanın hem dışarıdan hem de içeriden o havaya bürünmesini sağlamalıyız. Peter'ın kendi özel rally arabaları koleksiyonuna baktığımızda neredeyse hepsinde varsayılan olarak halı paspas yerine bir rally plakası olduğunu görebiliyoruz. Ben de bana biraz metal kesip özel rally plakası yapmama yardım edecek bir adamı görmeye gidiyorum. İleride, fazla uzak değil. Merhaba, Peter sen misin?
10: Merhaba.
5: Bana mı öyle geliyor yoksa Çekya'daki herkesin adı Peter mı?
10: Ben çeliği alayım, sen de eldivenleri buradan
5: ah,
10: alabilirsin.
5: Güzel.
10: Tamam mı?
5: Harika. Orijinal araba paspaslarından aldığım çizimler ve şablonlarla hazırlıklı geldim. Güvenlik gözlüklerini beğendim. Güneş gözlüğü gibiler. Kaykaya gidiyormuşum gibi görüneceğim. Şuna bakın. Halı üzerindeki baklava deseninin yerine bunlar 2,5 milimetre kalınlığında alüminyum plakadan üretilmiş gerçeği olacak. Ben gidip bir çay alayım, sen de işini yap.
10: Hadi başlayalım.
5: İşe dahil olmaktan çekinmem. Rally etapları engebeli olma eğilimindedir.
10: Evet, tamam.
5: Bu da sürücünün ayaklarının kayabileceği anlamına gelir. Evrensel zzz dilimi gördünüz mü?
10: Zzz.
5: İşe yaramış. Baklava plakanın dokulu yüzeyi tutuşu korumalarına yardımcı olur. Bir tanesi bitti. Yani şimdi elimizde sol ve sağ olmak üzere iki plaka var. Şimdi kenarları temizlememiz gerekiyor. Evet. Daha yalnızca 15 dakikadır buradayız. Çok hızlı. Gerçekten hızlı çalışıyorlar. Paspaslarımız kesildiğine göre kenarlarını eğilmemiz gerekiyor. Böyle. Kenarları da bükeceğiz. Böylece 110 R'mizin içine tam olarak oturacaklar.
10: Başka bir atölyeye gitmemiz gerekiyor.
5: Tamam. Seni takip ediyorum.
10: Tamam.
5: Yol göster Peter. Yan tarafta Peter'ın iş arkadaşı saç metalimizi bükmek için gereken makinelere sahip. Adının ne olduğunu tahmin edin.
11: Merhaba.
10: Merhaba.
5: Merhaba.
11: Merhaba. Merhaba, ben Peter.
5: Artık, ciddi misiniz? Gerçekten öyle mi? Gerçekten
11: evet,
5: Peter mı?
11: Bir Peter daha.
5: Buradaki herkesin adı Peter. Bu bir şaka gibi geliyor. Her neyse, Peter eğer adı buysa özel makinesini kullanarak saç metalimizin işini çabucak bitirecek. Önce plakayı pozisyonunda sabitliyor. Sonra biraz kadraj ve biraz da kaba kuvvetle metali büküyor ve mükemmel bir dik açıyı garanti ediyor. Evet, her şey kalkıyor.
11: Tamam mı?
5: Bu gerçekten mükemmel, evet. Adamım, sen bir efsanesin. Tam bir efsanesin sen. Bu müthiş bir şey. Bu Elvis'i çok mutlu edecek. Arabamıza kattığımız o küçük ralli büyüsü buna bayılacak. Harika iş doğrusu. Teşekkür ederim. Buradayken 110 R'mizin altından geçen o soğutma boruları için de biraz koruma arayışındayım. Evet. Bu zor iş. Arabanın altındaki herhangi bir çarpma ve darbeye dayanması için Peter saç metalimizi daha da kalın bir ölçüye çıkarıyor. Bu başımı döndürdü doğrusu. Evet, yıllardır bu kadar çekme ve itme yapmamıştım. Sen bir daha iyisin. Bu da arabanın boylu boyunca uzanan güzel borularımız için kafes. Onları koruyacak. Aynı zamanda epey havalı görünüyor. Teşekkür ederim.
11: Rica ederim.
5: Teşekkür ederim Peter. Bu arada bu gözlükleri alıkoyacağım Peter. Bana çok yakışıyorlar. O yüzden bundan alıyorum.
7: Peter, seni seviyorum.
11: Tamam.
7: Seni seviyorum. Peter ve Pavel'in yardımıyla Skoda'mız şekillenmeye başlıyor. Kirli olan eski karbüratörümüze ultrasonik bir temizleyici kullanarak bir çeki düzen verdim. Şimdi yapmam gereken o yeni diyaframı takmak. En önemlisi diyaframımız artık tamamen sağlam. Karbüratöre taktığımda peşinde olduğumuz performansı elde etmeliyiz. İşte tamamen işlevsel ve temiz bir karbüratör. Uyduruk arka süspansiyon yayını zaten çıkarmıştık. Sırada güzel olan yenileri takmak var. Biri çok daha uzun olması gereken mevcut yayı keserek arabayı alçaltmaya çalışmış. Yaparken üstündeki helezona da zarar verip sonra onu bir kaynakla tamir etmek zorunda kalmış. Arabanızı alçaltmanın ve peşinde olduğumuz o rally duruşunu vermenin doğru çözümü bir set alçaltılmış yay satın almaktır. Neyse ki atölyede bunlardan vardı. Yeni boyanmış ön panel de şimdi yerinde. Böylece radyatör düzgün bir şekilde soğuk tutulabilecek. Peter sıcak havayı kaputtan dışarı yönlendirmeye yardımcı olacak bir panel bile imal etti. Bu çok iyi bir iş, beğendim.
11: Evet, evet.
7: Mükemmel.
11: Teşekkür ederim, sağ ol.
7: Mekanik işler şimdi tamamlandığına göre sonunda görünüme odaklanabiliriz.
5: Ben de meşguldüm. Önce bunu takalım mı?
10: Evet.
5: O zaman şunu kaldıralım. Evet, ben cıvataları hallederim.
10: Tamam.
5: Etkinliğe yaptığımız geziden esinlenerek rally görünümünü tamamlamak için olmazsa olmaz bazı aksesuarlar aldık. Bir rally takımı gibi.
6: Mükemmel, evet.
5: Tam olarak öyleyiz. Rally takımı gibiyiz. Kaputu yeniden boyamanın yanı sıra yerel bir tedarikçiden yeni koltuklar ve Pavel'in atölyesinden rally tarzı altın jantlar temin ederek 110R'ye Midas dokunuşu yaptık. Ah, bu iyi görünüyor Elvis.
7: Bu arabaya gerçekten sağlam bir gaz vermek için gereken her şeyi yaptığıma eminim.
5: Unutma, bu arabayı son sürdüğümüzde karbüratörde bir sorun vardı ve hararet yaptı. Yani kendine güvenine hayranım ama şimdi öğrenmek üzereyiz işte.
7: Doğru.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
19: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
20: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
21: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
20: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
7: Sana yakışanı tak! Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Hararet göstergesi olması gerektiği gibi tam ortada.
12: Evet öyle, gerçekten iyi hissettiriyor. Şu an yaptığımız şeyle kimin çok mutlu olacağını ben iyi biliyorum doğrusu.
11: Evet.
12: Peter sevinçten havalara uçardı.
11: Evet.
12: Çünkü o bunu yapmak istiyordu. Bu onun hayaliydi.
11: Evet.
12: Bu arabayı bir tür anır ralli rotasına sokmak hayaliydi ve biz bu işi
11: evet,
12: başardık.
11: O yolculuğa bir nevi devam ettiğimiz için gerçekten memnunum. Çünkü haklısın, bu süreci o başlattı. Bazı iyi fikirleri vardı ve bitiremediği yerde biz başardık. Bu yüzden umarım o da bizim kadar bununla gurur duyar.
12: Peter'ın başlattığı işi bitirerek bu 110 R'yi ralli rotasına sokmak cesur bir karardı.
11: Özellikle de önce ele alınması gereken çok fazla mekanik sorun varken.
12: Ne yalan söyleyeyim, bu işe giriştiğimize o kadar memnunum ki.
11: Ah dostum, ne kadar da iyi görünüyor.
12: Nefesini kesiyor. Bunu kolayca standart bir arabaya geri döndürebilirdik ama bu hali mükemmel doğrusu.
11: Gittiğimiz buluşmadaki bütün o arabaları düşün. Yüzlerce vardı değil mi? Bazı istisnai arabalar olsa da bu onların arasında mükemmel bir şekilde dururdu.
12: Gördüğümüz diğer 110 R'lerden esinlenerek arabaya otantik ralli esintili bir görünüm verdik.
11: Ancak dönüşüm yüzeysel değil. O geliştirilmiş soğutma sistemi şimdi Petrin başlangıçta amaçladığı şekilde çalışıyor.
12: Yeni ön kaporta sadece iyi görünmekle kalmıyor, aynı zamanda performansa da yardımcı oluyor.
11: Yeni sportif bir egzoz sistemi görünümü tamamlıyor.
12: Skoda'yı rally pistinde iyi hissettirecek birkaç ekstra parça aldık. Araba bize 420 bin koronaya, yani yaklaşık 15 bin sterline mal oldu. Burada durup dururken gerçekten de ralli pisti için doğmuş gibi görünüyor.
11: Evet tamam, hadi gidelim.
12: Pırağın sadece 25 kilometre güneyinde kullanılmayan bir alan var. Ralli meraklıları için gözde bir yer.
11: Neyse ki bugün bütün alan bize ait.
12: Hadi o zaman dostum. Aman kaydırma. Tamam. Gaza bas. Tamam,
11: bu
12: yavaş.
11: Arabalar bunun için yapılmış.
12: Evet ama aman. Devam et, köşeyi dön. Keskin viraj. Devam et. Şimdi dikkat, toparla. Sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten de muhteşem. Yani yüksek devire çıktığında. Bu müthişti. Sesi harika Elvis, harika.
11: Kendini evinde hissediyor.
12: Dikkat, orada bir kaya var. Aman kayaya dikkat et. Ralli arabası aldık. Muhteşem. Ne araba ama değil mi? Ne araba?
11: Aa, bayıldım. Sürüş tarzını sevdim. Yoksa, görünüşü de harika. Gerçekten de satmak istemiyorum.
12: Ne yaptığımızı anlamıyorum. Rally anısı olması için aslında yol arabası yaptık ama sonunda gerçekten de iyi bir rally arabası da yaptık.
11: Evet, harika. Dürüst olmak gerekirse bu pistte çok iyi yol tuttu. Bunu yaparken harika görünüyordu.
12: Tamam, onu şimdi atölyeye geri götürelim, temizleyelim, ilana koyalım, piyasaya sürelim ve satalım. İyice yıkadıktan sonra araba burada çek ya da satılığa çıkarılacak.
11: Ve istediğimiz fiyata yaklaşırsak hem para kazanmış olacağız.
12: Çok teşekkürler.
11: Hem de eğlenmiş olacağız.
12: İyi günler.
13: Güle güle, iyi günler.
12: Hazırsın. Tanrım, burayı gerçekten sevdim. Pıra seviyorum. Harikaydı.
11: Harikaydı. İçeceklerini sevdim.
12: İçeceklerine bayıldım. Arabaları da güzeldi.
11: Gidelim.
12: Uçağımıza gidelim hadi.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Alternatif çözümler kirinci önlemede kalgo...

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
9: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu sefer klasik bir hız ve araba tutkunu gençle istediğiniz araba piyasadaki en nadir arabalardan biri. 90'lara dönüyoruz.
1: Yani hiçbir zaman sigortaya param yetmedi.
0: Aile babası ve Ford fanatiği Carl için.
2: Hayalimdeki araba her zaman Mark 3 Ford Fiesta RS Turbo olmuştur.
0: Büyük miktarda nakit paraya ihtiyacımız olacak. Haftaya yükseleceklerini biliyorum, evet. Bizi şimdiye kadarki en büyük kumarımızı oynamaya zorluyor. Neler oluyor, ne yapıyorsun? Peki Carl'ı hayalindeki arabaya kavuşturmak için yapılan şeylerin hepsi işe yarayacak mı? Neler oluyor, ne yapıyorsun? Ohohohoho, evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
1: Küçükken kendime hep büyüdüğümde bir tane alacağımı söyledim ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
0: Yani nihai takas mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için.
1: Bunu yapabileceğini biliyorum.
0: Sana inanıyorum. Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Arabalarını devreden araba severlerle tanışarak. Benzin kapağı nerede?
1: Sanırım buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla.
1: Yaklaşık 500
0: sterlin. 500 sterlin mi? Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar. Ve para kazanma anlaşmalarıyla.
1: Sana 3000 sterlin
0: teklif ederim. Elinizi uzatın. Takas ederek.
1: Evet, güzel.
0: Hep istedikleri arabayı alacak param olana kadar.
1: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
0: Ağlamayı kes. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satarız. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
3: Çalışmak için çok uygunsuz bir yer burası.
0: İleri gitmeyecek.
3: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
3: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadık.
0: O rüya arabasını...
1: Hey, bu çılgınlık.
0: ...teslim etmek için...
1: Sen ciddi misin?
0: ...gerilim yüksek.
4: Bu, titriyorum. Bu harika.
0: Benim gibi 18 bin Blue Oval fanının 5 binden fazla fantastik motor görmek için Silverstone'a yığıldığı Avrupa'nın

0: en büyük Ford etkinliğindeyim. Ayrıca benim gibi fast foodlara düşkün olan Carl adında bir adamla buluşma ayarladım. Gençliğinden beri iki çocuk babası Carl bir Fiesta RS Turbo'ya sahip olmayı hayal etti. Ancak ne kadar birikim yapmaya çalıştıysa da hayatın iniş çıkışları yoluna çıktı. Bu yüzden hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi görmek için bana ve Elvis'e ulaştı. Carl.
1: Merhaba Mike, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Evet, çok kötü değil, teşekkürler.
0: Gösteri hakkında ne düşünüyorsun?
1: Gösteri harika, evet. Arabalar güzel. Bazılarını eve götürmeye hayır demezdim.
0: Bu küçük turbayı kokladığınızı
1: evet,
0: görüyorum.
1: Kesinlikle güzel, gerçekten.
0: Harika bir araba.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dinle, benim ve senin konuşmamız gereken çok şey var. O yüzden neden bir fincan çay
1: evet,
0: içmiyoruz?
1: Gidelim.
0: Sen gerçekten bir araba adamısın,
1: evet.
0: Değil mi? Onlarla
1: daha
0: kaplısın
1: şüphesiz.
0: Yani.
1: Hayatım arabaların etrafında dönüyor. Sanırım çok küçükken başladı. Büyük babam eski vintage arabaları onarırdı. Karımla arabalar sayesinde tanıştım. Tüm diğer arkadaşlarımla arabalar sayesinde.
0: Ve birkaç çocuğunuz da var.
1: Başka seçeneği olmayan Tyler ve Jenna var. İsteseler de istemeseler de arabalara binecekler.
0: Peki Ford sevginiz nereden geliyor?
1: Büyük babam eski eskorduyla vintage yarışlarına katılırdı ve onlarla ilgili her şeyi düzenlerdi. Sonra ben daha gençken ailemin bir Sierra Cosworth'ü vardı.
0: Güzel.
1: Onun her parçasına bayılırdım. Okula onunla gidip gelirdim ben.
0: Bahse girerim. Okuldaki en havalı çocuk sen.
1: Kesinlikle evet, şüphesiz. İlk arabam Ford'du. Mark 3 Ford Fiesta 1.1'im vardı ve özel bir şey görünmese de ben ve arkadaşlarım onun yaylarını indirdik. Ücretsiz aldığım body kit'i oraya koyduk.
0: Değiştirdin.
1: Evet, evet.
0: Neye benzetmeye çalıştın?
1: RS Turbo gibi. 17-18 yaşlarındayken asla böyle bir araba satın almayı, sigortalamayı ve çalıştırmayı göze alamazdınız. En kolay seçenek sadece bir benzetme, bir kopyasını yapmaktı.
0: Peki hiç kendi hayalindeki arabayı almak için kendi başına çalışmayı denedin mi?
1: Daha gençken kendime hep şunu söylerdim. Büyüdüğümde bir tane alacağım ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı. Yaşlandıkça daha pahalı hale geliyorlar. Her zaman parayı biriktirmeye ve her şeyi ayırmaya çalıştık kesinlikle ama hayattaki şeyler değişir ve koşullar değişir. Ailem her zaman önce gelirdi.
0: RS Turbo piyasadaki en nadir hızlı Ford'lardan biri gibi olduğu için gerçekten zor bir iş olacak bu. 90'larda bu sadece Carl'ın rüyası değildi. RS Turbo her erkek yarışçının fantezisiydi. Sadece 7,9 saniyede 60'ı vuran ve saatte 133 mile ulaşan Ford bu güçlendirilmiş ve güçlü Fiesta ile nihayet hot hatch çekiciliğini geri aldı. Ve 4000'den az üretilen RS Turbo nadir bulunan bir klasik olarak kabul edilir. Şu anda Birleşik Krallık yollarında kayıtlı yalnızca 90 tane var. Yani bu arabaların değeri 15 bin sterline kadar çıkabilir. Ve biz bakalım bu arabayı bulabilecek miyiz? Yıllardır söylüyorum insanlara hızlı Ford'lara para yatırın diye.
1: Aa, evet kesinlikle.
0: Ve şu anda fiyatlar açısından piyasayı ele geçirmiş durumdalar. Öyleyse bana çalışma hayatından söz et. Geçimini sağlamak için ne yaparsın?
1: Yeni banknotlar üreten bir şirkette çalışıyorum.
0: Yani hepimizin cebine koyduğumuz yeni banknotları mı çıkarıyorsunuz?
1: Gerçekten ödüllendirici bir iş ve tüm bu paranın her gün ellerimden geçmesine rağmen kendime bir turbo arrest alacak kadar para biriktirememiş olmam bir utanç kaynağı.
0: Hayalindeki arabayı alacak olsaydın bu senin için ne anlama gelirdi?
1: Bu bir klişe ama her şey demek. Garajı alıp, araba sehpasını alıp keyfini çıkarmak istiyorum. Oğlum Tyler'a bir şeyleri nasıl parçalara ayıracağını, nasıl değiştireceğini, nasıl yapacağını öğretmek istiyorum.
0: Carl'ın hayalindeki arabanın potansiyel olarak 10 ila 15 bin sterlin arasında olması sebebiyle ticarete başlamak için düzgün bir arabasının olmasını umuyorum. Biliyor musun çok rahatladım çünkü bu iyi görünümlü bir BMW 3 serisi.
1: Bu 2 litrelik dizel turbo, 170 fren, hala cılız ama yakıt ekonomisi elde ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Evet, ideal.
0: Güzel, indirildi değil mi?
1: Evet, yani süspansiyon üzerinde bir bobinim var ve onu indirdim. Muhtemelen yapmam gerekenden fazlasını yaptım.
0: Ve sonra içeride, vay canına bu iyi değil mi? Çok fonksiyonlu direksiyon simülatörü.
1: Evet.
0: 6 vitesli şanzıman.
1: Evet, her yönden düzenli bir araba.
0: Var. Ve bundan çok daha eski bir Fiesta'ya geçmek ister misin? Bunda klima, elektrikli camlar gibi birkaç konforu var.
1: Evet, sanırım anahtarları benden zorla almak zorunda kalacaksın.
0: Sahip olduğum en büyük sorun Avrupa'nın en büyük Ford etkinliğinde tüm Silverstone'u gezdik ve sadece 2 Mark 3 RS Turbo gördüm.
1: Evet kesinlikle
0: evet, çok
1: nadirdirler.
0: Nadirdirler. Yani
1: bu yüzden bir tane
0: alması
1: istiyorum.
0: Zor olacak ama eğer biraz paran varsa bu biraz daha kolaylaşacak.
1: Maliyete yardımcı olacaksa sana 1000 sterlin verebilirim.
0: Bu çok yardımcı olacak ve sana hayalindeki arabayı almak istiyorum gerçekten.
1: Dünyadaki en iyi şey olacak yani inan çok mutlu olurdum.
0: Carl'ın her zaman ailesine öncelik vermesini sevdim ama hayalindeki arabayı asla alamayacakmış gibi geldi. BMW'si ve iyi bir 1000 sterlin olsa bile bu ikimiz için çok zor olacak. 15 bin sterline kadar gidebilirler ve haftaya kadar yükseleceklerini biliyorum. Bu da beni başlangıç olarak geri plana atıyor. Özellikle yollarda yüzden az araç kaldığı için. Ancak iyi haber bize bu harika BMW 320 dizelini verdi. Şimdi bunlar pazara sürülecek gerçekten iyi arabalar. Çünkü bir kup BMW'nin klasik çizgilerine sahipler. Tek sorun karın dört köşeye de ayarlanabilir bobinler koyması ve onu yere indirmiş olması. Bu da gerçekten görünmesini sağlıyor. Gerçekten harika ama sorun şu ki BMW sürüşünü tehlikeye atıyor. Ancak ayarlanabilir olması Elvis için sorun olmamalı. O bunu mutlaka halleder. Ve yükselterek çekiciliğini arttırmalı ve 2.5 bin sterlin kazanmayı ummalıyız. O RS Turbo'yu fiyatlar çok fazla uzaklaşmadan almak için yarış devam ediyor.
2: Bu güzel dostum.
0: Evet, bu iyi değil mi?
2: Bu kimin? Ve daha önemlisi onu neye dönüştürmemizi istiyor?
0: Carl denen sevimli adamın. Bu onun BMW kupesi.
2: Erkek yarışçı öyle mi?
0: Biraz erkek yarışçı. Evet, çok alçak ve uygun bir erkek yarışçı arabası istiyor. Çünkü istediği şey bir Fiesta RS Turbo. Onu istiyor.
2: Tamam, yani zaman içinde modern, hoş, gösterişli bir BMW'den eski bir Fiesta'ya mı geçmek istiyor?
0: İstiyor ve nedenini anlıyorum. Evet. Yani bir RS Turbo havalı bir arabadır.
2: Evet, hayır, yani bence de öyle. Havalı bir araba. Bunun için
0: temizliğe ihtiyacı olduğu gerçeği dışında yapacak çok az şey evet. Var. Ve sonra haklısın, çok alçak. İyi haber şu ki ayarlanabilir bobin üzerinde. Böylece onu yükseltebilir tamam. Ve biraz yumuşatabilirsin. Bununla uğraşabilirsin. Bense internete gömüleceğim ve neyle ticarete başlayacağıma bakacağım.
2: Pekala, bu iyi. Biliyorsunuz bu harika bir ilk bilip araba. Carl'ın BMW'si. Hem de üzerine fazla bir şey yapmama gerek yok. Ancak normalden daha fazla alçaltılmış. Bence pazar çekiciliğini sınırlayabilir. Ve normalde bu kadar alçaltılmış bir arabayla orijinal yüksekliğe geri döndürmek için süspansiyon bileşenlerini değiştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama neyse ki bu arabada ayarlanabilir yay platformları var. C anahtarlarını yayı kelimenin tam anlamıyla dört köşede 1 veya 2 inç kadar sarmak ve daha standart görünen bir yüksekliğe geri ayarlamak için bunları kullanabilirim. Ve en iyisi ücretsiz olması. Bu yüzden bir cila ve temizlikten sonra Mike internette reklamını yapabilir ve umarım 2.5 bin sterlin getirir.
0: Bu arada Carl'ın parasıyla ticaret yapmakla meşguldüm. Bir bayan sosyal medyada benimle iletişime geçti. Arabasını hurdaya çıkaracağını söyledi. Şimdi bu bir mini ve ben orijinal ikonik mininin hayranıyım. Bu daha sonraki bir seri. Bu bir 2009 model ve bana motoru uyarı ışığının yandığı ve komik bir ses çıkardığı söylendi. Bu yüzden bu kadın bu arabanın sadece 200 sterline gitmesini istiyor. Yani bence buna değer. Özellikle ben ve Elvis bunu başarabilirsek. Ah evet. Harry!
3: Günaydın.
2: İyi görünüyor. Nesi var?
0: Sorunun ne olduğunu söylemeden önce neyin doğru olduğunu söyleyeyim. Bu araba bir arkadaşımın efsanevi tasarımcı Frank Stephenson tarafından tasarlandı. Çalıştığınız yerdeki tüm güzel McLaren'ları tasarlamaya
2: yaptı.
0: Devam etti.
2: Evet.
0: Bunda aslında Frank Stephenson'ın karısının anatomisinin bir parçası üzerine oyulmuş kanat aynaları gibi birkaç küçük kişisel dokunuş var.
2: Devam edelim.
0: Evet, o yüzden bunu çözmene izin vereceğim. Arkada. Bu sana nasıl görünüyor?
2: Bir bira kutusu gibi.
0: Bu bir bira kutusu, evet. Kil modelini tasarlarken egzozu takmayı unuttular. Bu yüzden Frank çabucak bir bira kutusu aldı ve onu kil modele soktu ve BMW yönetim kurulu bunu onayladı.
2: Demek istediğim bu harika. Bunda gerçekten yanlış bir şeyler olmalı.
0: Motor uyarı ışığı yanmaya devam ediyor ama onu söndürüp bir sürüşe çıkarana kadar ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz. Çıkardım Harry, hadi oğlum neyin var senin?
3: Şimdi sadece kayışları çözüyorum Mike.
0: Pekala güzelim. Hadi dene, devam et. Ayağını yere koy.
2: Bu benim ayağım.
0: Evet. Oo.
2: Gerçekten güçsüz olduğu hissediliyor. Kesinlikle biraz düzensiz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Pürüzsüz bir his vermiyor. Ve devir aralığında bazı gerçek ölü noktalar var. Bekle, çok iyi boş durmak istemiyor. Her yerde kesilecekmiş gibi hissettiriyor.
0: Öyle hissettiriyor. Evet.
2: Evet.
0: O duman arkadan mı çıkıyor?
2: Evet.
0: Ah.
2: Az önce öldü.
0: Ah. Kendi kendine yeniden başladı.
2: Hayır, yine durdu.
0: Öyle mi?
2: Ben hiçbir şeye dokunmuyorum bile.
0: Neler oluyor?
2: Daha önce bir arabanın bunu yaptığını hiç bilmiyordum. Sadece kendine ait bir zihni var. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Harry'e telefon etsen iyi olur. Bakalım ne kadar yol almış.
0: Bu iyi bir nokta. Evet. Çünkü kurtarılmaya ihtiyacımız olacak, değil mi? Elvis'i Mini'ye ne yapılması gerektiğine karar vermesi için bırakırken potansiyel bir alıcı olan John, Carl'ın arabasına bakmak için burada. Bir BMW 3 serisi. Bunun Avrupa'nın en çok satan aile arabası olduğunu bilmenizi isterim. Arkamdaki bu adamı tanıyor olabilirsiniz çünkü geçmişte ona bir araba sattım. Ama onun bu konuda ne düşündüğünü öğrenelim. Yani hala seviyor musun?
4: Evet.
0: Hadi o zaman ıstırabıma bir son ver. Sana en iyi Mitsubishi Evo'lardan birini sattım. Sakın bozduğunu söyleme.
4: Hayır, bozmadım Mike. Sadece çalıştırmak çok pahalı.
0: Tamam, bunu hafta sonları eğlenmek için kullanıyorsun. Ama dizel, biraz daha tutumlu ve biraz daha mantıklı bir şeye ihtiyacın var, değil mi?
4: Kesinlikle, günlük bir araba ihtiyacım olan şey.
0: Bunun için sadece 2,5 bin sterline ihtiyacım var. Evet mi? Harika birsin, teşekkür ederim. Başka bir şey görebilir miyim?
4: Tabii.
0: BMW'yi sıralamak için hiçbir şey harcamadık. Böylece onu elimizden çıkardıktan sonra ve hala satılacak bir minimiz varken rüya araba fonu şimdi 3300 sterlinde duruyor. İstikrarlı bir başlangıç ama hala Carl'ın rüya arabası için gereken 10-15 bin potansiyelinden çok uzaktayız. Bu yüzden umarım Elvis'in bozuk minimiz için iyi bir çözümü vardır.
2: Mike bu arabaya ikinci bir şans verdi. Hurdalık yolundaydı ve bence 200 sterlin için almaya değer bir kumardı. Ama korkarım ki bu motor iyi değil. Çılgın yanan yağ gibi tütüyor ve sadece bozulmuş. Ya değiştirilmesi ya da tamamen yeniden yapılması gerekiyor ve her iki durumda da bu arabada neredeyse hiç kar kalmayacak. Piyasada bunlardan binlerce var. Ama başka bir fikrim var. Bu tonlarca potansiyel hurdayı bir ton nakde çevirebilecek bir fikir.
0: Birazdan. Jeremy mi?
5: Merhaba Mike.
0: Çifte bir ölümcül darbeyle karşı karşıyayız.
5: Bu bir yarışçı.
0: Bu gidiyor ve yarışıyor mu?
5: Evet.
0: Son teknoloji bir fikir para getirebilir mi? Neler oluyor? Ne yapıyorsun?
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Tam o anda bir yumruk. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Carl.
1: Nasılsın Mike?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın? Aile babası Carl'ın çocukluk hayali olan nadir bir Fiesta RS Turbo'ya sahip olmayı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz.
1: Biz her zaman parayı biriktirmek için bir kenara koymaya çalıştık ve şartlar, her şey değişti ve ailem her zaman önce gelirdi.
0: Ama külüstür minimiz bizi yavaşlatıyor.
2: Ancak bizi tekrar rayına oturtmak için bir planım var. Minimizden para kazanmanın en iyi yollarını araştırdıktan sonra çok kazançlı olabilecek cesur ama riskli bir fikir buldum.
0: Aman tanrım, neler oluyor? Ne yapıyorsun sen?
2: Kötü göründüğünü biliyorum dostum. Dürüst olmak gerekirse bunu yaparken kendimi kötü hissediyorum ama onu buraya getirip parçalarını ayırmaya başladığımda motor bozuldu. İnceledim. Kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ekonomik değil. Yani yeni bir motor alıp tamir etsek bu araçta hiç karımız kalmadı. Hurdalıklarla görüştüm. Onlar bize sadece birkaç yüz sterlinlik hurda ağırlığı vermeye razı geldiler.
0: Ne yani? Ona bir balta alıp kendin hurdaya mı çıkardın?
2: İnternette biraz araştırma yaptığımda bunu görünce çok şaşırdım ve Mini markasının ne kadar ikonik olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Herkes Mini'yi sever. Ayırarak arka tarafını kanepeye, ön tarafını üst düzey bir ısmarlama barbeküye çevirerek bu araçtan oldukça kar elde edebiliriz.
0: Olmaz, beni kandırıyorsun.
2: Buna değebilir ve inan bu beni şaşırttı. Böyle ısmarlama iki parçayı dönüştürdüğümde birkaç bin sterlin ediyor.
0: Yani bu 200 sterlinlik hurdayı birkaç bin sterline mi çevireceksin?
2: Evet.
0: Bana bir taşlama makinesi getir ve yardım etmeme izin ver.
2: Hayır, neredeyse bitirdim ve çok eğleniyorum. Sen git ve bize biraz daha numara bul ama yine para kazanacağız.
0: Elvis'in bu garip fikri aslında bir dahiyane gibi görünebilir. Bu araba sanat mobilyalarının ne kadara satıldığına çevrim içi bakıyorum ve tüm bunların bir servete gittiğini görüyorum. O hurda miniyi büyük bir kar sağlayan bir şeye dönüştürebiliriz. Sorun şu ki Elvis bunu daha önce hiç yapmadı. Zor bir durum olabilir. Bakalım başarabilecek mi? Göreceğiz. Evet. Yani Elvis bize küçük bir servet yapmaya çalışırken ben bir sonraki ticaretimiz için mükemmel bir arabanın peşindeydim. Bağımsız garajlarda şansımı denerken ucuz bir Audi A8 ile karşılaştım. Düşük kilometreli, hızlı, güvenilir bir model. Bu yüzden Jeremy'yi Rural Oxfordshire'daki garajında görmeye gidiyorum. Oh, kırsalın kokusunu seviyorum ve bu küçük kırsal garajları seviyorum. Benim gibi bir tüccar için gerçekten iyi avlanma yerleri çünkü yerel bölgeye hizmet ediyorlar. Hepsi bu etraftaki küçük topluluklar ve köyler. Yani bu arabaların gerçekten düşük kilometreli olduğu ve genellikle onlar hakkında her şeyi bildikleri anlamına geliyor. Bu harika büyük bir Audi A8, ona bakın. Sen Jeremy misin?
3: Merhaba Mike, tanıştığımıza memnun
0: ben
3: oldum.
0: Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben de.
0: Buradaki kokuları seviyorum. Evet.
3: Çok organik.
0: Organik, evet. Bunun için
3: Aradığın kelime bu sanırım.
0: Evet, etrafta tonlarca araban
3: evet,
0: var
3: evet.
0: Değil mi?
3: Evet, evet. Başka bir şey var mı?
0: Belki yine de bunu görmeye geldim. Bana şu Audi'den söz et hadi.
3: Çok tatlı. V8, güzel bir ses.
0: İçeriye bir göz atalım. Yani deri iç kısmı var. Vay
3: evet,
0: canına.
3: Evet, evet. Elektrikli koltuklar.
0: Elektrikli direksiyon kolonu
3: evet,
0: bile var.
3: Evet, ihtiyacın olan her şey bu.
0: Peki kaç kilometrede?
3: 94.951 kilometre.
0: Bu araba yeniyken ne kadardı?
3: 60 bin sterlin değil mi? Bunun gibi bir şey.
0: 60 bin. Ve bugün ne kadar istiyorsun?
3: 950 büyük pazarlık.
0: Bu senin için değer kaybı
3: evet,
0: değil
3: mi? Değil mi? Yakıt deposunda bir sorun var. Yakıt yarım deponun altına düştüğünde oraya çekmeye başlar ve yaramazlık yapmaya başlar. Arabanın satılık olmasının asıl sebebi buydu.
0: Doğru. Doğru. Yani bu arabayı söyledin ama diğerlerini de
3: hangisini
0: söyledin.
3: Hangisini istersen seç.
0: Tamam. Peki nedir bu Audi Allroad? Söyle.
3: Evet, Allroad eskiden aile arabasıydı. Bu bir yarışçı. Ben...
0: Bu gidiyor ve yarışıyor mu?
3: Evet evet. Servis geçmişini yaptırdım.
0: Arabalarınızı kovalarca çamurla yıkamayı sever misiniz?
3: Özel bir muamele.
0: Özel
3: bir muamele.
0: Bir çeşit
3: evet.
0: Yosun dolu evet. Çamur kovaları.
3: Yeşilimsi.
0: Yeşilimsi
3: tamam.
0: Ve sen onu fırlattın ve öylece bıraktın.
3: Evet tamam. Bunu benim için
0: bu biraz
3: halledeceğim.
0: Kumar değil mi? İkisini de senden almak için.
3: Hayır, kumar değil. Audi'nin. Onlar Quattro'nun.
0: Tamam.
3: Onlar klasik arabalar.
0: Yani ikisi için 1950 mi?
3: Çift
0: bitti.
3: İçin evet.
0: Evet. Evet. Evet. Onları alacağım.
3: İyi
0: ve şimdi onu
3: İyi
0: alacağım.
3: Adam.
0: Bir sorunum olursa geri dönerim. Eğer bir sorunum yoksa beni bir daha görmeyeceksin.
3: Buna bayılacaksın.
0: Sana yer açtım.
3: Evet tabii.
0: Evet.
3: Gelecek hafta tekrar gel.
0: Ne yaptım ben? Şey, ben bir taneyle çıkmadım. Aslında iki Audi ile ayrıldım. Ben kullanmamış olabilirim ama A6 Allroad'un güçlü ve güvenilir bir otomobil olduğunu biliyorum. Aynı zamanda aileler ve açık kapı tipleri için iyi bir araba. Bu arabanın bir çitin altında yaşadığını ve çok kirli göründüğünü biliyorum. Ancak olumlu bir muayene geçmişi var. Bu yüzden o kadar da kötü olamaz. Sanırım bir kez toparlandıktan sonra 1000 sterlin için paramızı en azından ikiye katlayabiliriz. Ayrıca bu Audi A8'den iyi bir kar elde etmeliyiz. Düşük kilometre ile güvenilir bir sürüş. Elvis o yakıt deposunu halledebilirse. Bu 4.2 litrelik V8 neredeyse 300 fren beygir gücü. Sağ ayağınızı yere basıyorsunuz. Ah ve bu şey kenarını kaldırıyor ve koşuyor. Yani ufka doğru koşuyor. Harika. Vay canına. Hidrolik direksiyon harika. Tüm bunları bu kadar paraya alabilmeniz gerçekten şaşırtıcı. Ve belki de dışı yırtık pırtık. Ve burası biraz mis gibi kokuyor. Bütün o şeyler temizlenebilir. Bunu 3000 sterline satabilmeliyim. Sahip olduğumuz tek sorun o yakıt deposuyla ilgili. Bunu doğrudan Elvis'e ileteceğim. Umarım o yakıt sorununu çözebilir. Ama o her şeyi başarabilir.
2: Atölyeye döndüğümde cesur fikrimi gerçeği dönüştürmeye çalışırken bir mininin önünü barbeküye ve arka yarısını bir kanepeye dönüştürmeye çalışırken zorluklar devam ediyor. Bu bir zamanlar mini olabilirdi ama size şunu söyleyeyim, bu proje mini değil. Elbette arabanın ön ucunu arkadan kesmek zorunda kaldım. Açıkçası motoru sökmek ve aksları yuvarlamak, tabii ki tekerlerin hala dönmesine izin vermek için hareket ettirmek ve şase elemanlarını çıkarmak ve ardından barbekü elemanlarını yerleştirmek yerine koymak için kendi çerçevemi yapmak. Önce daha fazla zaman alan işle başladım. Ön tarafı ısmarlama bir barbeküye çevirdim. Ben sadece bazı ayarlanabilir ayaklar yapma sürecindeyim. Böylece onu dengeleyebilir ve yemeğin üzerine oturacağı ocak gözünün güzel ve düz olduğundan emin olabiliriz. Ve şimdi bu da bitti. Yapmam gereken bir tane daha var. Bacağın arka ayağına küçük bir plaka kaynak yaparak barbeküyü dengeliyorum. Bacak altındaki bir yuvaya yerleştirildiğinde yerine kilitlemek için bir alyan anahtarı kullanıyorum. Ardından ocak gözünü desteklemek için bir kontrol plakası takıyorum. Bunlardan birini çevrim içi olarak veya herhangi bir kendin yap mağazasından satın alabilirsiniz. Daha sonra bir perçinleme aleti kullanarak onu yerine sabitliyorum. Diğer insanların çevrim içi olarak yarattığı tüm o harika kreasyonları fark ederek kendimi biraz kaptırmış olabilirim. Bunu uzun zamandır yapıyorum ve hala tüm bu güzel dokunuşları yan panelleri kapatmak gibi şeylerle burada bitirmek zorundayım. Hala tüm bunları yerleştirmek için bir ocak gözü, gaz şişesi ve bazı çerçeveler koymam gerekiyor. Her şeyin bir temizliğe ihtiyacı var. Demek istediğim böyle bir şeyin kullanım kılavuzu yok. İlerledikçe uydurmalısın. Para kazanmamızın tek yolu onu bitirmem.
0: Birazdan Elvis'in çok işi var. Audi'lerimizden birini tamir etmeye çalışıyor.
2: Burası çalışmak için uygunsuz bir yer.
0: Mini Master planımız konusunda fazla iddialı mı olduk acaba?
2: Arabayı ikiye bölmenin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ortasından büyük bir kesik atın. Böyle başlayabilirsiniz.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
6: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: İki çocuk babası Carl için nadir bir Fiesta RS Turbo otomobili alma görevindeyiz.
18: İlk arabam 1.1 Ford Fiesta'ydı. Hayatımda her zaman bir tane sahibi olacağım hayaliyle onu bir RS Turbo gibi göstermeyi başardım.
17: Ama potansiyel olarak 10.000 veya daha fazlaya mal olan rüya motoruyla düzenli bir kar elde etmek için bu Audi A8'e ihtiyacım var. Ah, şuna bak!
19: Kulağa V8 gibi geldi. 4.2 öyle mi?
17: Evet
19: güzel.
17: Öyle.
19: Yani koyun posterına bürünmüş kurt gibi. Altında 300 beygir gücü
17: öyle
19: var.
17: Öyle görünmeyebilir ama sadece 94.951 kilometre yapıldı.
19: Öyle görünmüyor ama evet harika.
17: Küçük bir şey dışında arabanın içindeki her şey çalışıyor. Bu arabadaki yakıt deposu ekleme parçalı bir
19: evet.
17: Depodur. Yarım depo yakıta ulaştığında kesiliyor. Görünüşe göre bir taraftan diğer tarafa yakıt almak için bir tür mekanizma var.
19: Altta küçük bir pompa var, o yüzden durmuş gibi geliyor. Yapılabilir. Arabayı için ne ödedin?
17: 950 sterlin.
19: Gerçekten mi?
17: Evet. Bu bir pazarlık değil mi? Ve vay sadece canım. Bu değil. İşte oradayken sağımda çalıların içinde bir Audi Allroad vardı ve hoşuma gitti.
19: Bana iki araba aldığını mı söylüyorsun?
17: Allroad'u 1000 sterline satın aldım. Yani iki arabaya 1950 ödedim.
19: Peki nerede?
17: Bunu kullanarak geldim. Diğerini teslim ettiriyorum.
19: Beklerken o yakıt deposuna başlayacağım.
17: Güzel. Ona iyi bak. Bu Alman Rolls Royce.
19: Mike bu arabayı bu kadar iyi fiyata almakla çok iyi iş çıkardı. Bu bizim için büyük bir kazanç sağlayabilir. Ancak yakıt göstergesi her yarıya indiğinde motorun durması gibi bir sorunumuz var. Bu muhtemelen yakıt pompası ile ilgili bir sorun ama aynı zamanda elbette orada yarım depo yakıt olmayabilir. Bu yanlış olabilir. Bu yüzden ilk arama noktam gerçekte ne kadar yakıtın arkada olduğunu bulmak. Şimdi bu arabayla ilgili olağan dışı şeylerden biri yakıt deposunun ortadan ikiye bölünmüş olması, arabanın her iki yanında olması. Burada bir kutu parça var. Aslında hepsi yakıt sisteminin parçaları. Mike önceki sahibinin sorunun farkında olduğunu ve araştırmaya çalıştığını ancak hiçbir zaman sorunu çözemediğini söyledi. Şimdi eğer bu parçalar işe yararsa ve ben onları kullanmak zorunda kalırsam bu bize bir sürü para kazandırabilir. Bagajdaki erişim panellerinden depoda ne kadar yakıt olduğunu görebiliyorum. Boşsa yakıtı ölçen gönderici çalışmıyor olabilir. Bunu yapmak zorunda olmak için çok uygunsuz bir yer. Peki. İşte başlıyoruz. Bunu çıkarırsam... Bu gösterge bu arabada yarım depo yakıt olduğunu söylese de kesinlikle olmadığını emin olabilirim. Bu bozulan yakıt miktarını ölçenin pompa değil gönderici olduğu anlamına gelir. Tuvalet rezervuarınızın içindeki şamandıraya benzer şekilde çalışır. Bu özel araçta arabanın her iki yanında birer tane olmak üzere iki gönderici vardır ve çalışması gereken yol o şamandıranın o topun depoda olduğunda kademeli olarak yükselmesi ve yakıt göstergesine bir sinyal göndermesi gerektiğidir. Depoda ne kadar yakıt olduğunu söyler. Bunda takıldığını görebilirsiniz ve aslında tam bu konumda sıkışmış durumda. Böylece takılı kalan gönderici boş olsa bile tankın bu bölümünü her zaman dolu olarak kaydeder. Sağ taraftaki tankın hızlı kontrolü ve gönderici doğru çalışıyor. Bu yüzden sol taraftaki eski bozuk göndericiyle ve yedek parça kutumuzdan tam işlevli olanla doğrudan bir takası olacak.
9: Doğru.
19: Endişelenecek tek gerçek şey göndericinin üstündeki bu küçük okun tankın hemen yanında bulunan ilgili okla aynı hizada olduğundan emin olmaktır. Bu sadece şamandıranın işini yapmak için gereken tüm harekete sahip olduğundan emin olmak içindir. Bunu sıkın ve tekrar takın. İşte başlıyoruz. Test etme zamanı. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam, bu biraz gerçek. Bu yeni gönderinin işi gerçekten yapıp yapmadığını öğreneceğiz. Ve işte, tank neredeyse boş. Ben de içine baktığımda tam olarak böyle görünüyordu. Ve tüm bunların en iyi yanı düzeltmek için hiç para harcamak zorunda kalmamış olmamız. Yeni bir tank göndericisi muhtemelen 40 sterline mal olacaktı. Ancak bu bizi Carlin Fiesta RS Turbosu'na biraz daha yakınlaştırabilecek başka bir 40 sterlin. Pekala dostum, iyi haber. A8 bitti.
17: Aferin dostum, bu harika bir haber. Pekala, temizle. Hadi şunun reklamını yapalım ve bunu bitirip aradan çıkarmana sevindim. Çünkü satın aldığım Allroad sadece bitmiş, evet. Ve A8'in kirli olduğunu düşünüyorsan bunu görene kadar bekle.
19: Çok iyi, şanslıyım.
17: Şanslısın.
19: Elimde olmayan bir Audi ile diğerine geçiyor ve tedavi edilmediği takdirde servis arızasına yol açabilecek farlarla mücadele ediyorum. Bu zımpara kağıdından 320 zımpara bezi kullanacağım. Oldukça kaba ve bu sadece yılların ve yılların kir ve kirinin üst tabakasını kaldıracak. Daha kalın kağıt üstteki kir tabakasını temizledi. Bu yüzden bir silme işleminden sonra daha ince 600 kumlu bir zımpara kağıdına geçtim ve daha da ince olana kadar 1500 kumla yüzeydeki tüm ince çizikleri temizledim. Sonra bir kat şeffaf vernikle bitiriyoruz. Buradaki anahtar yaklaşık 15 santim uzakta yavaş ve sabit olmaktır ve bize onu gelecek yıllar boyunca koruyacak güzel ve pürüzsüz bir yüzey verecek. Şimdi bunu diğer tarafta tekrar yapacağım ve sonunda bu arabaya ihtiyacı olan derin temizliği vermiş olacağım.
17: Sadece bir Audi değil, iki Audi almak benim için biraz şanslı. Şimdi arkamdaki bu A8, ona oldukça ilgi duymayı başardım. Bu arabalar çok popüler. Bu genç delikanlının adı Jack, deneme sürüşüne çıktı ama satın almak istiyor mu acaba? Göreceğiz. Güzel bir araba ama sen genç bir adamsın. Neden eski büyük Audi ile ilgileniyorsun?
10: Sadece daha büyük bir şey istiyorum, biraz değişiklik.
17: Tamam.
10: Yani biraz daha havalı görünmesi için kesinlikle değiştireceğim. Büyük krom parlak jantlar, belki biraz boya.
17: Neden olmasın? Evet, yani senin için kişiselleştirme iyi olacak ama sana 3200 sterline mal olacak.
10: Peki 3000 sterlin kulağı nasıl geliyor?
17: Bu iyi bir haykırış. Evet, tamam, kendin için bir anlaşma yaptın.
10: Teşekkürler dostum.
17: Ne harika bir iş. A8'i 3000 sterline sattıktan sonra hayalimizdeki araba fonu şimdi 4350 sterlin seviyesinde ve hala satılacak olan bir Audi A6'mız var. Ancak A8'de paramızı 3 kattan fazla arttırmış olsak da Carlin Classic RS Turbosu için ihtiyacımız olandan hala çok uzaktayız.
19: Audi A8 satıldığı ve Allroad temizlenip yola çıkmaya hazır olduğundan sonunda mini mobilyalarımızı bitirmeye geri dönebilirim. Bu projeleri üstlendiğimde kısmen arabaları hurdaya çıkartmaktan nefret ettiğim için yaptım. Ayrıca biraz eğlenceli olabileceğini düşündüm ve bilirsiniz gerçekten bir anlaşma yapabileceğimizi düşündüm. Bundan kar elde ettim ve ne var biliyor musunuz? Beni şaşırttı. Bir arabayı ikiye bölmenin oldukça basit olduğunu düşündüm. Sadece ortasına büyük bir kesim yapın. Ancak işte o zaman iş gerçekten başlar. alt çerçeveyi kesmem, altında yeni parçalar oluşturmam gerekti. Büyük miktarda iş. Bunların hepsinin bir nedeni var ve buna değer. Bütün mesele bu. Birkaç nedenden dolayı bir tür kömür barbekü yerine gazla çalışan bir ocak seçtim ve gerçekten daha temiz, biraz daha güvenli. Ama aynı zamanda pazarımızı biraz daha açıyor çünkü potansiyel olarak bu kapalı alanda da kullanılabilir. Ve bu bir farklılık. 200 sterline bunun kaliteli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gaz hortumunu geçirip bağladım ve sonunda kullanıma hazır. Bunun gerçekten işimize yaraması gerekiyor ve bu da ateşin açık olduğu anlamına geliyor.
17: İnternette kısa bir süreliğine reklamı yapılan diğer Audi'miz kısa sürede satıldı. İyi şanslar dostum, görüşürüz, tadını çıkar. Bir tane daha satıldı. A6 2000 sterline gitti. Fena değil. Allroad sıralamak için harcanan sadece bir onlukla yaklaşık 1000 sterlin kar elde ettik. Bu rüya araba fonunun şimdi 6340 sterlin olduğu anlamına geliyor. Fena değil ama yine de karın Ares turbosu için yeterli değil. Bu yüzden mini mobilyaların artık satılmaya hazır olduğunu umuyorum. Ah evet, gerçekten. Araba BQ, bu dahiyane bir iş, dahiyane iş.
19: Beğendin mi?
17: Başardın, onu parktan kurtardın.
19: Güzel değil mi?
17: Bu ucuz küçük arabayı alıp üzerimize çöktüğünde hurda olarak satıp çorba tenekesine çevireceğimizi düşündüm. Brülör ve kanepe yapacağını hiç düşünmemiştim, harika.
19: Pekala, bu sırada başarabileceğimden daha fazlasını üstlendiğimi düşündüğüm zamanlar oldu ama bu kadar. Çoğu zor işti ve aslında buna 400 sterlini harcadım.
17: Hepsi bu mu?
19: Çoğu elektrikli ocak için harcandı, geri kalanı sadece biraz elemeyi.
17: Bunu da satın alacak türden bir insan bir açıklama isteyecektir. Sergileyebilecekleri bir şey isteyecekler. Ah dostum, her birimiz bir 1000 sterlini
19: muhtemelen
17: geçecek.
19: Test etmeliyiz.
17: Bir fincan çayla kutlayalım.
19: Kesinlikle.
17: Birazdan mini baş yapıtlarımız umutsuzca ihtiyacımız olan parayı alabilir mi? Onlar için o parayı almam gerekiyor. Ne diyorsun? Ford fanatiği Carl için mükemmel Ares Turbo'ya sahip olacak mıyım? Birleşik Krallık yollarına kayıtlı sadece 90 tanesi var. Bu yüzden bunlar çok nadir.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Tam o anda biliyor.
22: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
23: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
26: Otel mi? Trivago.
27: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Tüm bu Mark 1'leri gördün mü?
18: Aa, Mark 1'ler.
17: Evet. Carl'ın bir Fiesta Ares Turbo'ya sahip olma hayali bugüne kadarki en büyük kumarlarımızdan biri olan mini barbekümüzün ve kanepemizin satışına bağlı. Her birinin en az 1000 sterlin toplamasına ihtiyacımız var. Şans eseri Ryan adında bir adam potansiyel olarak her iki mobilya parçasını da almakla ilgileniyor. Bakalım ne söyleyecek. O zaman Ryan daha hiç sosis pişirmedin mi?
10: Henüz kasaba uğramadım.
17: Peki onlar hakkında ne düşünüyorsun?
10: Çılgınlar.
17: Ve oturmak için o koltuk bir mini de olduğundan çok daha rahat.
10: Benim için normalden biraz daha fazla bacak mesafesi.
17: Bu kesinlikle doğru. Bacak mesafesi var. Öyleyse neden onları istiyorsun?
10: Aslında onlara bir çocuk hayır kurum adına biraz para toplamak için satacağız. Ve onlara çekilişle vereceğiz.
17: Aa dostum bu kesinlikle harika. Size gerçekten ikisini de vereceğimi söylemeyi çok isterim. Özellikle de çocuk yardım kuruluşlarına gidiyorlarsa. Ama ne yazık ki onları satmam gerekiyor. Onları çevrimiçi olarak her birini 1200 sterline koydum. Ne diyorsun?
10: Kulağa hoş geliyor. Hadi yapalım.
17: Sence uygun mu?
10: Bana uyardı.
17: Evet harika bir isim. Yapabileceğim tek şey bunu bugün 7000 sterline almayı teklif etmek. Tebrik ederim ve iyi şanslar. Gidin ve çok para toplayın. Ryan mini mobilya çekilişiyle binlerce kişi kazanabileceğini düşünüyor. Bu yüzden her yönden harika bir sonuç. Ayrıca mini yedek parçaların bir kısmını 160 sterline sattık. Böylece koltuk ve barbekü için 2400 sterlinle maliyetlerden sonra hayalimizdeki araba fonu şimdi 8500 sterlinde duruyor. Şimdi bunun Carl'ın rüya arabası için yeterli olacağını düşünmemiştim. Ancak bağımsız bir garajda 8500 sterline giden bir Ares Turbo ile karşılaştım. Tek sorun çok büyük bir aldatmacayla geliyor. Bu Ares Turbo'nun şu anda yola çıkması yasal değil. Eksik parçaları var ve sahibinin artık vakti olmayan bitmemiş bir proje bu. Ama iyi haber şu ki benim fiyat aralığımda 8500 sterlin. Bu Carl'ın hayalindeki arabayı almak için gerçekten tek şansım olabilir. Ve bunu değerlendireceğim. Yani garaj sahibi Chris'le buluşmak için Milton Keynes'e gidiyorum. Bu Fiesta Ares Turbo'nun ne kadar rakipsiz olduğunu kendim görmem gerekiyor. Aa sen Chris olmalısın.
18: Benim.
17: Chris nasılsın dostum?
18: O kadar da kötü değil.
17: Seni görmek güzel.
18: Ve seni de Mike.
17: Sen bir tamircisin.
18: Evet.
17: Yani herhangi bir yerde kötü kazalar veya sürprizler var mı?
18: Görebildiğimden fazla yok. Her şey düz, iyi ve doğru görünüyor.
17: Hepsi güzel görünüyor değil mi? Güzel ve keskin.
18: Aa orada ince bir ayar eksik şey yani.
17: Aa.
18: Ve tüm yedek parçalar da
17: yani
18: burada.
17: Yani tüm parçalar burada.
18: Evet.
17: Bizim için çalıştırabilir
18: evet,
17: misin?
18: Evet elbette.
17: Doğru dostum. Altı harika görünüyor ama motor kulağa çok kötü geliyor. Bu tıkırtı iyi değil, endişe verici. Bu biraz sürpriz. Çünkü bunun yapılması gerekecek. Bu oldukça fazla iş demek. Hava filtresi ne olacak?
18: Aa, bu da bagajda. Silikon hortumlar, alüminyum radyatör ve ara soğutucu ile birkaç yükseltme yapıldı. Bunlar için iyi çünkü ısıtma
17: evet.
18: sorunu yaşıyorlar.
17: Ama bunu düzeltmek için para harcamamız gerekecek. Sana ne diyeceğim? Hadi kapatalım. Benim için bu bir sorun Chris. Sadece beklemediğimiz bir iş. Bunun için 8500 istiyorsun. Bu yüzden sana 8100 sterlin vereceğimi söylersem gördün bak iş var demek istediğimi anlayabilirsin.
18: Tamam olur.
17: İyi bilirsin. Çok teşekkür ederim Chris. Bunu yaptım. Carl'a hayalindeki arabayı beklediğimden çok daha azına aldım. Nasılız Chris?
18: Evet gayet iyiyiz. Gitmeye hazırız.
17: Ancak motor sorunu, servis geçmişi olmaması ve ayrıca rüya araba fonunda sadece 400 sterlin kalması nedeniyle Elvis'in bu büyük sorunlara bazı ucuz çözümler bulması gerekiyor.
19: Eskiden bu şeyleri severdim. Ben çocukken o benim hayalimdeki arabaydı ve ne bir arabaya ne de sigortaya param yetmedi.
17: Bırak da ateşli.
19: Bu arada tüm eksik parçalar sende mi?
17: Eksik parçalarım var. Her şey bagajda. Gürültülü değil mi? Ama aşağıda görene kadar bekle. Harcanan paraya bak.
19: Vay canına. Altında yepyeni gibi.
17: Güzel değil mi? Tek sorun bu gürültü.
19: Kam olabilir. Hidrolik kaldırıcılar veya her ikisi de olabilir. Ama bir bakmadan bilemeyeceğim.
17: Kapatayım. Kendimi duyamıyorum. Bir servis hizmetine ihtiyacı var. Bir süredir yolda değil.
19: Bunun için ne ödedin?
17: 8100 sterlin.
19: Güzel, bu güzel.
17: Harika, çünkü aslında tamir edilmiş ve yeni gibi görünüyor. İster inanın ister inanmayın. 15 binlik bir araba olabilir. Ama endişe şu ki motora biraz para harcamamız gerekiyor. Onu tamir edip ucuz halledebilirsek oraya gidip başka bir takla atmama gerek kalmayabilir. Ne dersin ha?
19: Tamam. Sadece kaldırıcılarsa biraz tasarruf edeceğiz ve kamı sertleştirmemize gerek yok, ama buna bir göz atalım.
17: Harika, dinle, çıkar onu atölyeye götür. Ben gidip bir eksantrik mil ve birkaç kaldırıcı bulacağım.
19: Güzel. Bu arada arabayı bir kez daha gözden geçirebilir ve süslemelere başlayabilirim. Birkaç gün sonra kam ve kaldırıcılar geldi. Bu Fiesta RS Turbo bir hot hatch özüdür. Küçük, çevik ve o güzel tek noktalı 6 litrelik turbo şarjlı motordan güç alıyor. Ve Carl'ın neden bu kadar uzun süredir motor peşinde olduğunu tamamen anlıyorum. Ancak buna herkesin hayalindeki o araba diyebilmemiz için motorun tepesinden gelen o sinir bozucu tıkırtıyı düzeltmem gerekiyor. Daha yakından incelemek için motorun üst kısmına erişebilmek üzere külbüratör kapağını çıkarıyorum. Şimdi garip bir şekilde bu motorun tepesi aslında pırıl pırıl görünüyor ve yine de şu veya bu parçada aşınma olduğunu gösteren bu sinir bozucu garip tıkırtı sesine sahibiz. Tipik olarak bu motorlarda bu tür ses ya üstteki kırık hidrolik kaldırıcılardan ya da alttaki aşınmış eksantrik milden gelir. Bazen ikisi de oluyor. Bu yüzden sorunun nerede olduğunu bulmak için motoru kapatmam gerek. Artık bu hidrolik kaldırıcılara erişimim var ve burada aradığımız birkaç şey var. Birini kaldırabilirim. Şimdi buradaki bu yüzeyde aşınma arıyorsunuz. Bu alttaki eksantrik mili ile doğrudan temas eden yüzeydir. Aslında bu gerçekten oldukça iyi görünüyor. Ve kontrol edilmesi gereken diğer bir şey de onları sıktığımızda elle çok fazla hareket ettirmememiz gerektiğidir. Bunda biraz hareket var. Bilyalı yatağın altında bir yay var ve zamanla zayıflıyorlar. Ve orada biraz oynama yapmaya başlıyorsunuz. 60 sterline bu hatalı hidrolik kaldırıcıları değiştireceğim. Mike bana yeni bir eksantrik mili ve yeni bir hidrolik kaldırıcı seti sipariş etti. Tüm yağ yolları astarlanmıştır ve hava içermez. Bunları kısa süre içinde kuracağım, ama yapmadan önce eksantrik milin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmem gerek. Ve kaldırıcılarla yıpranmış görünmediğini açıkça görebiliyorum. Bana büyük miktarda iş ve önemli miktarda para kazandıracak ve Mike'ın bana satın aldığı eksantrik milini iade edebilirim. Ve tüm süslemeler tekrar açıldığında yeni gibi görünecek.
17: Sonunda tüm işler bittiğinde bu ateşli hatchback'i yola çıkarmanın ve gerçekten neler yapabileceğini görmenin zamanı geldi. Devam et, bir dişli bırak. Vay canına, çok hızlı bu.
19: Ve bu ses beni geçmişe geri götürüyor. 17 yaşında hayalini kurduğum ses ama asla gerçekten karşılayamadığım gürültü.
17: Arabada oturup kendin mi yaptın? Böyle mi? Brrr, brrr.
19: Dürüst olmak gerekirse muhtemelen Carl'la aynı.
17: Evet. Ama dostum, motor kulağa kesinlikle güçlü geliyor. Kulağa gerçekten güçlü geliyor. Çok iyi.
19: Aslında oldukça şanslıydık, bilirsiniz. Çünkü sadece takipçilerdi. Onların yerine yenilerini koymak başımızı beladan kurtardı ve şimdi kulağa hoş geliyor.
17: Kulağa hoş geliyor. Yani Carl'a sunabileceğimiz bir araba.
19: Evet,
17: bu.
19: Aynen. Ayrıca muhtemelen değeri artmaya devam edecek bir arabası var. Bunu ona nasıl açıklayacağız?
17: Birmingham'daki NSC'de bir SC sahipleri kulüp toplantısına gidiyoruz.
19: Evet.
17: Ve arabamızı onların arabalarının arasına saklayacağız ve sonra ona büyük sürprizini vereceğiz. Onun hayalindeki araba.
19: Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum.
17: Evet, harika olacak.
19: Bu onun da çocukluk hayaliydi ve sonunda o bir tanesine kavuşacak.
17: Bu olay Carl'ı şaşırtmak için harika. Çünkü RS turbosunu saklayacak çok fazla yer var. Yakında Carl sadece bir klasiğin hayranı değil, onun da sahibi olacak. Dostum, yeri burası. Evet, hadi sakinleş. Sakinleş, sevimli. Şuna bak, araba kesinlikle harika görünüyor. Bu mavi halı parçası üzerinde harika görünüyor. Bu mükemmel, dur.
19: Pekala dostum.
17: Bu kesinlikle epik görünüyor.
19: Çok güzel, uymuyor mu?
17: Harika değil mi? Gidip onunla görüşelim mi?
19: Evet, hadi dostum.
17: Dostum, işte burada. İşte Carl.
19: Aa, Carl.
17: Carl, nasılsın dostum?
19: Nasılsın?
17: Bu Elvis.
19: Merhaba. Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
18: Nasılsın Mike?
17: Dostum, seni burada gördüğüme çok sevindim. Harika, öyle değil mi? Çok iyi.
18: Aa, çok güzel, evet.
17: Seni son gördüğümüzden beri sana neler oluyor?
18: Yalan söylemeyeceğim, BMW'mi çok özlüyorum.
17: Şimdi onu sattık ve bir sonrakine geçiyoruz ama bizi biraz zorladın. Sana karşı dürüst olacağım. Hadi biraz yürüyelim. Çünkü bu arabalardan bazılarını sevmek istiyorum.
19: Burada çok güzel makineler var.
17: Onlar harika, bakılacak çok şey var. Uygun şekilde Ares sahipleri kulübünde bunun gibi arabalarla karşılaştık. Çünkü bunlar gerçekten de ilginizi çeken arabalar. Bu gösteri arabaları, öyle değil mi?
18: Aa, kesinlikle öyle.
17: Ama hiç sahip olmadın mı?
18: Hayır, asla sahip olmadım. Aslında hiç sürmedim.
19: Hiç mi?
18: Hayır, hayır.
17: Hiç gerçek bir tanesine sahip olmadın. Ama şimdi sahipsin çünkü o senin hayalindeki araba, Carl.
18: Gerçekten mi?
17: Gerçekten. O kesinlikle harika Ares Turbo. Tam olarak istediği şey. İşte hayalindeki araba.
18: Evet. Klişe olacak ama nutkum tutuldu.
19: Ve biliyor musun, artık sadece bir tanesinin sahibi değilsin. RS sahipleri kulübündeki adamlar çok nazikçe sana bir yıllık ücretsiz üyelik verdiler. Aslında tam anlamıyla artık kulübün bir üyesisin.
18: Birini ne zaman eşit ölçülerde sevip nefret edebileceğinizi bilirsiniz.
19: Hayır, dostum, bunu hak ediyorsun.
17: Tebrik ederim. İşte hayalindeki araba.
18: Evet.
19: Kelimeleri unuttu.
18: Kesinlikle.
19: O direksiyonun arkasında çok eğlen ve çocukları arkaya al.
18: Aile düşüncesi. Bu harika. Bir rüyanın gerçekleşmesi. 17 yaşımdan beri bir tane istiyordum ve bunu gerçekten başardıklarına inanamıyorum.
19: Satın aldığımızda biraz bir tür tıkırtı sesi vardı ve yeni bir kama ihtiyacı olup olmadığını merak ettim.
17: Yüzüne bak Carl, kesinlikle şokta.
19: Kelimenin tam anlamıyla yeni.
17: Buraya gelmek uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu ama böyle anlar her şeye değer. Kesinlikle harika.
18: Merhaba Mike ve Elvis. Ne diyebilirim ki, size Ares Turbo ile bir meydan okuma ayarladım ve gerçekten bunu başardınız, bu harika. Dürüst olmak gerekirse arabadan uzakta kalamıyorum. Bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi gibi ve ben de bunu çocuklarla paylaşıyorum. Arabayı beğendiniz mi?
0: Evet.
18: Ne diyoruz?
0: Teşekkürler. Teşekkürler Mike.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix sinemici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu.

0: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Vay toplantılar!
3: Vay ödevler!

0: geldin. Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
9: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Güzeller güzeli Orange, Virginia'ya gidiyoruz.
1: Bu adam pencereyi söküp forklifte eve sokmamızı istiyor.
0: Tamam.
1: Evet, tabii. Ben aşağı indirirken siz tutarsınız.
2: Robert, Robert. Verandanın yıkılmasına izin vereceğiz.
3: Bazen dikini ittirdiğinde birden yakalıyor. Geri mi tepti?
1: Sadece değerini artırıyor. Olan şey bu.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri sürekli artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.
0: Mike, Harp Akademisi'nden gelen bir sürü kapı aldın.
1: Evet, o kapılarla alakalı mesele şu. Onları aldığımda içlerinden birini Virginia Harp Akademisi'nin müzesine teslim etmemi istediler. Çünkü çok özelmiş. Üçüncü senesinde George C. Marshall'ın oda kapısıymış. Pekala
0: i̇şte
1: Robert,
0: geldik.
1: Sanırım sonuna geldik.
0: Evet, işte burası.
1: O zaman kapıyı alalım ve onlara teslim edelim.
0: Ağır mı?
1: Evet, çok ağır.
0: Ağır kaldırmak istiyor muyum bilemedim.
1: Bu gerçek ahşaptan yapılmış.
0: Bu kapılardan epey bir sattık,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, bayağı bir sattık. 20 tanesini sakladım. Hı-hı. Böylece onlardan orta sehpa yapabilirim. Onlara biraz daha değer eklemek ve yalnızca kapı olmayan bir şey yapmak istiyorum.
5: Evet, aradığımız parça bu gibi
0: görünüyor. Buydu,
5: pekala.
0: Değil mi?
1: O döneme ait görünüyor,
5: evet,
1: mu?
5: Evet, kesinlikle öyle görünüyor. Yaklaşık 165 senedir Virginia Harp Akademisi'ne ait eserlerin koleksiyonunu yapıyoruz. Her birinin Harp Akademisi'ne ait hikayeleri var. İşte bu bölüm konuştuğumuz gibi Marshall dönemindeki askeri okulun kronolojik hikayesini gösteriyor. O yüzden bu parçayı burada sergilemek en doğrusu. Kapılar özellikle çok önemli çünkü onlar binanın dokunabildiğiniz ve dikkatinizi çeken bölümüdür. Onun bu kapıdan en son geçtiği ve dünya tarihinde adını yazdırdığı zamanı hayal etmek müthiş bir his.
1: Vakit ayırdığınız ve bizi buraya kabul ettiğiniz
5: için teşekkür ederim baylar.
0: Ha, bu da sizindir.
5: Bu gerçekten
1: kapı kasasının başlığıydı.
0: Evet.
5: Evet.

0: Dostum gerçekten çok güzeldi.
1: Gerçekten çok havalıydı.
0: Bana çok iyi hissettirdi.
1: O kampüse ilk kez girdim.
0: Merhaba.
1: Burada ne yapıyorsun sen?
2: Bir şeyler işte.
1: Öyle mi?
0: Şekerleme gibi mi?
1: Benim masanın boyutunu kontrol ediyor.
2: Çok güzel uyunuyormuş.
1: Öyle olsun. Az önce Virginia Harp Akademisi'nden
0: güzel.
1: Geldik.
0: Evet, George Marshall'a ait olan kapıyı
2: onunla
0: teslim
2: ne yapacaklarmış?
0: Edecek. Hemen müzeye yerleştirecekler.
2: Güzel.
0: Evet. Bu sırada o kapılardan bahsetmişken çok var değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu yüzden atölyede bir proje gerçekleştireceğiz.
1: Bir orta sehpa inşa edeceğiz.
0: Evet, önceden gelen bir müşteri ağımız var. Onlara ulaşabiliriz tabii. Bunun dışında bu hafta Orange, Virginia'ya gidiyoruz. Anlaşıldı mı?
1: Evet, yıkılacak çok ilginç bir ev var.
0: Bu ev 1930'larda inşa edilmiş ve bir malikaneymiş. Harika gömme dolapları var. Antresinde muhteşem bir kemer var.
1: Bir de sütunları.
0: Tamam, evet, devasa sütunlar. Teddy ara, yola koyulur.
1: Tamam dostum.
0: Pekala.
1: Tamam.
0: Bu ev iç savaş öncesi tarzda inşa edilmiş. Büyük sütunlar bu kocaman tepenin üzerinde birer yıldız gibi görünüyor.
1: Tamamen kendi haline bırakılmış.
3: Bence çok fazla sarmaşık kesersek ev yıkılır gibi duruyor.
0: Hepimiz gruplara ayrıldık ve Mike, Trabzan ve dış cephe kısmından başlamak istedi.
1: Pekala, bakalım burada ne kadar çürüme yaşanmış.
0: Benim en büyük önceliğim erken saatlerde tavan arasına ulaşmak. Çünkü sıcak bir gün ve daha da sıcak olacağı benziyor. Pencereleri açıyorum ki içeri biraz hava girsin.
3: Sanki en hızlı olanın kazanacağı bir yarışma programında gibiydik. Hızlıca kapıları söktük. Güzel bir kapıymış. Aksamları çok iyi. Kulpları da cam. Grayson bunları çok sever.
4: Ben de burada mor cam kulp buldum. Yaşasın.
0: Orijinal cam ve kristal kulplar için inanılmaz bir
4: kesinlikle
0: talep var.
4: Kesinlikle. Yeniden kapı kulbu olarak ya da farklı bir amaçla kullanılabilir. İnsanlar
0: evet,
4: ceket askısı, perde tokası olarak
0: tokası.
4: Kullanıyor.
0: Ben
4: aynı anda.
0: Evet.
4: Bu duvar lambaları çok güzelmiş. Çok güzel geldi. Çünkü daha önce hiç galvaniz duvar lambası görmemiştim. Bu katta bunlardan çok var. Yani sence onlar orijinal miydi?
0: Evet. Her biri orijinaldi.
4: Onları o kadar
0: evet.
4: çok beğendim ki.
0: Bir piyango olabilir.
4: Çiftine $45 dedim ama bence biraz düşük.
0: Çifti mi? Çifti 45
4: evet,
0: mi?
4: Evet, düşük söyledim. Tam olarak
0: o zaman o konuya bir el atmamız gerekecek.
4: Tada!
1: Tam da olacağını düşündüğüm gibi trabzanların çürümüş olduğunu gördüm. Alt taraftaki iyi gibi görünüyor.
0: Trabzan direkleri çok
1: gerçekten
0: güzel.
1: Gerçekten değeri artırıyordu. Sadece direklerin kendisini, tanesini $35-40 satabiliriz.
0: Doğru.
1: Bu şeyin
0: evet.
1: ortasından en altına kadar bir delik açacaksın ve lamba falan yapacaksın. Bunlardan orta sehpa ayağı bile olur. Ya da biraz daha eklersin ve bir masa yaparsın. Dikkatli ol, tamam mı?
2: Tamam.
1: Dışarıda her zaman T ile birlikte çalışırım.
2: Genelde ben hidrolik bir ekipmanla seni yukarıda bir yerlere çıkarıyorum.
1: Doğrudur. Senin için kolay. Klimalı kabinin içinde oturuyor.
2: Güzel oluyor, evet.
0: Bu ev 1930'larda bir iç savaş öncesi evinin kopyası olarak inşa edilmiş ama sanki bu evde de bir savaş çıkmış gibi görünüyor.
1: Etrafında büyüyen o sarmaşıklara bakılırsa öyle görünüyor tabii. Tamamen kendi haline bırakılmış.
2: Üzeri sarmaşık kaplı olmayınca çok daha güzel görünüyor. Ön kapıyı da daha rahat görebiliyoruz artık.
1: Kapı çok kolay bir şekilde yerinden çıktı. Bütün çerçevesini sökmedim çünkü pek iyi bir durumda değildi. Hadi şimdi de şu kısmını çıkaralım. Sonra da bunu ve diğerini sökeriz. Kapı pencereleri kolaydı. Onları hızlıca çıkarabildik.
2: Tamam, böyle devam. İşte çıktı.
1: Bu bir mobilyaya, dekoratif bir panel olarak ya da başka bir şekilde ekleyebiliriz.
0: Tek yapmamız gereken şu yanlardaki tahtaları ve dış çerçevesini sökmek. Çünkü bunları almayacağız. Sonra da ne kaldığına bakacağız.
4: Tamam.
0: Bir noktada buraya özel yapım dolaplar yapmaya başlamışlar. Sanırım bir tanesini vandallar görmemiş. Öbür türlü bunu da parçalarlar.
1: Sağlam duruyordu, evet.
0: Bunu şöyle köşeye kaldıralım. Evet, şurayı kesip duvara ayırabiliriz. Duvarları dolabın etrafından resmen kazıdık ve işte oradaydı. Kesinlikle yeniden kullanılabilir. Harika bir şey.
4: Vay canına.
0: Çok güzel. Bu kuplar da cabası. Evet, evet.
4: Başardım.
0: Başardık, evet. Böyle bir dolabı bir marangoza yaptırmaya kalksanız çok para tutar. Yani $425-475 olabilir.
4: $475 düşünüyorum.
0: Gördün mü? Diğer odada yaptığımızın aynısını burada da yapacağız ama bu diğeri kadar değerli değil maalesef. Evet. İkinci dolap biraz hasar almıştı ama bir şeyler yapabiliriz
1: evet,
0: gibi hissediyorum.
1: Evet, sonuçta parçaları oradaydı.
0: Evet, bütün parçalarını aldık.
4: Birinci dolabı düzgün bir şekilde sökebilmiş olmanın verdiği özgüvenle ikinci dolaba başladık. Sanırım biraz fazla zorlamış olabiliriz. Bu çerçevesiyle birlikte çıkıyor. Baksana.
0: Biraz agresif davranıyorsun. Çıkarmak için önce bunları tekrar çakmamız gerek. Grayson. Sen daha başlamadan ben biraz zorlamış olabilirim. Asla bilemezsin. Yapmışımdır belki.
4: Yaptın mı?
0: Kendim de biraz zarar vermiş
4: bu bir tuzakmış. Güzel, beğendim. Sadece biraz hasarlı.
0: Burası bir balkon mu? Bu kapılar oraya mı açılıyor? Sadece bir pencere mi?
1: Hiç bakmadım ki. Hı? İki tane pencere var.
0: Acaba forklift'le oradan yükleme yapabilir miyim diye
1: yapabiliriz.
0: Düşünüyorum ama...
1: Tabii yani.
0: Forklift'i oraya kadar kaldırıp onun üzerine alsak ne olur?
1: Tamam, olur. Ha? Hazır mısın? Hadi yapalım. Hı. Hadi.
0: Söktüğüm dolaplar ağır görünüyorlar ve zaman geçtikçe daha da ağırlaşıyorlar.
1: Bu adam pencereyi söküp forklift'i eve sokmamızı istiyor.
0: Tamam.
1: Evet, tabii.
0: Önce kapı üstü pencerelerini bitirmemiz gerekiyor. Sonra
1: evet, önce bunu çıkarmamız gerek. Aferin, böyle devam et.
5: Beyaz çorap takımına bir bakın.
1: Epey ağır, dikkatli ol.
5: Gerçekten öyleymiş.
2: Pekala.
5: Hadi şu pencereden bir kurtulalım.
1: O pencereyi parçala dostum. İşte böyle.
5: Bu sesi çıkarmak zorunda mısın?
1: Hey Tay, biraz aşağı indir. Şimdi biraz kaldıracağız.
5: Tamam, hemen.
4: Biraz geriliyorum. O dolaplar üzerinde ne kadar çalıştığımı biliyorsunuz.
1: Tamam, şimdi serbest. Gördün mü, böyle yapmak daha eğlenceli oldu.
5: Çok eğlenceliydi.
4: Güzel.
1: Bu kemeri bir düğün kemerine dönüştürebiliriz. Mekana götürüp kiralayabileceğin türden bir şey olabilir.
0: Hı-hı.
1: Yani bir ihtimal, bilemiyorum.
0: Yani bir ek iş olabilir. Neden bu tarafa gelip benimle aynı tarafta çalışmıyorsun?
4: Robert'la çalışmayı seviyorum çünkü ne kadar önemsediğini biliyorum. Ayrıca o çok iyi bir öğretmen.
0: Ya.
4: Yanımda oturmuyor olsan da yine de aynı şeyleri
0: en
4: söylerdim.
0: En azından aynı düşünce yapısıyla çalışıyoruz ve hedefimiz satabilmek için bir şeyler çıkarabilmek. Öyle değil mi?
4: Tamam.
0: Grayson, bunu kırdım.
4: İyi misin? Bekle, ben bant getireyim.
0: Kavisli ahşapların her türü...
4: Doğası gereği kırılgan.
0: Öyle, çünkü kavisten dolayı damarları değişiyor. Şuradaki damarın kısa geldiğini görüyor musun?
4: Yani senin suçun değildi, damarın suçuydu.
0: Bunu biliyordum, çok iyi biliyordum. Çalışırken yeterince dikkatli olmayınca, ki o an pek dikkat etmedim, birkaç parçasını kırdım.
4: Kendine
0: tabii ki
4: bu kadar yüklenme.
0: Dostum dur. Ama...
4: Kimse daha iyisini yapamazdı.
0: Onlar yeniden bir araya gelecekler. Hiçbir parçasını kaybetmedik ve başardık.
4: Başarmamıza sevindim,
0: evet,
4: gerçekten.
0: Evet, çok güzel. Peki bunun fiyatı ne olur Grayson?
4: 600 küsur dolar.
0: Ucuza gitti. 895.
4: Yine mi?
0: 895 dolar.
4: 895 dolar, tamam.
0: İki katından pazarlıkla bu fiyata düşeceğiz.
4: Evet, bir de harcadığımız onca emeği de sayarsak.
5: Mike, bu kemere yerimiz yok dedi. Üzgünüm, yükleme ustası o.
2: Roanoke'da mahallelerin yenilenme hızını düşünürsek, ön tarafında büyük sütunları olan evlerin böyle büyük sütunlara ihtiyacı olabilir. Bu A planı. Bizim B planımızı çoktan biliyorsunuz zaten. Bunlardan masa yapacağız. Forklift'i onun altına mı getireyim?
1: Evet, çok iyi olur.
2: Normal boyutlardaki bir evde olduğu gibi çatıyı kaldırdık ve sütunları birazcık yatırdık.
1: Evet, birazcık daha. Çatıyı birazcık kaldırıyoruz.
2: Evet, böylece şekilde... üzerindeki baskıyı alıyorsun, evet. Ama bu sütunlar çok büyük boyuttaydı.
1: Evet, 5,5 yani... metre uzunluğunda ve çok ağırlardı.
2: Aşamalar aynıydı ama fiziki açıdan çok daha zordu.
1: Biraz daha. Verandanın binaya ne şekilde bağlandığını bilmiyoruz.
2: Sanki serbest kalacak gibi görünüyor.
1: Eğer kaldırdığımızda veranda hareket etmeye başlarsa, o zaman başımız belada demek.
4: Bu kadar çok sallanması hiç hoşuma gitmedi. Robert!

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
11: Kredi kartım hadi.
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Genelde bu tip sütunları sökerken altına çatıyı yukarıda tutacak bir destek koyuyoruz.
1: Ama bu yıkılıyordu.
0: Evet.
1: Hem de o an.
0: Ayrıca o kadar uzun bir desteğimiz yoktu, ancak bir elektrik direğini kesersek olur.
1: Evet.
0: Oraya sıkıştırırdık. Biraz yükselt. Bir forklift, bir de insan asansörü vardı. O yüzden aralarında bir düzen kurmamız gerekiyordu.
1: Orası en yukarıya kadar ulaşabileceğin yükseklikte mi?
0: Evet. Merkezdekini bırakırsak bütün yapıyı destekler diye umuyoruz. O yüzden önce uçlardakini, sonunda da merkezdeki iki tanesini alacağız. Şunu sana atmam gerek. Bir de halat makarası sistemi kurdum.
1: Bu sistemi onu doğrudan çekmeyen bir yere bağladı. Bir makara yardımıyla önce evin içerisine, sonra da sütuna bağladı. Böylece o kontrol edecek ve ben de onu bu şekilde yakalayacağım.
0: Hazır mısın Tay?
1: Evet.
0: Ben aşağı indirirken siz tutarsınız.
2: Tamam. Hı-hı. Tabii. İşte geliyor.
0: Bence bir tanesi 100 küsur
1: bence
0: kilo geliyor.
1: Bence en az 170-180 kilo vardır.
0: Çok tehlikeli olabilir. Tamam mısınız?
3: Evet, tamamız.
2: Tamam, indirmeye devam et.
0: O yüzden bir yandan onların inişini kontrol ederken bir yandan da çatı yıkılıyor mu diye bakmamız gerekiyordu.
1: Yer çekiminin çok yardımı oldu.
0: Çok yıkım vardı.
2: İniyor. Tutması zor mu oldu?
0: Hayır, alt kısmı kaydı.
2: Tamam.
0: Bir dahaki sefere durdurmak için tebeşirle işaretleyeceğiz. Bu şekilde aşağıya inene kadar kontrol edebiliriz.
2: Evet, sen o alt
3: bu tarafa iteceğim.
0: Düşmesine izin verirseniz paramparça olur.
2: Belki bununla birini paramparça
0: yani
2: edebiliriz.
0: Yani bütün değerini azaltıyor aslında. Biraz daha ileri it. Biraz daha. Tamam, orada tut.
2: Grayson.
4: Evet.
2: Şuna bir göz kulak olmanı
4: tamam.
2: İstiyorum. Eğer herhangi bir şekilde hareket
4: bağırırım.
2: Ederse haberim olsun.
4: Tamam.
2: Kontrolü %75 sağlamıştı.
0: %25'lik kısım zaten alttaki zor olan kısım.
2: Alt kısmı çıkıyor.
3: Tamam.
2: Ted düşündüğümüzden farklı bir yöne gidiyor.
3: Tamam.
2: O sırada çok fazla
0: sen
2: şey
0: sen bir ara sütunla dans ediyor gibiydin yanlış
2: evet,
0: hatırlamıyorsam. Tuttunuz
2: evet.
0: mu?
2: Evet.
3: İki tarafta kontrol altında.
4: Robert, Robert.
2: Ne dediğimi hatırlıyor musun? Hey, şimdi bırakıyorum, tamam mı? Bıraktım.
0: Size sormuştum.
2: Tuttunuz mu dedin. Neyse ki hızlıca hareket edebiliyorum. Kedi gibiyim.
1: Yere düştü ve breakdance yapıyor gibi olduğu
0: durmadan
1: yerde döndü.
0: Durmadan döndü, anlıyor musunuz? Yani bir düştü
1: çok sanatsal
0: arkaya
1: bir
0: doğru
1: düşüştü
0: yaptı.
1: Gerçekten.
3: Arkadan müzik çalmasını bekledim. Çok iyiydi. Harika bir
1: yere
3: andı.
1: Yere de karton sarardık.
2: Tetikte olmak gerek.
0: İyi misin dostum?
2: Evet.
4: Robert'ın başına gelenleri gördükten sonra iyice gerilmeye başladım.
3: Grayson! Grayson! Grayson!
4: Son sütun için kılavuz halatı tutuyordum.
2: Sana doğru gelirse hemen bırak, tamam mı?
4: Tamam. Artık halatı çok daha güçlü bir şekilde tutmaya kararlıydım. Kusursuz oldu. Şimdi en eğlenceli kısma geldik. Verandanın yıkılmasına izin vereceğiz.
1: Hemen o anda düşmedi ama sonra üst kısmına biraz dokundum ve kendini hemen bırakıverdi.
2: Tebrikler. Biz yıkım müteahhiti değiliz ama bir şeyler yıkıldığında da onun heyecanı başka.
0: O yıkım anı.
2: Evet.
0: Evet.
4: Bunu bir günde yapabildiğimize inanamıyorum.
2: Evet, çok iş yaptık.
4: Harikayız.
2: Evet, kesinlikle. Hiç şüphesiz.
1: Merhaba.
0: Merhaba dostum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Tarihin izlerini siliyorum.
1: Aa, biraz paslı ve kirli bir tarih değil mi?
0: Evet öyle ama bu özel bir parça. Virginia Harp Akademisi'nin kapılarından biri. Birkaçını sakladım çünkü onlardan bir masa yapmak
1: tamam.
0: istiyorum. Bir orta sehpa. Alt kısmını çıkaracağız ve ayak kısımlarını bırakacağız.
1: Hı-hı.
0: Sonrasında kapıyı yarıya kadar kesip ters döndüreceğiz. Bu kadar basit. Tamam, pekala.
1: Biraz kazımak lazım, çok kalın
0: evet,
1: olur.
0: Evet, biraz kalın bir kapı, 4,5-5 santim civarı. Bu kapılar iç savaş sonrası inşa edilen kapılar çünkü kışlalar savaş sırasında yıkılmıştı.
2: Birleşik Devletler tarafından.
0: Birleşik Devletler tarafından ve evet kendi kapılarını yıkmamışlar. Yani bu şekilde...
2: Kışlada işler biraz çılgınmış.
0: Evet çok fena kötüye kullanılmış. Kapılara bu şekilde işlem yapmak onun için savaş öncesi duruma dönmek gibi. İnanması güç olsa da muhtemelen benden daha kötüsünü görmüştür.
1: Bana nasıl yapıldığını göster.
0: Bu camlara ihtiyacımız yok. Üstüne tek parça bir cam yerleştireceğiz. Böylece daha temiz olacak. Bu kapılar oldukları şekilde çok özeller ama biz bunlardan bir mobilya ürettiğimizde ona bambaşka bir özellik eklemiş oluyoruz. Çünkü tarihi temsil ediyor.
2: Evet, ayrıca kimse böyle bir kapıyı kapı olarak kullanamaz ama herkes böyle bir masa kullanır, öyle
0: kesinlikle
2: değil mi Mike? Sana güveniyoruz.
1: Üst kısmını ve ayak kısmını kestik. Şimdi bu panel parçasından kurtulacağız. Böylece iki ayağımız olacak. Döşemeler genellikle eşit seviyede olmuyor ve döşeme ile çok temas alanı olan bir şeyi inşa ettiğinizde sallanma ihtimali çok yüksek.
0: Bu paneller asla çiviyle ya da yapıştırıcıyla sabitlenmez. Çünkü kapıda asılı kalması için yapılmıştır. Nedeni ise kapının sürekli olarak genleşmesi ve büzülmesidir. Bunlar adına ayakkabı kalıbı denilen bir çanağın içinde durur. Bu paneli gevşek kalacak şekilde tutar ama düşmeyecek kadar da sıkıdır. Bir cam parçası gibidir. Camı çerçevenin içinden çıkarırsanız düşer ama yerine yerleştirdiğinizde sapasağlamdır.

0: Geri mi tepti?
1: Evet.
0: Bazen dikine ettirdiğinde birden yakalıyor.
1: Evet, birden yakaladı. Biraz kesti ve çatırdattı. Sadece değerini artırıyor. Olan şey bu.
0: Neredeyse bitmek
1: neredeyse
0: üzere.
1: Neredeyse bitti. Köşe parçalarını yerleştireceğiz. Üzerine cam koyacağız. Sonra da sevgimizi katarak son dokunuşları
0: yeni
1: yapacağız.
0: Yeni köşe braketleri mi koyacağız?
1: Evet. Biraz askeri tarzda bir şey.
0: Askeri tarz?
1: Evet, Robert'tan mesaj gelmiş. Gitmemiz gerek.
0: Hala. Daha sonra bitiririz. Pekala, pastaya son süslemesini
1: evet,
0: yapalım.
1: Evet, işte burada son parçası.
0: Bayıldım
1: dostum,
0: ben
1: oldu.
0: Buna, çok
1: kapının
0: güzel.
1: Kapının tarihi sayesinde yaptığımız en güzel orta sehpalardan biri oldu.
0: Düşünsene, belki 100 yıllık olabilir ama özü hala yaşıyor işte. Buraya ne oldu?
1: Evet, küçük bir hataydı. Onu saklamaya çalışmak yerine, işte burada dedim, imzamı bırakmalıydım değil
0: ben
1: mi?
0: Ben de öyle demiştim.
1: Mike tarafından mahvedildi.
0: Üzerine sonradan hiçbir boya yapmadık. Hepsi zaten kendisinde olan boya katmanlarıydı ve gerçekten harika. Evet.
1: Ray mıhları harika
0: etrafta
1: olmuş.
0: Birkaç tane vardı ve onlardan braket yaptım.
1: İnsanlara bunu kimin yaptığını göstermek için tıpkı sığır damgaları gibi bir damga yaptık. Ve bunu ahşabın üzerine bastık. Hadi bunu internete koyalım
0: evet.
1: Ve bitirelim.
0: Evet, gidip bir tane daha yapalım.
1: Bu hafta çok ilginç oldu. Virginia Harp Akademisi'ne gidip George C. Marshall'ın kapısını teslim ettik.
2: Müze gezmeyi çok severim, hatta bayılırım.
1: Evet, sonra da Oregon'a gidip çok havalı sütunlar çıkardık.
2: O projede çok hızlı çalıştık.
1: Evet, bir de sen gömme dolapları çıkardın.
2: Evet, kesinlikle buna değerdi.
1: Sonra da Harp Akademisi'nden gelen kapılarla harika
2: umarım
1: bir orta sehpa inşa
2: ettik. Için bir prototip
1: evet.
2: Olur. 19 tane daha
1: evet.
2: Var. Evet, sonuçta harika bir haftaydı.
1: Güzel tıkır bir hafta geçti. Kesinlikle. Her zaman devam ediyoruz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Carolina, Charlotte dışında yer alan Kennepolis'e gidiyoruz.
1: Kısaca K-Kent.
2: Sıcaklık 35 derece.
1: Birden fazla lokasyon söz konusu olduğundan hızlı ve verimli çalışmamız gerekecek.
3: Hay aksi.
1: Kolumu kıracaktın.
4: İki köpek kaseli ve dört köşeli bir çeşme.
2: Buna bir anlam verebilen var mı?
5: Aa evet. Asla sıkıcı olmuyor.
6: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
1: aşağı indir.
6: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
7: Değeri yükselip duruyor.
6: Hurda bizim işimiz.
5: Gelmene sevindim.
8: Ben de öyle.
5: Getirdiğin
8: güzel
5: ne?
8: Güzel bir şey.
5: Soğutucu mu bu?
8: Evet.
5: Tam zamanında geldin.
8: Öyle mi?
5: Çünkü babam ofiste bir şeyler çiziyordu. Hadi gidip bakalım.
8: Harika.
1: İçecek sektöründe çalışan Caroline sabah uğradı. Her yıl sokaklara kurdukları içecek standları hakkında konuşacağız.
2: Caroline nasılsın?
8: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de seni.
8: Nasılsın?
2: Nedir o bakalım?
5: Portatif soğutucu.
8: Portatif soğutucu.
2: Yani girişi ve çıkışı olan bobinli bir soğutucu, öyle mi?
8: Hemen çözmene inanamıyorum.
2: Görmüş geçirmiş bir adamım ben. Güzel. Şimdi size aklımda ne olduğunu göstereyim.
8: Harika olur.
2: Elbette. Senin için bir şeyler karalıyordum ama ana iskelet taşıyıcı mantığında olacak. Ahşapla çerçeveleyeceğiz. Üzeri paslanmaz çelik olacak. 4 musluk ve bir de köpek kasesi bölümü olacak. Bir diğer fikir de içine kayar tepsi yerleştirmek. Bakalım göreceğiz.
5: Steampunk tarzı havalı bir şey
2: olacak,
5: olsun.
2: Olacak olacak. Yolun karşısından geçerken harika. Onu görüp bu da ne çok susadım
8: çok
2: diyecekler.
8: İyi.
5: Bir şeyler içmek
8: kesinlikle.
5: İsteyecekler.
2: Ben susadım.
5: Evet.
2: Bu fırsat için teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim yardımınız için.
2: Başlamaya sabırsızlanıyoruz.
8: Merakla bekleyeceğim.
5: Hadi başlayalım.
8: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın. Barmen.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne alırdınız?
2: Soğuk süt alayım lütfen.
1: Erken
2: ama. Tam süt içerken mi?
1: Evet, bu arada Kinepolis işi için yola çıkmalıyız. Evet.
2: Zamanı geldi mi?
1: Çıkma zamanı.
2: Pekala.
1: Şehir merkezini elden geçireceğiz.
2: Belirli alanlara konsantre olmakta fayda var. Aklımda öncelikli olarak ilgilenmemiz gereken iki bina var. Elimizden geldiği kadar belirli yerleri ayıklamalıyız. Hepsine bakıp her şeyi alabileceğimiz açık bir nevi
1: evet.
2: Keşif işi gibi olmalı.
1: İşi ilginç kılan da bu tarafı zaten.
2: Evet, doğru.
1: Evet, eğer işe yararsa tekrar oraya gideriz.
2: Şüphesiz.
1: Tabii, usu durduğumuz sürece. Hadi gidelim.
2: Hadi gidelim peki.
1: Kentte oldukça güzel gelişmeler var. Yeni yatırımlarla yenilikler yapılacak. Bazı binalar yıkılırken bazı binalar elden geçirilip yenilenecek. Birden fazla lokasyon olduğundan hızlı ve verimli çalışmalıyız. Ekibi doğru zamanda doğru yerde olacak şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Ted ve Grayson'la birlikte binanın ikinci katındaki eski muayene hanelere baktık. Orada güzel kapılar, tesisat armatürleri gibi işe yarar malzemeler vardı. Bu kapıyı sevdim.
0: Burası tanıdık gibi ama hiç gelmemiştim.
1: Bu kapıyı. Nasıl ulaşacağımızı bulmalıyız çünkü bu kapıyı istiyorum. Güzel ve temiz işçiliği var. Mutlaka çıkarıp almalıyız.
9: Tanesi en az 80 dolar.
1: Bina yeniden kullanılacağı için etrafa fazla hasar vermememiz gerektiğini unutmayalım, oldu mu?
0: Boyasız olanlara bayılıyorum. Böyle bir kapıya fiyat verirken 125 dolarla başlayabiliriz. Tam emin olamıyorum ama elle boyanmış gibi. Gerçekten iyi. Kesinlikle böyle tutmalı. Müşteri ne yapacağına karar verene kadar böyle kalmalı. Muhtemelen yazıları çıkarırlar. Kapıları birer birer mi taşıyacağız?
9: Evet, mecburen.
0: Ama bunlar çok ağır.
9: Evet.
1: Ekibin kalanı başka terk edilmiş binanın ikinci katına gitti. Aslında eski belediye binası.
2: Eski belediye binası.
1: Evet, belediye
2: aslında
1: binası.
2: Aslında belediyenin kullandığı bir çeşit depo alanıymış. Başka birilerine kiralandığı için mekanın temizlenmesi gerekiyordu. Bize gelip seçme fırsatı verdiler. Buraya geldiğimizde dikkatimi çeken ilk şey buydu.
5: Gerçekten iyiymiş.
2: Evet. Ona ilaç arabası dendiğini söylediler. Tabii kafa yapandan değil, normalinden. İçecek
1: eski ilaç arabası.
2: Paslanmaz çelik, yalıtımlı.
5: Öyle mi?
2: Yarar değil mi?
5: İşe yarar bence.
2: Öyle mi?
5: Pürüzsüz, tekerler sağlam.
2: Partilerde servis için kullanılabilir.
5: Evet.
2: Etkinliklere götürülebilir.
5: Onlar nedir?
2: Eski usul çelik burunlar.
5: Çelik burun mu? Yok artık. Sanki ayda yürüyor gibisin.
2: Bence çok havalılar. Bunları almalıyım. Her zaman yeniden yaratabileceğimiz inşaat malzemeleri arıyoruz. Burada birkaç parça birden vardı.
5: Epeyce vardı.
2: Evet, kesinlikle.
5: Aa, evet.
2: Geldiğimize değdi.
5: Biraz hafif olsa güzel olurdu.
2: Kahve sehpası ya da klasik masa ayağı yapılabilir.
5: Izgaralar harika. Ağaç ızgarası bunlar. Kaldırımda ağaç çevresine konanlardan.
2: Artık ateş çukuru ızgarası olabilir.
5: Doğru.
2: Aslında polis karakoluna gitmemiz gerekiyordu. İlk iş Robert'ı arayacağım. Nasıl gittiğini sorup yardıma ihtiyaç var mı öğreneceğim.
1: Üst katta doktor muayenehanelerinde çalışıyordu. Kadınlar tuvaleti kilitliydi.
2: Tüh.
1: Ha, şuradan kesilebilir bence. Ted'in iyi bir fikri vardı. Tuvaletin yanındaki dolabı delip içeriye uzanmayı önerdi.
2: Ted kadınlara nasıl ulaşılacağını iyi bilir.
1: Kapıyı yavaşça açar mısın?
9: Tamam.
1: Tamam. Tamam mı?
9: Tamam. Peki. Heh,
1: tamam.
9: Heh, dur. Özür dilerim. Aslan, üzgünüm.
1: Kolumu kıracaktım. Öyle vurman şart mıydı? He?
9: Daha hafif vuramazdım.
1: Çok fena acıttı. Oo, çok acıdı.
2: Kenapolis şehir merkezindeki hurdaları kurtarıyoruz. Birinci aşamayı tamamladık. Robert ve Grayson ikinci aşamaya geçtiler. Tay ile ben polis karakoluna geçip oradaki kubbeyi sökme işiyle uğraştık. Üzerine oturtabiliriz, sonra üzerini kayışla sarabiliriz ya da kubbenin üzerinden tutup çekebiliriz.
5: Tamam.
2: Anlaştık.
5: Tamam ama ben de seninle gelirim.
2: Kubbe aslında bir nevi...
5: Havalandırma gibi değil mi?
2: Evin tepesindeki küçük bir kutu gibi. Geçmişte kullanılırdı. Şimdi biraz yatır.
5: Kubbe sökme servisi gibiyiz.
2: Evet. Esteri çıkarıp kesip işi bitirme şansımız olmadı. Epey uğraştırdı bizi. T ile işimiz zordu. Çatıda 35 derecede zorlanan yaşlı adam durumları. Elimizden geldiğince kaideyi kurtarmaya çalışıyoruz. Dişli bir rakip olduğu kesin. Daha kolay pes etmesini isterdim doğrusu. 35 derece sıcaklıkta çalışıyoruz.
5: Etrafından keserek gidince testerinin neyi kestiğini hissedemiyorsunuz. Bu yüzden kısa yolu seçip kubbenin altından forkliftle gireceğiz. Bir nevi kaldıraç gibi kullanacağız. Kısa yollar daima işe yarar.
2: Bekle. Biraz yukarı kaldır. Dur. Bekle.
5: Ucuza atlattık gibi.
2: Şimdi ucunu kaldır. Dur.
5: Bence bu sefer işe yarayacak. Bu noktaya gelene kadar epey manevra gerekti. Tek parça çıkar umarım. Bence mümkün.
2: Dur. Tamamdır. Hepsi senindir.
5: Seninle asla sıkıcı olmuyor.
2: Birazcık kontrollü bir kaos yaşadık değil mi?
5: Bana. Hayır. Evet gibi geldi.
2: Basit sıradan bir sökme işlemi değildi. Kendiliğinden yerinden çıkmadı. Kaldırmalı, eğip döndürmeli zorlu bir işlemdi.
5: Bence seni bekliyordu.
2: Epey heyecanlı bir işlemdi. Ucuz atlattık. Beni alaşağı edebilirdi.
5: Kubbe sipariş eden...
1: Grayson'la birlikte çalışıyorduk. Güzel bir dükkan kapısı bulduk. Daha doğrusu çift kanatlı kapı. Grayson'la beraber bu giriş kapısını söküp çıkaracağız. Arkasında eski bir mağaza girişi var. Binanın yaşı dışarıdan göründüğünden çok daha eski. Ve bu bir çeşit giriş kapısı gibi. Eskiden burada başka kapı varmış. Ama değiştirilip bu camlı kapıyı takmışlar. Bu sağlam. Tek parça halinde çıkarmaya çalışacağız. İşte böyle. Tamam. Bu şekilde çekerek çıkaracak mı diye şansımızı deneyelim. Evet, anlaşılan işe yaramıyor. Zaten işe yarayacağını düşünmemiştim. Üzerine bindiği için yerinden oynamıyor. Tam burası sorun, evet. Sağlam şekilde duruyorlar. Bu yüzden Grayson Tahta çakıp kapıları vidalamayı önerdi. Böylece tek tek sökmek gerekmeyecek. Bizi zorlayacak bir işlem çünkü Pim takılıyor buraya. Biraz güçlü girişmek gerekecek. Yapacak başka bir şey yok. Sonra da şuraya doğru sola. Evet. Bence iyi çıkartıyoruz ama Grayson zaten herkesle iyi çalışıyor. Ama ben herkesle iyi çalışamıyorum.
0: En iyi kimle mi çalışıyorum? Bence ekipteki hemen herkesle iyi çalışıyorum. Ama Robert'la çalışırken sanki daha sabırlı gibiyim. Çalıştığım bazı insanlarla aynı dalga boyunda hissederken bazıları adeta çekip gideyim buradan dedirtiyor.
1: Tamam, önünden çekildin mi? Bu kapı epey ağır. İyi çıkardın Grayson, aferin. Oldukça büyük bir kapıydı, evet.
0: İkimize göre çok ağırdı.
1: İkimiz de maksimum sınırımızı aşmıştık. Güçsüzlükten değil, evet.
0: Kapasitemizi aşmıştık. Benim için fazla ağır olduğunu itiraf ediyorum. Tamam. Yerleştiriyorum.
1: İyi misin?
0: İyiyim.
1: Mümkün olduğu kadar sıkı tutman gerekiyor. Durum nasıl?
0: Tutayım mı?
1: Başkasının yardım edebileceği alan yoktu. Birbirimizin üzerine basacaktık neredeyse. Hı hı. Yani muhtemelen biraz yardım alabilirdik ama sorduğumda Grayson reddetti. Ben ne yapabilirim ki?
0: Doğru. Sonuçta kamyona yerleştirdik.
1: Prensipli ve onurlu olmak budur. Evet, bayıldım. Bayıldım buna.
2: Bindirmelikler daima para kazandırır.
1: Şimdilik bilemem. Yoldan geçen ilk masum insanın tepesine küt diye inebilir.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
0: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
4: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Stash Labne'yi.
7: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Yakıt alacağız, yine yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
12: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Eski belediye binasında yapılacak bir işimiz daha vardı. Binanın dışında güzel bindirmelikler vardı. Bina dışında asılı süslemeli ahşap destekler.
21: Masif ahşap malzemeydi.
20: Sağlam, güzel malzemeydi. Yapısal olduklarını oldukça eminim. Özetle göründükleri gibi yapıyı destekliyorlar. Bunları asılı bırakamam. Evet.
21: Bindirmelikler daima para kazandırır. İnsanlar bunlarla raf yapmayı seviyor.
20: Bakır lehimli bir çatı bu.
21: Diğer tarafa geçeyim.
20: Kenarlardaki oluk yakalarını mutlaka söküp çıkarmalıyız. Aksi halde çatı parçalanabilir.
21: Tamam.
20: Ucunu görebiliyor musun?
22: Evet.
21: Çıktı işte.
20: Tamamdır.
22: Yaşasın.
21: Özellikle revak ya da bindirmelik istemedim. Sadece satabileceğim şatafatlı bir şeyler istemiştim.
20: Bu oluk yakalarını bu şekilde soyup çıkarıyorsun. Tabii eğer ayrılırsa. Durum nedir fikrim yok şu an. Evet.
21: Yaşayarak göreceğiz,
20: evet.
21: Birlikte.
20: Çatıdaki oluk yakasını serbest bırakmalıyım. Onu tutuyor olabilir. Açıkta bırakacak yeterli destek yok. Evet.
21: Düşecek mi yani?
20: Şimdilik bilemiyorum.

0: İşte çıktı.
1: Yani bağlı değilmiş.
2: Her birine aynı işlemi yapmamız gerek. Hepsini almak istiyorsak çatıyı sallanır halde bırakamam.
0: Sadece bindirmelikleri çıkarsaydık işte o zaman...
2: Yoldan geçen ilk masum insanın tepesine küt diye inebilirdi.
0: Oo, mümkündü.
2: Masumu tanır.
0: Avukat olmalıymış.
2: Buradaki bakır levhaların hepsi tek kenetli ve lehimliler. Gerçekten güzel malzemeler. Giriş kapısı ve pencere üzeri süslemeli, bindirmelikler de öyle.
0: Geçmişte olduğu gibi kullanılabilirler. Pencere ya da kapı üzerinde değerlendirilebilir.
1: Geçmişte söktüklerimizi düşünürsek boyutları çok daha makuldü.
2: Doğru.
1: Devasa bir tane vardı, hatırlıyor
2: Doğru.
1: musun?
0: Barın üzeri nasıl olur?
2: Harika bir fikir.
0: Evet, biliyorum.
2: Biraz daha içeri girmesi gerekiyor.
0: İşi deneyerek çözdük. İlk seferde deneyerek öğrenirsiniz, sonra sıra yedinciye gelince de uzman olursunuz.
2: Tüm operasyon planladığımız gibi gitti denebilir ya da ancak bizimki kadar iyi planlanabilirdi.
0: Şuraya bak, 5'e çeyrek var ve 6 bina tamam. Değil mi?
2: Evet, fazla hasar vermeden.
0: Geriye sadece 80 tane
2: evet.
0: kaldı. Bence geri geleceğiz.
2: Geri gelmemize izin verecekler.
0: Geldin mi?
3: İçecek istasyonu.
0: Evet, adı bu.
2: Bunu ülkenin her yerinde sokaklara içecek standı kuran bir içecek firmasına yapıyoruz.
0: Bu taşıyıcı mekanizmanın tabanı, yani iskeletini oluşturacak. İçini teneke levhalarla kaplayacağız. Köşelerini kapamak için de ahşap kullanacağız.
3: Tamam mı? Sırasıyla şehir suyuna bağlanıp gelen suyu soğutacak. 4 musluk ve 2 kaseden dağıtacak. Kullanışlı ve göz alıcı olacak.
0: Mükemmel.
3: Üstü çıktı.
0: Ekip olarak bizden istenen mekanizmayı inşa ediyoruz. İstediklerini vermemiz önemli ama bir yandan da bizim eserimiz olmalı. İkimizin eseri olacak. Özel eklemelerle işi yükseltiyoruz. Çünkü bu bizim işimiz. Ve sen...
3: Karmaşıklaştıracaksın.
0: Evet, ne yaptığına inanamayacaksın. Hayır, öyle değil. Çok basit olacak ama çok havalı görünecek. Önce platformu
3: İçine
0: yapalım.
3: İçine girelim, tamam.
0: Platformda önce kenarları saplamamız gerekiyor. Bu tarafa gelip burayı soyacağız. Boydan boya ahşap yapabilirim. Böylece tek parça gibi görünür.
3: Evet.
0: Bunu mantıklı bulan var mı aranızda? İşi yeterince planlamadan yapmaya çalışınca biraz problem yaşıyoruz.
3: Ona plansız desek?
0: Plansız diyemem. Çizim yaptım ya. İşte bak, taslak proje çizimi elinde.
3: Benim açımdan kavrayıp çözmesi zor bir işti açıkçası. Çünkü bir sürü detay söz konusuydu. Bir şekilde su şebekesine bağlanması gerekiyordu. Tek girişi altı çıkışa yönlendirmek gerekiyordu. Hepsini soğutucu mekanizmadan geçirmek gerekiyordu. Kullanışlı, güzel ve dayanıklı hale getirmek gerekiyordu. Yani bu proje için ciddi mühendislik çalışması gerekti ama kağıt üzerinde sadece çeşme gibi duruyordu.
0: Jeff kaselerin olduğu bölümü yapıyor. Sonra Tay soğutucu taşıma bölümünü tamamlayacak.
3: Orada bir tünel oluşturdum. Çekmece yanlarda yer alan tekerlerin kalınlığı yüzünden tünelden biraz daha küçük olmak durumunda kalacak.
0: Musluklar normalde olduğu gibi ortaya değil, 4 köşesine yerleşecek.
4: Tamam.
0: Bu yüzden işimiz biraz uzayacak gibi.
4: Suyu almak için köşelerden birinde duracaksın.
0: Çözülmesi gereken bir sürü detay vardı ama bir şekilde hallettik. Hepsinin nasıl birleştiğini görebilirsiniz. Neredeyse bitmek üzere.
3: Hoş geldin.
0: Ne haber evlat? Durum nedir?
3: Ah, bitti.
0: Öyle mi?
3: Ben de bittim.
0: Harika
3: ama.
0: Olmuş.
2: Müthiş bir eser çıktı ortaya.
0: Öyle.
2: Nereden nereye o taslaktan bu noktaya gelmesi müthiş.
0: Eski taşıyıcıdan
2: bir...
0: evet.
2: Evet, taşıyıcı. Ağır tahtaları ve paslanmaz çelik birleşimi. Evet.
3: Bu da işin havalı tarafı.
0: Sihrin gerçekleşti ya.
3: Doğru. Bu da bak.
0: Portatif soğutucu değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet öyle.
0: Buraya buz konuyor.
3: Evet öyle. Şurası bağlantıyı kesmek için.
0: Pekala.
3: Kolayca hareket ettirip yerine geri kayıyor. Soğutucudan gelen sıvı manifold boru sistemine gidiyor ve 4 musluğa çıkıyor. Yukarı çıkan sıvı musluktan akıyor. Evet, indirince hepsi birden kapanır.
0: Bir de köpek kaseleri var.
3: Bahsettiğimiz kaseler duvar yatağı gibi.
0: Nasıl yani?
3: Katlanıyor.
0: Aa, katlanır yatak gibi. İçinde pek çok küçük parça var. Sanki düşünülecek bir şey yokmuş, kolaymış gibi görünüyor ama çok fazla detay vardı. Özellikle de bizim gibi sıfırdan inşa ederken. İyi işte, afiyet olsun. İşte bu. Köpek kasesine böyle ulaşıyor.
3: Evet. Bitirdiğimiz an hemen yola koyuldu.
0: Cincinnati'ye.
3: Evet, önce Cincinnati, sonra da başka bir sokak etkinliği için Roanoke'a geri döndü.
0: Evet.
3: Ben de gideceğim.
0: Harika işte evlat.
3: Teşekkürler.
0: Başarılı bir kurtarma operasyonu.
2: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Temiz bir iş çıkardık. İlaç arabası da diyebileceğimiz bir servis arabası bulduk.
2: Yok olmaktan kurtardık.
0: Yok olmaktan kurtardık.
2: Evet. Onu hayata döndürdük. Sonra Grayson'la biraz zorlansak da şehir merkezindeki muayenehaneden çift kanatlı kapıları kurtarmayı başardık.
0: Biz de T'yle birlikte karakoldan harika bir kubbe almayı başardık.
2: Sonra da içecek istasyonu projesinde güçlerinizi birleştirdiniz ve sonucu harika oldu. Harika.
0: Çok sağlam oldu. Uzun süre iş göreceği
2: şüphesiz. Türkiye'yi dolaşıyor olması çok hoş bence. Onu görmeyen kalmayacak.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Muhteşem karavanların bu bölümünde iki arkadaş yolda parti vermek istiyor. Ama bu iş boylarını aşabilir.
10: Kocaman bir otobüs.
9: Bu aile dağ bisikleti maceraları için yollara düşmek istiyor.
11: Şu dolaplara bir bak.
12: Vay canına.
9: Maceraya düşündüklerinden daha yakınlar.
13: Harika bir karavan.
9: Bu çiftse son teknoloji bir aile seyahatinin peşinde.
12: Aman tanrım.
9: Tabii boylarına uygun olursa.
11: Başım.
9: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası Amerika'nın karavan piyasası en hareketli 3 şehrinden. Yani Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Tampa, Florida'da birçok şubesi olan dünyanın en büyük karavan bayi. Her yıl 100 milyonun üzerinde insan kum ve güneşin keyfini çıkarmak için Florida'ya geliyor. Bu iki arkadaş bütün bir yılı eğlenerek geçiriyor.
10: Hacı
14: Hazır mısın?
10: Harika. Ben Nick.
14: Ben Şey.
10: Liseden beri yakın arkadaşız. Sürekli beraberiz. Her sene kayak yapmaya gidiyoruz.
14: Ben evlendim ama o hala bekar. Onun yüzünden karımla başım dertte.
9: Nick karavan sayesinde Shane'le daha çok macera yaşayabileceklerini düşünüyor.
10: Colorado'ya kayak yapmaya giderken yol boyunca kamp yapmak ve konserlere gitmek çok eğlenceli olacak.
9: Bir yarışmadan yüksek miktarda para kazanan Nick, maceraya atılmaya hazır.
14: Karavan almaya karar verdi. Yanında olup seçim yapmasına yardımcı olmak istiyorum. Bunu beğendim. 5 kuruş ödemeden keyif süreceğim.
9: Karavan uzmanı Tracy, iki arkadaşın hayallerine kavuşmasına yardım edecek.
10: Futbol maçlarına ve plajlara gideceğiz.
15: Güzel.
10: Evet.
15: Bekar biri. Muhteşem bir yaşam tarzı var.
10: Evet. Daha önce bir karavana adım bile atmadım. Ne aradığımı bilmiyorum ama ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum diyebilirim.
9: Nick arkadaşlarının misafir edebileceği, bolca yiyecek ve içecek depolayabileceği 4 tekerlekli bir bekar evi arıyor.
15: Büyük bir karavan istiyor. Bu yüzden ona A sınıfı dizel bir karavan göstereceğim. Bakalım yeterince büyük mü? Şu koca oğlana bir bakın.
10: Aman tanrım.
15: 2016 model Tiffin Phaeton. A sınıfı dizel.
14: Tekerlekli otel.
15: İstediğin kadar büyük mü?
10: Aslında bu bizim için...
9: Arkadaşlarını misafir edebileceği, bolca yiyecek ve içecek depolayabileceği 4 tekerlekli bir bekar evi arıyor.
15: Büyük bir karavan istiyor. Bu yüzden ona A sınıfı dizel bir karavan göstereceğim. Bakalım yeterince büyük mü? Şu koca oğlana bir bakın.
10: Aman tanrım.

0: Senin evinden daha güzel.
1: Kesinlikle. Bunu sürdüğünü hayal etsene.
0: Sen süreceksin, ben arkada olacağım.
1: Kocaman bir otobüs. Bilmiyorum dostum, çok
0: hayır
1: güzel
0: mı?
1: Ama... Sadece futbol maçlarına ve konserlere gideceğiz. İngiltere kraliçesiyle gezmeyeceğiz. Daha küçük ve kullanışlı bir şeyler istiyorum.
0: Ama çok güzel.
1: Çok güzel. Bu benim için hem fazla büyük hem de fazla lüks.
2: Bence ne kadar büyük olduğunu anlamadı. Bu yüzden onlara büyük Super J'yi göstereceğim. Spor arabaya benziyor. Bir de buna bakın, 2016 model bir Dynamax Force. 340 beygir gücünde ve Freightliner şasisi var.
1: İşte bu tam bana göre. Tente'ye bayıldım. Birlikte sahile gidip evet, keyif yaptığımızı hayal edebiliyorum. Aa, harika.
2: Parti deyince işte bu dedim. İçeride daha fazlası var.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Ne?
0: Muhteşem.
3: Karavan sahipleri bisiklete binmenin en sevdikleri aktivitelerden biri olduğunu söylüyor. Karavan, bir babanın kızlarına dağ bisikleti sevgisini aşılamasının en iyi yolu gibi görünüyor.
4: Ben Alex.
5: Ben Austin.
6: Ben Hayley.
5: 4 kişilik bir aileyiz.
3: En küçük kızları Emma'yı da alarak batıdaki bütün bisiklet parkurlarına gitmek istiyorlar.
4: Çocukluğumdan beri dağ bisikleti sürüyorum. Bu artık hepimizin ortak tutkusu.
6: Bisiklet sürerken kendimi çok özgür hissediyorum.
3: Ama öyle maceralar her zaman çok kolay olmuyor.
4: Bisikletler, çocuklar ve bagajlarla seyahat etmek gerçekten çok zor. Karavan bizim için biçilmiş kaftan.
7: Lazy Days'e hoş geldiniz. Adım Joe Matthews.
3: Hep birlikte Tucson'a geldiler. Karavan uzmanı Joe onlar için en uygun karavanı bulmak istiyor.
7: Nasıl bir şey arıyorsunuz?
4: Konforlu olmasını istiyoruz.
7: Peki.
5: Yemek yapabilmek istiyorum.
7: Peki ya sen?
6: Güzel bir duşu olsun. Temiz olmayı seviyorum. Pis olmak istemiyorum.
3: 85 bin dolara birlikte yemek yiyebilecekleri bir alana ve geniş bir iç mekana sahip bir karavan alabilmeyi umuyorlar.
7: Pekala. 2016 model bir araç var. A sınıfı.
4: Gayet iyi gidiyoruz.
5: Muhteşem bir şey.
4: Evet.
6: Bu çok...
4: Vay canına.
6: Güzel. Şu masalara bak.
5: Burada bir tane bile ranza yok.
7: Bir sürprizim var. Voila.
5: Şuna bak.
6: Güzel. Çok güzel.
4: Sevdin mi?
6: Ah, çok havalı. Çok rahat.
5: Sanki...
6: Evet.
5: Gökyüzünden iniyor.
6: Evet. Zehir gibi.
4: Lavabo çok gösterişli.
6: Vay canına.
7: Kesme tahtası olarak kullanabilirsiniz.
5: Bu fırın mı?
7: Evet, fırın.
5: Büyüklüğü de çok iyi. Turta bile yapabilirim. Çok geniş bir buzdolabı.
6: Çok soğuk.
5: Çünkü buzdolabı.
6: Burada ne var? Evet. Çok havalı.
4: Kızlar, küçük değil mi?
6: Saç bakım ürünlerimi koyabileceğim bir yere ihtiyacım var.
4: Banyo ürünlerimi seviyorum. Masrafım çok azdır.
5: Tüm gün sakalını tarar.
6: Arabadaki aynayı indirir ve... Televizyon da var.
4: Televizyon var.
6: Çok havalı. Vay canına.
3: Birçok karavan sahibi, karavanın aile seyahatleri için harika olduğunu düşünüyor. Jim ve Lisa da oğulları üniversiteye başlamadan önce onlarla birlikte harika bir karavan seyahatine çıkmak istiyor.
8: Biri 17, diğeri 19 yaşında ve yakında evden ayrılacaklar. Daha önce yapamadıklarımızı telafi etmek için sadece birkaç yılımız var.
3: Rust ailesinin seyahat anahtarı Laura'nın ellerinde.
9: Merhaba, adım Laura.
10: Ben Jim, memnun.
9: Merhaba Jim.
11: Ben
9: Merhaba
11: Lisa.
9: Hep beraber seyahate çıkabilecekleri bir karavan arıyorlar. Hadi gidip karavanlara bakalım.
10: Tamam, harika.
3: Jim ve Lisa çocuklarının rahat edebilmesi için bolca alanı, Lisa için de güzel bir mutfağı olan lüks bir karavana 215 bin dolar harcamaya hazır.
9: Pekala, seçenekleri açık mısınız?
10: Evet, kesinlikle.
8: Evet, küçük olanlar hariç.
10: Evet, onlar olmaz. Evet.
9: Evet, bu 2016 model bir karavan.
10: Peki, harika.
9: Güzel değil
10: evet.
9: mi?
10: Evet.
8: Etkileyici.
9: Ah, gerçekten çok güzel.
10: Çok harika görünüyor, aradığımız her evet. şey var.
8: Bu

0: yatak oluyor mu?
1: Evet, çift kişilik yatak oluyor.
0: Peki o taraftaki?
1: O daha küçük bir yatak oluyor.
2: Tamam, buraya sığmayacakları kesin. Ben bile orada rahat edemem.
0: Yataklar oğullarımız için fazla küçüktü.
2: Evet.
0: Boyları 1.80, burada uyumaları mümkün değil.
2: Orada yatamazlar.
1: Siz burada yatarsınız, evet. Onlar da yatak odasında.
0: Mutfağa bak. Bu açılıyor
1: evet.
0: mu?
2: Vay canına.
0: Çok havalı. Mutfak harika. Bulaşık makinesi de var. Bulaşık yıkamayı hiç sevmem.
2: Ocağı çok beğendim. Temizlemek de kolaydır.
0: Çok güzel bir mutfak.
2: Evet. Şömineyi gördün mü?
0: Görmez olur muyum? Çok güzel.
2: Güzel.
0: Çok beğendim.
1: Şimdi size harika bir sürprizim var. Lisa çamaşır makinesi ve kurutucuyu görünce şekercideki çocuklar gibi sevindi.
0: Bu kadar küçüğünü görmemiştim. Dondurmanın üstündeki vişne gibiydi.
2: Kesinlikle.
0: Karavanda görmeyi hiç evet. beklemediğim bir özellikti. Yatağı görmek
1: buradaki
0: istiyorum.
1: Buradaki yatak evet. battal boy.
2: Harika, burada yatabilirim.
0: Burada 4 kişi yatabileceğimizi sanmıyorum.
2: Hayır, onların yatakları ön tarafta.
1: Şu kapının arkasına bir bakın.
2: Bakalım.
0: Tamam. Aman tanrım.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tucson'daki Jim ve Lisa Rust oğullarına seyahat sürprizi yapmak istiyor. Bu yüzden her birinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir karavan bulmaları gerekiyor.
1: Aman tanrım. Böyle bir banyo görmeyi hiç beklemiyordum.
2: Peki duş nasıl? Sizce buraya sığarlar mı?
1: Gir bakalım.
3: Evet, sanırım sığabilirler.
1: Zar
3: evet,
1: zor.
3: Sığarlar.
1: Gerçekten çok güzel ve çok lüks bir karavan ama çocuklarımızın rahatça uyuyabilecekleri büyüklükte bir yatak yok.
2: Benzer olanaklara sahip başka bir karavan daha göstermek istiyorum.
1: Peki, harika. Gidelim.
0: Tampa'daki iki arkadaş Nick ve Shane yaklaşık 200 bin dolarlık bir parti karavanı arıyor.
4: Hadi gelin bir de bu delikanlıya bakın.
5: Harika görünüyor.
6: Hadi. Aman tanrım. Muhteşemdi. İstediğim her şey vardı. Tek yatak odalı. Bu durumda sen burada yatacaksın.
5: Televizyon dönüyor mu?
4: Dönüyor.
5: Güzel.
6: Bunlar da yatak oluyor mu?
4: Evet, oluyorlar. Bunun içinden yatak çıkıyor.
6: Tamam.
4: Bum bum.
6: Ha işte bu. Harika.
4: Bir çift kişilik yatak.
6: Evet.
4: Bir tam boy katlanır yatak.
6: Evet.
4: Ve çek yat var.
6: Tamam.
4: Bir de ranza var.
6: 8 kişi kalabilir yani.
4: Onlar da yatak olabiliyor.
6: Bunlar mı?
4: Evet. Onları da yatak olarak kullanabilirsin.
5: Ha öyle mi? Çok güzel.
4: 3 gözlü bir ocak var. Ve bu açılıyor. İkisi de mutfağa bayıldı. Ne kadar yemek yaparlar bilmiyorum ama pizza ve patates için bolca yerleri var.
5: Bu ne? Seyahat ederken çok duş alacağız. Evet.
6: Buradan bakabiliyorum.
5: Sanki biraz kısa ama.
6: Vay canına.
5: Çok güzel.
6: Bu yatak benim.
5: Ne? O ne demek? Ben de geliyorum.
6: Hayır, git buradan. Banyo, yatak odası, duş. Karavanda aradığımız her şey vardı.
5: Çok güzel.
4: Kamyoncu gibi.
6: Çok beğendim. Fiyatı nedir?
4: Bu karavanın fiyatı yaklaşık 250 bin dolar.
6: Pekala. Fiyatı bütçemizin biraz üzerinde. Buna benzeyen daha ucuz bir şeyler var mı?
4: Olmaz mı? Tabii ki var. Pekala. Bu Thor üretimi Four Winds.
6: Tamam.
4: 554 model şasi. Yaklaşık 65 bin dolar daha ucuz.
6: Vay canına. Çok beğendim.
5: Güzel.
0: Tucson'daki maceracı Fuqua ailesi karavan avına devam ediyor.
7: Çok havalı.
0: Karavanı çok beğendiler.
7: Televizyon da var. Çok havalı.
8: Vay canına.
9: Gizli bir bölme.
7: Bence oraya çok fazla şey koyabilirsin. Hatta Emma'yı bile koyabilirsin.
10: Yatağımızı beğendin mi?
11: Güzel, çok beğendim.
8: Emma nerede?
7: İşte burada.
10: Ne kadar çok dolap var.
8: Gerçekten çok beğendim ama ne yapmamız gerektiğinden emin değilim.
9: Çok fazla seçeneğimiz var. Gidip bakalım.
0: Fuqua ailesi fonksiyonellik arıyor. Bu yüzden sırada çekme karavan var.
9: Pekala. 2016 model bu aracımızda da 8 metrelik ranza ve bol miktarda depolama alanı var.
7: Şu ranzaya bak. Üst kat benim. Vay canına.
11: Sığabildin mi?
7: Sığdım. Hem de o kadar rahat ki.
11: Söylemiştim.
9: Ne düşünüyorsunuz?
7: Harika bir karavan.
8: Bu
10: gayet güzel.
8: Muhteşem. Dekorasyonu gördüğümde kendimi sanki evdeymişim gibi hissettim.
7: Şu kanepeye bak.
10: Gel.
9: Rahat mı?
10: Hadi gel.
7: Evet.
8: Kanepe çok rahattı.
7: Bakalım mı?
11: Evet.
7: Bence burası banyo.
0: Tucson'daki...
7: Harika bir karavan.
0: Karavanı inceleyen Fuqua kızları...
7: Bence burası banyo.
0: Çok mutlu görünüyor.
7: Banyo. Vay canına.
8: Tavan penceresi var.
10: Vay canına, harika bir şey. Hem de aydınlık olur.
8: Sifonu çekmek için.
11: Ayağımla mı?
8: Ayağınla. Gel masaya bak.
7: Çok.
10: Hepimiz için yer var.
11: Daha güzel.
10: Evet.
8: Öncekine göre kesinlikle daha büyük bir tezgah. Ama çift evye yok. Tezgah alanını genişleten çok amaçlı kesme tahtası da yok.
7: Mikrodalga da çok küçük. Fırın da öyle.
8: Fırın kesinlikle daha küçük.
9: Yatak odasına bakalım.
7: Kıyafetler ve eşyalar için yeterince dolap yok gibi geldi bana.
8: Evet, çok az.
7: Bence bu en rahat yatak.
8: Bir tane bile şifonyer yok. Acaba diğer alanlar için yatak odasından fedakarlık mı etmiş olacağız peki?
0: Parkın diğer tarafındaki Jim ve Lisa Rust oğullarına sürpriz yapacakları karavanı arıyor. Onlar için boyutlar çok önemli.
1: Burada uyumaları mümkün değil.
3: Orada uyuyamazlar.
0: Laura onlara uygun olduğunu düşündüğü başka bir karavanı gösteriyor.
2: Ve 2016 model başka bir karavan.
0: Karavanı çekmek için bir araç almaları gerekeceğinden masrafları 130 bin doların üzerinde olacak.
1: Aman tanrım.
3: Düşündüğümden daha büyük.
1: Mutfak adası var. Mutfağa bayıldım. Çok güzel.
2: Propan, fırın ve ocağınız var. Burada da bir sinema koltuğunuz tabii.
1: Aa, çok güzel bir şey.
3: Alışkanlık yapabilir.
2: Yatak olabiliyor ama ona gerek kalmayacak. Size nedenini göstereyim.
3: Wow.
2: Burası yatak odası oluyor.
1: Laura ne aradığımızı çok iyi biliyor. En çok çocuklar için yeterli bir alan olmasını istiyorum.
3: Onlar benden uzun. Bir bakalım. Evet, bence bir tanesi burada uyuyabilir.
1: Bir tane daha lazım.
3: Evet.
2: Bir tane daha var.
1: Pekala.
2: Bir de ranza var. Şey.
1: Tamam.
2: Oraya sığar mısın?
3: Evet, deneyeceğim. Çıkıyorum. Benden daha uzunlar. Bilmiyorum. Gece uyanıp kafalarını çarpabilirler. Başım. Vay canına.
1: Çok güzel.
3: Gayet geniş bir oda.
1: Aa, giyinme odası gibi.
3: Çamaşır makinesi yok mu?
2: Yok ama isterseniz koyabilirsiniz. Tesisatı hazır.
3: Çamaşır makinesi koyarsak hiç yer kalmaz
1: hiç
3: ama.
1: Hiç kalmaz.
2: Görmediğiniz bir yer daha var.
1: Pekala. Evet.
2: Banyo.
3: önceki banyodan daha küçük.
1: Tek banyo var. Bir de tuvalet isterdim.
2: Karar vermeniz gerekiyor.
3: Evet öyle.
2: Acaba lüks olanı mı yoksa bütçelerine uygun olanı mı seçecekler?
0: Diğer tarafta...
9: Ne düşünüyorsunuz?
8: Konuşmamız gerek.
0: Çocuklar oynarken...
7: Ciklet ciklet tabakta.
0: Yetişkinler karar veriyor.
10: Ne düşünüyorsun?
8: Çekme karavanı arabamıza bağlayabiliriz. Ayrıca tezgahı da diğerinden çok daha büyük.
10: Yatak odası küçük.
8: Bence diğeri muhteşemdi. Yatak odası çok güzel ve çok fazla dolap var. Hem kesme tahtası hem de fazladan alan var.
7: Kararınız ne? Kararınız ne?
8: İkincisi...
7: Evet.
10: Hurricane.
8: İkincisi.
9: Tebrikler, güzel seçim.
7: Evet.
0: Puka ailesi hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşine düştü.
10: Bu da en zor kısmı.
7: Bence bu en güzel tatilimiz.
0: Park alanındaki Jim ve Lisa 215 bin dolarlık bütçelerini aşan lüks bu karavanla bazı yönlerden yetersiz buldukları uygun fiyatlı diğer karavan arasında bir seçim yapmaya çalışıyor.
3: İlk karavan çok daha genişti.
1: Banyo ve tuvaleti, çamaşır makinesi ve kurutucusu
3: güzeldi, evet.
1: Vardı. Aslında ikincisinin mutfağından çok etkilendim.
3: Evet, mutfak.
1: Ama diğerini daha çok
3: İlki
1: beğendim.
3: İlki mi? Evet.
1: O çok daha lükstü.
3: Hangisini beğendiğini biliyorum.
1: Hangisi olduğunu biliyorsun.
3: Evet, hazırız.
2: Evet, tamam. Tebrik ederim. Yola çıkma vakti.
3: Tamam.
0: Jim ve Lisa vakit kaybetmeden
1: başlıyoruz.
0: Oğullarını alıp karavan seyahati için yollara düştü.
3: Evet.
1: Önce büyük kanyona gidiyoruz.
12: Gidelim.
13: Evet, bence harika seçim.
12: Evet.
13: Lüks karavan.
12: Evet, harika seçim kesinlikle.
3: Harika. Aylarca sürebilirim.
13: Keşke.
3: Birlikte kaliteli vakit geçireceğiz.
1: Belki çok yaşlandıklarında bile bizimle gelebilirler.
3: Haklısın.
0: Tampa'daki Nick, arkadaşı Shane'le birlikte parti yapabilecekleri bir karavana 200 bin dolar vermeye hazır. Mama'nın sıkı bir rakibi var.
4: Hadi şuna bir bakın.
12: Tamam.
6: Pekala. Vay canına, güzel. Beğendim. Vay canına. Muhteşem.
4: Biraz erkeksi. Burası yemek alanı.
12: Evet, güzel.
6: Peki yataklar?
4: Bu yatak oluyor.
6: Bema kanapelerin nasıl açıldığını gösterdi. Zorlu bir süreçti.
4: Bu biraz farklı.
6: Açıldığına emin misin?
4: Evet.
5: Zavallı kanepeye neler yaptı.
6: Nasıl, rahat mı?
4: Evet.
6: Hadi. İşte bu. Güzel fırın.
5: Dolaplar geniş.
6: Evet.
4: Geniş buzdolabı. Aynalı yatak odası.
5: Çok güzel.
4: Bakalım yatak iyi mi?
5: Güzel yatak odası.
6: Evet.
4: Çift kişilik yatak. Dolaplar.
5: Güzel.
6: Hala yatak sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Dynamax'i çok beğendim ama fiyatı 250 bin dolar.
5: Evet.
6: Çok pahalı. Buna değer mi emin değilim. Sen ne dersin?
5: Bunun yatak sayısı daha az.
6: Evet.
5: Biraz sıkışık. Diğerinin imkanları daha iyiydi. Neredeyse 8 kişilik yatak vardı.
6: O paraya değer mi?
5: Bence değer.
6: Pekala, aynı fikirdeyim.
5: Hadi gidelim.
6: Gidelim. Bir korna daha.
4: Hangisini seçtiniz?
6: Dynamax, evet.
4: Harika bir seçim. Tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim. Evet. İşte bu yüzden aldım. Ülkeyi
5: i̇şte
6: gezeceğiz.
5: Nasılsın?
6: Mükemmel.
5: Güzel mi?
6: Boom.
5: See.
6: Evet.
5: Güzel.
6: İşte bu yüzden aldım.
5: Hadi gidelim.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Tam o
1: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Harika.
0: Eğlence sektöründeki bu ailenin eğlence dünyasını kasıp kavurma planları var.
1: Duşta şarkı söylüyoruz.
0: Satış danışmanı Jason Brunner da onların peşine takılabilir.
2: Onlarla turneye çıkabilirim.
0: Tucson'da kasabanın yeni şerifi var.
3: Merhaba beyler.
2: İyi günler şerif.
0: Karavan seçimi şerif ve eşi arasında zıtlaşmaya neden olacak mı?
4: Şuna bak, bayıldım.
3: Beğenmedim. Bence çok dar.
0: Çiçeği burnunda evli çift açık havanın tadını çıkarmak istiyor.
5: İyi geceler millet.
0: Ancak bütçe konusunda şeytana uyacaklar mı?
5: Çok havalı.
0: Birazdan muhteşem karavanlarda. Bluegrass 18. yüzyılda Apalaşlar'da ortaya çıkmıştı. Günümüzde 50 eyalete yayılmıştır. Arizona'da yaşayan bu kanun adamı ve eşi müziğin en büyük hayranlarından.
3: Ben Glenn.
5: Ben Monica.
3: New Mexico'da Sierra bölgesinin şerifiyim.
0: Şerif ve Alman asıllı eşi emekli olmak üzere. Bluegrass müziğine olan sevgilerini ülke çapında takip etmeyi planlıyorlar. Batı kıyılarından Batı Virginia'ya kadar uzanan festivaller nedeniyle Hamilton ailesi yollarda epey zaman geçirecek. Şimdiki karavanları ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
3: Şu anki karavanımız bize biraz küçük olduğundan sürekli birbirimize çarpıyoruz. Eşimin çaldığı bu koca enstrüman için biraz daha fazla alana ihtiyacımız var.
0: Neyse ki karavan uzmanı Jeff Van Wy, Hamilton'ların ihtiyacı olan karavanı bulmak için burada.
6: Glenn'in sanki vahşi batının bar kapısından çıkıp karavan pazarımıza adım atmış gibi bir hali var.
0: Hamilton'lar enstrümanlarını depolayabilecekleri, prova yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir karavan arıyor. Takasta kullanacakları karavanlarıyla birlikte 400 bin dolarlık bütçeleri var.
6: Bu 2016 yapımı bir karavan. Bu aracın fiyatı 348 bin dolar. Depolama alanı inanılmaz.
5: Vay, şu zemine bak.
3: Çok güzel.
5: Çok güzel değil mi?
6: İşte oldu.
5: Vay canına. Pekala, bu evimizdeki koltuktan bile hızlı açılıyor. Bayıldım.
6: Ayaklarınla aşağı doğru itsene.
5: İskaline döndürmek için mi?
6: İşte oldu, başardım. Ayaklarınla sert çabuk. Ağlamaz.
5: Hadi
6: koltuğu
5: canım.
6: Bozdum.
3: Ne kadar denediysem de bir türlü kapatamadım.
5: Sihirli dokunuşa ihtiyacım var. Neredeyse oluyordu. Az daha bozduğun şeyi tamir edecektin.
3: Pek hoşuma gitmedi. Üçlü olacak mı?
5: Üçlü olacak. Bir kadının ihtiyacı olan tek şey. Vay canına, kızaklı mutfak dolabı. Baksana, bayıldım.
6: Bir de şu kapıyı açsana. Banyo.
5: Karşınızda banyo.
3: Bunu beğenmedim.
5: Beğenmedin
3: Burası
5: mi?
3: Burası çok dar. Lavaboyla klozet iç içe. Bu banyo tam kayınvalideme göre.
5: Anneme karşı kibar ol.
6: Suite odaya geçelim mi?
3: Çok fera.
5: Vay canına. Amma büyük bir oda. Oh,
3: çok fera. Oh.
6: Ebeveyn banyosunu görmeye hazır mısınız?
3: Vay. Çok güzel.
5: Şuna bak.
3: İşte şimdi aşık oldum. Sedir ağacı.
5: Evet. Kokusunu alabiliyorum.
3: Klozetin boyu çok iyi. Yerden yeterince yüksek. Klozetin yüksekliğinin önemi şu. Dizlerinizin başına kadar geldiği bir klozete oturmak istemezsiniz.
6: Dışarı çıkalım. Göstermek istediğim şeyler var. Bu iki kapaklı bir bagaj.
3: Vay.
5: Güzel.
6: Şuna bakın. Kızaklı tablası da var.
5: Çok güzel. Harika.
3: Bagaja bayıldım. Eşyalarımızın tamamını alabilecek büyüklükte. Tam doktorların önerdiğinden.
5: Evet.
3: Yoksa şeriflerin önerdiğinden mi demeyim?
6: İşte bu. Bagajı beğendiler ancak küçük tuvalet ve salon. Onlara başka bir şey daha göstereceğim.
0: Birleşik Devletler'deki hanelerin %21'i gelecekte karavan almayı planlıyor. Gelecek Tampa'da bu eğlence sektöründeki ailenin ayağına geldi.
7: Aa, işte gözlüm.
8: Merhaba, ben Ronda.
7: Ben Spero.
9: Ben de Kenny. Oyuncuyum.
7: Ben şarkıcıyım.
8: Ben de hem anneleri hem de menajerleriyim.
0: Spero ve Kenny aylardır Doğu Yakası'nda bir orada bir burada gösteri yapıyorlar. Otelden otele gitmekten sıkılmışlar. Kendilerine ait tekerlekli otel arıyorlar.
9: Valizleri tavana koyma fikri kimindi?
0: Evlerinden uzakta mükemmel evi bulmalarına Jason Brunner yardım edecek.
2: Ronda ve kızlarıyla buluşunca büyük bir kaosla karşılaştım. Arabaların üzerinde valizler vardı. Tam curcuna. Çok fazla alana ihtiyacınız olduğunu görüyorum.
0: 95 bin dolar bütçesi olan Jenkins ailesi gösteriler için hazırlanacakları ve perdeler indikten sonra dinlenebilecekleri bir karavan arıyor.
2: Bu 2016 model minivanim. Sadece 10 metre uzunluğunda C sınıfı bir karavan. Sürüş arabadan farksızdır. Bunun için hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Şuna bakın.
7: Vay. Aa, ne kadar büyük.
9: Bagaj devasaydı. Tüm eşyalarım sığar, ayakkabılarım, kıyafetlerim, kardeşim. Oraya herkes sığabilir, harika.
2: İçeriye göz atalım, olur mu?
9: Aman tanrım.
7: Oh. Aman tanrım. Harika.
0: Her yıl 40 milyondan fazla Amerikalı kampa gider. Colorado'daki çiçeği burnunda evli çift boş zamanlarını açık havada geçirmek istiyor.
10: Merhaba, ben Brett. Bu da eşim Brittany.
11: Merhaba, ben emlakçıyım.
10: Ben kilisede papaz yardımcısıyım. Elimi bıraktın.
11: Biliyorum. Sırt çantalarımızı alıp doğada yürüyüş yapmayı, çadır kurup kamp yapmayı çok seviyoruz.
0: Kuru yerde uyumak tarihe karışıyor. Brett ve Brittany rahat edecekleri bir karavan bulmak için Denver'daki pazardalar. Bu çifte mükemmel karavanı bulmaları için uzman Roger Yackel yardım edecek.
10: Biz arazide sürebileceğimiz bir karavan bakıyoruz. Çantalarımızı alıp kamp yapmayı çok seviyoruz.
12: Pekala.
0: 40 bin dolar bütçeleri bulunan Sel ailesi ev hissi veren ancak Colorado soğuğunu dışarıda tutan bir karavan arıyor.
12: Bu karavan yeni nesil bir karavan. Hibrit araç. İki tarafından çadır çıkıyor. Hem karavan hem de açık hava hissi veriyor.
11: Bence Shamrock çok sevimli. Ah, bakalım ne kadar büyükmüş.
10: Pekala, kenara kay.
11: Tamam.
10: Artık sırtımın altında kozalaklar ve taşlar olmayacak.
11: Evet.
10: Evet.
11: Kesinlikle daha rahat.
10: Bayıldım. Geri kalanına da bakalım. Dışarıdan küçük görünmesine rağmen gayet büyük.
11: Küçük şirin televizyon.
10: Masada otururken rahat hareket edebilmeyi sevdiğimi biliyorsun. Ancak burada rahatça oturabilmek ve ayaklarımı uzatmak için yeterince alan yok.
12: Biraz pekala. Şunu alalım, masayı biraz çekelim.
10: Tamam.
12: Ve ters çevirelim.
10: Pekala. Masa çok kullanışlı değil. Pekala. Evet.
11: Çok heyecanlıyım. Televizyon izleyip öyle rahatlama mi zamanı. A, mutfak gayet geniş. Üçlü ocak var, harika.
12: Kapağı bir daha kaldırsana. Cama yağ sıçramasını önlüyor.
11: Gerçekten mi? Çok
12: evet
11: akıllıca.
12: Beni takip edin. İşte burası.
11: Hey, çok şirin. Hadi canım.
10: Vay canına. Gayet geniş bir duş.
11: Bu banyo çok fenaydı. İyi anlamda tabii.
10: Bir şeye bakacağım. Bakalım ikimiz de sığabiliyor muyuz? Güzel. Oh, piti piti.
11: Harika.
10: Bakalım burada ne var? Burada bir yatak daha varmış. Etrafında böyle bir file olması yaz için iyi olur. İnsana açık hava hissi verir. Ama karavanı yıl boyunca kullanmak istiyoruz, öyle değil mi?
12: Burada ısıtıcı var. Alan küçük. Sıkıntı yaşamazsınız. Hamam gibi olur.
11: Perdeyi çekelim. İyi geceler.
12: İyi geceler.
11: İyi geceler.
10: Roger, bilirsin. Komşular uykuda, kapıyı çalma.
11: Çok mutlu bir çiftiz. Bu güzel bir şey.
10: Evet. Şey, ne diyeceğimi bilemedim. Yakınım kızardı mı acaba? Utandım.
11: Bu her şeyi özetliyor. Merhaba anne.
12: Ne düşünüyorsunuz?
11: Bunu beğendim. Ancak aklıma takıldı. Acaba yıl boyunca kullanabilir miyiz?
12: Kulağa hoş geliyor. Şu köşede göstermek istediğim
11: harika
12: bir karavan daha var.
11: Pekala. Bu ne güzellik.
12: Bu modelse yana açılan bir alanı ve mutfağı olan çekme karavan. 3, 2, 1.
10: Merhaba.
11: Merhaba.
10: Buradan sürünerek geçeceğim.
11: Tamam,
10: İzle beni.
11: Tamam, gel bakalım. Başardın. Bagaj inanılmazdı. Teşekkür ederim.
12: Ne demek?
11: Oh.
10: Vay canına.
11: Uhu.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Deluxe Golf Bellek.
1: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Tam o anda bir yumruk.
8: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Gösteri sektöründeki bu aile Tempa'da tekerlekli bir otel arıyor.
15: Şuna bakın.
9: Vay canına.
19: Bu karavanda gördüklerine bayıldılar.
9: Aman tanrım.
8: İnanılmaz.
9: İnanılmaz.
8: İlk soru herkesin nerede oyuyacağı oldu.
15: Bu katlanıp küçük bir yatak haline geliyor.
8: Gene burada sen yatarsın.
9: Neden ben yatıyormuşum?
8: En gencimiz sensin. Atla bakalım.
9: Ama en kısamız o.
8: Sen de en gencimizsin. Hadi hızlıca çık bakalım.
9: Vay çok şirin.
15: Yukarısı çok güzel. Sanırım. Öyle değil mi?
9: Perdeyi çekebilir miyim?
15: Tabii ki çekebilirsin.
9: Biraz mahremiyet.
15: Evet.
8: Hoşça kal.
9: Yukarıdaki hoşça yatağa kal. Bayıldım. Oldukça kişisel.
15: İşte oldu.
8: Hadi Sparrow. Sen çıtı pıtısın. Sığarsın buraya hadi. Evet.
3: Küçüğüm ama o kadar da küçük olduğumu sanmıyorum. Daha büyük alana ihtiyacım var. Bu adil değil.
8: Gidip benim yatağıma bakalım.
15: Önden buyur. Bak bakalım.
8: Bakalım rahat mı? Büyük yatak odası benim için biçilmiş kaftan. Dolaplar nerede?
15: Yatağın iki ucunda birer dolap var.
9: Buraya ayakkabılarımın yarısı sığar mı emin değilim.
3: Sahip olduğumuz eşyalar sığacakmış gibi görünmüyor.
8: Aa, o ayakkabılar.
3: O ayakkabılar var ya.
9: Ah ayakkabılar.
3: Banyo nerede?
15: Gelin bakalım hemen burası.
3: Pekala çocuklar. Eşyalarımız için yeterince dolap yok gibi görünüyor.
8: İkiniz de sığar mısınız?
9: Bakalım.
3: Hayır.
9: Sığıyoruz.
3: Duş burası mı?
15: Evet.
3: Duşta şarkı söylüyorum.
8: Yine başladı. Duşta şarkı söylüyorum. Yine başladı. Evet.
15: Çok eğlenceliler. Sanırım turnede onlara katılacağım.
9: Kapı kapanıyor değil mi?
8: Görüşürüz tatlım.
3: Duşta şarkı söylememin nesi var?
9: Sadece gürültülü olabiliyor.
15: Sürüş alanına bakmaya ne dersiniz?
8: Bunu sürebilirim.
20: Çok rahattı. Sanırım gerçekten de sürebilirim.
19: Mini Vini isminin hakkını veriyor. Küçük boyutları sürüşü kolaylaştırıyor ancak depolama ve makyaj alanı küçük.
20: Jason, bence daha büyük dolaplı bir karavana ihtiyacımız olacak.
15: Pekala. Ayakkabılarınız olmadan yaşayamazsınız değil mi?
19: Jason'ın daha büyük bir karavan bulması gerekecek. Arizona'da ise gitarcı Şerif'le gitarcı eşi Bluegrass festivallerine katılmak için bir karavan arıyorlar. 348 bin dolarlık Torve Nation'ın depolama alanına bayıldılar.
21: Tam Şerif'in istediği.
20: Evet.
19: Küçük tuvaletle oturma odasından etkilenmediler.
20: Neredeyse oluyor.
19: Kusursuz akorda sahip karavan bulma görevi Jeff'in omuzlarında.
22: 2016 model bir karavan. Bu araç çarpıcı desenlere ve renklere sahip. Las Vegas'taki suitleri andırıyor.
23: Vay canına. Sizi anında büyülüyor. Her yanından lüks akıyor. Müthişti. Göz alıcı. Harikulade.
21: Pekala, alıyoruz.
19: L koltuk hakkında ne düşünüyorsunuz?
21: Böyle bir şeyin üstünde uyuyabilirim. Harika.
19: Mutfağa da bakalım.
21: Çok farklı.
23: Evet.
21: Biz gaz ocağına alışığız.
19: Bu ocak elektrikli.
23: Elektrikli ocakları sevmem. Eski kafalıyım. Gaz ocağını tercih ederim ben.
19: Devam edelim mi?
23: Pekala.
21: Misafir banyosu tam böyle olmalı. Ferah, rahat.
19: Bir de yatak odasını görün.
21: Vay.
23: Oh, çok güzel.
19: Bu açılıyor.
23: Güzel. Kasa da var. Harika.
19: Kanun adamının silahını saklayabileceği bir yer. Ebeveyn banyosuna da bakalım.
21: Vay.
23: İkili lavabo.
21: Cam duş kabinine bayıldım.
23: Aslında biraz şaşırdım. Pek büyük bir alan yok değil mi?
19: Biraz küçük ama eski karavanınızla yan yana koyun. İkili lavabosu, büyük tezgahı var. Gerçekten ihtiyacınız olan her şey.
23: Gösterişli, lüks şeylere pek ihtiyacımız yok. Önemli olan işlevsel olması.
19: Dışarı çıkıp bakalım. Burada depolama alanınız var.
21: Tek kapaklı bagajı var. Bu da depolama haznesini küçültüyor. Ekipmanımızı oraya sığdırmamız zor olacak. Pek hoşlanamadım. Bu karavanların son fiyatı nedir?
19: 476 bin dolar.
21: Of.
19: Diğeri ise 348 bin dolar.
21: Epey fark var.
19: Arada uçurum var.
23: Şüphesiz.
19: Arada uçurum var.
21: Konuşmamız gereken şeyler
19: var. Pekala. Mutlu bir evlilikleri olan Sels ailesi Denver'da Catalina model karavanı geziyor.
23: Oh, çok havalı.
15: Şu tezgaha bak.
23: Bayıldım. Yemek hazırlamak için mükemmel alana sahip. Ev hissi veriyor.
24: Burada da kanepe var.
23: Harika.
15: Pekala. Ben de bundan bahsediyordum işte.
23: Kanepe diye buna derim işte.
24: Burada da yemek masası var.
23: Evet.
15: Park ederken bu pencereye göre manzaramızı ayarlarız.
23: Bu tarafta, evet.
15: Bu karavanı dolaşıyoruz. Ama hep aklımda bunun fiyatı ne kadardır diye bir soru var.
23: Hey. Burası büyük.
15: Güzel ve ferah.
23: Kayar kapı daha mantıklı olurdu çünkü baksanıza. İyi izle Roger. Kapatmaya başlıyoruz ve sonunda kapandı. Çok saçma.
24: Gelin şu güzel yatak odasına bakın.
15: Öncekinde bizi başkalarından ayıran sadece bir perde vardı. Uyumak için ayrı odamızın olması güzel.
24: Peki ne düşünüyorsunuz?
23: Fiyatı ne kadar?
24: Sadece 50 bin.
23: 50 bin mi?
15: Tamam. Konuşmamız gereken çok şey var.
23: Evet, Shamrock'u çok beğendim. Küçük ve bütçemize uygun.
15: Doğada uyumanın verdiği zevki seviyorum. İhtiyaçlarımızı da karşılıyor. Ama soğuk faktörü var. Listemizdeki en önemli şeylerden biri yıl boyunca kamp yapabilmek. Ancak ikinci karavan da çok güzeldi bence. Parasının hakkını veren bir karavandı. Büyük yatak odasına bayıldım çünkü ayrıydı.
23: Evet, bütçemiz aşıyor. İkisi arasında büyük fiyat farkı var. Seyahat edebileceğimiz paramızın kalmasına, bundan keyif almayı da istiyorum.
15: Tamam, sanırım ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz.
23: Evet.
15: Pekala, yaşasın. Roger nerede? Roger!
24: Karar verdiniz mi?
23: Evet, heyecanlıyız.
15: Evet, karar verdik.
24: Hangisi?
23: Shamrock.
15: Birincisi.
24: Çok güzel. Tebrik ederim.
15: Ne zaman yola çıkabiliriz peki? Ne zaman anahtarları alırız? Serüvenimize başlamak istiyoruz da.
23: Hadi gidelim.
15: Sonunda gerçekleşiyor.
19: Susan'dan şarkıcı Şerif ve bas gitar çalan eşi için karar zamanı.
21: Deri L koltuğundan fayanslarına kadar ilk baktığımız kusursuz bir motokaravan. Baştan sona zarafet dolu. Çok güzel. Baştan sona isteklerimizi karşılıyor.
23: Buna şüphe yok. Sorun depolama alanı. Dışarıda iki depolama alanı olması çok alan kaybına neden oluyor.
21: İkinciye gelecek olursak, içinden ve depolama alanından çok memnun kaldık. Banyo bir harikaydı ancak küçük tuvaletle televizyon koltuğu büyük hayal kırıklığı.
23: Zarafetten vazgeçmek beni kahretse de karavanımızın işlevsel olması gerekiyor. En önemlisi bu.
22: Ne düşünüyorsunuz?
23: Sanırım kararımızı verdik. Bunu alıyoruz.
22: Pekala. Ben teşekkür ederim. Zarafet'in gözlerini boyamasına izin vermediler. Amaçları doğrultusunda hareket edip istediklerini aldılar. Gün batımına doğru yola koyulup bluegrass müziklerini icra edecekler.
19: Hamilton'lar hiç vakit kaybetmeden yola koyuluyorlar. Glenn hep istediği yerde ilk molasını veriyor. 300'den fazla kovboy filmine ev sahipliği yapan eski Tucson stüdyolarında.
0: İyi günler Şerif.
21: İyi günler millet. Gösteriş yerine işlevi seçtik. İhtiyaçlarımız karşılandı. Festivallere katılmayı iple çekiyoruz.
19: Yine Florida'dayız. Winnebago Mini Winnie gösteri dünyasındaki ailenin sevinçten şarkı söylemesini sağlıyor. Dolaplarla banyonun küçük olması hesaplara uymadı.
3: Nefes alamıyorum.
19: Ancak Jason pes etmedi.
15: Bunu göstermek istiyorum.
20: Bu kadın avcısına benziyor.
15: Evet. Fleetwood Storm 11 metre uzunluğunda A sınıfı bir karavan. İçerisinde bolca saklama alanı var.
20: Karavanın yanına geldiğimizde vay bu tam bir turna otobüsü diye düşündüm.
1: Tanrım inanılmaz. Şu şömine
20: mi? Adamımızı atar atmaz evet. Aklımızı başımızdan ne? Aldı. Harikaydı. Çok iyi.
1: Da tumtis.
20: Şabang.
15: Çok kolay açılıyor ve büyük bir alana sahip oluyorsun. Diğerine göre daha uzun.
3: Televizyonum ve şöminem var. Bum! Suratında patladı. Şaka yaptım.
15: Hey, büyük sürprizim var. Hazır mısınız? Şuna bakın. Alanın büyüklüğüne bakın.
1: Ne?
15: İşte oraya her şeyi koyabilirsiniz.
1: Aha. Ayakkabılarımı nereye koyacağımı biliyorum.
20: Kenny'nin yatağı nerede?
15: Dikkatli izleyin.
20: Vay.
1: Çok güzel.
15: Bekleyin, dahası da var. Şimdi annenizin işini görelim. Arka tarafa bakın.
20: Harika. Bu da benim lüksüm olsun artık. Otel odalarından çok daha konforlu.
3: Üç ayna mı?
1: Ayna söyle bana. Var mı benden daha kaçır?
3: Ayna kaçır. Ben.
1: Kenny. Bir dolap daha.
3: Aynalar.
20: Ayna.
1: Hepimizin dolabı var.
20: Sabahtan beri dolap diye tutturdunuz. İsteyin ve alın işte.
15: En arkada banyonuz var. Bir tane de burada var.
20: İki banyo mu
15: evet,
20: yani?
15: Gelin bakın.
1: Hadi canım.
20: Bunu sürebilir miyim acaba?
15: 80 yaşındaki amcalar sürebiliyorsa sen hayli hayli sürersin.
20: Bu karavanın şekli, işlevi her şeye harika. Sonra da sürüş alanını gördüm.
15: Sürmesi çok kolay. Söz veriyorum.
20: Aman tanrım. Bu çok daha büyük. Beni korkutuyor. Menajer bir anneyim. Otobüs şoförü olacağımı düşünmemiştim. İki karavan arasında karar vermeliyiz. Ne düşünüyorsunuz bakalım?
3: Ben ikinciyi beğendim.
1: Mini minideki yatağım daha iyiydi ama diğerinin daha fazla alanı var.
20: Evet doğru. Ayrıca küçük olması hoşuma gidiyor. Böylece daha rahat sürebilirim.
3: Ben ikincideki yatağımı beğendim. Hepimizin aynası da var.
20: Son kararımız nedir? Söyle bakalım.
3: Ben ikinciyi beğendim.
20: Kenny?
1: Ben de onu beğendim.
20: Tamam, birinci olmaz mı peki?
1: Olmaz.
20: Peki ikinci?
1: Evet. Evet, ikincisi. Evet, onu alıyoruz.
3: Evet, aldık.
20: İkinciyi alıyoruz.
3: Onu aldık.
20: Onu aldık.
15: Şarkıyla açıklayan hiç olmamıştı. Harikaydı.
19: Tekerlekli otelleri sayesinde Jenkins ailesi gösterileri arasında dinlenebiliyor.
20: Sağlığınıza canları.
1: Sağlığınıza.
20: Bu karavan artık otel odası yok diyor.
3: Şunu alın.
1: Ayakkabılarım nerede?
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
3: Anne ya.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Dışarıda karavanımı yıkıyorum. Yapmayı en sevmediğim şeylerden biri bu. Aracım çok büyük, çok uzun ve çok kirli. Matt yanıma geldi ve fark ettim ki onu minibüsümü yıkaması için kandırabilirim.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bunu pek temizleyemiyorum. Bir süredir uğraşıyorum ama...
1: Tabii ki yapamazsın. Tekniğe bak. Bekle bekle. Böyle,
0: öyle
1: tamam
0: yapıyorum
1: mı?
0: Zaten. Matt çok rekabetçi. Kendine engel olamıyor.
1: Bekle bekle. Bırak bana ver. Sabunun nerede?
0: Kovanın içinde.
1: Temiz ve kirli kovan var mı?
0: Hayır, tek bir kova var zaten.
1: Neden bir tane?
0: İşte yemi yuttu.
1: Gördün mü? Dairesel hareketi sevdin mi? Yeterince bastır. Bunu en son ne zaman yıkadın? İyi ki buradayım. Senin saatlerini alırdı. Şuna bak.
0: Şurayı iyice sil.
1: Burayı mı?
0: Evet, çalışmaya devam et. Bazen biraz ters psikoloji gerekir.
1: Senden çok daha iyi temizlik yapabilirim.
0: Benim adım Brad Lewis. Karavanları yolda giden evlere dönüştürüyorum. Yeni evinize bakalım.
2: Aman tanrım.
0: Güzel. Birkaç yıl önce bir yere bağlı olmaktan ve kira ödemekten bıktım. Bu yüzden içinde yaşayacağım bir Sprinter minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu harika bir eğlence aracına ve evime dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Çelik gibi eller. Evet. Evimiz yollarda.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Devam edin geriye.
3: Tamam.
0: Bugün Savannah ve Grace geliyor. Muhteşem bir şirketleri var. Bence bu eşsiz ve eğlenceli bir iş olacak. Evet. Devam edin, devam edin.
3: Aman tanrım.
0: İyi, bu kadar yeter, tamam. Evet, ne var ne yok. Nasılsınız?
3: Merhaba.
0: İyi zıpladın.
3: Teşekkürler.
0: Görüştüğümüze sevindim. İşte geldi.
4: Merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum.
0: Geldiğiniz için
3: burada
0: sağ olun.
3: Olmaktan burada memnunum. Olmaktan
0: neler
3: memnunum.
0: Yapıyorsunuz?
3: Kâr amacı gütmeyen kuruluşumuz için bu minibüsü yeniliyoruz. Pasifik'te pedal çevir.
0: Harika.
3: İnsan ticareti konusuna dikkat çekmek için Seattle'dan San Diego'ya bisikletle giden arkadaşlarımız var.
0: Bu hayır kurumu nasıl çalışıyor acaba? Sadece bisiklet sürüyorsunuz ve giderken yerdeki bozuk paraları mı topluyorsunuz?
4: Bundan biraz daha fazlası.
0: Evet.
4: Üniversiteli kızlar için bir liderlik geliştirme programı gibiyiz. Yaklaşık 6 ay boyunca eğitim alıyorlar ve bisikletlerini ülkenin dört bir yanına sürüyorlar. Sonra her yaz Seattle'da buluşuyoruz ve 10 ila 15 kızdan oluşan ekip insan ticareti konusunda farkındalık yaratmak için Seattle'dan San Diego'ya kadar 2700 kilometre bisiklet sürüyor. Birkaç kar amacı gütmeyen kuruluş için para toplamak amacıyla bu minibüs onları yol boyunca takip ediyor ve güvende olduklarından emin oluyor.
5: Eğer güvenli olmayan ya da rüzgarlı bir yol varsa minibüs onları takip ediyor.
4: Minibüs mola yerleri ayarlıyor, bisikletleriyle taşıyamayacakları eşyaları da taşıyor.
0: Yani depolama önemli olacak sanırım.
3: Evet, evet.
0: Suyu nereden buluyorsunuz? Hepsini burada mı depoluyorsunuz yoksa yağmurda mı?
4: Maalesef çok fazla plastik şişe taşıyoruz. Bunu aşmanın bir yolunu bulamadık.
0: Anladım. Bunu çözebiliriz. Ama şunu açalım ve nasıl yapacağımızı bulalım.
3: Tamam.
4: Başlayalım.
0: Sen bunu aç, ben de arkasını alayım.
3: Vay canına. Minibüs yapmadan önce de Brett'i tanıyorduk. Aynı üniversiteye
4: evet.
3: gidiyorduk. Ve birçok ortak arkadaşımız vardı. Birkaç yıl önce bize Pasifik'te pedal çevir için bir minibüs yapmak istediğini söyledi. Ve biz de bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğimizi söyledik ama şimdi buradayız.
4: Yani tüm gerekli eşyaları depolamamız gerekiyor. Her gün araba kullanacak olan kızların bisikletlerini koymaları gerekecek çünkü.
3: Her gece kurdukları kocaman bir çadırda uyuyorlar ve o da buraya konacak.
0: Onlar için telefon şarj aletiniz var mı?
3: Evet.
0: Telefonlarını nasıl şarj ediyorlar?
3: Sahil boyunca fast food mekanlarında şarj ediyorlar. Bu yüzden şarj etmek büyük bir sorun olabiliyor.
0: Pekala, minibüsünü gezmeye devam ediyorum. Şuraya bak. Burası güzel. Hepiniz burada mıydınız?
3: Gayet iyi.
0: Burası güzel. Bak burada küçük bir kiler bile olabilir. Belki şuraya bir malzeme dolabı.
3: Evet.
0: Kayarak açılır. Bence burada güneş panelleri olsa harika olur. Böylece telefonları şuradaki küçük prizde şarj etmek yerine güneş enerjisiyle şarj edebiliriz.
3: Evet, bu harika olur.
0: İki bank olsa ve belki bu banklardan birinde küçük bir dolum pompası olan, büyük bir su deposu olsa, küçük bir musluk konsa bence mükemmel olur.
3: Harika.
4: Harika.
0: Burası her zaman su dolu olur. Belki de bu bankların ortasına iki küçük bisiklet standı gibi bir şey koyulabilir. Böylece araba kullananlar bisikletlerini oraya buraya koymak zorunda kalmaz. Küçük bir bisiklet tamirhanesi de olabilir. Böylece bisikletleri onarabilirsiniz.
3: Harika bir fikir.
0: Şöyle düşünüyorum. Susuz kalmamanız için bir su deposu, telefonlarınızı şarj edebilmeniz için çatıda güneş enerjisi ve yoldayken bisikletlerinizi tamir edebileceğiniz bir yer. Küçük bir bütçeniz olduğunu biliyorum, yaklaşık $5,000. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için emeğimizin bir kısmını da size bağışlayacağız. Çok heyecanlıyım.
4: Teşekkür ederiz.
0: Tabii ki. Savannah ve Grace de bu kar amacı gütmeyen kuruluşu kurdukları için çok gurur duyuyorum. Zamanımızı onlar için harika bir şey yaparak harcayacağız.
4: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler Brett.
0: Geldiğiniz için sağ olun. İşe koyulacağım.
4: Teşekkür ederim.
0: Siz gidebilirsiniz. Evet, hadi. Gidin, hadi. Dağılın.
3: Tamamdır.
0: Hadi.
1: Bugün ne üzerinde çalışıyoruz?
0: Buraya biraz yalıtım yapmalıyız. Çok basit bir kablo tesisatı kurmalıyız ki içeri girip telefonlarını takıp şarj edebilsinler. Bu bir karavan değil, bu yüzden bunu sadece bisikletleri, eşyaları, atıştırmalıkları taşımak için bir araç olarak kullanacağız. Bu minibüsün kötü yanı biraz kısa olması. Diğerlerinden yaklaşık yarım metre daha kısa. Yani biz sadece biraz... işte böyle. Evet. Ne dediğimi anlıyor musun?
1: O kadar da kısa değil.
0: Bunun gibi. Burada bundan çok olacak.
1: O çantanın üstüne bence dikkat et.
2: O çanta ne?
1: Nene.
2: Ne dedin?
0: Kısa olması. Diğerlerinden yaklaşık yarım metre daha kısa. Yani biz sadece biraz... işte böyle. Evet. Ne dediğimi anlıyor musun?
1: O kadar da kısa değil.
0: Bunun gibi. Burada bundan çok olacak.

0: Ama vurdum.
1: Dikkat et.
0: Burası çok küçük.
2: Dik durduğumda kafamı çarptığımı görüyor musun?
0: Görüyorum.
2: Tamam. Ama ya şöyle yaparsak? Minibüsü yan çevirelim. Şu tavan boşluğuna bak. Gel de dene. Benim kadar güçlü değilsin, o yüzden yardıma ihtiyacın olabilir.
0: Terliğimi spor moduna alayım, daha iyi olur.
2: Evet. Tamam, diğer ayağını da. Sadece kalçanı buraya getirmen lazım. Evet, ben titremeden yapıyorum gerçi.
0: Tüm yalıtımı yaptıktan ve kabloları döşedikten sonra zemini döşeyeceğiz. Güzel dayanıklı bir zemin seçtik çünkü bisiklet taşıyacaklar.
2: Şimdi koyduğumuz tahtalar her şeyi güzel, düzgün ve hizada tutmak için kılavuz niteliğinde.
0: Bu lamba ve zıvanalı döşemeyi yerleştiriyoruz. Bunları su geçirmez oldukları için seçtik. Yerine oturunca süper dayanıklı olacaklar. Onlar bisikletlerini ve eşyalarını getirdiğinde bunları bozmaları biraz daha zor olacak. Banka ölçüyoruz. Sence kaç kişi rahatça oturabilir? Bir baksana.
2: Belki 3.
0: Takımdaki herkese en azından bir priz bulmaya çalışalım.
2: Takımdaki herkes için bir priz mi?
0: Herkese en azından bir priz.
2: Priz, tamam. Beğendim. Güzel.
0: 6 tane. 3'ü şu duvarda, 3'ü şu duvarda.
2: Tamamdır. Sürüş yapmadıkları zamanlarda telefonlarını şarj etmeleri, rahatlamaları için ve başka şeyler için elimizden geleni yapmalıyız.
0: Tamam.
2: Tamamlayabilecek mi? Kayıtlar hayır diyor ama herkesi yanıltacak mı? Biraz zor.
0: Hayır değil.
2: Zorlamak zorunda kalıyor.
0: Zorlamak yok. Pekala, buna ustalık denir.
2: Hala biraz zor gibi.
0: Hayır değil ve evet.
2: Savannah ve Grace, eğer bunu izliyorsanız böyle görünmemesi gerekiyor.
0: Ve son vuruşu yapacaksın.
2: Kırılacak.
0: Şu anda Savannah ve Grace ile buluşacağım. Küçük bir bisiklet turuna çıkacağız. Bu minibüste eksik bir şey olup olmadığını anlamak istiyorum. Onlar için mükemmel hale getirdiğimizden emin olmalıyım ki ayaklarımı pedallara koyabileyim. Küçük bir bisiklet gezintisinin tadını çıkarayım.
3: Geliyor.
0: Nasıl gidiyor bisiklet çetesi?
4: Merhaba.
3: Merhaba Brett.
4: Vay canına.
0: Beğendiniz mi? Epey havalı.
3: Çok güzel.
0: Evet, üzerinde çalışıyordum. Benimle buluştuğunuz için sağ olun.
3: Evet, heyecanlıyız. Evet,
0: bana bunu nasıl kullanacağımı öğretecek profesyoneller lazım.
4: Nasıl yapacağını göstermeye
3: Pacific'se
4: hazırız.
3: Pacific'se pedal çevirin hayatından bir gün.
0: Hadi yapalım.
4: Küçük bir geziye çıkalım.
0: Evet, bunun için tişörtümü çıkarmam şart.
3: Çıkarabilirsin.
0: Sıcak olacak mı? Eğere geri dönmek, eski talaşın tozunu almak, bacakları yeniden çalıştırmak, kan akışı sağlamak harika. Şu anda yaratıcı fikirler düşünüyorum. Bu mükemmel. Biraz susadım. Ağzım kurudu.
3: Tamam, şuraya çekelim. Burası güzel.
0: Çok güzel bir yer.
3: Oh. Buraya oturabiliriz.
0: Evet, hep böyle misiniz?
3: Herhangi bir yerde.
0: Piknik battaniyesi var. Atıştıracak bir şeyler?
4: Genelde böyle olur. Biz sadece yolun kenarında dururuz. Hı-hı. Bir çim alan ya da gölge bir yer bulup dinleniriz.
3: Biraz su içeriz.
4: Evet.
0: Sanırım sizi minibüste biraz gölgelendirmenin bir yolunu bulabiliriz.
3: Evet.
0: Biraz korunaklı.
4: Güzel.
3: Hı-hı.
0: Muhtemelen yanıklardan da kurtarır.
3: Evet. Epey
4: güneş
3: fazla.
4: Yanığı epey kötü.
0: Öyledir.
4: Burası ve burası.
0: Bisiklet bakımı için küçük bir bölüm oluşturuyoruz. Genelde neye ihtiyacınız oluyor?
4: Boruya.
3: Pompaya.
4: Pompa, hı-hı, lazım. Tahmin edilmeyen şeyler oluyor. Bizim yılımızda mesela hiç lastik patlamadan 5 hafta geçirdik ve sonra bir gün Savannah'ın arka arkaya 5 lastiği patladı. Birbiri ardına, birbiri ardına ve bu yüzden her şeye ve her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor.
0: Hiç kavga eden oldu mu?
4: Evet, her zaman.
3: 6 hafta boyunca 12 kız. Yani
4: evet.
3: Sen düşün.
4: Ama hepsini bir araya getiren şey sadece bu takımdan daha büyük bir amaç, hı-hı, gibi. Yani.
3: Ve ayrıca sürüşün sonunda özgüvenlerinde, liderliklerinde ve konu hakkında nasıl konuşabildiklerinde adeta bir gece ve gündüz değişimi oluyor. Bu utangaç ve gergin oldukları ilk hallerinden çok farklı.
0: Evet.
3: San Diego'da elleri havadayken bitiş çizgisinden geçiyorlar.
0: Harika.
3: Evet.
0: Pekala, sanırım bir sürü önemli bilgi edindik. Atölyeye dönmek iyi hissettiriyor ama sanırım bu sürüşü biraz sonra bitireceğiz. Depoda biraz daha benzin var. Devam edelim mi, ne dersiniz?
4: Devam edelim.
3: Emin misin?
0: Savannah ve Grace'le konuştuktan sonra bu minibüs için gerçekten iyi fikirler edindim ve bu kadınların yola çıkmak için gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Gidip biraz içecek alalım.
3: Evet.
0: Bisiklet sürüşümüzü kutlayalım.

0: pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
2: Onaylandı.
1: Dinamik sürüş testi.
2: Başardı.
1: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Tam o anda bir yumruk.
7: Bir saniye. Bu Lüppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Olamaz. Çivilerimiz hızla tükeniyor. Neyse ki kamyonda iki kutu var. Onları istifliyordum.
1: Nasılsınız?
2: Dane, nasılsın?
0: Nasılsın Dane? Seni görmek güzel.
1: Nasılsın? Dane,
2: yardıma geldiğin için sağ ol.
1: Tabii ki.
2: Dane benim bir arkadaşım. Yakın zamanda tanıştık. Minibüs yapma fikrine biraz ilgi duyuyor. Atölyemiz genişliyor ve biz de yardım eli arıyoruz. Bu yüzden sadece uyum sağlayıp sağlayamayacağını görmek için onu getirdik.
1: Evet.
2: Biraz kum topladın mı? Alet çantan
1: evet.
2: Var mı?
0: Nerede?
1: İki galon kum getirdim.
2: İki galon?
0: Bu kadar. Ay canına.
2: Evet. Dane için bir tavsiyen var mı?
0: Fırsatım varken kaç. Açıkçası bu yeni adam Dane numaramı kapmış gibi hissediyorum. Yeni geliyor ve saçı da uzun. 5 saniye oldu ama işi kaptığını söyleyebilirim.
2: Dane.
1: Nasılsın Brett?
2: Kamp yapmayı sever misin?
1: Kamp yapmaya bayılırım.
2: Güzel. Matt kamp yapmayı sevmez.
0: Kampa giderim.
2: Matt'i arada bir diken üstünde tutmak iyi oluyor. Sıkı çalıştığından emin oluyorum. Şu anda Dane'i etkilemeye çalışıyor. Hem de fazladan iş yapıyor.
0: Senin için yeni aldım.
2: Şu anda ben ve çocuklar sedirleri yerleştiriyoruz. Bunları çentikleyeceğiz ve bunlar priz olacak. Onlar bisikletle geçen uzun bir günün ardından buraya geldiklerinde telefonlarını şarj edebilecek. Burada epey güç olacak. Sanırım şimdi banklar için iyi bir başlangıç noktasındayız. Matt diğer dükkanda sedirin üzerine yeni bir kat poli boya atarken ben ve Dane bu banklar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Önce bu bankı yapacağız. Menteşelerin üst kısmını yapacağız. Bu duvarın tamamını kaplayacak. Bunlarla ilgili zor olan şey içlerinde bir su deposu ve elektrik de olacak olması. Çok fazla yerimiz yok. Bu yüzden her şeyin bu küçük parçaların içine nasıl sığacağını düşünmeliyiz.
1: Brett, en sevdiğin kamp yeri neresi?
2: Bonneville tuz düzlüklerini çok severim. Hiç gittin mi?
1: Gitmiştim.
2: Ne yaptın Matt?
0: Bitirmeye çalışıyorum.
2: Seni diğer atölyeye göndermemiş miydik?
0: Zımparalamam lazım. Sprey yapıştırıcı alıyorum. Siz neden bahsediyorsunuz?
2: Hiçbir şey. Kamp falan işte. Şu anda kapının arka panelini kesiyorum. Şuna bak. Evet. Çöp. Tamam. Bunun daha kalın olması gerek. Böylece bisiklet tamir kolumuzu buna monte edebileceğiz. Böylece kapıyı açtıklarında dışarı çıkıp üzerine bisiklet koyabilirler. Genel olarak her şey iyi gidiyor. Hala yapacak çok işimiz var. Burayı onlara göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi buranın sahibi olan dostum Russell'la buluşacağım. Savannah ve Grace'in mobil bisiklet alanına neler ekleyebileceğimi görmek istiyorum. Bakalım neler koyabileceğiz. Minibüslerinin arkasında olacak. Russell.
3: Brett.
2: Nasılsın dostum?
3: Nasılsın? İyiyim, seni gördüğüme sevindim.
2: Seni görmek güzel.
3: Evet.
2: Zaten Pasifik'te pedal çevire yardım ediyor. Ben de bu iş için uygun olduğunu düşündüm.
3: Pasifik'te pedal çeviri neredeyse 5 yıldır destekliyoruz ve bir markanın yardımıyla son 3 yıldır her yıl onlara bisiklet alıyoruz.
2: Harika.
3: Çok güzel.
2: Bayıldım. Küçük bir bisiklet minibüsü kuruyorum ve orada küçük bir bisiklet dükkanı gibi bir şey yapmak istiyoruz.
3: Evet.
2: Yani onlar için oraya koymam gereken ana şeylerin neler olduğunu bilmem gerek.
3: Tamam. Bir 13'lük, bir 15'lik, birkaç basit tornavidaya ihtiyacın olacak. Birkaç lastik manivelası. Bunlar önemli. İşte tekerlek merkezli kutun. Burada biraz daha gelişmiş olanlar da var.
2: Bana buradakilerden bahset.
3: Evet.
2: Bundan bir tane lazım
3: bu
2: olur.
3: Bu bir bisiklet sehpası ve oldukça basit. Üzerinde ayarlanabilir bir kol var. Hareket ettirebilir, ileri geri oynatabilirsin.
2: Güzelmiş.
3: Bisikleti al, sehpaya sıkıştır. Ve şimdi üzerinde 10 kat daha kolay çalışabilirsin.
2: Evet, onlar ağaçlara asmayı sevdiklerini söylüyor.
3: Ağacı asıp ters mi evet. Çeviriyorlar? Kesinlikle.
2: Bunu arka kapıya koymayı düşünüyorum. Böylece açıldığında...
3: Mükemmel olur.
2: Umarım iyi olur.
3: Dayanıklı olduğundan emin olmak istiyorsun evet. Değil mi? Onun dışında muhtemelen en iyi yer orasıdır.
2: Harika. Russell çok teşekkür ederim. Tüm bunları görmek harika. Şimdi ne inşa etmeye başlamam gerektiği konusunda kafamda iyi bir görüntü oluştu. Bunlardan birine ihtiyacım var. O yüzden gitmeden önce alabilirsem harika olur.
3: Sorun değil. Evet, şu anda senin için bir tane
2: harika.
3: Var.
2: Harika, alalım. Peki Alamet, lider sensin. Bugün ne yapıyoruz söyle bakalım.
0: Su tankını yerleştireceğiz. Sam, tesisat sende değil mi?
4: Hı. Musluğa su pompalayacak bir tank.
2: Peki hala dostum, başka ne var?
0: Dolaplar için muhtemelen herkes gerekecek.
2: Rengi nasıl buldunuz?
0: Duvarla mı? Çok beğendim.
2: Pekala.
0: Hadi.
4: Ve ileri.
2: Çocuklar.
0: Evet. Ne getirdin?
2: Savannah ve Grace için bir sürpriz güneşlik getirdim. Çocuklar bunu daha görmedi. Ne kadar basit olduğunu göstermek için çok heyecanlıyım.
4: Bunlar yerlerine yapıştırılmış. Bunları nasıl hareket ettirebilirler ki?
2: Bunun mıknatıslı versiyonu da yolda. Yani oraya sadece tamam. Yerleştirirler.
4: Pekala, anladım.
2: Şimdi görüyor musun? Kurması çok hızlı. İndirmesi kolay. Bitirelim mi?
1: Bu halının düz olduğundan emin olacağım. Yapıştıracağım, zımbalayacağım ve kullanıma hazır olacak.
2: Kaç kere halı döşedin?
1: Bu benim ikinci seferim olacak. Evet, sizin çalışacak bir şeyiniz yok mu?
0: Var efendim, kalite kontrol.
2: Kalite kontrol.
1: Kalite kontrol.
2: Seni izlediğinden emin oluyorum.
0: Şahin gibi.
1: İşte oldu.
2: Bugün çok özel bir gün. Sonunda anahtarları Savannah ve Grace'e teslim edeceğim. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. İçim kıpır kıpır. Nasılsınız?
5: Merhaba.
2: Nasıl hissediyorsunuz?
5: Grace. Keyifli.
6: Çok iyi hissediyoruz.
5: Biraz gergin, heyecanlı.
2: Güzel. Evet. Sonunda minibüsü göstereceğim için çok heyecanlıyım. Yaptığınız işi çok seviyoruz. Bu gerçekten eğlenceli bir süreç oldu. Sizin için mükemmel hale getirdik. Hadi gidip bakalım.
5: Gidelim.
2: Verecekleri tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum.
6: Evet. Çok şirin.
5: Yok artık. Aman tanrım.
2: Yetişemiyorum.
5: Aman tanrım.
6: Brett.
5: Şaka mı yapıyorsun? Bu inanılmaz.
2: Havalı olmuş mu?
5: Evet.
6: İçeri girebilir miyiz?
2: Tabii, atlayın.
5: İstediğimiz her şeyi minibüse nasıl koyduğunuzu görmek için çok heyecanlıyım. Sanki imkansız.
6: Evet, rengi. Ha, deposu.
5: Ne kadar çok yer var.
2: Bir sürü depo.
5: Bak biz varız.
6: Aman tanrım,
5: bu
6: çok şirin.
5: Bu banklara bayıldım.
6: Son gördüğümüzde çok tozlu ve kirliydi.
2: Bu minibüsün içinde pek çok şey var. Pek çok şey oluyor ama onu güzelleştirdik.
5: Artık karton kutular ve koli bantları yok.
2: Artık karton yok. Evet.
6: Burayı görebilir miyim?
2: İçeride bir sürü yer var. Diğeri de aynı şekilde.
5: Aman tanrım.
6: Ve bisiklet evet. Takma yeri.
2: Bunlar evet.
6: İki kişinin sürmesi için evet. Mükemmel. Burası da çadırın olduğu yer değil mi? Aman tanrım. Burası çadır için mükemmel.
5: Kocaman çadırımız.
2: Bu da sizin onarım dolabınız.
5: Aman tanrım.
6: Bisiklet kilitleri, lastik değiştirmek için gerekli şeyler koyulur. Aman tanrım, şu depoya bak.
2: Evet, büyük bir kiler. Kutulardan iyi olduğu kesin.
6: Ve bu küçük raf.
2: Evet.
6: Gerçekten de sürekli portakal yiyorlar.
5: Her zaman.
2: Arkada küçük priz var. Kilerinizde bir şeyleri fişe takabilirsiniz.
6: Kaç tane priz var?
2: 6 tane ve bir tane de dolapta var.
5: Aman tanrım, 12 priz.
6: 12 kız için.
5: Evet.
6: Güneş paneli evet. Var mı? Aha. Bakmak istiyorum.
5: Bakalım.
6: Vay canına.
5: Aman tanrım.
6: Tüm prizlere güç veren şey bu değil mi?
2: Aha. Küçük sürprizimi fark ettiniz mi?
5: Hayır.
2: Güneşlik.
5: Güneşlik. Bunu fark etmedik bile.
6: Nasıl kaçırdık?
2: Biraz gölge olur. Güneşin altında oturduğunuzu
5: şimdiden
2: söylüyordunuz.
5: Şimdiden sıcaklık farkı
2: evet.
5: Var.
2: İnanılmaz.
6: Yok
5: vay
6: artık.
5: Canına. Aman tanrım. Oh. Musluk.
2: Evet. Burası 30 galon su alıyor.
5: Aman tanrım.
2: Bu 120 su şişesi eder ve bu sizin dolum bölmeniz. Bahçe hortumuyla dolduracaksınız.
5: Tüm bu yer, ekibin burada oturduğunu hayal ediyorum. İnsanlar bisikletleriyle gelip şişelerini dolduruyor.
6: İçeri giren kızlar atıştırmalık alıyor.
5: Evet, bu takım bunu kullanan ilk takım olacak. Bu yüzden ihtiyaç duydukları her şeye sahip oldukları ilk minibüsümüz olacak.
2: Bisiklet tamir tesisatının yanından geçtik. Hadi oraya dönelim. Savannah ve Grace kurduğumuz mobil bisiklet tamir istasyonuna bayılacaklar. Seyahat ederken mükemmel olacak ve bisikletlerini kolayca kurabilecekler. Çalışmak için iyi bir yerleri olacak ve daha hızlı şekilde yapacaklar.
6: İnanmıyorum.
5: Bu her şeyi değiştirecek.
6: Tekerlekli bisiklet dükkanı.
2: Sence kızlar bundan hoşlanacak mı?
6: Aman ne kadar şanslı olduklarını bilmeyecekler. Önceki takımlar en çok heyecanlananlar olacak. Yani bu güneşlik evet. Ve su soğutucusu... güneş panelleri ve depo ve...
5: Ve mobil bisiklet istasyonu.
6: Mobil bisiklet istasyonu. Her şey...
5: Bu bir dönüm noktası
6: olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum.
2: Çalışmamıza izin verdiğiniz için
6: size
2: sağ olun.
6: Size ve ekibinize teşekkür ediyoruz.
5: Harika. Gerçekten muhteşem bir iş çıkardınız.
2: Son bir şey daha var.
5: Aman tanrım.
2: Anahtarlar.
5: Anahtar.
2: İlk kim sürüyor?
6: Senin sıran.
2: Al bakalım.
6: Teşekkür ederim.
2: Gelin saralım hadi.
5: Teşekkürler.
2: Hadi bakalım.
5: Hayallerimizi gerçekleştirdim.
6: Teşekkür ederiz Brett.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Patos cips çeşitleri 59 lira 50 kuruş. Justi aromalı soğuk çay çeşitleri 47 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza denemeyin. İpin ucuna geldiğinde bir düğüm at ve dayan. Franklin Roosevelt.
1: Lanet olsun. Bir ayıs tohumdan balık çalmış. Savaşı o başlattı.
2: Burada olduğum her gün oğlumu daha çok özlüyorum. Bunu düşünmemem gerekiyor.
3: Bir sal yaparım. Kürek çekip açılırım ve balık tutmaya başlarım. Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün.
2: Bu en zor mücadele.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
1: Lanet olsun.
5: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım.
1: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma belirtisine benziyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
6: Barınağımın etrafını tamamen sardılar.

Günaydın. Great Slave Lake ev turlarının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Barınağımın içinde kurutulmuş balıkların ve onun üstünde de akşam yemeğim var. Devam edelim. Çıram, yakacak odunum, uyuduğum yer ve sandalyem var. Evet, yan sehpama gerçekten bayılıyorum. Ayrıca bulduğum boynuzları yangın önlemi olsun diye yukarı koydum. Bu taşları da yukarı koydum çünkü aşağıda bütün kıvılcımlar buraya doğru yükselip beni epey geriyordu. İşte kulübem bu kadar. Ve ben ona aşığım. İyi haber. Yeni yağan kar iyice tuttu. İz sürmek, avlanmak için harika. Son 10 günde her şeyin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Buraya geldiğimden beri önceliğim balıktı. Ama biraz düşününce tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. İyi izler buldum. 3-4 tane daha tavşan kapanı kuracağım. Şurada tam ortasından geçen çok iyi bir tavşan yolu var. Hemen bir kapan kuracağım. Bu zamana kadar yiyecek konusunda bu kadar iyi gittiğim için şükrediyorum. Buraya geldiğimde en kötü senaryoyu hiç yiyecek olmadan bulmanın da inanılmaz zor olmasını bekliyordum. Son 5 gün tam da beklediğim gibi geçti. Sanırım vücudumun iyiden kötüye doğru bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Yine de tavşan yakalama umudumu yüksek tutuyorum. Sadece bir halka yapmak yetmez. Tavşan alttan geçerken değdiği anda, başlangıçta ayarladığından çok daha sıkı kapanmalı. Şimdi bağlayacak sağlam bir yer bulmalıyım. Sonra diğer kapan hattımı kontrol edeceğim. Evet, az önce tavşan tüyü ve kan izine rastladım. Ama tavşan yok. Olamaz. Onu yakalamayı çok istiyordum. Tilki ve tilki idrarı. Şu küçük sarı lekeyi görüyor musun? Bu tilki buraya gelmiş. Bölgede daha çok tilki olduğu için alanını işaretliyor. Harika. Yiyecek avlayıp bulurken bir anda yiyeceksiz kalmamak için rekabet etmeye başladım. Tamam, iş ciddileşiyor.

0: 36. gün, saat 8.38.
1: Taş evin içi epey karanlık. Yalıtım için taşları bitişik yapmanın dezavantajı. Hiç ışık yok. Ben dün sadece parçaladım, doğradım, kesip biçtim. Sonra hepsini kampa taşıdım. Öldürdüğün yerle itin arasında mümkün olduğunca mesafe olmalı. Vajanına bu etliymiş. Derisini yüzüp testislerini çıkaracağım. Eskiden testislerden kese yaparlardı. Ama işte bu mis gökyüzü testis kesesi. Büyükler ve zaten kese şeklindeler. Dikişsiz işte testis. Evet, istiridye gibi. Kocaman. Evet, çok büyük. Great Slave Lake istiridyesi. Evet, çok iyi. Oldukça iri. Testis iyidir. 100 gün ünvanını para ödülü kadar istiyorum. O yüzden bu misk öküzünü boynuzundan tırnağına kadar yiyeceğim. Bu ödüllük bir çorba olacak. Yağlı ve besin dolu. Testisin içindeki her şey iyidir. Eskiden takıldığım Eskimolar, hayvanın yağına her zaman çok değer verirdi. Bilimsel tarafını bilmiyor olabilirim ama gözlerin arkasındaki yağı biliyorum. Eskimolar hep geyiğin burnunu yer. Bu yüzden ben de misk öküzünün burnunun da yeneceğini biliyorum. Mükemmel. Tencere doldu. Şimdi bonfilemize geçelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu. Son lokma. Aman tanrım, çok güzeldi. Şöyle kendimi bırakıp yayılayım. İyi geldi. Taş evde her şey gerçekten yerine oturuyor. Kesinlikle.
0: 36. gün, saat 11.07.

Tamam dostum, kamerayı al da gidelim. Gitarı yapmak, büyükçe bir yemek kasesi yapmak için bana ilham verdi. Bu sadece bir el işçiliği değil, bir ihtiyaç. Yemeğimi kaseye aktarabilirsem hayatım çok kolaylaşacak. O zaman tencereyi su kaynatmak için kullanabilirim. Böylece aynı anda hem kaynamış suyum hem de yemeğim olur. Evet, bence bu gayet güzel iş görecek. Ah, bu sağlam fiziksel güç istiyor. Kendimi toprakla yaptıklarımla çok uyumlu hissediyorum. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Araziyi yağmalayıp durmak veya avlayıp yakalayıp öldürmek gibi bir ihtiyacım yok. Yiyecek stoğumda neredeyse 2 haftalık balık filetosu var. Hayatta kalma modunda bu 1 aylık yiyecek sayılır. Ah Joe, hadi devam et. Ah, evet, tamam, kampa dönelim. Ah. Ah. Ah, bacaklarım çok ağrıyor. Bacaklarım burada çok yıprandı. Evet, yiyorum ama özellikle baldırımda çok kas kaybettiğimi hissedebiliyorum. Bu da beni zorluyor. Bu deneyimin getirdiği fiziksel yorgunluk acayip zor. Hani kolunu kaldıracak hali olmamak derler ya. Artık o sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum. Ah, bacaklarım, bacaklarım.

0: Saat 16.57.
1: Uygun büyüklükte bir kase istiyorum. Minik, ufacık bir şey istemiyorum. İş yüküne fiziksel olarak dayanmak, üstüne yapmak istediğin diğer eğlenceli projeleri de yapmak ve tüm gün ayakta kalmak. Zor iş. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Kolum kopacak gibi ama oluyor. En zor olanı tamamen kopmak. Ailenden, yeni konuşmaya başlayan küçük çocuğundan bu kadar uzun süre ayrı kalmak. Muhtemelen ne olduğunu anlayamıyordur. Her gün buradaydı, artık yok. Neden? Ama küçük adam dayanıklıdır. Ben de böyle devam etmeliyim. Kendimi doğru ruh halinde tutmalıyım. Ah. Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu bir süredir istiyordum ve şimdi yapıyorum. İçine birazcık kor koyacağım. Evet, içini yakıp temizleyeceğim. Yarın akşam bu şeyden yemek yiyor olacağım.

0: Saat 22.31.
1: Aşırı paranoyak oldum. Küçük bir ses duyuyorum. Sanki yiyecek stoğumda bir şey var gibi geliyor. Hadi, hadi. Hemen gideyim bir bakayım, kontrol edeyim. Hadi. Ah. Hiçbir şey görünmüyor. Kahretsin. Defol buradan! Defol!
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında pirinç bagetten dana kıymaya, taze kaşardan karpuza, domatese ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Tam o anda biliyorum.
3: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Haydi gel!
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
10: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
11: Vay toplantılar!
12: Vay ödevler!
13: Vay bu işler!

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İşte gidiyor.
1: Defol buradan porsuk. Burası benim yiyecek stoğum. Duydun mu beni?
0: Seni aptal. Yukarıda değildi ama kesinlikle deniyordu.
2: Evet, şimdi tedbir olsun diye birkaç parça et alacağım. Çünkü barınağın içinde fazladan yiyecek yok. Ah tanrım, altıncı isim devreye girdi. Ah lanet olsun.
0: Balıklardan bazılarını aşağı çekmiş. Demek buraya çıkabiliyor.
2: Ah olamaz. Alttan çekip çıkarmış. Kahretsin. Bunların hepsi barınağa gidecek. Burada bırakıp yemesine izin vermeyeceğim. Ah. Kahrolasıca. Ne kadarını almış acaba? Bir, iki, üç. Ah, ve birinin bir kısmı. Bunları alamamış, evet. Aşağıdaydı çünkü. Dört, beş. Yaklaşık 10 tane almış. Bu büyüklükte yaklaşık 10 parçayı çoktan yemiş. Kahretsin, bana pek bir şey bırakmadı. Heh, kutup takışa hoş geldin. Burada herkes senin yemeğini istiyor. Evet, tamam. Belki bununla 4 günü çıkarırım ama stoğum 10 günlüktü. O kadar emek, bu stok alanını ve duvarı yapmak için harcadığım kaloriler. Ama yok, fark etmiyor. İstiyorsa alıyor. Bu da gösteriyor ki aç bir hayvanı öylece durduramıyorsun. Ve gelip alıyorlar. Aa dostum, burada yiyeceği saklamak ne kadar zor. Çok zor.

Bu benim beyin kesem. Beyin burada. Eldivenlerime biraz sürmek istiyorum. Deriyi harika koyulaştırıyor. Azı bile çok işe yarıyor. Lanolin gibi ne kadar yağlı olduğunu hissediyorsun. İyi ki ilgilenmişim. Bu beyin suyu çatlamaları da önler. Şuna bak, yağlandığı belli oluyor. Ben de biraz ellerime sürmek istiyorum. Losyon sürmek gibi, evet. Evet, ellerim çok ağrıyor. Böyle sürdüğümde iyi gelir. Evet, taşevi yaparken ellerimin ne kadar ağrıdığına inanamazsınız. Bu iyi geliyor. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir. Rüzgar yüzünü vurup çatlatınca bu beni yiyeceğimizi sanmıyorum. Onu kendim ve deri bakımı için saklayacağım. Burada her şeyin bir kullanım amacı var. Evet, evet. Artık yumuşacık ve esnek. Şimdi gidip Ed Stone'u halletmeye hazır. Eti taş evden uzaklaştırmam gerekiyor. O yüzden bir et ambarı yapacağım. Uçları girintili. Tıpkı bir kütük kulübeye benzer. Öyle sıkı yerleştireceğim ki içeri hiçbir şey giremeyecek. Kurşun geçirmez olacak ve taş evden 90 metre uzağa kadar görmem gereken yerleri düz bir hat halinde temizleyeceğim. Böylece kapımdan bakıp aşağıyı görebileceğim. Kafa fenerimi yaktığımda umarım gözler göreceğim. Gerçi umarım görmem. Ama etrafta bir şey varsa gözlerini görebilirim. Küçük testereler kesip alta yerleştireceğim. Böylece bunların altında sıkışıp bir taban oluşacak. O şekilde alttan içeri girmek acayip zor olacak. Evet.

Bu yolculuğa hazırlanırken annem öldü. O yüzden bütün bunların içinde onu biraz olsun anmaya çalışıyorum. Biliyorum Tanrı'nın yanındadır. O kadın çok dindardı. O yüzden muhtemelen bunun birazına da parmağını değdiriyor. Merhaba anne, duyuyor musun? Taş evde et stoğumu yapıyorum. Aklımdasın anne. Evet, fena değil. Aslında bayağı iyi. Evet, bitişik. Küçük bir kare şeklini aldı. Biliyorum, büyütmesi zor bir çocuktum. Umarım yaptığın bazı şeyler seni gururlandırmıştır. Yani yakında görüşürüz anne. Hemen arkandayım anne. Beni merak etme. Duvarlar tamam. Çok iyi oldu. Burası kocaman bir derin dondurucu alanı oldu. Şimdi yaklaşık şu boyda 8 tane büyük ağır kütüye ihtiyacım var. İçeriden ve dışarıdan her köşeye çakılacaklar. Sonra da üstten çit telimle bağlayacağım. Buradan hiçbir kütüğü sökemezsin. Asla. Gayet sıkı. Evet, evet. İyice sıkıştırdım. Yarım yamalak yaparsan porsuk hemen içeri atlar ve parti verir. Et ambarını porsuğa ve ayıya dayanıklı yapıyorum. Büyük bir avım var ve akıllı olursam bu işi kazanırım. Bu ete hiçbir şeyin dokunmasına izin veremem. Bunu havaya asmayacağım çünkü zaten işe yaramıyor. Sırf ne kadar et çalındığını görmek için her gün bir akrobat gibi tırmanmak istemiyorum. Bir porsuğu durduramazsın. İsterse bütün ağacın kabuğunu soysun. Burada porsuğun tırmanamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, kilitle. Kunduz kemirmiş. Ne bela iş. Lanet olsun.

0: Daha önce bunun hayatımda yaptığım ilk diyet olduğunu söylemiş miydim? Şunu da söyleyeyim. Bu diyeti kesinlikle önermiyorum. Eminim daha iyileri vardır. Ama hızlı sonuç istiyorsanız, belki de aradığınız budur. Burası bereketliyken ayılar vardı, balık vardı, meyveler vardı. İlk ciddi kar yağdı ve şimdi hiçbir şey yok. Ama hayatta kalmalıyım. Devam etmek zorundayım. Kapan hattımı tetiklemiş. Belki şansım yaver gider. Yürürken iyi bir renge yosunu görüyorum. Ve evet diyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Yani yiyeceğin için yosun toplamak insana alçak gönüllülük öğretiyor, değil mi? O da ne? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
4: Anne ya.

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Gün. Saat 11.18. 7 kişi kaldı.
12: Tamam. Bugün buraya geldim. Ve bu arkadaşı tuzağa düşürmüşüz. Koca bir tilki. Evet. Belinden yakalanmış, yaralı değil. Buraya gelip tuzağında günlerce yemek olabilecek bir hayvan görmek insanın içini burkuyor. Pek bir şey yemedim. Ama bazen doğru olanı yapmak zorundasın. O yüzden bu arkadaşı serbest bırakacağız. Tabii ki kendim de zarar

0: Hayat sadece bir şeyler kazanmakla ilgili değil. Bazen hayattan elde edebileceğin en büyük kazanımlar sadece doğru olanı yapmak. İşte bu da o. Bu küçük arkadaş iyi, pek bir şeyi yok. O yüzden onu serbest bırakacağız. Tamam. Gidip kalan tuzaklarımı kontrol edeceğim.
1: Saat 12:26.
0: Evet. Kendime bir tavşan kaptım. Şuna bak. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Aşırı mutluyum, dostum. Bugün bir tilkiyi kapana kıstırdım. Onu bıraktım ve bir de tavşan yakaladım. Pofuduk küçük tavşan. Yine de yemeğim var. Harika bir gün. Hemen buradan çıkarıp gidip balık ağımı kontrol edeceğim. Gerçekten bunun karma olduğuna inanıyorum. Bugün tam bir üçleme yaşadım. Bir balık yakaladım. Oho! Dostum, uzun zamandır bir daha balık yakalamayı beklemiyordum. Evet, beyaz balık. Aynı gün hem sudan hem karadan bir şeyler alabilmek ve karşılığında bir şeyler verebilmek gerçekten çok hoş. Günün avı nasıl ama? Daha mutlu olamam. Çok mutluyum. Çok. Evet. Önceden karmaya inanmıyorsam da artık inanıyorum.
1: 38. gün. Saat 15:11.

Şöyle düşünüyorum. Barınağımın ön köşesi burası. Bu köşeye balıklarımı saklamak ve taze tutmak için küçük bir kutu yapmak istiyorum. Ve bunu yapmak için elimde bir adet kazmam var. Porsuğun ziyaretinden sonra yiyeceği dışarıdaki stokta bırakmam. Belli ki yine alacak. O yüzden küçük bir orman buzdolabı yapacağım. Ve biraz kazacağım. Hedefim yaklaşık 30 santimetre kadar derine inmek. Sonra da içini karla doldurmak. Umarım jeotermal soğutma ve toprağın yalıtımı o sıcaklığı sabitler.

Şurası gayet iyi. Sonra kutunun çökmesini önlemek için kazıklar ve ladin dallarıyla yapının içine biraz yalıtım yapacağım. Tamam. Ağır iş bitti. Yaptığım her şey aşırı yorucu. Elektrolitim eksik gibi ve vücudumun tam ketozise girdiğini gerçekten hissedebiliyorum. Sonra kutunun çökmesini önlemek için yapının içine yalıtım yapacağım.

sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel kokuyor. Evet, işin püf noktası iyice sıkıştırmak. Balıkta don yanığı oluşmasın diye altına birkaç tane bundan koyacağız. Ve sonrasında balıkları yerleştireceğiz. Balıkları üst üste koymak istemiyorum ki aralarında nem hapsolmasın. Evet, şimdi yalıtım için her şeyi ladin dallarıyla sıkıştırıyorum. Ve sonra kapağı üstüne kapatıyorum. Evet, işte oldu. Harika. Harika. Bundan sonra her zaman elimin altında bir miktar donmuş taze balık bulundurmayı dört gözle bekliyorum. Yakında ateş yakacağım ama elimdeki odunlardan hiç memnun değilim. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, biraz keselim. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti. $1,000,000 ödül kesinlikle 100. güne ulaşmak için büyük bir motivasyon. Vücudumu sınırına kadar zorlayacağım. Lanet olsun.

0: Kahretsin. Ah, bacaklarım, bacaklarım. Ah, bacaklarım, beni bırakıyorsunuz. Vücudumdan zaten çok şey istedim. Onu böyle hırpalamaktan nefret ediyorum. Ama gitmek istemiyorum. Ah, berbat. Berbat. Joel, sakın bunu kafana takma. Hadi. Hadi Joel, hadi. Kendine gel artık, hadi. Hadi. Şu an iyi bir pozisyonda değilim ama durumum idare eder.
1: Otuz dokuzuncu gün, saat 8:06.

Bu sabah canımın çektiği şeyler kremalı bir fincan kahve. Yanına da bir kruvasan alırdım. Bir kruvasan. Taze. Bu sabah yay elimde kalktım. Dışarıda ne var bilemiyorum. Bugün hala kontrol bende hissini verecek bir şeyi yakaladığım gün olsun. Ne hayat ama. Yemek bana iyi gelecek. Aa, şu geyik izlerine bak. Tam şurada bir iz var. Orada. İşte. Tavşan yakalamaya devam etmeye rağmen

Razıyım ama büyük avdan vazgeçmiyorum. Umarım bugün kapanlarımdan bir şey çıkar. Boş. Bunu yapmamın sebebi kocam Dave'i gururlandırmak istemem. Hiçbir şey yok. Ve kendimle de gurur duymak istiyorum. Çünkü Dave'in yeteneklerine hayranım. Kazanırsak su kaçırmayan bir tekne alacağız gibi parayla çok dalga geçiyorduk. Hiçbir şey yok. Mesela kazanırsak Dave Güney Kutbu'na gidecek diyorduk. Yani bilirsin, kazanırsak diye konuştuğumuz bir sürü şey vardı. Hiçbir şey yok. Eğer kazanırsam Dave'in annesine çok şey vereceğim. Çünkü o gerçekten harika bir insan. Dave 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tam bir süper kahraman gibiydi. Ona biraz olsun rahatlık sağlayabilmek istiyorum. Yok. Oh, tuzaklarımı kontrol ediyorum. Bugün tavşan yok. Bir geyik var.

0: bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler ebebekle büyürler.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
3: Dardanel'den. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Arar buluruz izini.
12: Bilirsin.
11: Zırı deliyiz biz. Hem yazın.
13: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
11: Arar buluruz.

0: be abi. Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
1: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 39. gün, saat 10.53. 7 kişi kaldı.
1: Dişi bir geyik var. Burada olduğumu biliyor. Kaçıyor ama aynı zamanda yürüyor. Kıyı boyunca gidiyor. Ben de kayalıklara ulaşmaya çalışıyorum ve ona sessizce yaklaşabilir miyim diye umuyorum. Burada herhangi bir yerde olabilir. Henüz iz görmedim. İçeri doğru girmiş gibi görünüyor. İzleri kaybettim. Onu kaybettim. Kahretsin.

Bu kadar çok yiyeceğe sahip olma ihtimali insanın, ne bileyim, aklını başından alıyor.

0: buralara geldiklerini bilmek iyi haber, öyle değil mi? O yüzden pes etmemeliyim. Evet, pes etmeyeceğim.
1: ...39. gün... ...saat 14.11...

0: Az önce küçük kısa kuyruklu gelincik kafasını şöyle bir uzattı. Tam şuradaydı. İşte burada. Merhaba küçük arkadaş. Ne yaptığını sanıyorsun sen küçük dostum? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Ama ben kısa kuyruklu gelincikle oynuyorum. Aslında onu korkutup göndermeliyim ki içeri gelmeye bıraksın. Ama küçük bir arkadaşın olması da güzel. Sorun da bu işte. Yiyeceğimi çalacak hayvanları da seviyorum. O yüzden onları öldürmeye pek hevesli değilim. Kıyamıyorum. Ama tanrım, çok havalı. Geri gelecek misin yoksa bu kadar mıydı?
1: Sıcaklık -8 derece.
0: Tamam, kapan attı, geliyorum. Burası daha da soğuyor. Ve rüzgarlı. Daha kuru, kar daha kuru. Kuzey kutbu kışı geliyoruz. Macera şimdi gerçekten başlıyor, değil mi? Burası çok güzel olduğu için her yere yürüyüp tonla kalori yakıyorum. Bu yüzden harcadığım kaloriyi yiyecek teminine yönlendirmem gerekiyor. Oh! Ah, bir tavşan yakaladım. Zavallı küçük şey donmuş. Ama elimizde tatlı küçük bir tavşan var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah, kalbim gerçekten sevinç ve şükranla dolup taşıyor. Daha dün çok kilo verdiğimden ve yeterince yiyecek bulamadığımdan endişeliydim. Fakat tavşan sayesinde endişelerimden kurtuldum. Ah, bir tavşan daha. Bugün iki tavşan günü. Seni göstermek için fazla büyüksün. Oh. Kar gibi bembeyaz, tatlı, şirin, küçük şey. Tamam, devam edelim. Aman Tanrım. Bir tavşan daha. Üç tavşan. Aman Tanrım. Bu şaka olmalı. Dört. Ne? Ne? Bu kadar şansı hak etmek için ne yaptım acaba? Aman Tanrım, şu bolluğa bak. Kampa dört tavşanla dönüyoruz. İnanılmaz. Şuna bak. İnanabiliyor musun? Dört tavşan. Bu tavşanlar benim için çok önemli. Gün boyu enerjiye sahip olmam için bir kaybın gerektiğini bilmek çok güçlü bir duygu. Bu da hayatta olduğuma, yaşadığıma şükretmemi sağlıyor. Bağ kurmak istiyorum. Bu yerle kesinlikle bağ kurmalıyım. Teşekkür ederim Great Slave Lake. Teşekkür ederim Kuzey Kutbu. Beni beslediğin için teşekkür ederim. Bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Burası doğal ve vahşi. Ben de onun bir parçası oluyorum.
1: Kırkıncı gün, saat 9:22. 7 kişi kaldı.

Toprağa her şey için teşekkür ediyorum. Tavşanlar, balıklar, barınağım, su, rüzgar, yağmur ve kar gibi bana verdiği her şey için. Bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Bana öğrettikleri her şey için aklım hep Hadza'daydı. Toprağa Şavili dilinde teşekkür etmeye ihtiyacı hissettim.

Dün gece oldukça berbattı, yalan söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Ve gitgide kötüleşiyorum. Dengemi kaybedince bacaklarım altımdan çöküyor. Zihnim bacağıma kendini at, dengeli diyor ama bacağım yapamıyor maalesef. İşin özeti, artık vücuduma güvenmiyorum. Üstelik balıklarımın yarısını porsuk yedikten sonra yiyecek konusunda da tekrar toparlanmaya gidecek enerjim maalesef kalmadı. Şimdi güvenliğimi biraz riske atıyorum. Eşime söz verdim. Anlaşmamız şuydu. Vücudum güvenli olmayacağım bir noktaya gelirse bırakacağım ve ona verdiğim bu sözü tutmak zorundayım. Benim için en önemlisi gitmeyi kendim seçmem. Merhaba, ben Joel. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Elimde değil, sadece hayal kırıklığı. O parayla eve dönmeyi çok isterdim ama bu olmayacak.

0: Zamanı geldi. Zihnim kaya gibi sağlam. Burada aslında kendimi çok canlı hissediyorum. Çok daha uzun dayanabilirdim ama vücudum artık ihtiyacım olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim. Sanki mecbur bırakılmışım gibi hissediyorum. Sanki eşimi biraz hayal kırıklığına uğratmışım gibi geliyor. Bu kadar uzun süre burada olmam için çok fedakarlık yaptı ve ben de onu ödüllendirmek için o parayla eve dönmeyi çok isterdim. Buradan sonra nasıl devam edeceğimden emin değilim ama bir şeyi biliyorum. Böyle deneyimler hayatta neyin önemli olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan ailem. Bu benim için her zaman öncelik oldu. Hayatımda her şeyin üstünde benim için bu en önemli nokta.
1: Kırkıncı gün, saat 15:43. 6 kişi kaldı.

Bugün Max'e bakma şansım var. Onu göstermeyi seviyorum. Şuna bakın. Her 10 günde bir oğlumun fotoğrafını çıkarıp ona bakıyorum. Ve düşünüyorum. Bunu da kafamın doğru yerde olduğundan emin olmak için yapıyorum. Sevimli çocuklar, tatlı değil mi? Dışarıda olmak için hava hiç uygun değil. Belki Max için bir at yapmaya başlarım. Küçük bir oyuncak at, tahta bir at. Daha önce hiç at yapmadım. Üzerinde çalışacağım bir parçam var. Belki önce çizip sonra kesersem işe yarar. Atlar benim tutkum. Bir gün sahip olmayı çok istiyorum. Ve Max'in de atlarla büyümesini gerçekten umuyorum. Atlar ve hayvanlar ve küçük ufak bir çiftlik. Max için yapmaya çalıştığım şey. Bir gün bu olacak. İşte at. Bir tahta aldım, yakarak iz verdim. Şu kalınlıkta kestim ve ikiye böldüm. 1 milyon dolar kazansaydım, kırsalda bir ev alırdım. Max'in benim büyürken sahip olduğum şeylerle büyüyebileceği bir ev. Hayat yolunu da ne yapmak istiyorsa kendi seçsin. Hayvanlarla mı çalışmak istiyor, şehirde mi çalışmak istiyor? Ne olursa olsun en azından o çocukluğu yaşayabildiğinden emin olmak istiyorum. Ona seveceğini düşündüğüm bir hayat vermeye çalışıyorum. Hadi ateş, şunu yapmayı bırak. Burada olup da oğlunun ilk kez yaşadığı her şeyi kaçırdığını bilmek hiç kolay değil. Bunu asla geri alamayacağım. Geri döndüğümde kendimi yeniden tanıtmam gerekecek. Oraya gideceğim ve annesine bakıp bu kim diyecek. Bunun bütün amacı ona bırakmanın her zaman bir seçenek olmadığını ve zor zamanlarda da dayanıp devam etmek gerektiğini göstermek. Bu bacağı tekrar takınca işte böyle görünecek. Evet, düzeltirim herhalde. Güzel. Bakalım. Az önce barınağımı ateşe verdim. Bu kötü. Bunu hemen düzeltmem gerekecek. Ah, lanet olsun. Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, yapma, yapma. Yapma. Aman tanrım. Hayır, hayır, yok, bu olmayacak. Oh. Vay canına. Holy shit.

0: This place, it stays with me.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, ebebekle büyürler.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında pirinç bagetten dana kıymaya, taze kaşardan karpuza, domatese ve çeşit çeşit ürün Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
12: Bankam Tombank kartıma din.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Roland, Mark, Kelly, Joel ve Kylan'la birlikteyiz. Onların yaşadıklarını konuşuyoruz. Joel'ın çekilmesine geçmeden önce 40. günü biraz konuşalım. Kış bastırdığına göre çoğunuz yiyecek kaynaklarınızın azalmaya başladığını gördünüz. Joel, acaba kışın bastırması kaynakların değişimi açısından sana göre ne kadar etkiliydi? Seni etkiledi mi? Negatif ya da pozitif olarak tabii.
18: Çok keskin bir şekilde değişti. Sanki bir ışık düğmesi kapandı. Yırtıcıların sayısında ciddi bir artış fark ettim. Şuna bakar mısın? 4-5 parmak sansargillerden. Gözümüz üzerinde olmalı. Ah, bu kadar emeği ve kaloriyi harcıyorum. Sonra da gidip bir porsu kalıyor. Çok yıkıcı bir durum. Tavşanlar çevreyle kamufle oluyor. Bu yüzden görmek ve avlamak çok daha zor. Fakat balıklar hala benim için birinci tercih. Bu yüzden hep avladım. Eski usul balık yumurtası.
17: Mark ve Kelly, Mark'ın karma diye tanımladığı şeye benzer bir şeyi ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet Kelly, gelinciğin bir gün daha yaşamasına izin verdin. Mark da kapandaki tilkiyi saldı. Kelly, sence oradayken yaptıklarınla dünyanın bunları sana geri veriyor olması arasında bir bağlantı var mı?
19: Kesinlikle ektiğine, biçtiğine inanıyorum. Bir insanla, hayvanlarla ya da toprakla olsun, içinde bulunduğum her ilişkide denge istiyorum. Ve aldığım kadar vermek istiyorum. Bu yüzden oraya sadece alabildiğim her şeyi almak için gitmedim. O toprakların koruyucusu olmak da istedim.
17: Mark, sence o tilkiyi serbest bıraktıktan sonra, aynı gün içinde balık yakalarken bunun sana bir etkisi oldu mu?
20: Evet, kesinlikle gördüğüm şey Kelly'nin anlattığının aynıydı. Doğru olanı yaparsın ve doğru olan bir şekilde sana geri döner. Bunun apaçık kanatıydı. Güzeldi.
17: Bölümde en sevdiğim kısımlardan biri de evini gezdirdiğin bölümdü. Barınağına ne kadar önem verdiğini ve onunla ne kadar gurur duyduğunu bilince ve talihsiz bir biçimde barınak alev alınca bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu anlayabiliyoruz.
20: Evet, barınak alev alınca iş ciddileşti çünkü onu yapmak için çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadım. Çatının yandığını görür görmez harekete geçme zamanıydı.
5: Tabii orada ne kadar uzun kalırsan kal, nihayetinde barınak bir anda bir kibrit kutusuna dönüşebilir. Kullandığınız bütün malzeme durmadan kuruyor. Roland, bu durum en baştan hangi tür barınak yapacağını ve yapının nasıl kuracağını belirlerken bir etken midir senin için?
21: Evet evet, bu bir etken Colby. Ormanda yaşamakla çok ilgili. Kampta nasıl hareket edip çalıştığım, ateşe duyduğum sağlıklı saygıyı yansıtıyor.
5: Konuyu biraz da şu büyük ava çevirelim. Roland, şimdi o Minsk öküzünü öldürdüğüne göre artık kendini daha iyi hissediyor olmalısın değil mi?
21: Hı hı, evet evet, mükemmeldi. Muhtemelen hayatımın en büyük avı. Ama Tanrım! Aman Tanrım!
5: Şu beyinle tabaklama işine gelelim. Şimdi böylesine bir kaynağa sahip olmak sana göre ne kadar önemli?
21: Beyinle yapılabilecek şeyler uzun vadeli hayatta kalmada çok önemli. 100 günde uzun vade demek.
5: Kylie'in büyük av demişken şimdiye kadar geyikte iki ayrı fırsatı kaçırdın. Bu senin sinirini bozuyor mu? Biraz rahatsız etti mi?
19: Sinirimi bozuyor ama bu da bunun bir parçası. Bu deneyime gelirken büyük av avcısı olmadığımı bilerek geldim. Sadece pratik. Ama büyük av elde etmek için olabildiğince çok fırsat değerlendirmeye ve strateji kullanmaya istekliydim. İlk günden beri geyik çağırıyorum. Yani bu geyiklere rastgele denk gelmiyoruz. Bu karşılaşmalar için çalışıyorum. Ama şu ana kadar zamanlama benim lehime olmadı.
5: Anlıyorum. Kelly, böylesine bir deneyimi düşündüğünde büyük av ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun?
19: Evet, yani herkes gibi ben de büyük av bekliyordum. Çünkü bu kadar yiyeceği depolamak büyük bir güvence sağlar. Büyük bir av hayvanında bitmeyen kaynaklar olur. Büyük avın karma nimeti de var. Büyük bir hayvan yakalarsam o noktada tüm enerjim onu korumaya gider. Yani kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak.
5: Joel, bu bölümde şöyle bir şey demiştin. Kuzey Kutbu'nda her şey senin yemeğinin peşindedir. Biraz açar mısın?
18: Kendini biraz yetersiz hissettiğin bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Aa dostum, yemeği dışarıda saklamak için ne kadar zor bir yer. Aslında onların bölgesindeydim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bense yaparken bir sürü şey öğreniyordum.
5: Çevrede bir porsuk olduğunu yiyeceği stoklamadan önce biliyordun. Hatta onun için bir tuzak bile kurmuştun. İşte tam olarak bunları yaptın diyelim ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri hep birlikte izleyelim.
18: Bugün mandanın cesedi üzerinde yiyecek yiyen bir porsuk korkuttum. Bunu kameraya çekemedim ama bu taze bir av ve barınağımdan çok da uzak bir yerde değildi. Ve bunu avantajıma çevirmeyi umuyorum. Çünkü porsuğu et için avlayabilirim. Bence geri gelecek ve şu kaburga kemiklerinin içindeki iliği almaya çalışacak. Ben de bütün bu kemikleri alıp bir yığın yapacağım. Sonra bugün bulduğum iki teneke kutuyu kullanacağım ve içine birkaç çakıl taşı koyacağım ve bunu leşin üstüne yerleştireceğim. Umarım bu beni uyarır da dışarı çıkıp bir atış yapabilirim. Geri geleceğini düşünüyorum gerçekten.
5: Peki Joel, porsuk düzeneğini hiç tetikledi mi?
18: Hayır, hayır hiç tetiklemedi. Bölgeden korkup kaçtığını ve geri gelmeyeceğini düşündüm. Fakat dostum ne kadar yanılmışım biliyor musun?
5: Roland, yiyecek stoğu ile ilgili bambaşka bir yaklaşımdaydın. Et ambarı için tasarım fikrini nereden buldun?
21: Bu tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir şey olması gerekiyordu. Düz bir kiler olamazdı ve sımsıkı olmalıydı. Platform işi de biliyordum. Bana sorun çıkartacaktı.
18: Şunu söylemeliyim ki Bu, Roland'ın kuzey ormanlarındaki tecrübesini ve benim porsuk konusunda tecrübesizliğimi gösteriyor. Hayvanı açıkçası hafife aldım ve evet başarısız oldu. Ama kesinlikle bu işten dersimi çıkarttım diyebilirim.
5: Böylesine bir noktada herkes ailesini düşünmeye başlıyor. Eve dönüş, acaba sizin için ne kadar etkili bir duygu? Mark, senden başlayalım.
20: Hayatta kalma söz konusu olunca yiyecek, su, barınak, ateş istersin. Özellikle başlarda. Aileyi pek umursamazsın. Kafamdaki düşünce, çalış. Kafamın içindeki tek şey. Ama orada kaldıkça sahip olduğun ilişkileri, konuşmayı ve benzeri şeyleri daha çok özlüyorsun.
18: İzleyiciler eğer böyle bir şeyi hiç yapmadılarsa bunu fark etmezler. Orada bir gün hayatında yaşadığın en uzun gün gibi geliyor. Ama bu sana hayatında senin için önemli olan şeyler üzerinde düşünmek için de bolca zaman veriyor.
5: Peki bunun devamı olarak sana şunu sormak istiyorum Joel. $1 milyon gerçekten büyük para. Ama böylesine bir deneyimin bir noktasında ilk geldiğinde olduğu kadar önemli olmamaya mı başlıyor para sence?
18: Evet. Orada çok düşündüm ve aslında ne kadar iyi durumda olduğumu fark ettim. Sağlığım var. Beni seven bir ailem var. Para sadece üstüne kaymak olurdu ama biliyordum ki her halükarda eve döndüğümde şükretmem gerekiyor. Çünkü her açıdan zenginim.
5: Joel, 40 gün orada kaldıktan sonra geri dönme ve uyum sağlama sürecini anlatır mısın?
18: O süreç kesinlikle berbat. Oradayken tamamen farklı bir bilinç düzeyine geçiyorsun. Daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde canlı hissediyorsun. Sonra tekrar bu ortama konulduğunda aşırı uyarılmış hissediyorsun. Tek isteğin orada yaşadığın o duyguyu sıkı sıkıya tutmak oluyor. Modern dünyadaki her şey de onu yavaş yavaş senden geri çekmeye çalışıyor. Ben bununla her gün uğraşıyorum, bilirsin. Muhtemelen uzun süre daha uğraşacağım. Sürekli bir savaş yani.
5: Yaşadıklarına dönüp baktığında bazı pişmanlıklar yaşıyor musun?
18: Keşke sadece uzanıp bekleseydim ve belki 10 gün daha dayanabilseydim.
5: Kylan, programı izlerken Joel'ın çekildiğini görünce ne düşündün?
19: Onun için üzüldüm çünkü hepimizin başına gelebilirdi. Oradaydın, yapıyordun ve en doğru kararı verdin. Kendinle gerçekten gurur duymalısın.
18: Teşekkürler Kay. Bu çok şey ifade ediyor.
5: Evet, tek başına kutuptan hikayelerin sonuna geldik. Roland'a, Mark'a, Kelly'e, Joel'a ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra sezon boyunca yarışmacılarla konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. O zamana kadar söz verdiğimiz gibi tek başına kutuptan hikayelerin gelecek haftaki bölümlerinden bir ön izleme.
19: Şu kirpinin izini sürmek istiyorum ama bir kurt var. Yiyecek konusunda çok rekabet var.
0: Bir tilki. Benden korkmuyor. Defol! Defol!
19: Geyik izleri. Vaşak. Evet. Stoğumu bulmuş.
20: Az önce bir kurt mu duydum?

Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Nazarlar değmesin.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.

0: kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: Buranın, Kolombiya'nın sık ormanlarının şakası yoktur.
0: Kara kuvvetlerinden eski yeşil bereli Grady Powell ve hava kuvvetlerinden emekli pilot Bo McGlone'un bir araya gelerek oluşturdukları takımın katıldığı askeri bir operasyon kötü sonuçlanır.
1: Buradaki senaryo klasik bir askeri operasyon senaryosu. Birlikte görev yapmaya devam etmek için yollarını bulup birbirini bağlaması gereken iki ayrı birim.
0: Kolombiya'nın kuzeyindeki dik ve sık ormanların iki ayrı tarafında birbirinden ayrı kalan Grady ve Bo, yakıcı sıcak, susuzluk...
2: Hiç suyum yok ve kaybettiğim sıvıları yerine koymanın da hiçbir yolu yok.
0: Ve beklenmeyen sorunlarla başa çıkmak zorunda.
1: Şu anda bir uyuşturucu ile mücadele savaşı var.
2: Geri git. Geri git. Bunlar koku bitkileri.
1: Özel kuvvetler işaretleriyle damgalanmış durumdayım. Eğer uyuşturucu kuryeleriyle karşılaşırsam acı çekebilirim.
0: Ordunun iki farklı sınıfından gelen iki Amerikan kahramanı, gezegenin en zorlu ortamlarından birinde başlarına gelebilecek en kötü askeri senaryoya maruz kalıyor.
2: Eğer zorlarsan arazi seni yiyip bitirir.
0: Ve bize nasıl hayatta kalınacağını gösteriyorlar.
1: Gözünü dört açmanın ne kadar önemli olduğunu bana sürekli hatırlatıyordu.

0: Kolombiya'daki Sierra Nevada de Santa Marta, Güney Amerika'nın kuzey sahilinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 5500 metre yüksekliğe kadar ulaşan bu yer, dünyanın en yüksek sahil sıra dağlarına sahiptir.
1: Buradaki arazi çok acımasız. Yukarı aşağı gidiyor, dağlar sağlı sollu yerleşmiş. Şu anda kuru sezondayız, o yüzden aşırı derecede sıcak. 10 dakikadır buradayız ama sıcaklık kesinlikle beni benden alıyor.
0: Gündüz ısısı 32 derecelere ulaşırken ve nem de devamlı olarak %85'lerde seyrederken, dayanılmaz sıcaklık bu uzak dağlarda bir insanın hayatını tehdit eden tehlikelerden sadece biri.
2: Yılanlar, timsahlar, böcekler, yırtıcı balıklar, zehirli bitkiler. Burası eşsiz bir ortam ve burada hayatta kalmak için birçok özel eğitim almış olmanız gerekiyor.
0: Asker emeklileri Bo ve Grady, hayatta kalma, kurtulma, direnme ve kaçma kelimelerinin baş harflerinden oluşan SERE okulunu tamamladılar. SERE okulu seçilen birimleri düşman hatlarının gerisinde mahsur kalma ihtimaline karşı hazırlayan tamamen sürükleyici bir hayatta kalma eğitimi programı. Diğer beceriler arasında arazide yaşama ve yakalanmadan birime geri dönmeye odaklanma var.
2: SERE okulunda kara navigasyonundan ateş yakmaya ve barınak hazırlamaya kadar her şeyi yapıyoruz. Ve elimizde sadece bir bıçak ve içgüdülerimiz varken nasıl hayatta kalacağımızı öğreniyoruz.
0: Bu senaryoda Grady ve Bo iki askerin randevu noktasının her iki tarafında 8 kilometre uzağa düştükleri taklit bir askeri operasyon içinde. Bir araya gelmek ve uygarlığa giden yolu bulmak için sık orman örtüsü içinde yönlerini bulmak zorundalar.
1: Buradaki amaç çift yön. Bir, doğru bir biçimde yönümüzü bulmamız ve buluşmamız gerekiyor. İki, hayatta kalmalıyız. SERE okulu hayatta kalma kısmı için beni tam olarak hazırladı. Yeşil bereli olduğum için yön bulma yeteneğim var ve buna hazırım.
0: Ellerinde sadece bir pala ve topografik harita var. Nerede olduklarına, takım arkadaşlarının nerede olduğuna ya da kurtuluşun hangi yolda olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Randevu noktasının 7.7 kilometre güneybatısı.
1: Bu orman aşırı sık, bir şey göremiyorum. Burada yüzleştiğim ilk sorun, randevu noktasına gidip Bo ile buluşmam, böylece birlikte hayatta kalmaya başlayabilmemiz ama benim nerede olduğuma dair bir fikrim yok. Yüksek bir yere çıkmam, nerede olduğumu anlamam, yönümü bulmam ve harekete geçmem gerekiyor. Aksi takdirde dolambaçlı yollarda amaçsız bir şekilde daireler çizeceğim. Bu çok hızlı bir biçimde umut kırıcı olmaya başlıyor. İhtiyacım olan şey beni bir şekilde bitki örtüsünün üstüne çıkaracak bir yol. Böylece arazinin kalanını görebilirim. Ve haritada gördüğüm şeyle ilişkilendirebilirim. Çünkü şu anda nerede olduğumu bilmiyorum.
0: Arazi ilişkilendirmesi, coğrafik işaretlerin belirlenmesi, sonra da o işaretlerin bulunarak gideceğiniz yönü belirlemenizi sağlayan bir yön bulma işlemidir.
1: Bu orman sıklaşmaya başlıyor. Sarmaşıklara tutunup duruyorum. Ayaklarım bir şeylere takılıp duruyor ve düşüyorum. Beni öldürüyor. Tamamen böceklerle kaplandım. Ah, paparklarına bak. Oradan çekilmek isteyebilirsin. Bu çok kötü. Her tarafım ateş karıncalarıyla kaplandı. Gömleğimin içindeler. Pantolonuma da girdiler. Ve ısırıyorlar.
0: Kırmızı ve siyah renkte olan ateş karıncaları 100.000 ila 500.000 nüfuslu koloniler halinde yaşayan bir böcek türüdür. Büyük sayılar halinde saldırıya geçtikleri bilinmekte. Avlarını yakalamak için önce alt çenelerini kullanırlar ve sonra da iğnelerini kullanıp morfin benzeri bir zehir enjekte ederler. Zehir insanlar için çok acı verici ve sinir bozucudur. Aşırı yanma hissine ve sonrasında da kırmızı şişliklere ve beyaz kabarcık oluşmasına sebep olur.
1: Cidden bu çok kötü. Bu berbat. Hemen halimden memnun olmaya başladım. Kötü fikirmiş. Çevremdekilere çok daha fazla dikkat etmeye başlamalıyım. Ama iyi haber şu. Görebildiğim... şurası. En yüksek nokta gibi görünüyor. Yani eğer şu yöne doğru gidersem... şu ağacı bulacağım ve umuyorum ki nerede olduğuma dair bir fikrim olacak. Buradaki arazi çok acımasız. Yukarı aşağı gidiyor. Dağlar sağlı sollu yerleşmiş. Şimdiden tonlarca kalori yaktım. Vücudumdaki bütün suyu harcadım.
0: Buluşma noktasının 6,5 kilometre kuzeydoğusunda... bulunduğu yerin tam konumunu harita üzerinde belirlemeye çalışan Bo da benzer problemleri yaşamaktadır.
2: Sık ormanla ilgili en büyük sorun her şeyin aynı görünmesi. Önümü 15 metreden fazla göremiyorum. Açık bir alana gitmem gerekiyor. Böylece hangi cehennemde olduğuma dair bir fikrim olabilir. Çok fazla bir şey göremiyorum ama suyun akışını duyabiliyorum.

Görüş için harika bir yer görüyorum. Hafif dik bir çıkışı var ama eğer başarabilirsem kuzeyin neresi olduğunu görebilirim ve haritamı ona göre yönlendirebilirim. Arazi hakkında bir yargıya varmak şu an için pek mümkün değil. Oraya ulaşmadan önce ayağımı bastığım ve ellerimi koyduğum yerden emin olmak istiyorum. Eğer zorlarsan arazi seni yiyip bitirir. Düşündüğümden daha kaygan. Her yerde sivri uçlu taşlar ve dik kayalar var. Şu anda en büyük tehlike yer çekimi.

0: Buradaki görüş açımla arazi değişikliklerini oldukça rahat görebilirim. Gökyüzünü görebilirim ve güneşin nereden doğduğunu öğrenebilirim. Bu da bana ana yönleri bulmama yardımcı olur.
1: Güneş doğudan doğup batıdan battığı için bu pozisyonunu gözlemleyip ufuk çizgisine doğru ilerleyerek kuzeyi kabaca belirleyebilir.
0: Kabaca şu tarafın kuzey ve şu tarafında batı olduğunu biliyorum. Çünkü su kaya tabanındaki bir drenaj noktasında toplanmış ve oradan da sola gidiyormuş gibi görünüyor ki bu da bana bu harita üzerinde başka bir yol noktası sağlıyor. Buluşma noktamızın batıda olduğundan eminim. Buluşma noktasına ulaşmam ve ortağımla bir araya gelmem gerekiyor ve şu anda hangi yöne gideceğimi bildiğimden dolayı kendimi çok daha rahatlamış hissediyorum. O yüzden yürümeye devam ediyorum.

0: Tepeden aşağı doğru iniyorum ve nehri görebiliyorum. Harita ve araziye baktığımda buluşma noktasına çok yakın olduğumu söyleyebilirim. Grady! Grady!
1: Buluşma noktasının 4 kilometre güneyi.
2: Bu nokta bir öndekinden daha iyiydi. Buradaki arazi oldukça özgün. Önümde büyük bir vadi var. Araziyi ilişkilendirebiliyorum ve nerede olduğuma dair bir fikrim oluyor. Yani temelde harita üzerinde önümde ne olduğu kuş bakışı görülebiliyor ve ihtimalleri olan birkaç yer olacak. Bu nedenle de bu bir eleme süreci olacak. Yani şimdi bunu deneyeceğim.
1: Bir yeşil bereli olarak Grady, orduya bağlı herhangi bir daldaki en zorlu ve acımasız arazi navigasyon egzersizlerinden bazılarını içeren özel kuvvetler yeterlilik kursunu geçmek zorunda kaldı.
2: Oldukça dik bir eğimi olan sırttan inen bir tepenin üstündeyim. Başka bir tepe daha var. O da vadiye iniyor. Ve bunların hepsi kavisli gidiyor ki oranın kuzey olduğunu düşünüyorum. Yani tam olarak buradaki nokta olabilir. Evet, şu anda olabileceğimi düşündüğüm iki yer var. Eğer bu sırttan aşağı inersem kuzeye doğru gitmiş olurum ve nehre varırım. O yüzden bu pozisyonda olduğumu varsayacağım ve ona göre hareket edeceğim. Eğer haklıysam hemen buluşma noktasının önünde duran tepenin üzerinde duruyorum. Benim tepeden aşağı nehir boyuna inmem ve boyu bulmam gerekiyor. Haritaya ihtiyacım kalmamış olabilir. Kahve tarlası ya da onun gibi bir şeye benziyor. Çalıları kestikten ve kendime orman içinde yol açtıktan sonra bir anda açıklığa geldim. Ve hiç şüphesiz bir çiftçiye ait olan arazinin önünde durdum. Burada tepenin yan tarafında bir otlak var. Bu bizim için harika bir işaret olabilirdi. Hala aşağı inip buluşma noktasından boyu almam gerektiğini biliyorum ama eğer buradan geri dönersek burası bizim kurtuluşumuz olabilir. Hey. Geri çekil. Bunlar koka bitkileri. Burada çok büyük şeyler dönüyor. Yeşil bereliler orada uyuşturucuyla mücadele ekiplerini eğitiyorlardı. Bu da birinin en kötü düşmanıdır.
1: 1993 ile 99 arasında Kolombiya dünya üzerindeki en büyük koka ve kokainin ana üreticisi oldu. Aynı zamanda eroinin de ana dağıtıcısıydı. Birleşik Devletler Özel Kuvvetleri 1970'ten beri yapılan uyuşturucu karşıtı operasyonlarda yerel güvenlik güçleri ve askeri gruplara istihbarat, eğitim ve diğer destekleri sağlayarak aktif ve devam eden bir rol oynamıştır.
2: Aynı yoldan sessizce geri döneceğim. Geldiğim yere gideceğim ve başka bir yol bulacağım. Koka bitkisi kokainin ana maddesidir ve şu anda devam eden bir uyuşturucu savaşı var. Burada durup ne olacağını görmeye hiç de hevesli değilim. Her tarafım bu özel kuvvetler işaretleriyle dolu. Eğer uyuşturucu kuryeleriyle karşılaşırsam çok ciddi acılar çekebilirim ve bundan korkuyorum.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
9: bebekler ebebekle büyürler.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
16: Vay bu işler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kolombiya, Sierra Nevada de Santa Marta. Kolombiya'nın kuzeyindeki engebeli bir dağın ayrı bölgelerinde birbirinden ayrı kalan eski yeşil bereli Grady Powell ve eski hava kuvvetleri özel operasyonları muharebe pilotu Bo McGlone buluşma noktasında buluşmaya ve birlikte kurtuluş yolunda ilerlemeye çalışıyor.
1: Burada...

0: Reken iki ayrı birim.
1: Bu kısmen kurumuş nehrin yanından o noktaya neredeyse ulaştı.
2: Harita ve araziye baktığımda buluşma noktasına çok yakın olduğumu söyleyebilirim.
1: Ancak Grady buluşma noktasının yaklaşık 4 kilometre güneyinde ve yolu üzerinde ekili bir koku arazisinde bulunması yüzünden seyahat seyrini değiştirmek için stratejik bir karar verdi.
0: Koka bitkisinin geleneksel metotlar ya da çay yapmak için kullanılabileceği doğru ama aynı zamanda kokainin de ana maddesi ve şu anda devam eden bir uyuşturucu savaşı var. Burada durup ne olacağını görmeye hiç de hevesli değilim doğrusu.
1: Buluşma noktasının 4 kilometre güneyi.
0: Boynumun arkasındaki saç bunun gibi havaya kalktığında benim için oturup DBDK yapma zamanı gelmiş demektir. Yani dur, bak, dinle ve kokla. Bu bizim sera okulunda ve küçük taktikler birimi gibi askeri operasyonlarda sıkça kullandığımız bir teknik. Yani zihinsel ve fiziksel olarak fotoğraflarını çekiyorum. Bu kuru otlar ve dallar içinde gürültülü bir şekilde devam etmeden önce buradaki tek kişi ben miyim onu bilmek istiyorum. Eğer sigara, kamp ateşi gibi insan atıklarının kokusunu duyarsam bu bana insan hareketinin olduğu yere çok yakın olduğumu söyler. Eğer böyle bir şey varsa oradan hızlı biçimde çıkmam gerek. Şu anda kuşları duyuyorum. Herhangi bir şeyden dolayı alarma geçmişler. Hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Kesinlikle hiçbir şey görmüyorum. Ama böyle bir ortamda devamlı tetikte olmanız gerekiyor. Tepeye gerisin geri döneceğim. Etrafından dolaşacağım. Bu riski alacakmış gibi hissetmiyorum doğrusu.
3: Bu ormanlar uyuşturucu kartellerinin toprakları olarak bilinir. Bu yüzden olası zararı hafifletmek için herhangi bir iz bırakmamaya çalışacağım ve buradan kurtulmaya çalışacağım.

Nehri hem duyup hem de görebiliyorum ve haritaya bakarsak görünüşe göre buluşma noktasına Grady'den önce geldim. Grady! Şu anda tam da olmak istediğim yerdeyim. Yoruldum ve buluşma noktasına ulaşabilmek için tüm gün boyunca terledim. O yüzden şu anda önceliğim su. Ama bu arıtılmamış sudan hemen içersem çok sayıda parazit ve hastalığa ev sahipliği yapmaya başlarım. O yüzden hemen ateş yakmam gerekiyor. Böylece içme suyunu kaynatarak arıtabilirim. Evet, bunu deneyeceğim. İki metrelik kuru bambumu aldım. Filipinler'deki ormanda hayatta kalma okulunda aldığım eğitimde yerlilerin ateş yakmak için kullandığı teknik bambu ateş testeresiydi. Şu bölümü kıralım. Bu kuru ölü bambu ateş yakmak için bana gerekli olan kav demeti. Çıra ve ısı için sürtünmeyi sağlayacak. Temelde ateş yakmak için gerekli olan her şey var. Böylece suyu arıtabileceğim. Buraya palanın ucuyla parmak ucunu hissedebileceğiniz küçük bir delik açıyorum. Daha sonra deliğin hemen yanında V şeklinde bir çentik atıyoruz. Bu V şeklindeki çentik daha sonra sürtünme için sizin kılavuzunuz olacak. Tamam mı? Şimdi palamı alıp bambunun kenarına sürtüyorum ve bir kenar yarattığından emin oluyorum. Pekala. Şimdi sıra kav demetini alıyoruz ve deliğin olduğu yere doğru koyuyoruz. Attığınız çentiği bulursunuz ve onu ateş testeresinin kenarına koyuyorsunuz ve sürtmeye başlıyorsunuz. Bambunun ısınma kokusunu alabiliyorum. Gittikçe koyulaşıyor ki burada ısı transferi oluyor demek. Uğraşıyorum. Bu bir kısır döngü. Ne kadar çok çaba sarf edersem vücudumdan o kadar çok ter fışkırıyor. Ama işte yanmaya başlayacak gibi, evet. Evet, duman çıkmaya başlıyor ve kokusunu alabiliyorum. Artık bir közüm var. Parladığını görebiliyorum, duman çıktığını görebiliyorum ve ısının çıktığını hissedebiliyorum. Pekala, işte yanmaya hazır.

0: bekleyen olası tehditlerden kaçınmak için aynı yoldan geri dönen Grady, şimdi buluşma noktasından 8 kilometre uzakta. Yola geri dönmesi için sık çalıları ve dik inişleri kesmek zorunda.
1: Daha önce de oldukça sık arazide bulundum ama buranın, Kolombiya'nın sık ormanlarının şakası yoktu. Herhangi bir mesafeyi kat etmek düşündüğümden 2-3 kat daha fazla sürüyor. Bana devamlı olarak tekrar tekrar burada gözümü dört açmamın ne kadar önemli olduğu hatırlatılıp duruluyordu. Bu da orduda öğrendiğim bir şeydi. Hala suyum yok. İğrenç görünüyor. Ama şu durumda bu umurumda değil. Çok susadım. Yağmur suyu olmalı, o yüzden arıtılmış. Bu çiçeklerin dibinde çürümüş bir sürü bitki var ve berbat kokuyor. Arıtılmış olduğunu biliyorum bu suyun. Bu en iyi seçenek değil ama şu anda elimdeki tek seçenek. Çer çöpü kafama dikemem, o yüzden bir kamış yapıyorum ve alt tarafa doğru ulaşmaya çalışacağım.

0: Bu bugün bana büyük bir avantaj sağladı. Daha mutlu olamazdım. Artık Grady geldiğinde su sorunu yaşamayacağımızı biliyorum.
1: Buluşma noktasının 8.3 kilometre güneyi, Koka arazisinde ve çevresinde

0: Cidden tadı at pisliğiyle benziyor. Ama ihtiyacım var, biliyorum.
1: Grady buluşma noktasını aramaya devam ederken Bo zamanını değerlendirir ve kaynatıp arıtmak için su tutabilen ve ateş üzerine konabilecek bir bambu kap hazırlar.
2: Pekala, işte benim küçük harika kabım burada. İçine su koyacağım, hemen buraya bir delik deldim, suyla dolduracağım, ateşe tutacağım, sonra içebiliriz.
1: Su ve ateş güvence altına alınmış ve güneş hızlı bir şekilde orman örtüsünün gerisinden batarken, Bo ortağının yakın zamanda buluşma noktasına gelmemesi ihtimaline karşı kendini hazırlıyor.
3: Buluşma noktamıza geldiğime göre kendime bir sığınak arayabilirim. Araziyi taradığım zaman hiç şansım olmadığını görüyorum. Burası çok kayalık ve sert. Muhtemelen kemirgenler burada saklanıyorlar. Ve eğer kemirgen varsa yılan da vardır. Ama bence şurada aşağıda iyi bir yer bulabilirim. Kendime sığınak yapabileceğim bir yer arıyorum. Beni kuru tutması ve rüzgardan koruması, biraz gölgede kalmamı sağlamalı. Ve beni yerden yüksekte tutmalı ki bu yaratıkların akşam yemeği olmayayım. Evet, işte tam burası. Burası sığınağım için mükemmel olacak. Burası sudan yeterince uzak ve böylece su içmeye gelen hayvanların yarattığı tehlikeden uzağım ama kendime gerekli kaynakları bulabilecek kadar da yakın. Grady bu akşam buraya geldiğinde ikimize de yetecek kadar yer var. Ve tam burada üzerinde ateş yakabileceğim bir taş var. İşe koyulmam lazım. Şu yerdeki bitkilerden kurtulmam gerek. Elimde acayip uzun yeşil bir bambu var ve onu küçük parçalara ayıracağım. Bu bambu bana sadece ateş sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda benim yatağımda olacak. Bu şeyler bir harika. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Artık bu akşam suyumuz olacağına eminim. Ayrıca sığınak ve ateşimiz de olacak. Tüm gece burada Grady'yi beklemek zorunda kalabilirim. O yüzden sıradaki hedefim kendime uyacak bir yer yapmak. Eğer şimdi Grady ile beraber olsaydım, onun yardımından yararlanabilmek çok harika olurdu. Ama burada yalnız olduğuma göre sığınağım biraz daha iskelet halinde olacak. Kafam şimdi Grady'nin nerede ve ne durumda olduğuna dair bir sürü düşünceyle dolu. Ortağımı boş verip kendimi kurtarma derdine düşmeyeceğim. Ona 24 saat daha vereceğim ve onu aramaya koyulacağım.

0: Güneş çoktan battı ve burası aşırı sık, o yüzden her şey gölgede kalıyor. Bir barınak yapmaya ve iyi bir uyku çekmeye hazırım. Başımın üstündeki bitki örtüsü sayesinde burada hava çok hızlı kararıyor. O yüzden bir barınak yapmayı düşünüyorum. İlerimde büyük bir bambu arazisi görüyorum ki bunlar barınak yapmak için harika bir kaynak. O yüzden gidip kontrol edeceğim ve umuyorum ki bu gece uyumak için uygun bir yer bulacağım. Kolombiya'nın bu sık ormanlarında bambu bulabileceğiniz en bol kaynaktır. Nasıl kullandığınızı bildiğiniz sürece size su ve barınak sağlar. Bambu suyu tutmasıyla bilinir. Eğer su bulma ihtimalim varsa içine bakmam gerekiyor. Bu kupkuru. Burası iyi bir nokta gibi görünüyor. Barınağı yapabilirim. Yerden yüksekte yapıp yılanlardan uzak durmak istiyorum. O yüzden basit bir platform olacak. İtiraf etmeliyim ki buluşma noktasına ulaşamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama olur öyle şeyler. Planlama yapmadan karar vermem gerekiyordu. Bazı riskleri alamayacak durumdayım.
1: Az sonra.
0: Bunun nerede olduğuna dair fikrim yok. Sadece nerede olduğumu bilmek istiyorum.
1: Kestirme olarak suyu kullanmak.
0: Bu suyun beni durdurmasının hiçbir yolu yok.
1: Ölümcül bir hatanın denemesi olabilir.
0: Lanet olsun.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
14: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Eski Kara Kuvvetleri Yeşil Berelisi Grady Powell ve eski Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Muharebe Pilotu Beau McClellan, Kuzey Kolombiya'nın sık bitki örtülü ormanında iki ayrı yere bırakıldı. Ellerinde sadece bir pala ve topografik haritayla onlardan yapmalarını istedikleri görev, buluşma noktasında bir araya gelmek ve medeniyete giden yola geri çıkmak.
19: Buradaki senaryo iki ayrı birimin birlikte göreve devam etmek için yön bulması ve bir araya gelmesidir.
18: Beau güvenli bir şekilde buluşma noktasına gelip ateş ve suyu halleder. Ancak Grady buluşma noktasının yaklaşık 6,5 kilometre güneyinde. Yolu üzerinde ekili bir koku arazisi var. Bu yüzden seyahat seyrini değiştirmek için stratejik bir karar verdi.
19: Olur böyle şeyler. Planlama yapmadan karar vermem gerekirdi. Bazı riskleri alamayacak durumdaydım. Ve ben de bu geceyi burada geçiriyorum.
18: Kolombiya ormanlarındaki ikinci gün Grady ve Beau'ya yeni bir umut getirir. Belirlenen noktada güçlerini bir araya getirebilecek ve göreve devam edebilecekler. Grady 37 derece sıcaklıktaki yoğun yağmur ormanlarında gerilla gibi dolanıp başka bir güne başlarken Beau da nehir tarafında konumunu güçlendirip ortağının gelmesini bekler.
19: Grady dün gece gelmedi ve ben de o gelene kadar buluşma noktasından ayrılmam. O yüzden ben de bu sabah etrafa yemek bulabilir miyim diye bakacağım. Küçük larvalar. Şunun üzerindeki mandibulara bir bakın. Bu ormanda böceklerle ilk kez idare edişim değil. Seni yakalayıp mideye indireceğim. Evet. Merhaba. Bu... Bu Mac saldırısı.
18: Bu böceklerin dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın düzenli diyetinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Çekirgeler iyi bir protein kaynağıdır ve yüksek oranda kalsiyum, demir ve B vitaminleri gibi besin maddelerini içerir.
19: Ya ben... Hiç fena değil.
18: Buluşma noktasının 2 kilometre güneyi.
10: Eğer haritayı doğru okuyorsam, ki öyle yaptığımı eminim. Eğer şu tepeden aşağı inersem buluşma noktasına yakın olan nehre inmeyi ve boyu bulmuş olmayı umuyorum. Şu ağa çıkılmış. Bu da bana vadinin tabanına ulaşmam konusunda oldukça iyi bir bakış açısı sunuyor. Tabana baktığımda nehre doğru bakıyorum. Yani çalıların içinden gidip yol açmak yerine aşağı inmek için şurayı, ana yolu kullanabilirim. Bu şimdiye kadar yaptığım en dik iniş olabilir, ki bu da iyi işaret. Suya çok hızlı bir şekilde yaklaştığımı söylüyor. Ve bu çok hoş bir şey. Aşağı iniyorum. Bu pek iyi gitmedi.
19: Grady'nin nerede ve ne durumda olduğu, yaralanmış ve yardım için beni beklediğiyle ilgili bütün senaryoları kafamdan geçirip duruyorum. Gidip onu bulmak için bir plan düşünmeye başlamam gerekiyor.
10: Bo!
19: Grady! Seni yılan yiyen pislik! Gel hadi, kahvaltı hazırladım.
10: Suyun var mı?
19: Evet, burada senin için biraz ayırdım. İşte dostum, şundan iç biraz.
10: Çoktan kaynatmışsın bile.
19: Evet, iyi oldu.
10: Harika.
19: Grady'yi görmek harika. Başaramayacağını düşündüğünden değil, ama artık burada ve bir sonraki göreve geçebilir. Bu orman cehenneminden kurtulabiliriz.
10: Ne haber kardeşim?
19: Hiç gelmeyeceksin sanmıştım dostum.
10: Mikoka arazisine düştüm.
19: Ne?
10: Evet. Evet, o yüzden dolambaçlı yoldan gelmek zorunda kaldım.
19: Anladım. Belki de buradan bir an önce topuklamamız gerekiyordu dostum. Evet. Al bakalım.
10: Harika.
19: İndir onu mideye.
10: Teşekkür ederim.
19: Bo'nun mutfağından sevgilerle. Birkaç tane de larva var. Belki de biraz protein alsak iyi olur. İndirelim mi de? Sonra da buradan çekip...
10: Sorun değil dostum.
19: Hadi tamam.
10: Şunu doldur, biraz kaynatalım. Sonra da buradan gidelim.
18: Artık tek bir birim olarak birleştiler. Grady ve Bo önümüzdeki yolculuk için su hazırlıyor ve medeniyet işaretlerinin bulunabileceği topografik haritada belirtilen bir kıyı şeridini aramak için ormana dönüyorlar.
19: Buradan ayrılmadan önce yaptığım bambu mataraları alacağım. Delikleri tıkayacağım, sarmaşıklardan ip yapacağım ve yolumuza bakacağız.
10: Geri dönüyoruz.
19: Pekala, hadi başlayalım.
10: Bu nehir kilometrelerce kıvrılarak gidiyor. Sırt altından gitmek bize 12 ila 18 saat zaman kazandırır. Berbat olduğunu biliyorum. İçine giriyoruz.
19: Evet.
10: Çok dik. İyi misin?
19: Evet, iyiyim. Bir şeyim yok. Bu tepelerde bir aşağı bir yukarı gitmek zor bir iş. Çok fazla terlemeye başladım ve bu da şu anda umutsuz bir biçimde ihtiyacım olan zihinsel ve fiziksel enerjimden çok şey alıp götürüyor. Tamam, benim de planım o zaten.
10: Şuna bir bak.
19: Geliyorum. Düşündüğüm şey mi o?
10: Dalgaların kırılması işte ahbap.
19: Evet, pekala dostum.
10: Eğer bu sıklıkta devam ederse hala bir günlük yolumuz varmış gibi görünüyor.
19: Evet, dik bir iniş yapacağız. Güneş batıyor. Seni bilmem ama ben ormanda gece yolculuk yapmam.
10: Bu bitiş çizgisine gitmenin en hızlı yolu. Sahile bu kadar yakın olduğumuzu bilirken burada durup bir barınak yapmak istemiyorum. Yola çıkmamız ve buradan kurtulmamız
19: gerekiyor. Gerçekten çok dik bir iniş var. Buraya kamp atıp sabah ilk iş yola koyulabiliriz. Güneş batıyor ve benim bacaklarım çok ağrıyor. Bu ormandan çıkmak için uzun bir yolumuz var. O yüzden yapacağımız küçük şekerlemeler bile enerjimizi yerine getirebilir. Pilimizi doldurmaya yeter.
10: Burada durmaktan bahsediyoruz.
19: Herhangi bir yerden daha iyidir dostum.
10: Nasıl bir barınak yapmak istiyorsun?
19: Zeminden yukarıda olmamız lazım. Filipinler'de bambulardan hamak yapan birini görmüştüm.
10: Hiç yaptın mı peki?
19: Hayır, hiç yapmadım. Peki, ama deneme yapmak istiyorum dostum. Yerden yukarıda olacak ve bütün acayip şeyleri bizden uzak tutacak.
10: Eğer sen barınak üzerinde çalışacaksan o zaman ben de birkaç kapan hazırlayayım. Böylece bir şeyler yiyebiliriz.
19: Evet.
10: Tamam.
19: Evet.
10: Ben biraz bambu buldum.
19: Tamam.
10: Bo bu konuda haklı aslında. Her ne kadar ilerlemek için zorlamaya devam etsem ve sahile ulaşmak istesem de ikimiz de yorgunuz. Gece için işe koyulmamız gerek. İki dev gibi adam için bambudan hamak mı? Biraz şüphelerim var.
19: Bunu yapmanın ilk adımı üst kısma bir çentik atmaktır. Bambuyu çentikten aşağı kadar boylu boyunca inecek şekilde ayarlıyorum. Bambunun yarısı tıraşlanana kadar bu süreci 4 ya da 5 defa daha tekrar edeceksiniz. Sonra bu şeyin içindekileri çıkaracağım. İşte böyle. Pekala, şimdi kesikleri yapma zamanı. Bundan 6 tane yarık yapacağım. Sonra bunları birbirinden ayıracağım. Daha sonra kesip çıkaracağım. Bölüp parçalarını kullanacağım ve tüm yarıkların üzerine, altına, üstüne girecek şekilde örgü tarzında ekleyeceğim. Yerden yüksekte olmak ve daha iyi bir uyku çekmek için bambu hamak yapmaya ekstra bir zaman harcadım.
10: Neyse ki ormana çok yabancı değilim. Gıda bulmanın zor olacağını sanmıyorum.
18: Ormanda yaklaşık 36 saat geçirdikten sonra Grady ve Bo bir ton kalori tüketti ve günün erken saatlerinde yalnızca birkaç böcek yiyebildiler. Sahile gitmek üzere son kez zorlamak için sincap veya diğer küçük kemirgenlerden oluşan protein açısından zengin bir yemek her birine patlamaya ihtiyaç duydukları ilave yakıtları sağlayabilir ve yorgunluk yüzünden yaralanma riskini azaltabilir.
10: Burada sincap hareketi olduğunu duydum ve gördüm. Takıldıkları ağacın burası olduğunu garanti edebilirim. O yüzden ben buraya bir sincap yolu yapacağım. Eğer etrafındaki yaklaşım yollarını ortadan kaldırıp onlara burada tek bir yem bırakırsam onu seçeceklerdir. Sincapın istediğim rotadan başka bir yere gitmesini sağlamak için burayı mümkün olduğunca dağınık ve rahatsız edici bir hale getirmeye çalışıyorum. Ve işte benim yolum burası. Sadece tuzak malzemelerine ihtiyacım var.
19: Oh. Ne oldu dostum?
10: Sana bir sorum var.
19: Evet.
10: Sende 550 kip olma olasılığı nedir?
19: %100.
10: Güzel. Onları alabilir miyim? Tuzakta kullanacağım.
19: İçimi mi kullanmak istiyorsun?
10: Evet, sadece içindeki.
19: Pekala. Geri verecek misin bari?
18: Askeri sınıf 550 ipi dış mantonun içinde her biri 23 kilo kaldırabilen 7 ayrı büküm içerir. Mantonun kendisi 115 kilo ağırlığa kadar test edildi ve ipin toplam ağırlığı da 250 kiloya kadar test edildi ki zaten pound cinsinden ismini de buradan almaktadır.
10: İşte burada. Teşekkür ederim.
19: Rica ederim.
10: Bir tuzağın başarılı olabilmesi için hedeflediğiniz hayvanın herhangi bir yerinde tutturulmuş, kolayca kayan bir düğüm veya halka olması gerekir. Bu şeyler gerçekten çürük ve istediğin formda kalmak istemiyorlar. Bir hayvan geçene kadar duracak şekilde onu istediğim yere bırakmak için bir plan yapmaya çalışıyorum. Ve sanırım bu ufak tahtaların dikey sopalarla birleştirilmesi işe yarayacak. Bu şekilde ağaca koyduğumda sanki bir daire gibi olacak. Sincap içinden geçecek ve takılacak. Sonra da asılı kalacak. Bu işe yaramalı. Evet, şimdi tuzağı burada kuracağım. Ne kadar çok tuzak kurarsanız da bu bir şans oyunudur. Çok şey ayarlarsın ve şanslı olmayı umarsın.
19: Botlarımın bağları dışında elimizde hiç ip yok. O yüzden ben de burada ormanda bulduğum sarmaşıkları kullanıyorum. Çift halka yapacağım. Hamağın sonuna bağlayacağım ve sonra da bu ağaca asacağım.
10: Ya Mac, itiraf etmeliyim ki burası harika bir kamp.
19: Teşekkür ederim dostum.
10: Umarım tuzaklar işe yarar. Bu daima şans işidir.
19: Biliyorum, umarım olur dostum.
10: Bunlarla bayağı uğraşmışsın.
19: Evet.
10: Sence bizi taşır mı?
19: Eğer tartmazsa para iade garantimiz var.
10: İtiraf etmeliyim ki Bo'nun bambu yeteneklerinden oldukça etkilendim. İlk önce ateş testeresi ve şimdi de bambudan hamak. Hava kuvvetlerindeki orman eğitiminde çok şey öğrenmiş.
19: Özel kuvvetlerdeki eski günlerini özlüyor musun?
10: Uyandığım her gün. Peki ya sen? Sen özlüyor musun?
19: Evet, her gün. Ama benim gecem gündüzüm hala böyle geçiyor.
10: Ben çok da takılmamaya çalışıyorum artık.
19: Evet tabii. Ben yatmaya gidiyorum dostum.
10: Bence artık zamanı geldi.
19: Yatacağım. Uzun bir gün oldu.
10: Yatak için sağ ol. Umarım ben de yemek işini hallederim.
19: Ben çok açım.
10: Eğer yemek bulamazsak bu enerjimizi düşürür. Sahil şeridine ulaşmak olduğundan daha fazla sürer.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Net!
22: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
24: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
26: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeat sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeat ile gün senin.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Kolombiya yağmur ormanlarının sık bitki örtüsü altında Grady bir gece önce kurduğu sincap tuzaklarını kontrol etmeye gidiyor.
6: Siz tuzak kurarsınız ama bu bir şans işidir. Tuzak kurarsınız ve şanslı olmayı beklersiniz.
5: Geçen 48 saat boyunca sadece birkaç böcek tüketen Grady ve Bo'nun sahil şeridine ulaşmasını sağlayacak daha çok protein kaynağına ihtiyaçları var.
6: Her şeyin muhteşem gittiği bir planda yemek olmadan yaklaşık 3 hafta gidebilirsiniz. Ancak sizi gerçekten yaralayan şey onun zihinsel yönüdür. Bo ve ben şu anda açız. Midemiz gurulduyor. Eğer yiyecek bulamazsak bizi fena halde düşürecek. Bu sayede kıyı şeridine gidemeyeceğiz. Hadi ama. Görünüşe göre bu ufak tahtalar kötü bir fikirmiş. Ağlamaz. Bozulmuş çünkü lanet bir sincap yakalanmış. Artık proteinim var. Bu büyüklükteki bir şeyin derisini yüzmek ve pişirmek çok vaktimizi almaz. Çünkü boğunun ateşi yandığı sürece bunu hızlı bir şekilde tüketiriz.
7: O neymiş bakalım?
6: Kalbi.
7: Güzel. Onu yiyecek misin?
6: Tabii ki.
7: Dürüst olmam gerekirse elin boş döneceğini düşünüyorum. Bazen körü körüne de olsa denersin.
6: Bazı kültürler öldürdüğün kalbi yemek savaşçıya güç verirmişlerler.
7: Benim için pek geçerli bir şey değil. O olmadan da ben hala bir savaşçıyım.
6: Savaşçı değilsin demedim. Sadece güçlü değilsin. Bu bizim böyle yediğimiz ilk vahşi doğa yemeğiydi. Seç birini.
7: Ben mutlu alacağım.
6: Evet, bunu yapacağını biliyorum.
7: Biliyorum.
6: Güzel mi?
7: Evet dostum.
6: Kalbi istemediğinleri mi misin?
7: Dostum ben organ yemem. Sana söyledim. Ben iyiyim.
6: Vücuduma fazladan yiyecek girdiği için mutluyum çünkü enerjiye ihtiyacım var. Sahil şeridiyle aramızdaki tek şey bu dik tepe ve bir miktar sık orman.
5: Yenilenmiş enerjileriyle birlikte Grady ve Bo sahile gitmek ve bir ümitle medeniyete ulaşmak için son kez zorlamaya başlar.

0: Bugün güneş biraz daha parlak ve nem bizi fena halde vuruyor.
1: Haritayı takip eden Grady ve Bo, nehrin okyanusa açıldığı ve neredeyse kurtuluşa gideceği kıyı şeridine ulaşmak için nehir boyunca ilerlemektedirler. Yaptıkları yolculuk çok zor.
2: Ya Tanrım.
3: O yoldan gidemeyiz, uçurum gibi görünüyor. Ama bence etrafından dolaşılabilir ve hızlıca aşağı inebiliriz.
0: Burada bir plan belirleyelim. Çünkü kanalın yarısına kadar inip oradan gidilemeyeceğini fark etmek ve sonra geriye dönmek istemiyorum. Bence burası oldukça dik görünüyor, tamam mı?
3: Her şey için plana ihtiyacın yoktur.
0: Bu genç askerler devamlı olarak bir şeyler ispatlamak gereği duyarlar. Ama gerçek savaşçı oradan tek parça halinde çıkmak ister. Önden gidip o kayadan öylece aşağı
3: inmek. Planımız kayadan aşağı inmek. Plan bu işte. Oldukça basit değil mi?
0: Grady'nin planına katılmıyorum. En kolay seçenek çoğu zaman en kötü seçenektir. Bu kadar yol geldik. Bir nedeni yok. Hiçbir nedeni yok. Grady.
3: Hadi ya. Dostum. Ben başladım.
0: Güven bana. Grady önden gitmek istiyor ve hem Grady ya da benim şu anda yaralanmamız felaket demektir.
3: Senin kemiklerin mi çatırdıyor? Çatır çutur, çatır çutur.
0: Dikkat et genç adam.
3: İyi misin?
0: Evet, sen devam et.
3: Doğruyu söylemek gerekirse bu oldukça dik bir uçurum ama ayak basacak yer olduğundan ve Bo'nun da başaracağından emindim.
0: Şu andan itibaren daha kolay.
3: Kolay yolu seçmek. Hava kuvvetlerinde bunu mu öğrendin? Düşündüğüm yerde olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Burası düşündüğüm dönüş yolu olmalı ve çok büyük bir kestirme. İşte burası.
0: Oraya girmek mi istiyorsun?
3: Evet.
0: O tepenin ne kadar dik olduğuna bir baksana Grady. Çok fazla tırmanman gerekiyor. İşte yine başlıyoruz. Ormanın içinden geçip gitmek istiyor. Burada sihirli kuşun falan yok.
3: Neden?
0: Olmaz. Neden ormanın derinliklerine giriyoruz
3: ki? Kestirmeye baksana. Mesafenin üçte biri neredeyse. Yani sadece bir tepeyi aşacağız ve tonla zaman kazanacağız. Biraz terleyeceğiz ama suyumuz var. O zaman bu akıllıca bir hareket olur. Tamam mısın?
0: Pekala dostum. Yapacağız. Umarım kestirme buna değer. Çünkü bacaklarım beni öldürüyor. Pekala dostum. Ormana geri dönüyoruz. Ve Grady'nin planını deneyeceğiz. Ama eğer buna değmezse buradan çıkmak için benim yolumu uygulayacağız.
3: Ben çalıları kesmeye hazırım dostum. Ön kollarım beni öldürüyor. Bunu duydun mu? Bu su bu.
0: Hafif bir esinti var.
3: İşte okyanus orada duruyor. Gördün mü?
0: Şuna bir bak dostum.
3: O sahil medeniyet bulabileceğimiz anlamına geliyor. O bitiş çizgisi.
0: Hemen orada.
3: Yüzeceğiz.
0: Suyun içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun dostum. Timsahların, yılanların olduğuna kalıbımı basarım.
3: O yol çok uzardı. Arkamızda kalan yolda ne olduğunu tam olarak biliyorum. Zaten oradaydık. Şu anda benim amacım sahile ulaşmak. Bo'nun bu suyun etrafından dolaşmayı istememle ilgili bana söyleyebileceği hiçbir şey yok. Eğer istemiyorsa kendi bilir. İyi olduğuna emin misin dostum? Burada bir şey olma ihtimali çok yüksek. Gözünü dört aç.
0: Evet, harika. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyordum dostum.

0: Great. Glady.
1: Glady.
0: Şuraya bak. Saat 3 yönü. Sol gözün üzerinde olsun. Dikkat et Glady.
2: Birçok sürüngen gibi timsahlar da günlerini sahil kenarında güneşin altında yatarak geçirir. Saatte 50 kilometre hızda yüzebilme yetenekleriyle bu süratli yırtıcılar potansiyel avlarının sudaki titreşimlerine hızlı bir şekilde tepki verebilir. Radarlarından uzak durmak için yavaş ve sabit olmalı.
0: Grady, sakın dikkat çekme. Ani hareket yapma dostum.
3: Birçok insan korkutucu bir şey gördüğünde hızlı ve telaşlı davranır. Bo ve ben tam olarak aynı tepkiyi verdik. Yavaş ve yumuşak hareketle. Herhangi bir şeyi tedirgin etmek istemeyiz.
0: Grady, ani hareket etme, tamam mı?
3: Anladım.
0: Ani hareket yok dostum. İşte tam da bu yüzden suya girmek istemiyordum. Bundan istemedim.
3: İyiyiz, benim hatam dostum.
0: Suyun içinden geçme fikrini Grady ortaya attı. Bunu istememiştim ama şu anda kuma basmak bana oldukça iyi hissettirdi.
3: Peki, hangi yöne gireceğimizi bulalım.
0: Bu tarafta hiçbir şey yok ahbap.
3: Evet, ve nehir de şu taraftan geliyor. Şuradaki şey buradan değilmiş gibi görünüyor. Şu tarafta. Son görevimiz insan yaşamına dair bir işaret bulmak. Bu medeniyettir. Oldukça geç oluyor bu. Barınak yapmamız gerek.
0: Ormandaki gayet iyidir.
3: Kesinlikle.
0: Hey. Şuna bak. Hey, merhaba.
3: Hey. Balamı ona doğru sallamasam iyi olur. Oldu bu iş dostum.
0: Bizi gördü, başardık. Başardık dostum.
3: Evet.
0: Birinci gün ormandaki eğitimim beni böyle bir senaryoya hazırlıyor. Arama ve kurtarma, ortağımı bulma ve ormandan güvenli bir şekilde çıkma. Zor bir iş başardık.
3: Her ne kadar bu zorlu ormandan çıkmış olsak da asla bundan dolayı kendini kötü hissetmesini istemem. Merhaba.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
10: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında pirinç bagetten dana kıymaya, taze kaşardan karpuza, domatese ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepinize iyi gelecek.
13: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.
2: Vay canına.
0: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: $110,000.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
6: Aman tanrım.
0: Merhaba millet. Ben Matt Paxton. Gördüğünüz gibi bu hafta biraz farklı şeyler yapıyoruz. Bulabildiğim en yakın uçakla hızlıca Michigan'a gidiyorum.
7: Eşimin çiftlik deposunu temizlemek için bana yardım etmen lazım.
0: Bu durum eşiyle arasında ciddi bir sorun yaratmaya başlamış. Normalde bu kadar büyük bir yığın için tüm ekibimi çağırırdım ama hassas bir durum var. Kadın kocasına karşı çok öfkeli ve yardımımıza ihtiyacı var. Hem de acilen.
4: Bunun burada olduğunu bilmiyordum.
8: Arka köşede 4 sandık daha duruyor.
4: Yemin ederim o kadar çok evet, iş çıkarmışsın tamam. Ki.
8: Merhaba ben Keith. Bu da güzel eşim Beth.
4: Depomuz burası. İşte konteynerlerin içinde tonla eşya var. Peki bu kısma en son ne zaman
8: bana bakmıştın? Hiçbir fikrim yok.
4: Bu muhteşem hayatım.
0: Kate ve Beth'in 465 metrekarelik bir çiftlik deposu var ve içerisi son 5 nesildir ailelerinden kalan eşyalarla dolu. Buna savaş sırasında yurt dışında görev yaparken Almanya'dan getirdikleri kutular bile dahil. Bu durum Beth'i çıldırtıyor.
4: Kate 22 yıl boyunca hava kuvvetlerindeydi.
8: Almanya'da çok daha büyük bir evimiz vardı ve biz de 465 metrekarelik bu eski çiftlik deposuna tüm o eşyaların sığabileceğini düşündük. Çok yanılmışız.
0: Asker aileleriyle ilgili en sevdiğim şey eşyalarını atmıyorlar dostum. Bayılıyorum bazen. 50-60-70 yıldır öylece duran şeyleri biz buluyoruz.
4: Pekala. Eski araba da burada. Ortadan kalksın
8: araba
4: istiyorum.
8: Araba ve traktör koleksiyonum var.
4: Şurada bir yerlerde duran antika Alman bir parça var. Bir de nefret ettiğim eski çim biçme makineleri var. Onları çıkaramıyorum.
0: Videoda dikkatimi en çok elinde olan harika klasik araçlar ve traktörler oldu. Üstelik çok iyi durumda görünüyorlar. Onları yakından incelemeliyim. Tabii iş en sonunda araçların durumuna, çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Eğer çalışıyorlarsa onları çok daha yüksek fiyata satabiliriz.
8: Depodaki en değerli parçalar arasında çok sayıda ilk baskı kitap var.
4: Yıllarca kitap var.
8: Yaklaşık 40 tane posterimiz var.
4: Saturday Evening Post'a ait
8: hepsi
4: posterler.
8: Hepsi çok iyi durumdalar.
0: Eski ve retro muhtemelen ilk basım kitapları var. Durumları iyiyse ve 100 yıldır orada duruyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanç olur.
4: Bir sürü köpek maması.
8: Belki bir köpek daha alırız.
4: Bir köpek daha almıyoruz. Depo çok kötü durumda. Matt, kocamın deposunu temizlemem için bana yardım et lütfen.
0: Heyecanlıyım bu çiftle bir anlaşmaya varmayı. Çok ama çok istiyorum. Önce eşyaları görmek için bir depoya gitmem gerekiyor. Bir istifçi tam tersi biriyle evlenirse orada tartışma çıkacağı kesin. Bir tanesi her şeyi saklamak isterken diğeri her şeyden kurtulmak istiyor. Bu her zaman çok tehlikeli bir durum. Umarım burada para kazanabiliriz ve Keith karısının gözünden düşmez. Depoda Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları bulmaya çalışacağım. Araçları da incelemeden geçireceğim. Nasılsınız?
8: Merhaba.
4: Nasılsın?
0: İyiyim. Sonunda sizinle yüz yüze tanışabildik. Hadi işe koyulalım.
8: Bakmak ister
0: evet,
8: misin?
0: Elimizde neler var? Evet pekala vay canına.
4: Evet.
0: Tamam çiftlik deposu. Buranın büyüklüğü nedir?
8: Sanırım burası yaklaşık 13 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda.
0: Evet, anladım. Yaklaşık 2 ev kadar.
8: Doğru.
0: Tanrım, burası muhteşem bir depo doğrusu. Tanrım
4: evet, aşkına, kirişler
0: evet,
4: çok
0: baksana,
4: güzel.
0: Kirişler
4: burada
0: şahane.
4: Rahatça yürüyebilmek istiyorum ve şu anda asla rahat değilim.
0: Bu raflarda 2 ya da 3 kutu var. Bakalım ne göreceğim, ne aramalıyım.
8: Antika seramiklerden devasa kitap ve plak koleksiyonlarına kadar her şeyi bulabilirsin. Burada benim 25-30 yıldır biriktirdiğim koleksiyonum var.
0: Demek sen tüm dünyayı gezdin.
8: Kesinlikle. Arka taraf bayağı örümcek ağıyla dolu. Buradaki tüm kutular ve diğerleri bizim 25 yıldır hiç bakmadığımız şeyler.
0: O tamam. Keith'in burayı istifçiliğini karısından gizlemek için kullanıyor olduğu çok açık. Burada oyuncak bir traktör var, vay canına. Ortaokul dolapları da çok iyiymiş. Fakat zaman geçtikçe iş giderek büyümüş de büyümüş. Artık saklanamayacak bir noktaya ulaşmış. Bu da Beth için büyük bir sorun. Yukarıda brandalar görüyorum. Demek ki aşağıdaki şeyleri bir şeylerden korumak istiyoruz. Burayı neye karşı koruyoruz?
4: Yarasalardan elbette.
0: Anladım, tamam. Evet, oğullarımdan birinin bezi gibi görünüyor. Bu koku beni fena çarptı. Hem de ben bunu her gün yapıyorum. Benim bu kokuyu böylesine alabilmem için ya Larry amcam Noel için bizde olmalı ya da bu depoda tonla hayvan pisliği olmalı. Hepsi guano, yarasa dışkısı. Neyse ki brandaları koymuşsunuz. Çünkü bunların hepsi mahvolabilirdi.
8: Evet.
0: Gerçekten depoya adımınızı atar atmaz keskin bir dışkı kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama sormaya korkuyorum. Aşağısı ne durumda?
8: Evet.
0: Aman tanrım. Rahat olsun pekala. Aa, kaç model bu?
8: 64 model. Bundan çok fazla üretilmedi.
0: Satılık mı peki?
8: Güzel bir fiyata belki olabilir. Dürüst olayım Matt, bu benim üçüncü çocuğum. Çok fazla bir işi de yok aslında. Biraz boya, biraz kaportaya ihtiyacı var, o kadar.
0: Tamam, anladım. Bu aklımda. Plymouth Fury, hızın ve gücün zirvesi. 60'larda Plymouth Fury sıradan bir aile arabası değil, Detroit gücünün güçlü temsilcilerinden biriydi. NASCAR yarışlarının ilk zamanlarında en yaygın kullanılan araçların başındaydı. Fury Sport'un opsiyonel motoru vardı. Bu motor, Chrysler'in bugün efsaneleşmiş Hemi motorunun uygun fiyatlı bir versiyonu sayılıyordu. Kusursuz durumdaki 64 model Fury'nin değeri neredeyse $130,000.
8: Umarım onu çalıştırabiliriz. Çok uzun süredir çalıştırılmadı.
0: Anladım. Eğer çalışırsa bize doğrudan 20.000 veya fazlasını kazandırır. Eğer çalışmazsa yarısını alabilirsek şanslıyız. Buranın kar getirme potansiyeli çok fazla. Yine de yarasa dışkısı ve içerinin doluluğu tehlike arz ediyor. Bu yüzden Beth ve Keith ile güzel bir anlaşma yapmak zorundayım. Böylece buna değmiş olur. Burada bir sürü küçük traktör var.
8: Evet.
0: Bana burayı anlatır mısın?
8: Bunlar gidebilir.
0: Tamam. Temizlik işimiz muhtemelen 10 ila 15 bin arasında bir şey tutar.
8: Tamam.
0: Pekala 40 ila 50 bin arasında bir şey diyebiliriz. Hedefim karımızın 30 civarında olması, yani yarı yarıya olabilir.
4: Tamam.
8: Tamam. Anlaştık.
0: Tamam, vazgeçmeden el sıkışalım. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
4: Teşekkürler.
8: Maharetini göster.
0: Bugün temizliğin ilk günü. Artık ekibim burada ve işe koyulma vakti geldi. Onları bilgilendirmek için burayı ilk keşfettiğimde neler bulduğumu aktaracağım. Eski bir çiftlik deposu. Gerçekten eski tip bir yer. İçeride muhtemelen 100'den fazla plastik kutu var. İkisi de dünyanın her yerinde görev yapmışlar. Haliyle bir sürü bir şey almış. İçeride çok güzel şeyler var.
2: Aradığımız yüksek değerli parçalar neler?
0: Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları arıyoruz. Ve 64 model Plymouth satmamız gerekiyor. Ama çalışıp çalışmadığını görmeden ne kadar edeceğini bilmemiz mümkün değil.
2: Tamam.
0: Önce yapabildiğimiz kadar temizlik yapmalıyız ki Caleb'la birlikte brandaların üstüne çıkıp yarasa dışkısını halledebilelim. Geldiğiniz için sağ olun. Hoş geldiniz.
2: Bunu dördüncü kısma koyabiliriz. Belki gümüş olabilir diye kontrol edelim.
3: Tuttun mu?
1: Evet, hadi bakalım.
8: Frene bas.
1: Fren falan yok ki. Fren yok bunda.
0: İşte bu satılacak bir şey.
2: Oğlum bu da ne? Seyyar araç mı? Oh vay be. Oho.
3: O nedir?
2: Bir sürü poster var gibi görünüyor. Dostum bunlar Saturday Evening Post'a ait.
3: Oh vay canına.
2: 30 Mart 1940. Bu Rockwell, Norman Rockwell. Onun eserleri inanılmaz pahalı. Orijinal eserleri milyon dolar edebiliyor. Bu posterler asla o kadar etmez ama bunlardan neredeyse bir kutu.
3: Evet.
2: Bunun içindekilere de bakarsak biraz para kazanabiliriz. Elbette bunlar orijinal Norman Rockwell Saturday Evening Post eserleri değil. Ama yine de nadir bulunan ve koleksiyon değeri olan parçalar. Derginin bir sonraki sayısının reklamını yapmak için gazetelerin üstüne asılan afişlere benziyorlar. Günümüzde sinema salonlarının astığı film afişleri gibi bir şey. Burayı daha fazla incelerken bunları güvende tutmamız gerekiyor.
3: Evet.
2: Bakalım başka ne bulabiliriz? Bakmamız evet. gereken çok şey var.
0: Bunların hepsi su çekmiş.
2: Neler var orada?
4: Hiçbir fikrim yok. Eşime sormam lazım.
9: Oo güzel. Sport Fury.
0: Umarım bu arabayı çalıştırabiliriz. Çünkü eğer yapabilirsek değeri roket gibi fırlayacak.
10: Tamam tuttum.
9: O kadar da kötü değil.
0: Kaylent buradaki ustalarla buluştu. Bakalım arabayı çalıştırabilecekler mi?
9: Evet.
1: Hadi canım.
10: Bunu en son ne zaman çalıştırmışlar biliyor musun?
1: 7-8 yıl
10: önce. Tamam.
1: O zamandan beri de garajdaymış.
9: Bir kere enjeksiyon pompası yakıt basmıyor.
1: Anladım.
9: Üzerindeki birikmiş karbonu temizleyelim biraz. Şimdi deneyelim.
1: Tamam. Bakalım şimdi ne olacak?
0: Lütfen çalış dostum. Bize para gerekiyor. Eğer araba çalışırsa bu işleri tamamen değiştirir.
1: Ne zaman basayım?
10: Gazla.
1: Hadi ama. Benim için çalışman gerek ne olur.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
12: Hangi kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
3: Anne ya.

0: ışıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi güzelim.
1: Keşif esnasında Keith'in 64 model Plymouth'una aşık oldum. Çalışırsa çok fazla para kazanabiliriz. Çalışmazsa onu satabilir miyiz? Onu bile bilmiyorum.
0: Evet, biraz daha çalıştırmayı dene bakalım. Hadi bakalım.
2: Ne zaman çalıştırayım?
0: Çalıştır. Hala bir ümit yok. Bobinden olabilir ya da ölmüştür. İşte sorun burada. Kontrol kısmı erimiş. Platinleri temizledik ama yine de ateşlemeyi yapmadı. Demek ki sorun bu.
2: Tamam.
1: Olmamasını ümit ettiğim şey tam da buydu. Arabayı çalıştıramayacağız gibi görünüyor. Bu da potansiyel alıcılarımızı kısıtlayacaktır. Satabileceğim fiyatı da aşağı çekecek.
2: Sağa doğru gel. Benim sağıma doğru.
1: Five Lake'te ikinci günümüz. Dün bazı kötü haberler aldık. Arabamız çalışmıyor ve temizlik işlerimiz de oldukça yavaş ilerliyor.
3: Bunları dağıtalım mı? Burada kutu dolusu çivi var.
4: İster dağıtın, ister atın. Bilmiyorum
5: hayatım,
4: nasıl isterseniz.
5: Hayatım dağıtsınlar mı? Atsınlar mı? Söyle.
4: Dağıtın.
3: Harika.
1: Bir de başka aracımız var.
6: Bir süredir yola hiç çıkmamış.
1: Hayır. Sahiplerinin bana kullanamadıklarını söylediği tarih neredeyse 10 yıl öncesi olabilir. Durum hakkında oldukça gerçekçiler.
6: 4 mü istiyor?
1: 4 istiyor.
6: Tamam, anlaşmaya varabiliriz.
1: 40 bin nakit.
6: 40 bin nakit.
1: Evet, harikasın dostum. Şahane.
6: Sen de öyle, rica ederim.
1: 40 bin 40 bindir ama hala hedefimizden uzaktayız. Aramayı derinleştirip biraz hazine bulmalıyız ki biz de 40 bin dolar elde edebilirim.
7: Her yere bakmalıyız. Gizli bir şey kalmamalı.
1: Babe Ruth. Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
8: 1650 dolar.
3: Sağ ol dostum.
8: Teşekkür ederim.
2: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
1: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı. Artık Chris ve Mike bize yeterince alan açtığı için yarasa dışkısının çaresine bakma zamanı. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım dostum.
1: Dikkat edilmesi gereken şey yarasa dışkısı.
7: Her yere bakmalıyız. Gizli bir şey kalmamalı.
1: Babe Ruth. Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
8: 1650 dolar.
3: Sağ ol dostum.
8: Teşekkür ederim.
2: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
1: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı.

0: Dirsek alacağız ve geri kalanını da temizleyeceğiz. Bu şey her ne kadar iğrenç ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Guano, yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf kelimeydi. Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık 10 dolara alıcı buluyor ama koleksiyoncular eski çuvallara daha da fazla para ödüyor. Mağarada yıllanmış bir seri internette 8 bin dolara satışa çıkarılmıştı.
1: Hadi, dışkı toplama vakti. Heh, burada tonlarca var. Buna hazır mıyız?
2: Hayır ama yolla gelsin.
1: Tamam, başlıyoruz.
2: Tamam, güzel güzel. Hadi bakalım, hadi.
1: Evet.
2: Hadi hadi hadi. At. Sanki ağzıma giriyor gibi. Üniversite okuyun çocuklar.
1: Orada iyi misin?
2: Evet.
3: Dışkıyla çok işim oldu ama hiç yarasa dışkısı görmedim. Bu ilk.
1: Ne kadar zor durumda çalıştığımı bilmiyorsun. Bilmiyorsun
2: ne?
1: Dostum.
2: Benim orada ne çektiğimi görmedin bile. Sence bunlar ne kadar eder?
1: Bakalım. Evet. Burada epey var. Kilosu 100 dolarsa burada 1000 dolar var demektir. Kilosu 200 dolarsa elimizde 2000 dolar var.
2: Tamam.
1: Bunlar altın canım, altın bunlar.
0: Artık Michigan'daki depomuz keşif için daha güvenli ve ekibimiz seçmeceye devam edebilir. Başka potansiyel bir müşteri bana ulaştı ve onun da zamanı kısıtlı. Ben de durumu görmek üzere oraya gidiyorum.
4: Vay canına, hiç kullanılmamış gibi görünüyor.
5: Aman tanrım, buradaki şeylere inanamayacaksın.
4: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.
0: Burada zaman kritik önem taşıyor. Temizlememiz gerekiyor ki onlar da satabilsin.
4: Oda seçelim. Her oda bu halde. Noel babalar, yılbaşı koleksiyonları.
0: Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla evin içi değerli eşyalarla dolu gibi. Ve yılbaşı koleksiyonu beni çok heyecanlandırdı. Çok iyi fiyata satılırlar ve çok iyi kondisyonda olurlar.
4: Eski kitaplar, paralar ve pullar var. 1800'lerden kalma çok eski bir saat var. Burada bir hazine yatıyor.
0: Ev görüntü de harika gözüküyor. Evet, umarım ağacın altında bizi büyük bir hediye bekliyordur. Bulmayı hedeflediklerimiz Noel Baba figürleri, 1800'lerden kalma ayaklı saat ve antika oyuncaklar.
4: Merhaba.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Hoş
0: çok
4: geldin.
0: Memnun oldum.
4: Geldiğin için sağ
0: Merhaba.
4: Ol.
0: Sizi görmek çok güzel. Burası harika bir yer.
4: Tarihi bir yer. Burası eskiden bir süt çiftliğiymiş.
0: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
4: Evet.
0: İçerisi ne durumda?
4: Hadi gel, hazine alanına çıkalım.
0: Hadi bakalım, önden buyurun.
4: Burası büyükannemin odasıydı.
0: Oda mı burada yaşamıştı?
4: Evet.
0: Vay canına. Ne çok kitap var.
4: Mobilyalar muhtemelen 20'lerden kalma.
0: İnanılmaz. Ne bulabilirim diye etrafa bakınıyordum da. Çok şey var. Dünyayı gezdiğini anlayabiliyorsunuz şu çanta ve saat. Gerçekten muhteşem.
4: Evet, burası Pete'in odasıydı. Hala ayıklama yapıyoruz. Elimizde çok fazla para ve pul koleksiyonu var. Hepsini evin bir yerlerine saklamış.
0: Güzel.
4: Matt, sana Peter'ın en çok sevdiği şeyi göstermek istiyorum.
0: Aman tanrım, inanamıyorum.
4: Peter'ın dünyasının kış masalına hoş geldiniz.
0: Sanırım klostrofobim tetiklendi.
4: Oh, ne hoş.
0: Her baktığın yerde Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Çok eski evlerde nereye gidersen seni takip eden gözler olur. Burada da Noel Babalar bana öyle bakıyor. Bu odada yaklaşık 1000 tane Noel Baba figürü var ve buradan 1920'lerden kalma özel bir Noel Baba çıkmasını umuyorum. Değeri birkaç bin dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar ulaşabilir.
4: Noel'i çok seviyordu işte. Her odada ağaç vardı. Hayal edebiliyor
0: Edebiliyorum.
4: Musun? Gel Matt, şöyle gideceğiz.
0: Sağlam koleksiyoncuymuş.
4: Evet, öyleydi.
0: İşte orada. 1800'lerden kalma ayaklı saat ve harika durumda.
5: Evet.
4: Evet, arka tarafa geçelim.
0: Vay canına. İnanamıyorum. Tanrı aşkına. Evet, harika. Bu odaya her şeyi toplamış iç savaştan kalanlar. Yeni yıl eşyaları, kitaplar. Tanrım. İnanamıyorum.
4: Evet, dahası var. Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu çok karlı bir iş olacak. Düşündüğüm şey bu. Her şeyi satmaya tamam mısınız?
4: Zorundayım. Evin hala kredisi duruyor ve benim üstüme kaldı. Tamam.
5: Kuzey Carolina...

0: Kanada'da yaşadığımız için burada yaşamak zor oldu. Elektrik, sigorta gibi bir sürü masrafı var. Biz burayı gerçekten isteyen ve bakımını üstlenebilecek birine satmaya çalışıyoruz.
1: Burada pek fazla çöp yok gibi. Her şey küçük. Evet, çok küçük.
2: Evet.
1: Bunları satmak için gereken süreyi düşünüyorum da. Temizliği. Evet, yaklaşık 20 bin dolar tutar. Satışlarda da 40 veya 50 bin diyebilirim. Sizin kârınıza 40'a 60 yapabilirim.
2: Ne diyorsun?
0: Anlaştık.
1: Son karar.
2: Anlaştık.
1: Noel arifesindeyiz.
2: Noel arifesi.
1: Diğerini bitirmek için geri dönmem gerek. Tamam, birkaç güne buraya geliriz ve bu işi hallederiz.
2: Teşekkürler.
1: Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Massachusetts'te işe başlamak için sabırsızlanıyorum ama önce Michigan'daki işi bitirmemiz gerekiyor. Bugün son gün ve hala çok temizlik işi var. Maalesef ki satacaklarımız da azaldı.
3: Dikkatli ol.
1: Hedefi tutturmak için güzel bir parçaya ihtiyacım var ve gözüm 64 model Fury'de. Onu satın almayı çok isteyecek birini bulduğuma inanıyorum. Pekala. İşte güzelliğimiz burada. Ne diyorsun?
3: Çok iş olduğu var, tartışmasız.
1: Kesinlikle çok iş var.
3: Yani taban kısmı biraz paslanmış. İçeride fare pislikleri de var. Buna ne kadar istiyorsun?
1: Sahibi 15 bin diyor. Bence de biraz fazla. Duygusal bir fiyat olduğu kesin.
3: Anladım. Verebileceğim en fazlası 6500.
1: Bence 6,5 adil bir fiyat. Onları bir çağırayım ve ne diyecekler öğreneyim.
3: Tamam.
1: Gezerken Kate, arabanın onun çocuğu olduğunu ve ondan ayrılmak istemediğini söylemişti. Fakat Beth, satılmasını istiyor ve elimize geçecek her dolara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisini de çağıracağım ve umarım bir anlaşmaya varabileceğiz. Millet, Phil burada.
2: Merhaba Phil.
3: Merhaba.
2: Memnun
3: nasılsın?
2: Olduk.
3: Çok memnun oldum.
1: Düşünme vakti. Karar verilmesi gerekiyor. Son 3 gündür buraya birileri geldi. Saygısızlık etmek istemem ama senin dışında bunu 15 verecek kimse yok. Aldığımız
3: anladım,
1: en
3: tamam.
1: Gerçekçi teklif de şu an geldi. Bize 6500 veriyor. İnsanlar genelde 6 ile 8 arasında edebileceğini düşündü ama kimse 15.000'e yaklaşmadı. Bence 6500 gerçekçi ve iyi bir teklif.
4: Bu lanet teklifi kabul et, para
5: ama
4: lazım.
5: Bu yarısı
4: ne kadar süredir yatıyor?

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Five Lake'te son günümüz. Depo neredeyse temizlendi ama satışlardaki hedefimizin yarısını bile göremedik. Umarım daha fazla para edebilecek parçalar bulabiliriz. Beth ile Keith'i de memnun etmeyi başarırız.
1: Aa, yine plaklar. Şimdiye kadarki en hafifi. Dostum, galiba bir ilk basım buldum.
5: Ne?
1: Evet, Walt Whitman, Winston Churchill.
5: Tamam, bir bakalım. Önce Winston Churchill'e bakalım. 1912-1913 telifli. Bu tonlarca para edebilir Chris. Ver bakayım şu kitabı. Charles Dickens.
1: Evet.
5: Aman tanrım. Pekala, bu ilk basım bir Dickens kitabı. Kitaplar umut vaat ediyor ama doğrulanmak için bir uzmana ihtiyacım var. Çoğu ilk basım genelde orijinal olmaz. Bu yüzden satmadan önce emin olmam gerekiyor. Buralara bakmaya
1: tamam.
5: Devam edelim ve şuraya
1: anlaşıldı.
5: Da bakalım, tamam mı?
1: Tamamdır.
5: Pekala, eline sağlık
1: teşekkür
5: dostum.
1: Ederim.
5: İyi iş çıkardın.
6: Sanırım toplamda neredeyse 38 afiş var.
7: Ve bu Norman Rockwell. Bu
6: evet.
7: Hoş bir parça diyebilirim. Çünkü Norman Rockwell ikonik bir fotoğraf, ikonik bir çizer. Güzelmiş. Bunu beğendim.
6: Kesinlikle. Bana parçayı göster, sana adamını bulayım. Saturday Evening Post. İşte adamım.
7: Bir sürü Saturday Evening Post dergisi yapmışlar. Fakat afiş sayısı fazla değil.
6: Evet.
7: Afişler harika koleksiyon parçaları çünkü. Çok fazla bulunmuyorlar bunlar.
6: Kafamda burada tanesi birkaç yüz dolar eden afişler olduğunu biliyorum. Hatta işlerinde 500 dolar edebilecek olanlar da var.
7: Ve bazıları yani, da sadece 20 dolar edebilir.
6: Evet, evet, tabii haklısın. Bu koleksiyona ne kadar vermeyi düşünürsün?
7: Hepsine 1200 dolar veririm.
6: 1200 dolar?
7: Evet.
6: Anladım. Açıkçası ben bundan biraz daha fazlasını istiyorum.
7: Sen ne istiyorsun?
6: Burada 40 tane afişim var. Bazılarının değeri yüksek. Ben 3000 diyorum.
7: Doğrusu ben geçinme ev satarak sağlıyorum ve ben de ailem için hep daha fazlasını kazanmaya çalışıyorum. Senin durumunu anlıyorum.
6: Bu harika.
7: Tamam, bunları koleksiyonuma dahil etmeyi çok isterim.
6: İyi günler.
7: Teşekkür ederim.
6: Kendine iyi bak.
5: Pekala dostum. İnanmayabilirsin ama tam anlamıyla yerli üretim.
1: Aman tanrım.
5: Evet, kendin kokla.
1: Evet, bunlar kaliteli
5: böyle
1: ve taze guano.
5: Böyle iki kutu var. Yaklaşık 18 kilo veya daha fazla.
1: Bunları tekrar satamam çünkü Tarım Bakanlığı'ndan onayı yok.
5: Anlıyorum.
1: Ama eğer anlaşabilirsek eşimin bahçesi
5: harika.
1: İçin satın alma ihtimalim var tabii.
5: 300'e ne dersin?
1: Olur 300 anlaşırız.
5: Anlaştık, kabul.
1: Evet, olur.
5: 300 dolar nakit. Huhu. Bu evde yarasa dışkısı olmayan tek şey oldu. Şahane dostum.
1: Size kolaylıklar diliyorum.
5: Sağ ol.
1: Görüşürüz.
5: Pekala Paul, orijinal olduklarını umduğumuz ilk basım kitaplar bulduk. Bunu anlayabilecek kişinin sen olduğuna eminim.
8: Evet, şimdi onlara bakıp size hemen cevap verebilirim. Bunlar tanınmış bir yayın evine ait basımlar.
5: Tamam, yani şimdiden seri
8: evet,
5: basım
8: evet.
5: Diyebiliriz.
8: Şuradaki küçük arkadaşımız da bir Noel şarkısı. Bunlardan biri. Eskiden eczaneye gittiğinde bir kitap satın alabiliyordum. Ben bunun gibi bir kitap için muhtemelen 50 dolar veririm.
5: 50, anladım. Hiçbiri ilk basım
8: evet,
5: değil gibi görünüyor.
8: Bizim dükkanda böyle şeyleri bir dolara satıyoruz. Çünkü iç mimarlar alıyor, bir de internetten satış yapanlar bunları kullanmayı seviyor.
5: Anladım.
8: Yani...
5: Duymak istediğimiz şey bu değildi. Bu kitapları binlerce dolara satmayı düşünüyordum ama maalesef basıldıkları kağıt kadar bile ederleri yok. Keith'in teyzesi Penny, İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış... İçerinin temizliğini yaparken yurt dışından getirdiği birkaç kutusunu bulduk. Kutularda bulduklarımızı Keith'e göstermek için heyecanlıyım. Sonunda kutuları bulduk.
9: Tamam.
5: Hepsi teyzen Penny'den kalma. Şunlara baksana, kuru temizlemeden aldığı orijinal üniforması burada. Bu ailenin bu depoda çok fazla harika hikayesi var. Teyzesi Penny 2. Dünya Savaşı'nda görev almış. Rütbeliymiş. O zamanlar dünyada bir kadının böyle yüksek rütbeli olması çok büyük bir şey.
9: Otelden havluları almış.
5: Anlayabiliyorum. Sabun ve...
9: Ve diş fırçasını da almış. Bunlar satılır mı sence?
5: Keith için bunlar paha biçilemez ama alıcılar için öyle değil. Ben bu kutuları yerel bir müzeye göndereceğim. Böylece Penny de hak ettiği şekilde anılmış olur. Bazıları satılabilir durumda ama çok para etmeyecekler.
9: Anladım.
5: Tamam, harika. Anlıyorum. Dostum. İşimin en güzel kısmı böyle havalı şeyler bulmak. Pekala, işte buradayız millet. İçeri
10: açmak
5: gelin,
10: istemiyorum.
5: Gözlerinizi açın. Buyurun, baksanıza.
10: Aman tanrım. Hiç böyle görmemiştim.
9: Muhteşem.
10: Yıllardır burada böyle yürüyememiştim.
5: Tüm yarasa dışkısından kurtulduk. Düşündüğümüzden biraz daha
10: buraya
5: zor.
10: Buraya gelince brandaları öyle görmek çok kötüydü.
9: Gerçekten çok güzel. Burada bir şeyler yapacak alan var. Her yer işlevsel, kullanışlı. Bu inanılmaz bir iş.
10: Evet.
9: Ne kadar teşekkür etsek az mı?
10: Burası nutkum tutuldu.
5: Dün buranın tepesindeyken bu işi alma kararını sorguluyordum.
9: Evet.
10: Çok mutluyum. Aşırı mutluyum gerçekten.
5: Paradan bahsetme vakti geldi.
10: Elbette.
5: Hadi bakalım.
10: Artık sürekli çiftlikte takılıyor diye ona sinirlendiğimde yatağını hazır et. Bu gece
9: evet,
10: depoda kalıyorsun diyebilirim.
9: Ne olur ne olmaz bir kanepe koyacağım.
10: Koy, kendi kanepen olsun.
5: Bazen hedeflediğimiz parçalar düşündüğümüz kadar değerli çıkmıyor ve işlerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Saturday Evening Post afişleri umduğumuz kadar para etmedi. Birinci baskı sandığımız kitaplar da aslında birinci baskı değilmiş ve bunlar bizi zarara soktu. Sonuca ulaştıran şey ise Furry oldu.
10: Ne kadar süredir yatıyor?
9: 7500.
5: Anlaştık mı?
11: Anlaştık, tamam.
10: Aman tanrım.
5: Neyse ki arabayı sattın. Eğer satmamış olsaydın bu rakamı asla yaşayamazdın
9: evet,
5: bile. Güzel satışların toplam miktarı 32 bin dolar.
9: Yok artık.
10: Senin çerçöpün.
5: Masraflarınız düşüktü, 10 bin dolardı. Kârsa 22 bin dolar oldu. Yarı yarıya bölüşürüz diye anlaşmıştık. Yani her birimize 11 bin dolar düşüyor.
10: Aman tanrım.
5: Tamamdır. Sanırım şuraya vereceğim. Ben öyle düşünmüştüm.
9: Az sonra teslim edelim. Omzumdan nasıl bir yük kalktığını bilemezsiniz.
10: Buranın aynen bu şekilde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Eğer kalmazsa artık boşanacağım. Evet.
5: Teşekkürler. Elinize her sağlık. Şey için teşekkür ederim.
10: Sağ ol Matt.
5: Pekala.
10: Sağ ol.
5: Gidip arkadaşlarımı bulayım. Sonra görüşürüz.
10: Sağ
9: dikkatli
10: olun
9: gidin.
10: Arkadaşlar.
5: Ekiple birlikte Five Lake'deki görevimizi bitirdik ve artık Noel babalarla dolu ev için Massachusetts'e gitme vakti. Müşterilerin evi satıp kendilerini ikinci bir kredinin yükünden kurtarmaları gerekiyor.
6: Burada hedeflediğimiz parçalar hangileri?
5: Dostum, içerisi resmen Noel baba kaynıyor. Ayrıca umut vadeden bir ayaklı saat var ve bir sürü şey. Bir sürü eski döküm demir teneke oyuncak.
6: Al.
5: Odaklanmalıyız
6: harika.
5: Ve temizlik yapmalıyız çünkü sadece 3 günümüz var. Bu 5 gün sürebilecek bir ayıklama işi.
11: Harikaymışım.
5: İşlerimize üst kattaki 2 büyük odayı ayıklamakla başlayacağız. Mike, Kaylin ve Chris, siz yukarı çıkın. Ben de oturma odasında incelemeye başlayayım. Sorusu olan var mı?
11: Tamam.
6: Yok.
5: Tamam. Hadi başlayalım. Bu zorlu bir iş. Tamam, hadi başlayalım. Bu zor bir iş. Ev çok büyük. 7 odası var. 370 metrekare. 10 binden fazla eşya var. Hepsi de şu kadarcık.
11: Battaniyeler, yorganlar.
5: Tamam. Evet. Değerlileri bulalım. Aslında bunlar antika oyuncak arabalar. Eski olanlar ve antika olanlar arasında bir fark vardır. Bunlar yalnızca eski görünüyor. Umarım bu evde daha fazla antika oyuncak saklıdır.
11: Bakalım ilk kapının ardında ne var? Evet, işte başladık. Bu nedir? Mike.
6: Ne buldun Chris?
11: Eski bir tren seti. Hiç fena durumda değil.
6: Bakalım ne bulmuşsun. Çok güzel. Lionel marka. Bu ismi görmek önemli. Max hariç ama antika oyuncak trenlerden bahsediyoruz tabii. Bunlar zamanında harika oyuncaklardı. Böyle trenleri bulmak çok nadir bir şey değil. Ama bunlar bulduğumuz pek çok trenden daha iyi durumda. Savaş öncesi trenlerin koleksiyon değeri çok. Çünkü metalden detaylı şekilde yapılmışlar ve çok gerçekçi.
11: Bence rayları da vardır.
6: Aman tanrım. Muhtemelen bu kocaman bir set ve bu da harika. Çünkü ister parça halinde ister set olarak satma şansımız olabilir. Bunlar 1942'den önce üretilen İkinci Dünya Savaşı öncesi oyuncak trenler. O dönemler dayanıklı olması için çelikten yapılıp üzeri kalayla kaplanıyordu. Üreticiler bunun yerine plastik ve döküm malzeme kullanmaya geçince üretim hızlandı ve maliyetler düştü. Ama ne yazık ki kalitede biraz kayboldu. Chris, bulduğun şey harika.
11: Bu benim işim.
6: Biliyorum. Bu trenler antika, oyuncak ve iyi durumdalar. Bu şekilde keşifler yapmaya devam edersek kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
12: Her yerde var.
5: Bunlar burada epeyce gümüş
12: evet.
5: var.
12: Bir şuna baksana.
5: Gümüş şu an piyasada 80 dolar ediyor. Burada neredeyse yarısı kadar var. Evet, farkı gördün mü? Bu yarım, bu tam. Evet.
12: Hayır.
5: Hiç fena değil. Evet dostum, baksana. Harika.
12: Ben aramaya devam edeyim.
5: Aşkına dostum. 14 karat altın.
12: Bu eski bir şampuan şişesi gibi. Bunlar da vitamine benziyor. Ama içinde vitamin yok.
5: Ben asla içmezdim.
12: Tabii onlar içilmez. Oo, adam her yeri bozukluklarla doldurmuş.
5: Bunlar %40 gümüş. Aman tanrım. Altına boyanmış bozukluklar ve darphane ürünleri çok tutmaz ama burada çok kaliteli sterlin gümüşü var. Bir uzman tarafından değer biçtirip alıcısını bulmamız gerekiyor. Sırf bu şişede 2100 dolar var. Hiç fena değil.
6: Kathleen, sormam gerekiyor. Saatle ilgili ne biliyorsun?
10: Kendisinin bize bu saatin tarihiyle ilgili bıraktığı bir şey var. İskoçya'dan İngiltere'ye 1790 ile 1800 arasında getirilmiş.
6: Vay be.
10: Yani tarihi bir şey.
6: Bu işi uzun süre yapınca herkesin bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Eşyanız Elvis'e ait çıkabilir. Dedeniz bunu İngiltere kraliçesinden almış olabilir. Fakat bunların yarısı bir masaldan ibaret. Bir bakalım. Evet, saat 1790'lardan kalma, İngiltere'de yapılmış. İskoçya'dan getirilmiş. Evet, bu harika. Elinizde düzgün bir kanıt yoksa bunlar masal olarak kalır. Şanslıyız ki Katie ve Peter amca bu saatin kökeni konusunda haklılar ve bunu kanıtlayabiliyorlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım ve gerçek değerini belirlemeye çalışacağım. Ve sonra da bir alıcı bulacağım.
10: Harika.
6: Pek çok insanda sonradan üretilmiş ayaklı saatler vardır. Bu sefer müşterilerimizin elinde bu saatin İngiltere'de 1700'lerin sonlarında yapılmış olduğuna dair kanıtı var. Yani değeri çok daha fazla.
5: Yukarıdaki odalar bize bir şeyler kazandırırken Antika Noel Baba koleksiyonunu inceleme vakti geldi. Buradan bize gerçekten çok para edecek hediyeler çıkmasını umut ediyoruz.
11: Aman tanrım.
6: Vay be.
11: Noel Baba buraya kusmuş gibi. Ho ho ho. Burası gerçekten korkunç.
6: Ho ho ho.
11: Evet.
6: Olamaz.
11: Evet Mike, ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız?
6: Genelde insanlar geçmişe bakarken orada ne kadar değerli şeyler olabileceğini görmüyor bile. Doğru Noel eşyasını bulabilirsek gerçekten çok yüksek fiyatlara satabiliriz.
11: Hadi bakalım. Bunlar 5 ya da 15 dolar eder.
6: Tamam, doğru. Şuna baksana. Lennox marka özel bir Noel Baba. Bu koleksiyonda aradığım şeyler 1800 sonları 1900 başlarından kalma antika eşyalar.
11: Bu var. Bunlar 20 ile 52 dolar arasında değişiyormuş.
6: Harika. İyi haber şu ki buradakiler 5 ila 200 dolar arasında değişiyor. Ve bunlardan tonlarca var. Doğru alıcıyı bulursak buradan çok para kazanma şansımız var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım.
11: Her zamanki gibi.
6: Her zamanki gibi.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takılmaz.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
18: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

4 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onbo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Hoş geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Antika arabalarla ilgili sorularımı cevapladığın için
7: evet,
6: sağ ol.
7: Evet, elinizde büyük bir koleksiyon var.
6: 80 parça için 600 dolar diyorum.
7: Peşin gibisi yok.
6: Anlaştık.
8: Evet, bakalım burada ne var? Charles Dickens kasabası var.
9: Ne, klasik mi?
8: Satılıyorlar ama dostum.
10: Trenler için çok heyecanlıyım dostum.
6: Evet dostum, tonlarca buldum. Savaş öncesi dönemden kalma özel trenler.
10: Kutuları ve her şeyleri yanında olunca çok seviyorum. Set halinde olmasına bayılırım. Sende de her şey var doğrusu.
6: Gördüğün her şey için 2000'den aşağıya inmem.
10: Tamam, bana uyar. Anlaştık.
6: Pekala, güzel.
10: Güzel.
8: Mike alıcı bulur bulmaz bunların hepsi gidebilir.
9: Evet.
8: Ve mobilyalar için de aynısı geçerli.
9: Kitaplar için biri gelecek mi?
8: Sanırım gelecek.
9: Bayılacaktır. Çalıştığımız istifçilerin çoğu bankalara güven duymaz. En tuhaf yerlerden para çıkabiliyor. Bu işi uzun zamandır yapınca paraların saklanacağı yerleri de öğreniyorsunuz. 30 dakika oldu, hala kitaplara bakıyorum.
8: Bu iç savaş döneminden kalma orijinal bir satranç takımı. Biz çok yoğun çalışan bir ekibiz. Arka arkaya sürekli evleri ayıklayıp durduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu televizyona çıkıp çok satan ürünlerden biri olmalı. Her hafta aynı şeylerden o kadar çok buluyoruz ki 10 yıldır görmediğim bir şeye rastlamak bana çok heyecan veriyor. Kapıda ödeme yapabiliyordunuz. Televizyonda satılan ilk seri üretimlerden de diyebiliriz.
6: Biraz para buldum. Bu iyi işaret. Bunlar İngiltere'den. Harika bir başlangıç. Lorraine.
11: Memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum. Yüksek değerli antika Noel Baba figürü bulma konusunda elimiz boş kaldı ama bulduklarımızın da değeri var. Ayrıca bir sürü başka retro ürün de var. O yüzden risk alıp hepsini toplu halde satmayı düşünüyorum. Hiç böyle bir koleksiyon görmüş müydün?
11: Hayır, hayır. Bu kadar büyüğü olmadı. Biraz daha bunaltıcı koleksiyonmuş.
6: Bunaltıcı kesinlikle doğru kelime oldu. Açık konuşmak gerekirse biz toplu bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Tüm eşyayı tek parti olacak şekilde satmak istiyoruz. Sanırım bu odada neredeyse 1000 tane yılbaşı ürünü var. Bunlar için parça başı 10 dolar diye düşünüyorum. Yani toplamda 10 bin dolar ediyor diyebilirim.
11: Dürüst olmak gerekirse bana biraz fazla geldi.
6: Tamam.
11: Benim aklımda 4000 falan vardı.
6: Elbette sana biraz yardımcı olmak istiyorum ama sen de beni çok aşağıya çekmiş oldun. Tüm bu eski eşya için 10 bin kazanacağıma inanıyor muyum? Evet olabilir ama bunu ancak bir yılda yapabilirim. Kendisi şimdi burada ve ilgilendiği ortada. O yüzden anlaşmaya varmam lazım. Şöyle yapalım, parça başına 8 dolar verdiğini düşünürsek 8 bin yapar. Böyle anlaşabiliriz bence.
11: Tamam, bana adil geldi.
6: Harika.
11: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim Lorraine. Bunları sığdırabileceğin bir aracın var mı?
11: Var.
8: Noel evindeki son günümüzdeyiz. Bakmamız gereken birkaç oda kaldı ve 40 bin hedefine ulaşmak istiyorsak çok daha şey satmamız gerekiyor. Vay canına, şu sallanan oyuncaklara baksana.
9: Evet, bütün gün kitaplara bakıyorum. Ha, dur biraz. Oo, işte Mert. Tombala Mert. Para para para. Hepsi 50'lik. En az 5000 dolar var.
8: Chris hep bir şekilde parayı bulur. Adam parayı çekiyor.
9: Artık güzel bir gün diyebilirsin.
12: Güzel saat.
6: Aa, bu en güzeli. Bu saat 1700'lerin sonlarından kalma. Yeniden üretim.
12: Böyle saatler çok dayanıklı yapılır. Bu saat kesinlikle benden sonra da yaşayacaktır. Ona çok iyi bakılmış.
6: Elimde bir kağıt.
12: Ah, şahane.
6: Evet. Bir sürü insanda yeniden üretim eski saatler var. Cathy ve Peter amca bu saatin 1700'lerin sonlarında İngiltere'de yapıldığına dair kanıta sahip. Bu da değerini çok değiştirir. 1790'dan kalma İngiltere'de yapılmış ve sonra aile tarafından getirilmiş.
12: Harika.
6: Ben de bu saat için 4500 dolar istiyorum.
12: Pekala. Bana uygun geldi, evet.
6: Anlaştık o zaman. Arabanı getirirsen sana yardımcı olabiliriz.
12: Teşekkür ederim.
8: Geldiğin için teşekkürler Seth.
0: Rica ederim.
8: Elimdekileri anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var. İçinden istediklerin olursa bana
0: evet,
8: söyle.
0: Evet, asıl para kesinlikle saf gümüşte. Altınların da var. Altının onsu şu an 4000 dolar civarında. Bu da yaklaşık 1000 dolar gibi. Bir de şu gümüşler var. Bakırın yoğun kullanıldığı döneme ait oldukları için çok ilginçler.
8: Doğru, bakırı kurşun için
0: evet,
8: kullanıyorlar.
0: Evet, öyle.
8: Pekala, tabii biz bunları satma sürecindeyiz.
0: Anlıyorum.
8: Ne diyorsun dostum?
0: Ben 10 bin veririm.
8: 15 bin verebilir misin?
0: Bu can yakar. Beni zorlayacaktır.
3: Hadi bu odayı boşaltalım. 2-3 düz tut. Önce düz tutman gerek.
8: Bu hafta çok çalıştık.
11: Çok çalıştık. Çok.
8: Normalde 3 günde yaptığımdan çok daha fazlası oldu.
11: Tahmin edebiliyorum, anlıyorum.
8: Hadi şimdi gidip bir görelim. Hala yapacak tamam. Çok işimiz var. Önden buyurun.
11: Tamam.
12: Vay canına.
8: Hadi bakalım, buyurun.
11: Aa, kitaplar yok.
12: Kitaplar yok.
11: Aman tanrım.
8: Şu alana baksanıza.
11: İnanılmaz.
8: Zemine bakmaktan kendimi alamıyorum. Bunlar 235 yıllık parkeler ve
11: evet.
8: Muhteşemler. Üstelik orijinal. Ben çok beğendim.
11: Aman tanrım. Yankıya baksanıza. Eko. Aman tanrım.
8: Şuraya bak.
12: Vay canına.
11: Muhteşem.
8: Bana hedeflerinizden birinin bu evi satmak olduğunu söylemiştiniz.
11: Evet. Artık ev boş olduğu için duvar kağıtları görülebiliyor. Zeminin güzelliği ortaya çıktı. Artık evin sağlam yapısı ve güzelliği anlaşılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yapılanlara inanamıyorum.
12: Kesinlikle tak diye oluverdi. Teşekkür ederiz.
11: Aman tanrım.
8: Bu evet, delili. Noel odası dedim.
12: Evet.
11: Evet.
12: Artık.

0: Büyük müsaade bugün, acele etmeyin.
1: Bu şeyi tamir etmekle uğraşıyorum adamım. Oraya git ve yüzümü kara çıkarma.
0: Peki, onu kız gibi yap. Konuştuğumuz gibi. Akıllıca, akıllı seçimler.
1: Arkandayım.
0: Açık konuşacağım adamım, yeni ekmek teknemizin Hades'in dünyasından fırlamış bir canavara benzeyeceği konusunda endişelerim
1: var. Çok fazla endişeleniyorsun. Emin ellerde.
0: Şu elleri göreyim. Evet, endişeliyim.
2: Bugün yalnız görünüyorsun.
0: Evet, ayrılıp fethetmeyi seviyoruz. Bir partnere sahip olmanın iyi yanı, aynı anda iki yerde olabilirsin.
3: Merhaba.
0: Merhaba. Baban nerede?
3: Bugün şehir dışında, o yüzden beni gönderdi. Pek memnun oldum, söylenemez.
2: Bugün eğlenceli bir gün olacak galiba. Özellikle siz ikiniz yalnız olduğunuz için ikinize de destek olacak birileri yok.
0: Seninle konuşan yok.
2: Umarım cüzdanlarınızı getirdiniz.
0: Bugün bir şeyler kazanmak umurumda değil. Yeter ki o kazanmasın.
3: Katılıyorum.
4: Herkese merhaba. Konuma'ya hoş geldiniz. Adım Paul. Bugün 3 depomuz var. Herkes kaydını yaptı ve gitmeye hazır mı?
2: Evet.
0: Hazırız.
4: Gidelim o zaman. Bakalım.
0: Pekala. Sadece 3 depo var. Carolyn, CJ ve Ton yok. Bugün en iyi oyunumu oynamalıyım.
4: Günün ilk deposu. İyice paketlenmiş küçük bir ünitemiz var. Sırayla ilerleyip göz atın. Herkesin rahatça bakmasına izin verin ki satabileyim.
3: CJ, manzarayı tamamen kapatıyor.
0: Hey CJ.
2: Evet.
0: Sayımı satın aldıktan sonra yaparsın.
4: Sırayı kapatmayın.
0: Değil mi?
2: Orada sana göre bir şey yok Alan.
3: Neden sallandı anlamıyorum.
0: Hayır. İşe yaramaz. İşte bu. Carolyn biraz çabuk yargıya vardı ama orada silah kılıfları gördü. Toprağa gömülen silahları çıkarma vakti geldi anlaşılan.
1: Ne haber adamım?
0: Açılan ilk depoda en az 3 tane silah kılıfı var.
1: Oh, şaka yapıyor olmalısın.
0: İşlerinde silah olduğundan emin değilim ama fiyat oldukça yükselecek gibi. Ne kadar çıkalım?
1: 2500.
0: Pekala, müzayede başlıyor.
4: Ne diyorsun, ne veriyorsun? Paraları görelim. İşte başlıyoruz, yukarı ve aşağı.
2: 1000 dolar.
4: Teşekkür ederim, 1000 dolar geldi.
0: CJ, 1000 dolardan açtı. Elimiz boş dönebiliriz.
4: 1300 oldu.
0: Vereceğim. 1400.
4: 1400 oldu, 1500 veren
2: 1500.
4: Var mı? 1500.
0: Evet.
4: 1600 veren, evet, 1700. 1800. Evet, 1900.
2: Evet.
4: Evet, 2000 oldu, 2100. Evet, yok mu artıran, 2200 oldu.
0: 2500.
4: 2400, 2500 oldu.
0: Bu kadar, limite geldik.
4: Pişman olmayın, son şans, son çare. 2600 geldi. Carolyn 2600 verdi. 2700 veren var mı?
0: Carolyn teklif verdi. Çok profesyonelce oynadı. Hakkını vermeliyim.
4: 2600-2700 veren son şans. Satıyorum. Sattım. 2600'e Carolyn'a gidiyor. Teşekkür ederim.
0: Bir sonraki benim olacak.
1: Pekala.
0: Ben CJ ile kafa kafaya yarışırken Carolyn pusuya yattı ve sonunda öldürücü hamlesini yaptı. Bunu yapmayı nereden öğrendi?

0: Pekala bu taraftan. Günün ikinci deposu.
1: Ne oldu dostum?
2: Çok önemli.
1: Müzayede başlamak üzere.
0: Bu depoya iyi bakın. Açık artırmayı yeniden başlatıyorum.
1: Dostum, başladılar bile. Kapatmalıyım.
2: Sadece bir şey soracağım. Gerçekten önemli.
1: Peki, acele et.
2: Siyah beyaz zebra çizgileri mi istiyorsun? Yoksa kırmızı siyah alev desenli mi olsun?
0: 450 geldi. Artıran var mı? Evet evet, 500.
1: Adamım, yumuşak renklerde anlaşmıştık. Dur biraz, satıldı. Kaçırdığın bir şey var mı?
3: Evet, bayağı iyiydi.
1: Dostum, sana döneceğim. Tonun sürekli olarak beni araması hiç yardımcı olmuyor. Sadece bir depo kaldı. Odaklanmalıyım.
0: Pekala, günün son deposu. Herkesin iyice bakmasına izin verin.
1: Dikiş masası. Aha! Sonunda kaptan köşküne geldik. Babaanne antikaları gibi görünebilir ama bu şeylerin iyi para edeceğine eminim.
0: Şu işi bitirelim artık.
4: Dostum, müzayede başlamak üzere. Seni arayacağım.
0: Pekala, iyice bakın.
1: Artık oyalanmak yok. Bunu alıyorum.
0: Bu gizemli depoyu satalım artık. Ne veriyorsunuz? 50'den açıyorum. 50 evet, 100 geldi. 150 veren, evet 150 oldu. 200 veren var mı? Evet 200 veren. 200 oldu. 250 veren var mı? 250 oldu. 300 veren var mı? 300 oldu. 350 veren var mı? Yok mu artıran? Evet.
1: 700.
0: 700 geldi. 700. Son teklif. Arkadan 700 geldi. 750 veren var mı? 750 veren var mı? Son çağrı. Sattım. 700'ü arkaya sattım. Teşekkür ederim.
1: Bunu zaten beğenmemiştiniz değil mi?

0: Cannon'ın ve CJ'in içindekiler hakkında en ufak fikirleri yoktu ama ben potansiyeli gördüm ve iyi bir fiyata satın aldım. Bugün havanda değilsin.
1: Evet, pek sayılmaz.
0: Belki yarın ha? Şu şeye bir bakalım. Bu bisiklet iyi görünüyor. Bir şey edebilir. Bu biraz tuhaf. İşte geliyor. İşte şimdi oldu. Bunlar LARP kostümlerine benziyor. Canlandırmalı rol yapma oyunu. Bu kostümler iyi para edecek gibi.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Bu benim ilk seferimdi. Henüz hiçbir şey açmadım. Daha sonra bakacağım.
0: Şu şeylere bak. Şahinlerle ilgili. Bunu hemen anladım çünkü çok alim ve bilgili biri.
2: Absürt.
0: Evet, aslında bu eşyalar oldukça klasik duruyor.
2: Tadını çıkar.
0: Sağ ol, sen de tadını çıkar.
2: Peki.
0: Görüşürüz. Bunlar da ne? Vay canına. Sırada kendi yöntemimizle doğruyor.
3: Evet.
0: Yükselen kazançlar.
4: Hepsine 2000.
3: Şuna neden 3000 demiyoruz?
4: Kaç tane sahinci tanıyorsunuz?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi kartım hadi.
12: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunlar da ne? Vay canına. Bunlar gerçek. Bu bir mızrak. Tonu aramalıyım. Neler bulduğuma inanamayacaksın.
1: Ne buldun? Ne zaman buldun?
0: Bir sürü sahne kostümü ama... Hepsi bu değil. Gerçek ekipmanlar da var.
1: Ciddi misin?
0: Kılıçlar, kargılar, mızraklar, baltalar, her türlü savaş aleti. Tüm koleksiyondan bahsediyorum. Şahin eldivenlerinden bahsetmiyorum
1: dostum,
0: bile.
1: Dostum, ciddi misin? Bu çok iyi.
0: Hiç de fena sayılmaz. Antik eşyalar, silahlar ve şahincilik eşyalarıyla bugün iyi bir iş çıkardım. Şimdi sıra maceraya başlamada.
1: Gel oğlum. Koş. Yakala onu. Nasıl gitti?
0: Sanırım bir şeyler kaptık gibi.
1: Bana bunun fotoğrafını atmadın.
0: Bam! Bunun gibi bir sürü LARP kostümü var dostum.
1: LARP kostümü mü? İnanmıyorum. Bakabilir miyim?
0: Elbette. Elbette bakabilirsin. Para kazandım. Sen neler yaptın?
1: Pekala, görmek mi istiyorsun? Dikizlemek yok.
0: Merak etme. Aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum.
1: 50'lerin kırmızı beyaz lokanta modası.
0: Dostum.
1: Betsy gitti. Yerine 50'li yıllardan fırlamış Betty geldi.
0: Betty.
1: Geldi içine bak.
0: Dur biraz. Ne yaptın böyle sen? Normal koltuğa otururken benim neden zebra koltuğum var peki?
1: Açıkçası bunu sırf seni kızdırmak için yaptım.
0: Deneyebilir miyim?
1: Atla.
0: Bu kırmızı ve beyaz renkleri çok sevdim. Bayıldım. Çok güzel. Hadi bir gezintiye çıkalım.
1: Önce şu kılıçlarla oynayalım.
0: Evet, satmadan önce denesek fena olmaz.
1: Hazır mısın?
0: Göreyim seni.

0: Evet. Dostum, seni ereksiyon ilan ediyorum.
1: Harika.
0: Bunu saklamak istiyorum. Bunu satmayalım. Diğerlerini satalım.
1: Bir fikrim var. Kılıçlar kalsın, kalanları satalım.
0: Dostum, bu fikre bayıldım. Alexio! Sıra yeni bebeğimize atlayıp biraz para kazanmakta. Yağ gibi kayıyor bu ton.
1: Eski dostum Joe'yu görmeye gideceğiz. Kendisi Kaliforniya'daki en iyi kuş eğitmenlerinden. Yeni şeylere her zaman ilgi duymuştur. Merhaba dostum.
2: Merhaba baylar.
1: Nasıl gidiyor?
0: Bulabildiğimiz tek eğitmen o, değil mi?
1: Evet, haklısın.
0: Bakalım sana getirdiğimiz şeyleri sevecek misin? Ta-da!
2: Oh, işte. Ya, mavi kutunuz var. Bu üretilen ilk izleme aletlerinden. Bununla Yellowstone'daki boz ayıları ve kurtları takip ederlerdi. Bu verici. Telsiz sinyalleri üretiyor. Ve bu da alıcı. Bu da yön anteni. Bunu şahine konduğu yöne doğrultuyorsunuz. Bu oldukça eski teknoloji. GPS'in yerini tutmaz. Ama bu tarihi değere sahip bir alet. Eğer çalışır durumdaysa en az $1000 eder.
0: Bilemiyorum.
2: Ayrıca burada oldukça güzel başlıklarınız var.
0: Bu başlıkları kuşun görmemesi için takıyorsunuz değil mi?
2: Bu bir nevi taktik. Kuş oldukça sakinleştiriyor. Çıkardığınızda ise uçma zamanının geldiğini anlıyor. Bunun gibi antika değeri olan bir başlık $300 civarı eder.
0: Peki.
2: Bir bakalım. Bu kitaplar inanılmaz. Frank Beebe'nin eksiksiz serisi. Frank Beebe, Amerika şahinciliğinin babası sayılır. İlk basım, üstelik imzalı. Bu kitaplar en az $1200 eder.
1: Hepsi için ne kadar düşünüyorsun?
2: Hepsini 2000.
1: Şuna neden 3000 demiyoruz?
2: Kaç tane şahinci tanıyorsunuz?
0: Bu hiç adil değil.
2: Bunlar nadide parçalar. Pekala, 2300.
0: Hayatım boyunca bir daha 350 kilometre hızla dalan bir kuşu yakalama fırsatı bulamayabilirim.
1: 2500 papel ve o şahini yakalayacak.
2: 2500 verebilirim. Anlaştık.
1: Mükemmel.
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Ben teşekkür ederim. Pekala, Marshall sizler için kısa bir gösteri yapacak.
0: Marshall.
2: Hazır mısınız?
0: Avcıyı serbest bırak.

0: Wow. Teşekkür ederim.
1: Çok zevkliydi. Ona iyi bak. Çok iyiydi. Kılıç sallamak, şahin uçurmak. Bugün çok keyifli bir gündü adamım. Alexio!
2: Sus artık. Artık şu inek oyuncaklarını satabiliriz. Yani LARP kostümleri.
1: Dilini tutsan iyi edersin. Yapma, şımarmayı keser misin? Rick'le tanışmaya gidiyoruz. LARP kostümleri koleksiyoncusu ve üreticisi. Kıyafetinden de anlaşıldığı üzere tam bir iş adamı. Kes şunu. Hey, Rick sen misin? Merhaba, telefonda görüşmüştük.
3: Evet.
2: Nasılsın dostum? Ben Tom.
3: Evet, memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Bunlar LARP silahları değil mi? Olayı nedir?
3: LARP bir oyun canlandırmasından başka bir şey değil aslında.
1: Yani sen şimdi bir barbarı mı canlandırıyorsun?
3: Evet, bu fantastik oyunda benim rolüm bir barbar.
1: Conan'ın çift elle tutulan kılıcı vardı değil
3: evet.
1: mi?
3: Evet.
1: Seninki hangisi?
3: Benimki bu alev kılıcı. Bu çok özel bir kılıç. Sadece kritik durumlarda kullanmak için.
1: Sihirli durumlarda. Sihirli bir kılıç yani.
3: Evet.
1: Bunlar işini görür mü?
3: İşime yarayabilir. $1000 anlaşabiliriz.
1: Sanırım 1500 demek istedin. Bizi sevindirirsin.
3: Kaç kere kullanıldılar bilmiyorum. Buradaki bayağı eskimiş. Bazılarının ek yerleri sağlam olmayabilir. Savaşta kullanmaya uygun olup olmadıklarını görmek gerekiyor.
1: Pekala, bak ne diyeceğim. Hepsi için 1000 papel istiyorum. Elimdeki hariç. Bunun için özel planlarım var. İstersen minik alev kılıcınla elimden almayı deneyebilirsin. Ama hiç tavsiye etmem.
2: İşler kızışacak gibi.
3: Düello mu istiyorsun?
1: Evet.
3: Pekala, kaybedersen kılıcı alırım.
1: Anlaştık. Bugün onurumuzu korumak için savaşacağım bayım. Ben Kral Arthur, sen de Lancelot olabilirsin.
2: Tabii ki hayır. Onurumuzu kenardan korumayı yeğlerim. Bol şans. Yüce Tanrım.

0: Hazır mısın?
1: Evet, hazırım. Pekala.
0: Savaşçılar, başlayın.
1: Bu iyiydi.
0: Onları geçebilirsen benimle savaşabilirsin.
1: Gelin bakalım alçaklar.

0: Özür dilerim. Güzel spor. Affedersin. Aa, çok özür dilerim. Kusura bakma. Aa, iyi misin? Aa, affedersin. Oo. Evet. Al bakalım. Görünüşe göre sadece ikimiz kaldık. Böyle olmasını istemezdim. Kılıcın bende kalmasına izin vermeliyim.
1: Hoşuna gitmedi mi?
0: Aslında epey eğlenceli. Şimdi seni öldürmeliyim. Pekala. Tamam. İşte geliyorum.

0: Bak ne diyeceğim, okulacı hak ettin artık.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, paranızı hak ettiniz. Ödeyeceğim.
1: Ha, anlaştık.
0: Harika.
1: Zafer benimdir.
2: Vay canına. Söyleyecek kelime bulamıyorum.
1: İyi edersin. Büyük savaşçının huzurundasın çünkü. Elektio! Şahincilik takımını 2500'e sattık. LARP silahlarını 1000 dolara. Kılıç koleksiyonunu kendimize ayırıp geri kalanı 650 papele saydık. Depoyu 700'e aldık ve içindekileri 4150 dolara sattık. Böylece kazancımız tam olarak 3450 dolar oldu. Bilemiyorum, team biraz daha LARP gösterisi fena olmazdı doğrusu.
2: Nasıl istiyorsan öyle yap.
1: Çocuklar, bu işte gerçekten iyisiniz. Burada öylece yatıp duracaklar mı?
0: Canlandırma dediğim böyle olur.
1: Teşekkür ederim. Bu işi gerçekten sevdim.
0: Öyleyse haftaya geliyorsun değil mi?
1: Elbette. Geliyoruz değil mi ortak?

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Sardalya, Dardanel.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
2: getir. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Effeton Jones her sene yüzlerce depoyu araştırıyor. Bu dizi onların en nadide ve değerli keşiflerinden derlenmiştir.
1: Antika avcılarında bu bölüm.
2: Açlıktan öyle.
1: Merak etme, sonrasında yiyeceğiz. Hii ve ben depolara açız. Ona ne kadar teklif vereceğiz?
2: $1000 ne dersin?
1: Ama bir grup aç gözlü şeyler.
0: 1500-1600 oldu. Sattım.
1: Bu çılgınca. Bizi en iyi parçalardan uzaklaştırabilir. Bu çaylak bir herif. Dave'i alışveriş günü kurtaracak mı? Yoksa kârımız?
3: Bütçeme göre değil.
1: Uçup gidecek. Aman tanrım!
0: Yok mu artıran, yok mu artıran?
1: Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırma için halka açılıyor.
0: Sattım. $1000 sattım.
1: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iştir.
4: $120,000.
1: Evet. Ben Alan Hart.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
1: Bulduğumuz ve sattığımız şeylere...
2: ve sattıklarımıza...
1: inanamayacaksınız.
2: 25,000.
5: Anlaştık beyler.
1: Ve hikaye ne kadar iyiyse...
2: o kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet.
2: Dostum, bugün cumartesi ve kahvaltı etmedim. Umarım müzayede buna değer.
1: İşte benim arkadaşım. Her şey iş için. Buna bayıldım. Merak etme, sonrasında yeriz.
2: Evet, bu sırada midem kendini besler. Bugün Santa Clarita'ya gidiyoruz. Çünkü görünüşe göre artık hafta sonları çalışıyoruz.
1: Bu büyük fedakarlığa değeceğine söz veriyorum.
2: Bana dev bir krep yığını borçlusun. Çünkü bu sabahki Cemima teyzeyle olan randevumu iptal ettim.
1: Oyun zamanı. Hadi başlayalım. Her zamankiler
2: evet,
1: yok.
2: Evet, bu da ne? Bir şey mi kaçırdık?
1: Bu cumartesi günü sorunu. Çaylaklar olur. Hafta sonu savaşçıları.
2: Hafta sonu müzayedeleri 9-5 çalışanların ek gelir kazanma yeridir. Yani çaylaklardır.
1: Deneyimli müzayedeciler genelde çaylakları sevmez ama bugün ağırlığımızı koyup harika depolar alacağız.
0: Evet arkadaşlar, müzayedeyi açmaya hazırlanıyoruz. Bugün satacağımız 6 depo var. Yalnızca nakit geçer. Üzerinizde ne kadar para varsa o kadar harcarsınız ona
2: Gitmek
0: göre.
2: Gitmek için sabırsızlanıyorum. Çok açım.
1: Seni beslemediğim zamanları hatırlıyorum. Geçmişte korkunçtu. Bir şeyler kırarsın, öfkelenirsin, huysuzlaşırsın.
2: Biraz fazla harcarım.
0: Evet hadi başlıyoruz.
2: Hala yemeğe ihtiyacım var. Bu iyi bir fikir mi bilmiyorum.
0: Bugün müzayededeki birinci depomuz burası.
1: Pekala, bu şanslı olabilir.
2: Güzel. Saç tarzını sevdim.
1: Belli ki Asya mobilyaları topluyorlar. Bu da ne? Eski bir bisiklete benziyor. Birçok antika bulunmasını sevdim. Midene sormama izin ver. Buna ne kadar teklif vereceğiz?
2: $1000 ne dersin?
0: Evet, ilk depomuz burası.
1: Bakalım çaylaklar ne yapacak?
0: $200'la başlayalım. $200 verdiler. 250 var mı? Var. 300 var mı? 300 de var. 350 istiyorum. 350, 350, 350.
1: Bu çocuklar çok yavaş teklif veriyor.
2: Muhtemelen değerini bilmiyorlar.
1: Burada daha fazla zaman harcamıyor.
0: 500 de oldu. 500 oldu. 1000 oldu. $1000'ım var. $1000. Arttıran var mı? Arttıran var mı? 1050, 1100. Son defa soruyorum. Sattım. $1000. Teşekkür ederim.
1: Gördüğünüz gibi bu çaylaklar ben müzayedeye girince neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu da bizim.
2: En azından mutlu. Çünkü midesi dolu.
1: Neşelen dostum, 5 depo kaldı.
0: Evet, herkes bakabilir.
1: Bunu sevmeyeceksin.
2: Haklısın, sevmedim. Kahvaltıyı bunun için mi atladım?
1: Bu depo bize göre olmayabilir ama eğlence katmak için teklif verebiliriz.
2: Tanrım, lütfen bu berbat şey bize kalmasın.
0: Başlıyoruz. 150 var mı? 150.
1: Burası.
0: 150 verdiler. Teşekkür ederim. Yok mu artıran? 175 var. 200 var. 225 var. Yok mu artıran? 250 oldu. 275. 275
1: evet.
0: Geldi. 300 de geldi. 325 var mı? 350 geldi.
1: Durayım mı yoksa durayım mı?
2: Lütfen dur. Açım.
0: 450 tamam. Güzel. 500 var mı? 500. 500 de geldi.
1: 550. $500 mı dediler?
0: 550, 550, 550. Yoksa satıyorum. 500 sattım.
1: Eğer iyi bir şey görürsek buna üzüleceğiz.
2: Çaylaklarla alışveriş etmenin zorlukları.
0: Sıradaki depoya geçiyoruz.
1: Tipik çaylak davranışı. Her kutuda altın var sanıp depolara teklif verme.
2: Başladıkları zaman onları durduramazsınız.
0: Evet çocuklar. Bir bakalım bakalım.
1: Hayır mı?
2: Bırak bunu, çaylaklar al.
0: Başlıyoruz. 400 var mı? Güzel. 450 de var. 500 de var. 550 var mı?
1: Yatırıyorum.
0: 700 geldi. Teşekkür ederim.
1: Bu çaylak bir herif.
2: Daha da çok çöp.
0: 450, 500 geldi. Evet, 550 var mı? 550 güzel. 600 de var. 600 sattım.
1: Bizim işe göre bu adam çaylakların kralı olmak istiyor.
0: Evet çocuklar, bakalım.
1: Şuraya bakar mısın?
0: 600'e sattım.
1: Sanırım ne görse seviyor. Çaylaklardan daha da kötü bir şey varsa para saçan çaylaklardır. Eğer depoda iyi bir şey varsa fiyatı artabilir.
2: Artık umurumda değil. Yemek zamanı geldi mi? Sanıyorum.
0: Evet, bu son depo.
2: Bu bir inşaat şirketinin ekipmanlarına benziyor.
1: Arkada çimento karıştırıcısı var, $300 eder. Bir yıkım güllesi var.
2: Bu çok fena. Bu depoyu sevdim. Alet sandığım. Eğer araç gereç varsa $1000 eder.
1: $1000 uygundur.
2: $1500 derim. Son depo muhteşem bir vaha gibiydi. Aletler, çimento karıştırıcı, yıkım güllesi.
1: Tamam, sakin ol. Sanırım açlık halüsinasyonların başladı.
2: Muhteşem.
1: İşimiz bitti.
0: Evet, son depomuzu satıyoruz. $200 veren var mı? $200. Verdiler, teşekkür ederim. Yok mu artıran? $300 oldu.
2: Bunu
0: yok
2: mu artıran?
1: $400
0: oldu. Teşekkür ederim. $350 oldu. $400 oldu. $450 oldu.
3: Var.
0: $500 var mı derken $500 de geldi. $550. $600 lira geldi. Yok mu artıran? Yok mu artıran? $1400.
1: Bu adam kontrolden çıktı.
2: 1500.
0: 1500 geldi. 1600 geldi. 1700 de gelir mi? Geldi.
1: Ne yapıyor?
0: 1800 var mı? 1800 de geldi. Yok mu artıran? 1900.
1: Bu kadar. Hadi çekilelim.
0: Yoksa 1800'e satıyorum. 1900 geldi. Teşekkür ederim. Dostum. 2000 var mı? 2000. Son çağrı 2000 için.
3: Sizindir.
0: Yoksa 1900'e satıyorum.
1: Artık senindir Denizci.
3: İyi şanslar.
1: Sana kötü haberlerim var. Bu kahvaltı bütçemizden kesilebilir. Söylüyorum.
2: Üzgünüm dostum. Sanırım açlık krampları sonuncu da yakaladı. Kahvaltıyı kaçırdığımıza göre Çin yemeğine ne dersin?
1: Bence birinci depoya dalmalı ve sonra yemeliyiz. Sonrasında kutlayacak bir şeyimiz olur.
2: Her neyse.
1: Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Birazdan bunların hepsine değecek Tony. Bak, uzun zamandır kayıp kardeşinle buluştu.
2: Eminim o da açtır.
1: Bana yardım edebilir misin? İşte böyle. Çok ağır. Aldın mı? Yardım eder misin? Bir dakika. Bence en azından $150 eder.
2: Eski mobilyaları kontrol edelim.
1: 1930'lardan olmalı. Süslü kutular. Belki de Mikado oyunu falandır, bilmiyorum.
2: Bu nedir?
1: Bir abaküs mü?
2: Tanrı korusun.
1: Bu harika. Güzel. Bu güzel Japon karakterlerini kanjiyi yazmak için kullanıyorlar. Bunlar hokka ve yazı araçları. Bu güzel bir dolap. Her türlü $500 eder. Şimdiden yaraladık. Arkadaki bisiklete bakalım. Hey! Bu bir bisiklet değil ki. Sırada taşıması zor eşyalar var. İlerliyor! Umutlarımızı yıkar.
4: 500 almak isterim.
1: Ya da patlayıcı bir dönüşü yapabiliriz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
6: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
12: getir. 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Ararı buluruz.
8: İzini
4: bilir misin?
8: Zır deliyiz biz.
4: Hem yazın.
15: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
4: Ararı.

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
5: Hadi arkadaki bisiklete bakalım. Hey! Oho, bu bir bisiklet değil ki. Bu bir rickshaw. Bu eski 1950 model bir rickshaw. Bunu biliyorum çünkü eski sertleştirilmiş lastik sıcaktan yanıyor. Bu orijinaldir, yani yaşı var. Ama ahşap tekerlekleri olacak kadar değil. Eğer ahşap tekerlekleri olsaydı 100 yaşında olurdu. Dostum, bu para demek.
6: Harika.
5: Kim bir tur binmek ister?
6: Onun yerine yemek yiyelim.
5: Hadi bin ve bana güven. Bu harika olacak. Asilzadeler gibi efendim.
6: Aman tanrım.
5: Arabana atla ve gerisini düşünme. Nereye gidiyoruz efendim?
6: En yakın restorana lütfen.
5: İşte gidiyoruz.
6: Hastaneye. Aman tanrım.
5: Evet.
6: Gelmedik mi? Gelmedik mi? Gelmedik mi? Lanet olsun.
5: Söylemeliyim ki o rickshaw gerçek bir hazine ve beklediğine değecek. Şimdi daha iyi misin? Bu kadar hızlı yemene gerek yok. Kimse senden almayacak. Dalga geçiyordum. Kazmaya hazır mısın? Bakalım midemiz bizi nereye getirmiş?
6: Ben hala açım.
5: Nasıl olabilir? Yeni yedin.
6: Çin yemeği seni tam olarak doyulmaz. Bunu bilmelisin. Şu kötü çocuğa da bak dostum. Bu çok fena.
5: Hadi çıkartalım. Ne yapıyorsun? Esniyor musun?
6: Kımıldıyor.
5: Evet. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır mı? Tamam, bu da işe yaramayacak.
6: Evet dostum.
5: Bir kaldıraç halledebilir bu işi. İşte bu. Hareket ediyor. Burayı temizlemek için 24 saatiniz var. Bu pahalı olabilir. Ne yapıyorsun? Sarılıyor musun?
6: Hayır, beni tutuyor. Çok ağır.
5: Evet, belki de bunu depoya bu kadar para harcamadan düşünmeliydin. Dur biraz, yüzünün fotoğrafını çekeceğim. Çok güzel. Bu çok hoş. Umarım burada bir şey vardır. Dur. Belli ki bazıları işaretleri okuyamıyor. Öyle değil mi? Eğer internetten tuhaf biriyle tanışmak istersen bu 65 dolar. Eski antika Playboy dergileri. Bu halde satılmaları imkansız. Burada satabileceğimiz bir şey var mı? Bu seni yemekten alıkoyabilir.
6: O da ne? Dostum, kilot mu çıkarıyorsun?
5: Kıyafetler ve gülle arasında sanırım bu depo Miley Cyrus'a aitti. Hatta spor çantasının içinde olabilir.
6: Dostum, patlatma mekanizması. Yükle, patlat.
5: Neyi patlatıyor? Burada patlayıcı var mı?
6: O da ne? Silah. Ateş, ateş, ateş. Evet. Eğlenceliydi.
5: Bak dostum, beni biliyorsun, iyimserimdir ama ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Patlayıcılar ve yıkım güllesi gibi internette satabileceğin birkaç eşya var. Yıkım güllesi iyi para edebilir ama biz taşıyamayız. Bunu çekmek için de para harcayacağız. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Birkaç telefon görüşmesi yaptık ve yeni arkadaşımız Bay Yıkım güllesini taşımanın 600 dolar edeceğini öğrendik.
6: Sana açken düşünemiyorum demiştim.
5: Tamam, benim suçum. Sana şeker gibi bir şey getirmeye başlamadım.
6: O güzel olur.
5: Yıkım güllesi çekilirken rickshaw'a bir ev bulmak için Hollywood'a gideceğiz. Bil bakalım kim rickshaw'la ilgileniyor?
6: Kim?
5: Metropolis'ten Nick, hatırladın mı?
6: Evet, hatırladım.
5: Kesin karar vermedi ama çok ilgilendi. Eski dostumuz Nick'le buluşacağız. Böylesini hiç görmediğiniz bir antika ve koleksiyon mağazası var.
6: İşinin bir parçası da bunları televizyon ve film endüstrisine kiralamak.
5: Umarım rickshaw'umuzun değerini anlar. Buna alışabilirim Tom.
6: Evet, bu şeyden kurtulduğumuza çok memnun olacağım.
5: Dikkat et. Merhaba Nick.
0: Kapamam gerek. Seni sonra arayacağım.
5: Havalı bir şekilde geziyorum dostum.
0: Uzun zaman oldu. Nasılsın? Ben iyiyim. Aman tanrım şuna da bak. Bu çok güzel.
5: Bu rickshaw o kadar kendine has bir şey ki. Gördüğümüz an seni ve Metropolis'i düşündük.
0: Bunu görünce kalbim küt küt attı.
5: Ben 90 kiloyum. Hepsi kas. Bu adam beni tek parmağıyla taşıdı diyebilirim. Bunun ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Bu gerçekten de çalışan antika bir rickshaw.
0: En çok da antika lastiklerini sevdim. Bu lastikler çok yıpranmış ama kalitesiz değiller. Bunlar kauçuk. Bu dönemi severim. 1950'lerden kalma olduğunu anlıyorum. Çok iyi.
5: Stüdyolara eşya kiraladığını biliyorum. Belki böyle bir şeyi almak istersin.
0: Eğer bunu sizden alırsam fiyatta anlaşabiliriz. Kiraya verebilirim. Yani bu kar elde etmeyeceğim. Yalnızca her baktığımda beni mutlu edecek demektir.
5: Beni ne mutlu eder biliyor musun?
0: Ne?
5: $2,500.
0: Aha. Yapamam, bütçemi aşar. İsterdim ama görüyor musun? Bu yeniden boyanmış. Stüdyolar bunu geri gönderir. Yani bunu kim boyadıysa fiyatını düşürmüş. Kiraladığımda fiyatı çok düşecektir. $1,500 alabilirim. Lütfen nazik olun. Evet, $1,500.
6: Hiç değişmemiş.
5: Evet, anlaşması çok zor. 2400 diyeceğiz.
0: O zaman 1900 derim.
5: 2100. Bedavaya seni götürürüm. Elimi uzatıyorum çünkü kendimi şanslı hissediyorum.
6: Haftaya geldiğimde bir şey alacağım ve paranı geri almış olacaksın.
0: 2100'e evet diyeceğim. Siz harikasınız.
5: Teşekkür ederim. 2100'e sattık. Şimdi bedavaya binmek ister misin?
0: Alırım.
5: Sahi mi? Atla. Atla hadi.
0: Teşekkür ederim. Yavaş git. Rickshaw ehliyetin var mı?
5: $2,100. Bu rickshaw'la paramızı ikiye katladık.
6: Evet ama yıkım güllesiyle biraz indik. Bu alışveriş bir kabusa dönüşüyor.
5: Biliyor musun, bence bu harika bir fırsat olabilir. Umutsuzluğa kapılma. İyi, müteahhitlerle konuştum. Ve bu büyük şeyi göreceği için heyecanlanıyor. Ayrıca bir yıkım güllesine sahip olmaktan daha eğlenceli ne olur? Hiçbir şey.
6: Doğru.
5: Ben sen misin?
0: Evet.
5: Merhaba.
0: Merhaba Tom.
5: Ben Alan Huff.
0: Memnun oldum.
5: Görüşe göre gülleniz bizden önce gelmiş.
0: Bana ailemi hatırlattı. Babamla büyürken Los Angeles'taki 100 katlı apartmanları yıkardık.
6: Gerçekten de bununla çok şey yıktın mı?
0: Evet. Ben 3. nesil yıkımcıyım. Bu şeylerle büyüdüm diyebilirim.
6: İnsanların yaralandığı olur mu?
0: Bir seferinde Beverly Hills'te sallanıyordu. Kablosu koptu ve banka çatısına düştü. Saat 12'ydi ve çok kalabalık olmasına rağmen kimseye bir şey olmadı. Geri takıp işe döndük.
6: Bu harika.
5: Onlara para verdiniz mi?
0: Hayır.
6: Bunun değeri nedir?
0: Çok farklı boyutlarda olabilir. 6 tona kadar çıkabilir. Bir bebek gülle, 1,5 ton civarında. Zamanında yeni bir tane almak $5,000 ederdi.
6: Peki günümüzde?
0: Günümüzde kullanılmıyor. Kimsenin ihtiyacı yok ve hiç kimse istemiyor.
5: Dur. Sen artık kullanmıyor musun?
0: Hayır, artık kullanmamaları çok üzücü. Ama artık daha hızlı yıkmanın yolları var. Ve yıkım işinde mümkün olduğunca hızlı olmalısınızdır. Bu çok önemli.
6: Peki bunun gibi bir şeyle?
0: İşte şimdi konuşuyorsun. Buna kontrollü yıkım denir. İçe doğru patlar. Çok katlı bir binayı yıkabilir ve çevreye zarar vermez.
6: Yani bunlar uzaktan kumandalı fünyeler.
0: Evet.
6: Ne kadar eder?
0: Her biri $300.
6: Buna ne kadar?
0: Size bunun için $1,000 verebilirim.
6: $1,000 mı?
0: Evet, değeri yaklaşık budur.
6: Ben $2,000 düşünüyordum.
0: Sahi mi? Şu an tek değeri ağırlığınca hurdadır. Kimse bunu istemez.
6: Bu tarihimizin bir parçası. Geçmişinin bir parçası.
0: Evet, evet. Bunu almak isterim. Benim için nostaljik.
6: Peki bununla ne yapardın?
0: Kırmızıya boyarım ve logomuzu koyardım. Ön bahçemize koyardım.
6: Dev bir antika pano gibi.
0: Kesinlikle.
6: O şeyler pahalıdır.
0: 1200'e ne dersin?
6: Bunun için 1200 ve bunun için 600. İkisi için 1800 iyi olur.
0: Evet, çalışıyorlarsa anlaştık mı?
6: Anlaştık.
5: Teşekkür ederiz.
0: Pekala.
6: Test edebileceğimiz bir şey var mı?
0: Evet var. Karavanlarımız var. Onları yıkıp baştan yapacağız.
6: Harika. Bu harika olacak.
0: Başla bakalım Tom.
5: Patlatması için ona mı güveniyorsun?
6: Kulaklarını korumak isteyebilirsin.
5: Biraz daha yakınlaşmak istemez misiniz? Böylece iyice takdir edebilirsiniz. İşte böyle.
6: Hazır mısınız çocuklar? Doluyor.

0: Vay canına.
1: Aman tanrım.
0: Çok güzel bir şey.
1: Mutlu musun?
0: Evet, bu muhteşemdi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok eğlenceli ve çılgınca.
0: Pekala, bunu temizlememiz gerekmiyor değil mi?
1: Vay canına, ne kadar da büyük bir patlamaydı. Daha çok hafta sonu müsaidesine gitmeliyiz.
0: Sadece kahvaltı ve dev patlama sözü verirsen olur.
1: Sanırım bunu halledebiliriz. Big Show'u 2100'e sattık. Yıkım güllesi ve patlatıcıları da 1800'e. Ve geri kalanı da 1500 dolar etti. İki depoya 2900 dolar ve yıkım güllesini çekmeye 600 dolar harcadık. Eşyaları 5400 dolara sattık ve toplamda 1900 dolar kar ettik. Evet, sanırım bu kadar patlama seni bir süre idare eder.
0: Pek değil. Makine yıkımı hazır, siz hazır mısınız?
1: Evet.
0: Evet. Düşür. Evet. Tanrım, bu harika. Geri gel.
1: Evet.
0: Çok güzel. O bir sanatçı.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
8: Dardanel'den. Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
11: Arar buluruz,
12: izini
11: bilir misin?
12: Zırh deliyiz biz.
11: Hem yazın.
13: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
11: Arar

0: Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
0: Şimdi oldu işte.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Programımızın bu bölümünde Eagle Rock, Kaliforniya'daki Columbus İtalyan Et Restoranı'nın sahibi Vic Parrino, çalışanları arasındaki çatışmalardan şikayetçi.
10: Müşterilerim çalışanlarımın tartışmalarının kulaklarına gelmesinden şikayetçi ve bir daha gelmek istememeleri çok kötü. Bu da iş açısından felaket olabilir.
9: Tüm bu gerilime neden olan garson Marco mu? Yoksa daha büyük sorunlar mı var?
11: Biri Jillian'ın bu kadar açık bir bluz giymemesi gerektiğini söylüyordu.
12: İnsanların bir park yeri ve cebinizdeki para için yapmayacakları yok. Neden sıradan bir fiş alıyor? Onu çöp kutusuna attı.
9: Restoran sırları kılık değiştirerek gerçekte neler olduğunu gösterecek.
11: Menü hakkında soru sorduğum için servisi yapmayacak mısın?
13: Hayır, pislik yaptığın için servisi yapmayacağım.
10: Şaka yapıyor olmalısın.
9: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama sorumsuz çalışanlar...
14: Pislik yapma, tamam mı?
9: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup çözmesine yardımcı oldu. Ekibini çalışan kılığında göndererek...
15: Adım Chris, yeni malzemeci.
9: Restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
16: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
11: Bu iş yeri benim.
16: O yemek benim hayatım.
10: Benim adım Vic Parrino. Eagle Rock, Kaliforniya'da Columbus İtalyan Et Restoranı ve Caz Kulübü'nün sahibiyim. Columbus aileye odaklı bir restoran. Sadece çalışanlar açısından değil, aynı zamanda müşterilerimiz açısından da. Ben onları müşteri olarak göremem. Daha çok akraba gibiler. Ben Columbus'taki temayı geleneksel İtalyan olarak bitimlerim. Bunun gibi bir şeyi gangster filmlerinde görmüşsünüzdür. Menüde İtalyan tarzı olan her şey amcamın tarifleridir. Burada Sevin Özgün lazanya tarifi, Sicilya usulü somon balığı, parmesanlı tavuk, köfteli spagetti, Sevin köfte bifteği var. Columbus'a geldiğinizde iştahınız yerine gelir. Yıllar içinde burayı çalışanlarım ve konuklarımız için rahat bir ortam haline getirirken çok çaba harcadım. Ne yazık ki şu anda büyük bir sorunum var. Yarattığım aile ortamı parçalanıyor. Personelim arasında çok fazla kavga çıkıyor. Daha da kötüsü, müşterilerin doldurduğu yorum kartları tümüyle olumsuz. Müşterilerim çalışanlarımın tartışmalarının kulaklarına gelmesinden şikayetçi ve bir daha gelmek istememeleri çok kötü. Düzenli müşterilerim bu restoranın can damarı. Bu yüzden sorunu çözmeliyim ve yardıma ihtiyacım var.
12: Merhaba Vic. Charles Stiles, restoran sırları.
10: Vic Parrino, memnun oldum.
12: Evet,
10: Charles.
12: O da Shelby.
11: Merhaba, memnun oldum.
10: Merhaba Shelby.
12: Pekala, bana sorunundan söz et. Şirketimi neden aradın?
10: Bu restoran bir aile havasına sahipti. Hı-hı. Bu aralar çalışanlar arasında çok fazla gerilim, çok fazla sorun çıkmaya başladı. Bunu tarif edemiyorum.
12: Restoran içinde biri hakkında dikkatini vermen gereken herhangi bir söylenti ya da gevezelik duyuyor musun?
10: Sürekli olarak öne çıkan iki isim var, Marco ve Dana. Marco uzun yıllardır benim yanımda. Gerçekten iyi bir garson oldu. Ama belli ki gerginliğin çoğu ondan çıkıyor. Birdenbire hatalar yapar oldu. Müşterilerimizin siparişlerini karıştırıyor.
12: Tamam.
10: Ve Dana, tüm çalışanlarımı sorumlu tuttuğum standartlara sahip. Arda arda 4 ay ayın çalışanı seçildi. Onun sorun yarattığını düşünmek istemem ama Marco'nun kıskançlık yaptığından kaygılanıyorum.
12: Tamam, hem Marco'ya hem de Dana'ya dikkat edelim. Çünkü net olarak tanımlayamıyorsun.
10: Bu bende çok fazla kaygı yaratan bir şey.
9: Bu operasyon için restoran sırları Marco'ya... ve Dana'ya odaklanıyor. Müşterileri ve servisi etkileyen çatışmalardan sorumlu olabilecek garsonlar.
12: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ayrıca müşteri kılığında restoran sırları ajanlarını içeriye sokacağız ve neler olduğunu göreceğiz. Olup biten her şeyi gözlemleyebileceğiz.
11: Yapabileceğim şeylerden biri bir konuk olarak restorana gelmek ve bir müşterinin bakış açısıyla servisi görmek.
10: Charles, umarım bana gerçekten yardım edebilirsin.
12: Restoranında bir şeyler oluyorsa öğreniriz.
9: Bu operasyon için Columbus İtalyan Et Restoranı'nın anahtar noktalarına kameralar gizlendi. Restoranı ve müşterilerini bütün olarak görebilmek için birinci ve ikinci kamera ana yemek salonuna takıldı. Üçüncü ve dördüncü kamera bara yerleştirildi. Beşinci ve altıncı kamera mutfağa yerleştirildi. Yedinci kamera garson bölümüne ve sekizinci kamera dışarıdaki herhangi bir hareketi izlemek için otoparka yerleştirildi. Ekipten Shelby müşteri numarası yapacak ve Grant stajyer bir garson kılığına girecek.
10: Aman tanrım. Charles, inanılır gibi değil. Bu benim restoranım.
12: Etkilenmene sevindim. Bir çalışanın gidebileceği her yeri görüyoruz.
10: Muhteşem.
12: Tamam, öğle vardiyası başlıyor. Marco ve Dana geldi
10: ama
12: mi?
10: Ama her an restorana gelebilirler.
12: Şu beyaz gömlekli beyefendi kim?
10: Aa, o mu Paul? Yardımcı müdürlerimden biri. Hı-hı. Restoranın işleyişini gerçekten bilir. Onu oyunumuzu kurmamıza yardım etmesi için aldık.
12: Tamam.
10: Tamam, şu anda Dana kenara çekiyor.
12: Güzel bir park yeri. Bütün çalışanların restoranın yanına böyle park edebiliyor mu?
10: Hayır, orası herkesin istediği ayın personelinin park yeri. Eskiden benim park yerimdi ve ayın personeline ödül olarak verdim.
12: Vay canına, bu harika, büyük bir ödül. Ben bloğun öbür yanına park ettim.
11: Merhaba Paul.
7: Merhaba.
11: Bugün hoş görünüyorsun.
7: Teşekkür ederim.
11: Spor yapıyor musun?
7: Evet, biraz.
11: Aferin sana.
12: Ayın personeli olmak için kriterler nedir?
10: Çok iyi müşteri hizmeti. Dakik olmak, müşterilerden iyi yorum kartları almak, müşterilerle iyi ilişkilerde olmak.
12: Bu önemli bir statü.
10: Zaten arda arda 4 kez oldu ve bu ara 5.sini de kazanma yolunda gidiyor.
12: Pekala, başarırsa gurur verici bir an olur. Peki bu adam kim?
10: O Marco.
12: Dur, az önce Dana'nın arabasına mı tükürdü?
15: Az sonra. Ne oldu bilmiyorum. Hiç böyle yapma.
7: Kendini toparla. Yoksa seni kovmam gerekecek.
10: Charles, bu çok sinir bozucu.
12: Az daha elini kırıyordu. Çok öfkelenmiş. Neden sıradan bir fiş alıyor? Onu çöp kutusuna attı.
9: Eagle Rock, Kaliforniya'daki Columbus İtalyan Et Restoranı'nın sahibi Vic Parrino, çalışanları arasındaki çatışmaların müşterileri ve servisi etkilemesinden kaygılanıyor.
10: Korkarım bu olay operasyonun bitmesi anlamına gelecek.
9: Charles, Colombo'nun yanına Vic'in gizli kamerasıyla restoranında neler olduğunu izleyebileceği bir kontrol odası kurdu.
10: Kesinlikle inanılmaz.
9: Ekipten Grant, stajyer garson olarak başlayacak ve Shelby müşteri numarası yapacak. Operasyonun başlamasıyla garson Marco, garson Dana'nın arabasına tükürüyor.
10: Şunu gördün mü? Söz ettiğim bu.
12: Evet, gördüm. Marco çalışanların arabalarına tükürüyorsa gerginlik ondan çıkıyordur. Ve bunu hisseden tek sen değilsin. Müşteriler de hissediyordur.
11: Marco, nereye park ettin?
15: Yolun 80 kilometre aşağısına.
11: Çok kötü.
15: Herkes senin gibi olamaz.
12: Marco'nun Dana'dan hoşlanmadığı çok belli.
15: İlerleme kaydediyorum yani. Hepsi bu kadar.
12: Belli ki Marco park yerini kazanmak istiyor.
10: Park yerine rağbet çok ama daha da önemlisi diğerlerinin ne yaptığını görüp ilerleme kaydetmelerini istiyorum.
12: Belli ki bu onu motive etmiş. Arda arda 4 kez kazanmış.
10: Kesinlikle.
12: Şimdi restoran sırlarından Grant'i göndereceğim. Stajyer garson olarak başlayacak.
10: Tamam, başlayalım.
12: Merhaba Grant, hadi içeri gir ve başla.
8: Vic çalışanları arasında yükselen gerginlik konusunda kaygılanıyor. Bu yüzden bu operasyonda stajyer garson kılığındayım. Restoran sırrı olmanın eğlenceli yanlarından biri de Charles'ın kullandığı cihazlar. Bugün yine hayal kırıklığına uğratmadı. Bu dolma kalemde minik bir kamera gizli. Bununla Vic'e restoranında olan her şeyi bir çalışanın bakış açısıyla göstereceğim. Merhaba Paul.
7: Evet.
8: Merhaba, ne haber? Ben Grant. Aa, Vic bugün başlamamı söyledi.
7: Senin için Dana'yı bulayım.
8: Tamam, teşekkür ederim.
7: Bir şey değil. Pekala, bugün bir acemi geldi. Seni tanıştırayım. Merhaba. Grant.
8: Ne haber?
13: Merhaba.
7: Bu Deyna.
8: Memnun oldum.
13: Memnun oldum. Deyna.
7: Siz biraz konuşun ona.
8: Tın kullandığı cihazlar bugün yine hayal kırıklığına uğratmadı. Bu dolma kalemde minik bir kamera gizli. Bununla Vicky restoranında olan her şeyi bir çalışanın bakış açısıyla göstereceğim. Merhaba Paul.
7: Evet.
8: Merhaba, ne haber? Ben Grant. Evet. Vic bugün başlamamı söyledi.
7: Senin için Deyna'yı bulayım.
8: Tamam, teşekkür ederim.
7: Bir şey değil. Pekala, bugün bir acemi geldi. Seni tanıştırayım.
8: Merhaba.

0: Kartın yok, kart alacaksın. Böylece masa numaranı göreceksin. Şu anda 8 numaralı masa.
1: Neden ayın çalışanı olduğunu anlıyorum. Bu aşamada çok profesyonel görünüyor. Grant'i çok iyi karşıladı.
0: Bu Philip. En önemli insanlardan biri. Seni severse en iyi masaları verir.
2: Duvardaki fotoğraf sana mı ait? Vay canına.
0: Pekala, bu tarafa gel.
3: Kendisiyle gurur duyuyor.
2: Sen ayın çalışanı mısın?
0: Evet. Arda arda 4 ay.
2: Vay canına, bunun içine aldın.
0: $250 alıyorsun. Restoranda $150'lık hediye çeki ve hemen arkada bulunan harika bir park yeri alıyorsun.
2: Bir park yeri mi?
0: Evet, bu semtte park yeri bulunmuyor. Yani öyle ki geçen gün Marco'nun arabası çekildi mesela.
2: Ne? Peki bu ayın çalışanı kim olacak?
0: Ben.
2: Nasıl bildin?
0: İşimde gerçekten başarılıyım. Yemek salonunu göstereyim.
1: İnan bana, daha önce ard arda 3-4 kez ayın çalışanı seçilen birini görmedim. 5. ay kazanmak için ne yaptığını görmek istiyorum.
4: Buyurun salatanız.
5: Bu yemek yalnız.
4: Anlayamadım.
1: Marco orada ne yapıyor?
5: Ben büyük pizza sipariş ettim.
4: Geri dönüp size büyük pizza getireyim. Özür dilerim. Pekala, hemen halledeceğim.
1: Aslında kaygılarından birinin Marco'nun hatalar yapması olduğunu biliyorum ve işte yaptı. O pizza siparişini karıştırdı. Bakalım bunu profesyonelce yönetebilecek mi?
4: Ne oluyor? Yemin ederim bilmiyorum. Özür dilerim ahbap, benim hatam. Ne olduğunu bilmiyorum.
0: Her şey yolunda mı? Yardım edeyim.
4: Evet evet, her şey yolunda. Yardımın gerekmez, sağ ol.
0: Paul, neler oluyor? Yine mi karıştırdı?
1: Onun ayın çalışanı olduğunu biliyorum ama neden Marco'ya ne olduğu konusunda kaygılanıyor?
6: Çünkü uzun zamandır burada ve restoranı gerçekten önemsiyor.
0: Çok hoş görünüyorsun.
7: Teşekkürler, sen de öyle.
0: Evet, bluzuna bayıldım.
1: Peki şu genç hanım kim?
6: O Jillian. Birkaç yıldır restoranda garsonluk yapıyor.
1: Tamam.
0: Ben olsam asla giyemezdim.
7: Aman tanrım, tabii ki giyersin.
0: Beni bir ara alışverişe götürmelisin.
1: Belli ki Dana personelle iyi geçiniyor.
6: Öyle görünüyor.
0: Merhaba Paul. Yani bunu muhtemelen söylememeliyim ama biri Jillian'ın bu kadar açık bir bluz giymemesi gerektiğini söylüyordu.
1: Bu çok ilginç. Giyim tarzıyla ilgili sorun var mı?
6: Hayır, giyim kurallarımıza göre giyiniyor Charles.
0: Profesyonelce davranmaya çalışıyorum.
3: Bunu bir müşteri mi söylüyor?
0: Evet, bir müşteri.
1: Hiçbir müşteri Jillian'ın bluzundan şikayet etmedi. Bu neden söz ediyor?
0: Dikkat et.
3: Vicky'e bundan kesinlikle
0: bence
3: söz
0: ederim. Bence bilmem gerekiyordu.
3: Pekala, sağ.
1: Bence Dana'ya kesinlikle dikkat etmeliyiz. Çünkü bu mükemmel görünüşün ardında bir şeyler oluyor.
4: Pekala, buyurun. Roast beef sandviç, peki ya siz?
8: Tavuklu sandviç.
4: Güzel seçim, teşekkür ederim.
1: Marco siparişleri sisteme girmek için bekliyor. Umarım bu kez doğru girer.
4: Yardım edebilir mi?
0: Hayır, sipariş girmek için bekliyorum. Teşekkür ederim.
1: Dana bilgisayarı kullanması gerektiğini söyledi ama bir sipariş girmedi. Neden mutfağa gidiyor? Şuraya bak, bir fiş alıyor. Neden sıradan bir fiş alıyor? Şunu gördün mü? Onu çöp kutusuna attı.
4: Fransız sosu ve tavuklu sandviçe ne oldu?
1: İnsanların bir park yeri ve cebinizdeki para için yapmayacakları yok.
6: Buna inanamıyorum.
5: Menü hakkında soru sorduğum için servis yapmayacak mısınız?
0: Hayır, pislik yaptığın için servis yapmayacağım.
6: Şaka yapıyor olmalısın.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.

0: Bayım, üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Gizli kameralar ve restoran sırları ajanlarının yardımıyla Columbus İtalyan Et Restoranı'nın sahibi Vic Parrino, restoranında sorun çıkaran kişinin 4 kez ayın çalışanı seçilen Dana olabileceğini öğrendi.
1: Jill'in bu kadar açık bir bluz giymemesi gerektiğini söylüyordu.
2: Hiçbir müşteri onun bluzundan şikayet etmedi. Bu neden söz ediyor?
0: Daha da kötüsü, garson Marco'nun sipariş fişlerini basılır basılmaz çöpe atarak tuzağa düşürüyor.
2: Şunu gördün mü? Marco'nun tepesine neden dikildiğini açıklıyor. Onu tuzağa düşürmek için fişini almasını bekliyor.
3: Dana'nın ayın çalışanı unvanını bu şekilde kazanması kesinlikle tiksindirici.
2: Dana yüzünden o müşteriler Marco'nun kötü servis yaptığını düşünecek.
4: Yemeğimiz gelmek bilmedi.
5: Bunun için özür dilerim. Yemeğinize hemen bakıyorum.
4: Mümkünse harika olur. Lütfen.
5: Hey! Fransız sosu ve tavuklu sandviçe ne oldu?
6: Fransız sosu mu? Burada sipariş fişi yoktu.
5: Fişim orada değil mi? Yok mu? Sen görmedin mi?
2: Tabii ki haberleri yok. Dana fişi attı.
1: Baksana Paul. Marco'nun masalarından birinin yemeği hala gitmedi. 3 numaralı masa.
2: Gördün mü? Tam anlamıyla ikinci davranıyor.
7: Baksana Marco. Bugün neler oluyor? Bugün işleri 3 kez batırdın.
5: Bu da ne demek? Ne oldu bilmiyorum. Hiç böyle yapmam.
7: Çünkü bu ay sürekli bu oldu. Yemekler geri geliyor. Masaları karıştırıyorsun, mekanda tartışıyorsun. Kendini toparla. Yoksa seni kovmam gerekecek.
2: Hesaplı bir hamleydi. O iki müşteri tıpkı Dana'nın istediği gibi müdürüne Marco'yu şikayet etti. Ve bence önceki pizza siparişini de o karıştırdı. Üzgünüm Vic. Dana'yı sevdiğini biliyorum. Ama senin sorunun o.
5: Bir daha olmayacak. Sana söz veriyorum. Sağ ol Paul.
2: Artık Marco'nun ona karşı saldırganlığının nedenini anlıyorum. Öyle öfkeli ki buzdolabına vururken az daha elini kırıyordu.
1: Baksana masan çok aç görünüyor.
5: Biliyorum, ilgileniyorum, tamam mı? Sağ ol.
2: Onu sırtından bıçakladı ve şimdi de kıvırıyor.
3: Buna inanamıyorum.
2: İnsanların bir park yeri ve cebinizdeki para için yapmayacakları yok.
3: Çok sinir bozucu. Beni öyle kızdırıyor ki artık onu kovmaktan başka bir şey istemiyorum.
2: Bazen hedefimizi bulduktan sonra onlara bir ders vermek isterim. Artık Dana'ya kendi ilacını tattırma zamanı geldi. Ajanım Shelby'yi göndermek istiyorum. Onun bölümünde oturacak ve damarına basacak.
3: Kesinlikle.
2: Dinle Shelby, içeri girip seni Dana'nın bölümüne oturtmalarını iste.
8: Dana insanların arkasından manipülatif olabildiğini gösterdi. Bu yüzden bu operasyonda bir müşteri olarak gideceğim ve tüm restorana onun gerçek yüzünü göstereceğim. Merhaba.
9: Merhaba. Nasılsınız? 2 kişilik
8: mi? Evet. Dana'nın bölümüne oturabilir miyiz? Hakkında harika kesinlikle şeyler duydum.
1: Merhaba hanımlar, nasılsınız?
8: İyiyiz.
1: İçecek bir şeyle başlamak ister misiniz?
2: Shelby, Dana'yı menü bilgisi konusunda sınayacaksın.
8: Aslında birkaç sorum olacak.
1: Ne gibi?
8: Köfteli spagetti de Sam'in tarifiyle yazıyor. Sam'in tarifi tam olarak nedir acaba?
1: Standart makarna sosu ama harikadır.
8: Öyleyse Sam'in lazanyası geleneksel lazanya, öyle
1: evet
8: mi?
1: Evet, evet.
8: Emin misin?
1: Evet.
8: Peki lazanyada kaç çeşit peynir bulunuyor?
1: Mozzarella var, ricotta var ve sanırım parmesan var.
8: Sanıyor musun, öyle mi?
1: Sanırım.
8: Spesiyaller neler?
1: Hemen gidip tabloyu alıp geleyim, olur mu?
8: Bunu bilmiyor musun? Yeni misin?
1: Hayır, kesinlikle yeni değilim.
8: Bu komik mi?
1: Biraz.
8: Neden komikmiş?
1: Çünkü bana zorluk çıkarıyorsun.
2: Burada gördüklerimize çok şaşırdım. Diğer çalışanlarını tuzağa düşürmekle kalmıyor, daha menüyü bile bilmiyor.
3: Menüyü ve spesiyalleri bilmek birinci kuraldır.
2: Pekala Shelby, ısıyı arttır.
8: Belli ki neden söz ettiğini bilmiyorsun. Menüyü ve spesiyalleri bilmiyorsun.
1: Çünkü ben ayın çalışanıyım. Yani
8: şaka mı bu?
1: Hayır, gerçekten çok kabasın.
8: Benim şimdiye dek gördüğüm en kötü servis.
1: Anlayamadım. Servis yapmayı reddetme hakkım olduğunu biliyor musun sen?
8: Menü hakkında soru sorduğum için servis yapmayacak mısın?
1: Hayır, pislik yaptığın için servis yapmayacağım.
8: Aman tanrım.
3: Şaka yapıyor olmalısın. Restoranımda ayın çalışanı olarak fotoğrafı duvarda. Ve bu sona eriyor.
2: Gidip onu al ve buraya getir.
3: Dana, seninle konuşmalıyım.
1: Merhaba.
3: İçeriye çık derhal.
1: Geleceğini bilmiyordum, iyi misin?
3: Hayır,
1: sorun
3: değilim.
1: Nedir?
3: Kim küçümseyiciydi?
1: Pislik yapıyordu.
2: Burada olup biten her şeyi izliyordu.
1: Bu yaptığınız yasal
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki yasal. Onun restoranı istediğini yapar.
0: Eagle Rock, Kaliforniya'daki Columbus İtalyan Et Restoranı'nda gizli bir operasyon yaptıktan sonra restoran sırları garson Dana'nın iş arkadaşlarının arkasından konuşarak gerginlik yarattığını,
1: biri Jillian'ın bu kadar açık bir bluz giymemesi gerektiğini söylüyordu.
2: Hiçbir müşteri onun bluzundan şikayet etmedi. Bu neden söz ediyor?
0: Garson Marco'yu tuzağa düşürdüğünü,
3: Dana'nın ayın çalışanı ünvanını bu şekilde kazanması kesinlikle tiksindirici.
0: Ve müşterileri aşağıladığını gösterdi.
1: Hayır, pislik yaptığın için servis yapmayacağım.
3: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Aslında haklısın. Gidip onu al ve buraya getir.
3: Dana, seninle hemen konuşmalıyım.
1: Merhaba.
3: Dışarıya çık,
1: derhal. Geleceğini bilmiyordum. İyi misin?
3: Hayır, değilim.
1: Sorun nedir?
2: Merhaba Dana, içeri gir. Benim adım Charles Stiles. Restoran sırlarında çalışıyorum. Patronun Vic şirketimi aradı çünkü bu restorandaki gerginlikler yüzünden kaygılıydı.
1: Biliyorum, berbat bir şey.
2: Kesinlikle haklısın, berbat. Saatlerce oturup restoranda olup biten her şeyi izledik. Bu beyefendiyi, Grant'i tanıdın mı? Yanımda çalışıyor. Bir restoran sırrı ajanı. Bu genç hanımı Shelby'yi tanıdın mı? O da yanımda çalışıyor. Konuşmanızı hatırladın mı?
1: Bana karşı gerçekten çok kabaydı.
3: Hayır, değildi. Sana sadece menü, spesiyaller hakkında sorular soruyordu. Ve ona cevap vermedin.
1: Çok küçümseyici bir tonda söyledi.
3: Kim küçümseyiciydi?
1: Pislik yapıyordu.
2: Kaç aydır ayın çalışanı seçiliyorsun?
1: Önümüzdeki ayı sayarsan 5.
2: Gerçekten yanlış yaptığını düşünmüyor musun?
1: Ben kazanıyorum.
2: Hayır, yaptığın şey suçtur. Ayın çalışanı seçildiğin için $250 alıyorsun. Son 4 aydır bu adamdan $1000 çaldın.
1: Bunun için çok çalıştın.
3: Hayır, çalışmadın. Onu benden çaldın. Burada zamanını doldurdun. Artık bir gün bile çalışmayacaksın.
1: Beni cidden kovuyor
3: musun? İşim bitti. Ve arabanı benim otoparkımdan çekmezsen onu buradan hemen ben çektireceğim.
1: Bu bir daha olmayacak. Gerçekten yemin ederim. Hayır,
3: evet,
1: bitmedi.
3: Bitti.
1: Hayır.
3: Bu restoranda çalıştığın son vardiyan sona erdi.
1: Dinle Vic. İşin gerçeği, ben çoğu zaman çok iyi bir çalışan oldum. Bilemiyorum, belki de bu işte kazandığım bu şöhretin bitmesini istemediğim içindir. Bu şekilde olacağını bilmiyordum ama bu iş benim her şeyim. Ailem, hiç kimsem yok benim. Lütfen bunu yapma bana.
3: Bunu söylemek istemezdim. Ama sana bir şans daha vereceğim. Ama bu şansı verirken $1000 her sentini bana geri ödeyeceksin.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Neyse ki Vic çok merhametli ve beni kovmadı. Ama bunların hepsi benim aşırı derecede rekabetçi olmamdan kaynaklandı. Bu bana ne kazandırdı?
2: Aslında rekabetçi bir ortam yaratmak yerine iş yerinde uyum olmasını sağlayan bir program yaratabilirsin.
3: Hiç bu açıdan bakmamıştım. Teşekkür ederim.
2: Benim için zevkti.
0: 4 ay sonra. İkinci bir şans verilen Dana iş arkadaşlarından özür diledi ve borcunun neredeyse tamamını ödedi. Vic ayın çalışanı yarışmasına son verdi ve personeli ekip olarak çalıştıkları için ödüllendirdi. Artık iş gerginliği bittiği için Columbus İtalyan Et Restoranı'na ayrı havası geri döndü.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
18: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
17: Nasıl yani?
18: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Programımızda bugün Glendale, Kaliforniya'da bulunan Gachos Village'in sahibi Kevin, restoranındaki et stoklarında bir sorun olduğunu düşünüyor.
1: Satın alınan et miktarıyla müşterilere servis ettiğimiz miktar birbirini tutmuyor.
0: Bu eti Kevin'in çalışanları mı çalıyor, yoksa restoranın içinde başka bir işletme daha mı kurdular?
2: 4,5 kilosu 20 dolar.
3: Bu binlerce dolarına mal olur.
0: Ekibimiz neler olup bittiğini öğrenebilmek için gizlice aralarına karışacak.
2: Barbekü partisi veriyorum, duydun
1: mu? Bu böyle devam ederse restoranım mahvolur.
4: Ete bayılıyorum.
0: Restoran sahibi olmak hiç kolay değil. Lezzetli yemekleriniz, harika bir atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ancak umursamaz çalışanlar...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu çözmesine yardımcı oldu. Ekibine gizli görevler vererek...
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar restoranda yokken neler olduğunu gösteriyor.
7: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu iş yeri benim.
7: O yemek benim hayatım.
1: Ben Kevin Aksaki, Glendale, Kaliforniya'daki Gachos Village'ın sahibiyim. Burası geleneksel bir Brezilya et restoranı. Burada fix bir fiyat var. Onu ödedikten sonra istediğiniz kadar et yiyebiliyorsunuz. Etlerimiz çok sulu olur ve harika pişer. Sınırsız bonfile, kuzu, tavuk, dana ve kaburga etimiz var. Bu hayatta iki şeye tutkuluyum. Birincisi restoranım, ikincisi de yamaç paraşütü yapmak. Bir sene önce Brezilya'da yamaç paraşütü yaparken korkunç bir kaza yaşadım. Çapraz rüzgarların ortasında kaldım. Paraşütüm ikiye katlandı ve hızlıca düşmeye başladım. Ölümle burun buruna geldim. Ancak şanslıydım ki sadece iki bacak kırığıyla atlattım. 6 ay Brezilya'da bir hastanede kaldıktan sonra geri geldiğimde harcama ve kar oranlarımızda bir tutarsızlık olduğunu fark ettim. Para kaybediyordum ama kimse bana ne olup bittiğini açıklayamıyordu. Bir ameliyat daha almam gerekiyor. Ancak restoranımın da ayakta kalmasına ihtiyacım var. Hayatım ve sağlığım buraya bağlı.
3: Merhaba Kevin.
1: Evet.
3: Nasılsınız? Restoran sırlarından Charles Stiles.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Charles.
3: Sanırım
1: memnun oldum.
3: Sanırım Brezilya'dan geliyorsunuz, öyle mi?
1: Şeflerim Brezilyalı, ben de Brezilyalıyım. Burada her şey gerçek.
3: Çalışanları da getirmişsiniz.
1: Öyle oldu.
3: Bizi neden çağırdığını anlatabilir misin?
1: Charles, yaklaşık bir sene önceye kadar her şey harika gidiyordu. Brezilya'da yamaç paraşütü yapıyordum ve maalesef bir talihsizlik yaşadım. 5000 feet'te yan rüzgarlara yakalandım ve düşmeye başladım.
3: 5000 feet'ten mi düştün?
1: Evet.
4: Oh, tamam.
3: Hayattayım.
1: Evet, bir şekilde yaşıyorum.
4: Yaşayan bir mucize gibisin.
1: Brezilya'da doktorlar beni taburcu ettiğinde hemen geri döndüm ve daha kötü talihsizliklerle karşılaştım. Şirkette çok büyük sorunlar vardı. Özellikle et ürünlerinde. Satın alınan et miktarıyla müşterilere servis ettiğimiz miktar birbirini hiçbir şekilde tutmuyordu.
3: Gecenin sonunda kalan yemekleri ne yapıyorsunuz? Çalışanlar eve mi götürüyor?
1: Kesinlikle hayır. Ne müşterilerin ne de çalışanların artan yemekleri eve götürmesine izin vermiyoruz.
3: Bunu yapabileceğinden şüphelendiğiniz biri var mı peki?
1: Genel müdürüm Miguel. Çünkü ürünlerin siparişinden ve tedarikinden o sorumlu. İkinci şüphelimse Şef Gabriel. Çünkü etleri o pişiriyor. Şüpheli bir şeyler oluyor ve ben olayın derinine inip öğrenmek istiyorum çünkü para kaybediyorum.
0: Restoran sırları ekibi bu restoranda et stoklarındaki tutarsızlıktan sorumlu olduğundan şüphelenilen müdür Miguel ve şef Gabriel'e odaklanacak.
3: Her yere gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Her şeyi kontrol odasından izleyeceğiz. Gizli restoran sırları çalışanları da devreye girecek.
9: Çalışanlarınızın servis yetkinliklerini ve belirlediğiniz prosedürlere uyup uymadıklarını denetleyeceğiz.
3: Bu denetimi teslimat gününde başlatalım. Böylece etler restorana geldiğinde ne olup bittiğini daha iyi anlarız.
1: Charles, birileri beni ve şirketimi sömürmeye çalışıyor. Yardımına ihtiyacım var.
0: Bu denetimi gerçekleştirebilmek için restoranın kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Kameraların 3 tanesi restoranın ve müşterilerin genel bir perspektifinden izlenmesi için ana restoran salonuna konumlandırıldı. 4. kamera mutfağa yerleştirildi. 5. ve 6. kameralar yemek büfelerinin oraya konuldu. 7. ve 8. kameralarsa soğuk odaya konuldu. 9, 10 ve 11. kameralar kiler odasına yerleştirildi. 12. kamera arka koridora konuldu. 13. ve 14. kameralarda dışarıda gerçekleşen herhangi bir olayı yakalayabilmek için otoparka yerleştirildi. Restoran sırlarından Amber bir müşteri olarak içeri girecek. Grant ise stajyer garson olarak gizli görevde.
3: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Oh, kurduğunuz sistem gerçekten çok etkileyici.
3: Şu anda restoran, mutfak ve bütün odalarda kamera var. Hiçbir şey gözümüzden kaçmaz.
1: Daha iyisi görülmedi.
2: Nasıl gidiyor?
5: Gayet iyi.
2: Sevindim.
3: Şuradaki Miguel değil mi?
1: Evet o. Uzun süredir bizimle çalışıyor. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz.
3: Sanırım et tedarikçisi geldi.
1: Stokları taze tutmak için haftada iki defa geliyor.
2: Bakalım kaç taze inek getirdin bize.
3: Bu senin her zaman verdiğin sipariş mi? Yani haftada iki kez diyorsun. Burada
1: bilmiyorum,
3: çok fazla
1: uzun süredir ortalarda yoktum. Para tasarrufu yapmak için toptan satın alıyoruz.
3: Miguel ek olarak bir de şefin Gabriel'dan şüpheleniyorsun.
1: Doğru.
3: O da ürünlerin hazırlanmasından mı sorumlu?
1: Onun sorumluluğu eti servis edilmesi için hazırlamak.
3: Tamam.
5: Miguel, burada çok fazla et var.
2: Her şey harika görünüyor. Tam olarak haftalık gereken miktar
3: İkisi
2: bu.
3: İkisi de aynı kafada gibi görünüyor. Birlik olup arkandan iş çeviriyor olması yüksek ihtimal.
1: Umarım öyle değildir.
3: Kevin, çalışanların için ayrılmış alana giren adamı tanıyor musun?
1: O garsonlardan biri Charles. İsmi Spencer.
2: Nasılsın?
10: İyiyim. Sen nasılsın?
2: Barbekü yapacağız. Unutma sakın.
10: Ha evet. Sabırsızlanıyorum.
2: Gelsen iyi olur.
10: Tabii ki geleceğim. Gidecek daha iyi bir yerim.
3: Çalışanlarının restoran dışında barbekü partileri yapması normal mi?
1: Hiç normal değil.
3: Konuştuğumuz gibi restoran sırları ekibinden Grant'i gizli çalışan olarak restorana göndereceğiz. Miguel'i arayıp Grant'in stajyer garson olarak geleceğini haber ver ve ona fizik tedavi için Brezilya'ya döneceğini söyle.
1: Pekala.
2: Efendim?
1: Miguel, nasılsın?
2: Nasılsın? Nasıl hissediyorsun?
1: Daha iyiyim. Dinle. Ben biraz daha fizik tedavi görmek için yakında Brezilya'ya gidiyorum. Seni de yeni bir garson işe aldığımızı haber vermek için aradım. Adı Grant. Onunla ilgilenmeni istiyorum.
2: Pekala, burada her şey yolunda. Sakın güzel restoranı merak etme.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Öpüyorum, kendine iyi bak. Seni pislik herif.
1: Ne?
2: Çok da umurumdaydı.
3: Az önce ne dedi?
1: Çok umurumdaydı sanki dedi.
3: Müdürün arkandan bu şekilde konuşuyorsa sen ortalarda yokken daha beter şeyler yapması kuvvetle muhtemel.
5: Oh. Az sonra.
4: Bunların hepsini paket yaptırma imkanım var mı?
3: Resmen bedava et veriyor.
1: Saçmalık bu.
10: Miguel her şeyi ayarlıyor. Biz en iyi etleri alıyoruz.
3: Bütün etlerini alıyor ve Grant'e taşıtıyor.
1: Miguel, ne yaptığını sanıyorsun sen?
0: Glendale, Kaliforniya'daki restoranın sahibi Kevin, Brezilya tarzı et restoranında stoklarla alakalı sorunlar yaşadığını bildirdi.
1: Belli ki birileri beni ve şirketimi sömürmeye çalışıyor.
0: Charles, restoranın hemen yanına bir kontrol odası kurarak Kevin'in içeride neler olup bittiğini izlemesini sağladı.
1: Daha iyisi görülmedi.
0: Restoran sırları ekibinden Grant stajyer garson olarak, Amber ise müşteri olarak restorana gizlice girecek. Denetimi başlattıktan hemen sonra Kevin, müdürü Miguel'in onun hakkında neler düşündüğünü birinci ağızdan duyuyor.
2: Çok da umurumdaydı sanki.
3: Belli ki senin gitmen onun canını sıkmış. Daha önce neden bu şekilde hissettiğini seninle paylaştı mı peki?
1: Hayır, kesinlikle hayır. Çok rahatsız edici bu.
2: Hey Spencer, sana komik bir şey
10: ne
2: söyleyeyim
10: oldu?
2: Mi? Kevin yine gidiyormuş.
10: Sana bu yüzden o kadar para veriyor.
2: Anca 3 kuruş.
3: Bu çok sık başımıza geliyor. Çalışanlar böyle durumlarda kendilerini yetkili hissediyorlar ve bulabildikleri bütün fırsatları değerlendiriyorlar.
1: Charles, bu çok fazla. Neler olduğunu öğrenmek için bu işin temeline inmek istiyorum.
3: Şimdi. Gizli çalışanlarımızdan birini devreye sokmak istiyorum. Adı Grant, stajyer garson olacak.
1: Tamam, harika bir plan.
3: Pekala Grant, başlayabilirsin.
11: Kevin et maliyetlerindeki bu dramatik artıştan ya müdürü Miguel ya da aşçı Gabriel'in sorumlu olduğunu düşünüyor. O yüzden şimdi ben stajyer garson olarak gizli göreve başlayacağım. Merhaba, Miguel'le görüşeceğim.
2: Memnun oldum, Miguel benim.
11: Teşekkür ederim.
2: Sana etrafı gezdireyim. Burası açık büfemiz. Müşteriler buraya geliyor ve buradan istedikleri kadar et yiyebiliyor. Ancak kesinlikle paket yapıp...
5: Merhaba Grant.
11: Merhaba.
5: Memnun oldum. Hoş
11: Nasılsınız?
5: Geldin.
2: Kendisi en iyi aşçılarımızdan.
11: Merhaba.
2: Spencer.
11: Ben Grant.
2: Her şeyi öğretmeni istiyorum. Etrafı
10: gezdirdim zaten. Çok iyi ellerdesin. İyi bir yere denk geldin dostum.
3: Miguel'in senin hakkında ne düşündüğünü biliyoruz ama bakalım Spencer neler söyleyecek. Hey Grant, Spencer'a Kevin'i sor.
11: Kevin nasıl biridir?
10: O buralarda bir efsane gibidir. Bu çılgın adam 5000 feet'ten aşağı 4 ayak üzerine düştü resmen. Sonra da ayağa kalktı. Sanki 9 canlı bir kedi gibi.
3: Çalışanların senin bir efsane olduğunu düşünüyor.
1: Tanrı'ya şükür hayattayım ve işimin başındayım.
3: Müşterilerin yemeklerini paket yaptırmalarına izin veriyor musun?
1: Kesinlikle yasak. Burası yiyebildiğin kadar ye büfesi. Paket yaptırırsak batarız.
3: Şimdi restoran sırlarından Amber'ı devreye sokmak istiyorum. Amber paket yaptırmak isteyecek. Bakalım bunu yapmasına izin verecekler mi?
1: Tamam, harika bir plan.
3: Amber, şimdi restorana girebilirsin.
4: İki kişi olacağız.
2: Tabii ki. Böyle buyurun.
4: Kevin es atışlarındaki tutarsızlıklardan ya müdürü Miguel'in ya da aşçı Gabriel'in sorumlu olduğunu düşünüyor.
2: Adım Miguel. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda bana seslenebilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Şimdi gizli müşteri olarak restorana girip bedavaya ne kadar et alabileceğimi öğreneceğim.
10: Burada yemeklerimizi büfe tarzıyla servis ediyoruz. Etinizi yemek istediğiniz zaman bunu yeşile çevirmeniz gerekiyor. Yeşil devam anlamına geliyor. Durmak ya da ara vermek istediğinizde ise bunu kırmızıya çevirmeniz gerekiyor.
4: Ben kurt gibi açım, durmak isteyeceğimi sanmıyorum.
10: Tabii. Peki, başka bir sorunuz yoksa bunu yeşile döndürüp yemeğin keyfini çıkarabilirsiniz.
3: Amber, yiyebileceğinden daha çok et almanı istiyorum.
12: Biraz daha ister misiniz?
4: Evet, çok açım. Doldurun masayı. Ete bayılıyorum. Kurt gibi açım. Kesmeye devam et. Hadi.
3: Amber, daha fazla et almanı istiyorum.
4: Biraz daha lütfen. Biraz daha.
12: Biraz daha mı? Tamam.
4: Ben git dememiştim. Charles çok lezzetli ama fazla
3: merak
4: geldi.
3: Merak etme Amber, sen doldurmaya devam et.
4: Tamam. Mola vermek yok. Çok açız. Biraz daha. Teşekkür ederim.
3: Amber yeterince et aldı sanırım. Bakalım paket yaptırma isteğine ne diyecekler.
12: Tamam.
3: Amber, garsonlardan birini çağırıp kalan etler için bir paket getirmelerini ister misin?
4: Tamam. Spencer. Acil ve ailevi bir durum çıktı. Hemen buradan gitmem gerekiyor. Bunların hepsini paket yaptırma imkanım var mı?
10: Bunu yapma iznimiz yok.
4: İsraf yapmak istemiyorum.
10: Yapamam. Prosedürümüz belli. Bu restoranın aldığı bir karar.
4: Kim yardımcı olabilir ki?
10: Ben yapamam.
3: Spencer geri adım atmıyor. Olayı profesyonel şekilde idare ediyor ve hiç pes etmiyor.
12: Benim belirlediğim kuralların dışına çıkmamasına sevindim.
10: Miguel, senin sarışın etlerini paket yaptırmak istiyor. Seninle konuşacakmış. Ben yapamayacağımı söyledim.
2: Tamam. Ben gidip konuşurum şimdi.
10: Tamam, hallet bakalım.
3: Miguel'le flört eder gibi konuş. Bakalım ikna olacak mı?
2: Her şey yolunda mı?
4: Evet. Kız arkadaşımla buraya iş için geldik. Buralarda yapabileceğimiz eğlenceli şeyler var mı diye soracaktım.
2: Tabii ki. Aslında hafta sonu bir barbekü partisi vereceğim.
4: Gerçekten mi?
2: Evet, benim evimde.
4: Harika. Ama küçük bir sorunum var. Şimdi buradan gitmem gerekiyor. Bu yemekleri paket yapabilir miyiz lütfen? Lütfen.
2: Barbekü partisine gelecek misin?
4: Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki. Kesinlikle. Peki bunları paket yapacak mısın? Lütfen.
2: Tabii ki, hemen.
12: Miguel, ne yaptığını sanıyorsun sen?
3: Şşş, ona bedava et veriyor.
12: Saçmalığa bak.
3: Bu en iyi etlerden. Paraların boşa gidiyor resmen. Ve bunu Amber için yapıyorsa eminim diğer müşteriler için de yapıyordur. Sanırım çalışanlarının çoğu bu özel etlerden yararlanmanın yolunu bulmuş. Bunu bilerek mi yapıyor?
12: Bilmiyorum artık. Canıma tak etti. Restoranımı mahvedecek.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım aç gidilmez al şunu.
6: Anne ya.

0: Işıltıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gizli kameralar ve restoran sırları çalışanları sayesinde restoran sahibi Kevin, müdürü Miguel'in onun arkasından kötü sözler sarf ettiğini...
1: Çok da umurumdaydı
2: sanki. Az önce ne dedi?
3: Çok da umurumdaydı sanki dedi.
0: Ve restoran sırları ekibinden Amber'ın kalan etleri paket yaptırmasına izin vererek restoran kurallarını hiçe saydığını öğrendi.
1: Pekala, bu sizin için. O zaman hafta sonu görüşüyoruz, değil mi?
4: Evet, tabii ki.
2: Kalan yemekleri paket yapmasını geçtim, ondan para bile almadı.
1: Al bakalım. Teşekkürler hanımlar.
2: Barbekü için adresini yazdığına eminim.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yakında görüşürüz.
3: Resmen saçmalık. O yemeğin paket yapılmasına nasıl izin verdi anlamıyorum.
2: Bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Belli ki ilk kez değil. Açık bir şekilde müşterilerin artan yemekleri paket yapmasına izin veriyor. Ancak stoklarda çok daha büyük hileler yapıldığını düşünüyorum. Grant'e söyleyelim de çalışanlara Miguel'i sorsun. Bakalım başka hangi kuralları
3: soralım.
2: Düşünüyor. Grant, Spencer'a Miguel'in nasıl bir müdür olduğunu sorar mısın?
5: Spencer.
6: Efendim. Miguel nasıl biri sence?
5: Miguel benim adamım.
6: İş dışında da takılıyor musunuz?
5: Tabii, efsane bir evi var. Evini görmen gerek, yani o derece. Bir sürü televizyonu ve peluşalıları falan var. Tek bir eksik bile yok. Her şeyi lüks.
6: Çalışanlarına bir indirim yapıyor mu?
5: Miguel her şeyi ayarlıyor. Eti çok ucuza alıyoruz. Birkaç dolara en güzel etleri alıyor.
3: Ne?
5: Yoksa etler bozuluyor zaten. Buraya çok fazla müşteri gelmeyince dağlar kadar et stoku boşa gidiyor. O da bizim aramızda paylaştırıyor işte.
2: Kalan etleri çalışanlarına mı satıyor mu?
3: Saçmalık bu.
6: Peki bundan Kevin'in haberi var mı?
5: Bunu Miguel yapıyorsa Kevin yapıyor sayılır. Yoksa zaten restoran ayakta kalamaz
6: ki. Bütün çalışanlar alabiliyor mu?
5: Evet, bütün çalışanlar. Sen de biraz alırsın.
2: İnanamıyorum.
3: Öncelikle etimizin artmaması gerekiyor. İhtiyacımız kadar sipariş vermeliyiz. Fazlasını çalışanlara satmanın bir mantığı yok ki. Bu etler vakumlanmış bir şekilde geliyor. En kaliteli etler bunlar.
2: Gabriel'dan da şüphelendiğini biliyorum. Bakalım o çalışanlara et satılması konusunda ne düşünüyor?
3: Ben de merak ediyorum. Çünkü yokluğumda kaç kişinin arkamdan iş çevirdiğini öğrenmek istiyorum.
2: Gabriel'in yanına gidip çalışanların et satın almasıyla ilgili ne bildiğini öğrenmeni istiyorum.
6: Merhaba, Gabriel'di değil mi?
7: Evet.
6: Sana bir şey sormak istiyorum. Çalışanların etleri indirimli bir şekilde aldığı doğru mu?
7: Evet.
6: Öyle bir şey duydum da.
7: Ben satın almasını doğru bulmuyorum. Kişisel fikrim bu. Başımı belaya sokmak istemem. O müdür. O ne derse onu yapmam gerekiyor.
6: Anladım.
2: Gabriel'dan şüphelenmeni gerektirecek bir durum yok bence. Belli ki hepsini Miguel tek başına planlamış.
3: Ne kadar sinirli olduğumu anlayabiliyor musun Charles? Müdürüm, beni temsil eden kişi. Çalışanlarıma bunun bir sorun olmadığını söylerse onlar da Miguel'in doğru söylediğine inanıyor olabilir.
2: Asıl soru, bunu bilerek mi yapıyor yoksa bir gerizekalı?
3: Ben bilemiyorum artık.
5: Miguel, birazdan çıkacağım. Gitmeden biraz et alabilmem mümkün mü?
1: Evet, tabii ki. Tabii ki.
8: Hey.
5: Merhaba.
8: Ne yapıyorsunuz bakalım?
5: Bana biraz et verecekti.
8: Ben de istiyorum.
5: Gel.
8: Ben de istiyorum demiştim.
1: İşte buradaki tam bir efsane. 4,5 kilosu $20. Çok iyi fiyat, biliyorum, pazarlık yok.
2: Sanırım çalışanlarının çoğu bu özel etlerden yararlanmanın yolunu
3: tabii yaparlar.
2: Bulmuş.
3: En kaliteli fileto bunlar.
2: Yani bunu haftada iki kez yapıyorsa bu binlerce dolarına
3: mal. Charles, böyle devam ederse restoranın mahvolacak.
1: Hey Grant, yardım etmen gerekiyor.
6: Tabii,
1: hadi
6: geliyorum.
1: Lütfen.
2: Grant'i nereye götürüyor?
1: Ceketini giydin mi?
6: Hayır.
1: Zor bir iş değil. Sadece bunları arkaya taşımama yardım edeceksin, o kadar.
3: Charles, etlerimi nereye götürüyorlar?
6: Bunu mu alacağım?
1: Evet. Affedersin, teşekkürler. Et sever misin yoksa vejetaryen misin?
6: Ara sıra yerim.
1: Barbekü partisi veriyorum. Sen de gel istersen.
6: Harika olur.
1: Jambona sarılı harika bonfileler olacak. Her şey çok güzel olacak.
2: Barbekünün baş konuğu senin etlerin olacak. Yüzsüzlüğe bak. Bu hırsızlık.
1: Dostum, çok teşekkür ederim.
6: Önemli değil.
1: Yardımın için sağ ol. Gracias.
2: Şimdi nereye gidiyor? Belli ki barbekü partisi için restorandan çalacakları daha bitmemiş. Şimdi de içeceklerine dadandı. Bunu duymak çok acı. Ama partinin sponsoru sensin.
3: İki bacağım kırıldığında hissettiğim acı, senin bana ihanet etmenin verdiği acının yanında bir hiç, inan bana.
0: Restoran sırları ekibi, Glendale, Kaliforniya'daki Gachos Village'da yapılan gizli operasyon sırasında müdür Miguel'in restoran sahibi Kevin'in ölümle burun buruna geldiği kazayı fırsat bilerek diğer çalışanlara onu kötülediğini...
2: Az önce ne dedi?
3: Çok da umurumdaydı sanki dedi.
0: Çekici kadınlara artan yemekleri paket yaparak restoranın en temel kuralını çiğnediğini...
2: Bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Belli ki ilk kez değil.
0: Ve evinde barbekü partisi yapmak için restoranın et ve içecek stoklarını kullandığını ortaya çıkardı.
3: Canıma tak etti. Hemen şimdi gidip o adamı kovacağım.
2: Git ve onu buraya getir. Birlikte sorgulayalım.
3: Miguel gerçekten berbat bir insan. Sonsuz güvendiğim ve aileden biri gibi davrandığım biri bana ihanet etmiş gibi hissediyorum. Miguel, bu şişeleri ne yapacaksın?
1: Hiç.
3: Hiç mi? Benimle gel
1: bakalım. Brezilya'da değil miydin?
3: Hayır, buradayım.
1: Ne oluyor burada?
3: Sadece seninle konuşmak istiyorum.
1: Nedir?
2: Miguel, gel bakalım.
1: Burada ne oluyor?
2: Ben restoran sırları şirketinin sahibi Charles Stiles. Patron beni aradı. Çünkü ölümden döndüğü bir kazadan iyileşmeye çalışırken restoranı işletmen için sana güvendi. Ancak hastanede yatarken binlerce dolar kayba uğradı. Saatlerdir seni izliyoruz.
1: Ne söylediğinizin farkında değilsiniz.
2: Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum.
1: Bir saniye konuşabilir miyiz?
2: Dur bir dakika.
1: Olaylar hiç de sandığınız gibi değil.
2: Bak sana bir şey söyleyeceğim. Restoranından et çaldığını gördük. Onu çalışanlara sattığını gördük. Hatta barbekü partine götürmek için içecekleri de dolduruyordun. Şuraya bakar mısın? Şuradaki genç kadını gördün mü? O benim çalışanım. Restoran sırları ekibinden. Peki şuradaki adamı tanıdın mı? O da benim için çalışıyor. Gizli garson. Evet. Şimdi bu adama gördüğü şeyleri açıklayabilir misin?
1: Ne olduğunu açıklayacağım zaten, tamam mı?
2: Bir zahmet.
1: Sana sürpriz yapmak istemiştik. Bozulmak üzere olan etleri satarak topladığımız parayı sana gönderecektik. Sürpriz yapıp o parayı sana verecektik. Aldığım içecekler ve yaptığım barbekü partileri ise çalışanları eğlendirmek için. Onlar bizim ailemiz. Bunu sen söylemiştin. Her şeyi onlar için yapıyorum.
3: Neden yaptığın hırsızlığa bir kılıf bulmaya çalıştığını anlayamıyorum. Lanet olsun ki restoranım konusunda sana güvendim. Sen de beni sırtımdan bıçakladın. Benim paramla parti veriyorsun. Benim etimi kullanıyorsun. İki bacağım kırıldığında hissettiğim acı senin bana ihanet etmenin verdiği acının yanında bir hiç. Şimdi yıkıl karşımdan. Seni bir de asla görmek istemiyorum. Çık git buradan.
1: Çok pişman olacaksın Kevin.
3: Tabii.
1: Görürsün.
3: Seni iş aldığıma pişmanım zaten.
1: Kevin Brezilya'da yaraları sarmaya çalışırken ben bu restoranı başarılı bir şekilde işletmeyi başardım.
2: Hayatın tehlikedeyken en iyi adamına güvendin. Ama o sen daha hastane yatağındayken parana göz koydu.
3: Şu anda nasıl hissettiğimi tarif edemiyorum. Duygusal olarak bitmiş durumdayım. Charles, buraya gelip bana yardım ettiğin için minnettarım. Artık hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşme sürecine girebilirim. Ayrıca restoranımı da kazadan önceki haline geri getirebilirim.
0: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Miguel başka bir yerde iş buldu. Gabriel baş aşçılığa terfi etti. Kevin tam zamanlı çalışmaya geri döndü ve çalışanlarını yeniden eğitti. Artık restoranda stoklarla alakalı bir sorun yaşanmadığı için çok mutlular.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
17: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
18: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
19: Sütaş labneyi.
20: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
21: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
22: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
21: Yani?
22: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban İri Kuru Fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Bu sefer arabaları seven bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. 60'ların Amerikan arabası olan Pontiac GTO arıyorum. Ancak Chicago'da gibi görünüyor. Bu araba adeta kükrüyor. Et bu arabayı batı sahilindeki yeni atölyede tamir etmek için sabırsızlanıyor. Ancak bu Amerikan rüyası tam da beklediğimiz gibi değil. Bu GTO et ve beni terletecek gibi.
1: Biri termostatı kurcalamış galiba.
0: Hayır, işte burada pas var.
1: Kesinlikle oluyor. Miadını doldurmuş.
0: Beraber bakıma ihtiyacı olan klasik arabaları alıyoruz. Ben arabaları buluyorum ve Ed de bunları tamir ediyor. Ve tamir bittiğinde de bu arabaları kâr etmek amaçlı satıyoruz. İşte 1964'te piyasaya çıkarılan bir Pontiac GTO. Çoğuna göre bu ilk yaygınlaşan Amerikan arabası. Bir Amerikan arabasının size ne olduğunu hatırlatayım. Normal bir motorla sizi korkutmaya yetecek kadar ses. Ve bu kesinlikle gürlüyor. Kaputun altında 300 basınç spekten fazlasını sunan 6.4 litrelik bir V8 motor yatıyor. Ve yanında motora daha fazla benzin ve hava gitmesini sağlayarak büyük güç sağlayan 3 yollu karbüratör var. 50 yıl önce ciddi bir arabaydı ve hala öyle. GTO fikri 50'li yılların pist yarışlarının yasaklanmasıyla çıktı. Bunun üzerine Pontiac'tan John DeLorean da yol performansına eğilimli bir araba tasarladı. GTO üretildi ve kısa süre içinde büyük bir kült haline geldi. Bir tane de bize gerekiyor. Yeni atölyemizin olduğu yer Güney Kaliforniya, Huntington sahilinde güneşli bir gün. Ben de dışarıdayım ve Pontiac GTO için araştırma yapmaya hazırım. Aradığım arabanın 60'ların ortasından olmasını umut ediyorum. Hem şık hem de güçlü. Bakalım bulabilecek miyiz? 60 yılı arabaları artık nadirleşmeye başladı. Birçoğu paslanmış durumda ve bu da fiyatları yukarı çekiyor. Benim hedefim kaliteli bir örneğin yarı fiyatına. Yani 25 bin dolara bunu halletmek istiyorum. Araştırmamı bütün Amerika genelinde yapıyorum. İnsanlar Kaliforniya'da olan bir araba aramamı söylüyorlar. Ama ne yazık ki Kaliforniyalı arabalar biraz pahalı oluyor ve başka bir yerde daha ucuza bulabilirim. Herhangi bir kaporta işi gerektirmeyecek bir araba arıyorum. Ve şansıma 65'li bir Chicago arabası buldum. Kesinlikle gümüş mavisi gibi duruyor. Fiyatı 27.500 dolar ve yenilenmiş durumda. 400'lük bir motoru var ve pas olmadığı garantisi var. Denemeye değer bence. Merhaba, satılık olan araba için arıyorum. Ne bilgiler verebilirsiniz?
2: Neredeyse 30 yıldır duruyor. Onu 20 yıl önce restore ettik ve bu zaman zarfında neredeyse hep garajda durdu.
0: Çok güzel, tamam. İlgileniyorum. Tek sorun, ben Kaliforniya'dayım ve siz Chicago'dasınız.
2: Siz Kaliforniya'dasınız ve araba da oralı aslında. Kaliforniya Huntington sahilinden tamamen passız bir araba.
0: Yani araba hayatına burada başladı. Her şey iyi gibi duruyor. Bakalım gerçekten öyle mi? 4 saatlik bir uçuş ve 1 saatlik araba yolculuğundan sonra Chicago'nun kuzeyine gidiyorum. Evet, soracağım ilk sorulardan biri, gerçek bir GTO mu? Çoğu kişi gerçek bir arabaya sahip olduğunu söylüyor ama aslında bu arabaların çoğunda sıradan bir araba ve sahte işaret yapıştırılmış durumda. Bunu bilmenin yolları ise sicil numarası sayesinde veya çıkış belgesi ya da arabanın markasının düzgünce yazılmış olmasıdır. Ve işte burada, güneşin altında oturuyor. Vay canına, bu arabalara bakmak bile beni heyecanlandırıyor. Rengine bakın.
2: Merhaba.
0: Merhaba, merhaba. Sen de Ken olmalısın.
2: Evet, öyle.
0: Tanıştığımıza çok memnun oldum Ken.
2: Ben de memnun oldum.
0: Evet, nasılsın?
2: İyiyim, iyiyim, sağ ol.
0: Bu gerçek bir GTO değil mi? Çünkü bunlardan binlerce üretildi,
2: evet,
0: ama etrafta on binlerce var. Çünkü insanlar yapıştırmaları alıp arabalarına yapıştırıyorlar ama bu gerçek değil mi?
2: Bu gerçek bir GTO. Belgelerle kanıtlayabilirim.
0: Evet, şimdi rahatladım. Araba gerçekten güzel görünüyor. Arkadan başlayalım ve ön tarafa doğru ilerleyelim. Şunun büyüklüğüne bakın, kocaman. Burada birçok parça var. Bu havalandırma parçası gibi duruyor.
2: Evet, bütün elektrikli parçaları atıyorum. Elimde soğutucu ve kompresör ve arabayla olan diğer parçalar da var. Hepsini toplayacak zamanım olmadı.
0: İşte bu.
2: Evet, tamamen pastız bir bagaj.
0: Yeni gibi duruyor.
2: Bu arabayı almamın sebeplerinden biri de taş gibi olmasıydı. Hiçbir yerinde pas yok.
0: Sıra dışı bir kondisyonda. İçeri kısmı iyi, bagaj iyi.
2: Hiç güney tarafına gitmedi ve 25 yıldır bir kez bile yağmur görmedi.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, öyle.
0: Hep bu garajda
2: evet,
0: mıydı?
2: Evet, sadece buradaydı.
0: Vay canına.
2: Güzel değil mi?
0: Tamam. Her şey gerçek.
2: Her şeyi öyle evet.
0: Tavan döşemesi güzel. Koltuklar güzel. Arka veya önde hiç yırtık yok. Çatlak yok. Direksiyon pek gerçek değil gibi ama.
2: Gerçek olanı kötü durumdaydı. Biz de tahta bir kopyasını koyduk.
0: Pekala, bunu pek sevmedim. Biraz da gevşek gibi. Buradaki her şey çalışıyor mu?
2: Neredeyse hepsi çalışıyor. Sadece takometre ve benzin göstergesi sorunlu.
0: İki vitesli otomatik mi?
2: İki vitesli otomatik evet.
0: Şuna bak.
2: Güzel değil mi?
0: Oo, harika! Şuraya bakın.
2: Nasıl ama?
0: Biraz gaz verebilir miyim?
2: Tabii ki. Bu 400'lük 1967 model siyah bir GTO'dan çıkma motor. 11'den 1'e kompresör başlıkları var ve üstünde 65'lik orijinal 3 silindiri var. Bu yaramaz şey yaklaşık 400 beygir güç üretiyor. Sizi uçuracaktır.
0: Uçuracaktır. Bu eski Amerikan arabaları, yani soğutma konusunda epey sorun yaşıyorlar. Peki bunun için neler yaptınız?
2: Bunun için ikinci el bir fan taktım.
0: Flex bir fan gibi mi?
2: Evet, flex bir fan ve bir tane de elektrikli büyük bir fan taktım. Bu onu soğutuyor.
0: Bu arabayı seviyorum sadece. Yolda nasıl gidiyor çok merak ediyorum. Test sürüşüne çıkmamın sakıncası var mı?
2: Tabii.
0: Nefes kesici görüntüsüyle Chicago şehir merkezinden sadece biraz uzaktayım. GTO'nun sokak yarışı ruhunu hissetmek için çok iyi bir şans. Peki bu araba için ne düşünüyorum? Motoru dinlemeniz yeterli. Gerçekten muhteşem. Bu araba adeta kükrüyor. Ve tabii ki bu araba gittiği her yerde başları çevirtiyor. Neden yapmasın ki? Sadece sesi bile insanların dikkatini çekmeye yetiyor. Kesinlikle gizlilik diye bir şey yok. Sessiz değil. Hiçbir şeye benzemiyor ama seviyorum. Bu araba çok acayip. Frenler şaşırtıcı. Hemen önümüzde 400'lük Endor 6 ve yarım litrelik V8 motor var. Buna üçlü kuvvet deniyor ve bu 3 karbüratör kullanıyorsunuz demek. Şu anda bir tanesini kullanıyorum ama gaza daha da bastığımda diğer 2 karbüratör de açılıyor ve bu motora çok daha fazla benzin gitmesini sağlıyor. Ve bu gerçekten çabuk oluyor. Bu 7 saniyede 96 kilometre hıza çıkmak demek. Bu 60'larda yapılmış. Gerçekten hızlı bir araba. Ama her şey iyi değil. Bana güven vermeyen şeylerden biri direksiyonun biraz oynuyor olması. Ve direksiyonda biraz boşluk var ki bu iyi değil. Süspansiyonlardan ses geliyor. Bir şeyler bozuk gibi duruyor. Yoldayken biraz gevşek gibi hissettiriyor. Benzin göstergesi çalışmıyor. Bu yüzden ne kadar benzininiz var bilmiyorsunuz. Bu arabayı almak istiyor muyum? Eğer isteseydim ona tam parayı öderdim. Her kuruşa değerdi ve bundan kar elde edebilirdim. Bu arabayı daha değerli yapabilirim. Ancak bunu yapmak için para gerekiyor. Bunun için geri döneceğim. Bakalım ne olacak. Ve daha iyi bir fiyata anlaşabilecek miyim diye bakacağım. Kazanan o olacak. Ama ne olursa olsun bu Pontiac'ı benimle beraber götüreceğim.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Arabayı sevdim. Uygun bir Pontiac GTO ve güzel korunmuş. Buna diyecek yok. Ama birkaç sorun var. Birkaç tamir edilmesi gereken yeri var. Ve bunların bazıları düşük, bazıları da yüksek fiyatlı olacak. 27.500 mi istiyorsun?
2: Araba için 27.500 istiyorum.
0: 22.500 olur mu?
2: Mike, bu bir 65 model GTO.
0: O zaman en aşağı ne istiyorsun?
2: 25 bin en aşağı fiyatım.
0: $25,000 mı?
2: 25 bin. Evet.
0: Bu 15.400 pound eder. Bu çok fazla.
2: 25 ya da yola devam.
0: Aslında yola devam etmek istiyorum ama bu arabayla devam etmek istiyorum. Anladın mı sen beni? Elini ver. Anlaştık.
2: Çok iyi.
0: Az önce gittim ve kendime bir GTO aldım. Gerçekten Doğu sahili parasıyla bir Batı sahili arabası aldım. Ama Kaliforniya'da piyasa bu GTO'dan kar etmemiz için epey rekabetli. Arabanın görücüye çıkmadan önce Ed ve benim biraz uğraşmamız gerekecek. Bakalım nasıl yapacağız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gidin böyle.
1: Otobik'te. Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Bravo Atasa! Sana yakışanı tak!
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pontiac GTO efsanevi bir Amerikan arabası. Sadece sesi bile insanların dikkatini çekmeye yetiyor. Bu sıfır paslı efsane yıllardır garajdan çıkmamış ve onu kesinlikle almalıydım. Elini ver, anlaştık.
1: Çok iyi.
0: Bu arabayı Kaliforniya atölyesinde Ed'e vermeden önce satış fiyatını 10 bin dolar kadar nasıl arttırabileceğimi öğrenmem gerekiyor. Evet, gittim ve daha önceki sahibi tarafından neredeyse hurdayken satın alınmış ve iyi hale getirilmiş bir araba aldım. Motoru iyi. Kaportası iyi. Gerçeklik belgeleri de var. Bu arabayı iyileştirmek için yapabileceğimiz birkaç şey var. İç kısmı özellikle de. Göstergeler doğru çalışmıyorlar. Süspansiyonlardan ses geliyor ve direksiyon yolda pek iyi değil. Öğrenmem gerekiyor. Evet, gittim ve daha önceki sahibi tarafından neredeyse hurdayken satın alınmış ve iyi hale getirilmiş bir araba aldım. Motoru iyi. Kaportası iyi. Gerçeklik belgeleri de var. Bu arabayı iyileştirmek için yapabileceğimiz...

0: ilgilenmemiz gerekiyor. Bu araba Kaliforniya sıcağına dayanabilmeli. Ayrıca sürücü kısmı da çok ısınıyor ve şansımıza fabrika çıkışı havalandırmalar elimizde. Sorun olan şey şu, havalandırmalar bagajda duruyor. Daha önce bu araba hiç takılmamış. Umarım acı çekmeden bunları eski haline getirebiliriz.
1: Oo, şuna bakın.
0: Beğendin mi?
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten Amerika atölyemize özel bir arabayla başlamamız gerektiğini umuyordum ve tam isabet yaptı.
0: Tam isabet, evet. Bu gerçek bir GTO ve bu üç harfin bir anlamı var.
1: Bu gerçekten güzel ve uygun bir araba. Çoğu Amerikan arabasında aslında arka lambalarında üretim tarihi yazar. Gel bir bakalım. Bu 1965 model.
0: Hadi canım, evet. Çok akıllıcaydı. Bu 1965 model ilk üretimlerden ve $25,000 verdim. Bu da £15,000 kadar ediyor. Bu araba çok kirepir.
1: Ve şaşırtıcı şekilde iyi durumda ve arabanın boyası da gerçekten iyi görünüyor. Kaputun altında ne var bakalım?
0: Aa, bunu seveceksin. Hazır mısın? Bu güzel şey 6,5 litrelik bir gülüşe sahip.
1: Mesele şu ki, ben kötü hiçbir şey göremiyorum.
0: İlk modellerin ısıtma konusunda bu gibi sorunları oluyor. Ve eski sahibi bunun için ikinci el bir fan almış ve ek olarak elektrikli fanlar takmış. Ancak ısınma hala bir sorun.
1: Pekala, daha da soğutmanın yollarını arayacağız.
0: Bu arada Kaliforniya'dan olduğu için fabrika çıkışı havalandırması varmış. Ancak gördüğün gibi şu anda yerinde değil. Tamamen çıkarılmış ve hepsi bagajda bir kutuda duruyor. Bu yüzden tekrardan eski haline getirmemiz lazım. Bayağı iyi gerçi, değil mi?
1: Bayağı iyi.
0: Ve yan tarafları iyi durumda. İşaretleri doğru. Hatta iç kısmı da iyi.
1: Arabanın içi oldukça iyi durumda. Çok beğendim. Her şey çalışıyor mu?
0: Takometre ve benzin göstergesi çalışmıyor. Süspansiyondan ses geliyor. Ve direksiyon, şuna bak.
1: Pek iyi görünmüyor.
0: Ve sadece bu da değil. Böyle oynuyor da.
1: Vay canına. Makul. Tamam.
0: Tamam.
1: Bununla başa çıkabiliriz. Arabanın görünüşüyle ilgili bir şey yapmamı istemiyorsun sanırım, değil mi?
0: Hayır. Bu araba olduğu gibi kalmalı. Bu arabayı şu anda satıp kar elde edebiliriz. Bence iyi bir tamir ve iyileştirmeden sonra zengin bir Kaliforniyalının dikkatini çekebiliriz ve en az $10,000, yani £6,000 kar elde etmiş oluruz.
1: Sakin ol bakalım, çok şey umut etmemeliyiz.
0: Kimisi buna cesaret der, hadi atölyeye girelim.
1: Kimi de aptallık der. Bu GTO gerçekten aranan bir araba ve Mike bize şaşırtıcı derecede iyi durumda bir tane bulmayı başardı. Benim işim ise iyi durumda olan bu arabayı alıp birkaç ayarlamayla karşı koyulamaz bir araba haline dönüştürmek olacak. Sorun şu ki, eğer yanlış bir seçim yaparsak bunu kabul etmeyecek binlerce GTO hayranı var ve bu da Mike'ın beklediği kârı elde edemememiz anlamına gelebilir. İlk bakacağım şey daha önce iyileştirme çabaları yapılmasına rağmen GTO'nun soğutma sistemi olacak. Mike bunları sorunsuz sanıyor. Doğru olsa gerek. İlk olarak bu GTO için büyük bir fiyat bekliyoruz. İkinci olarak eğer bir sorun varsa bu motorun ömrünü ciddi derecede etkileyecektir. Kaputun altına bakalım. Kötü bir durum yok gibi. Şimdi test zamanı. Isınmış bir arabanın başka bir belirtisi ise güçle düşüştür. Arabamız bu konuda dertli mi bilmiyorum ama yarım saat boyunca değişik hızlarda sürüşten sonra termometre 110 dereceye çıkıyor ve orada kalıyor. Fanların açık ve havanın serin olmasına rağmen. Araba gerçekten ısındığında soğuması uzun sürüyor. Eğer bu arabayı normalde kullanıyor olsaydınız bu rahatsız edici olabilirdi ama bunu daha iyi olacak şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Ve aklımızda bulunsun, havalandırma sistemini taktığımızda araba daha da ısınacak, yani kesinlikle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gelecekte ciddi bir sorunla karşılaşmamak için soğutma sistemini radyatörle başlayarak tamamen elden geçireceğim. Yani ilk olarak eski parçaları söküyorum. İçindeki sıvıyı boşaltıyorum ancak yeni gibi duruyor. Ve her hortumu söktükten sonra sistemin geri kalanına toz ve pislik girmesin diye eldiven kullanıyorum. Bunları yaparken direksiyon sorunuyla ilgili bir şey buldum. Bu kutu çok fazla sızdırıyor ve bu iyi bir haber değil. Bunu Mike'a bırakacağım, belki bunu o çözebilir. İşini kendi yapan herkes böyle

0: bir soğutma sistemini çıkarabilir. Sadece birkaç kelepçe, vida ve tabii ki akıl gerektiriyor. İnternetten bu araba için uygun olan bir radyatör baktım ancak bu parçalar genelde boşlukları doldurmaz ve hortum konumları değişik olabilir. Yani pek ideal değil. En iyisi ısmarlama yapmak. İşte burada alüminyum radyatörümüz var. Bu arabaya özel olarak yapıldı, yani tam olarak uyacak. Alüminyum olduğu için ısıyı daha hızlı dağıtarak düşürecektir. Radyatörün eskisinden %50 daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede çok daha fazla sıvı dolaşımı ve çok daha fazla ısı düşüşü olacak. Ve son olarak da bu iki fan var. Ayrı ayrı kablolanmış durumdalar. Bu sayede biri motor belli bir dereceye geldiğinde çalışacak. İkincisi de havalandırma sistemi çalıştırıldığında açılacak. Çünkü bunu yapmak daha fazla ısı yaratmak demek. Bu kurulum pek ucuz değil. $1,300 ancak her kuruşuna değecek. Sistemin geri kalanı çalışmazsa bu ekstra soğutma sisteminin hiçbir anlamı kalmaz. Soğutma sisteminin doğru zamanda çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu yüzden motorun etrafındaki su akışını kontrol eden termostatı kontrol edeceğim. İçine bakabilmek için termostat parçasının son vidasını çıkarıyor. İşte bu garip. Sanırım biri termostatla biraz uğraşmış. Burada birkaç parçanın olmadığını görebilirsiniz. Biri bunu basınçlı suyla yıkamak yerine yıkayıcıya koymuş sanırım. Bunu çalışan bir termostatla değiştireceğiz ama asıl olay ısınma sorununu geliştirilmiş radyatör ve fanlarla atlatmak. Bu mühendislik hatası bu motorun kesinlikle ısınma sorunu yaşayacağını gösteriyor. Sırada motorun etrafında yeterince soğutucu sıvının dolaştığından emin olmak var. Bu nedenle yüksek performanslı bir su pompası takıyorum. Yeni pompayı takmadan önce eski pompa yüzeyinin kesinlikle tamamen temiz olduğundan emin olmalıyım. Sıvı içeren bir parça değişimi yaparsanız su sızdırmaması için her zaman geniş contalar ve dolgu macunu kullanın. 6 saatlik çalışmadan sonra işin en önemli parçasını takma zamanı geldi. Şimdi yeni radyatörü sadece sığıyor mu diye deneyeceğim. Sığacağını biliyor olsak bile emin olmak her zaman iyidir. İyi görünüyor. Ancak ne yazık ki havalandırma sistemini radyatörün önüne takmadan işi bitiremem. Bu yüzden devam etmeden önce havalandırma işini yapmam gerekiyor.
1: GTO'nun direksiyonu biraz oynak durumda olduğu için Ed direksiyon kutusunu çıkardı ve bana değişmesi gerektiğini söyledi. Bunu yapmak kolay. Eskisini at, yenisini al. Ama ben bunu yapmam. Ben her zaman orijinal parçayı korumanın yolunu ararım ve paradan tasarruf ederim. Burayı almamı sağlayan şey de bu. Oxnard, Kaliforniya'daki bu küçük şirket, direksiyon pompaları ve hidrolik parçaları da içeren yeniden yapılması zor parçalarla ilgileniyor. Yılda yaklaşık 2000 parçayla uğraşıyorlar. Merhaba David, sen misin? Ben de Mike.
2: Evet, ben David.
1: 23 yıldır bu konuda uzmanlaşan mühendisimiz David, benim direksiyon kutumla ilgilenecek. Bana nasıl yardım edebilirsin?
2: Parçaları sökmem lazım ve ayarlarına, pistonlarına ve basıncına bakmam gerekiyor. Tamir olduğunda yeni gibi olacak.
1: Tamam, hadi başlayalım o zaman.
2: Tamam.
1: David'in ilk işi parçaları ayırmak. Bu işi basit aletlerle yapabilirsiniz aslında ama David vidaların hepsi yerinde mi diye biraz ince işçilik yapacak.
2: Sorunlarımızdan bir tanesi bu parça içten içe çürüyor. İçi paslanmış.
1: Hayır. Bu sadece yağ, kir değil. Burada pas var.
2: Bu büyük bir sorun.
1: David daha fazla pas belirtisi arıyor. Daha fazla sorun bulacağı için endişeliyim. Direksiyon kutusunu hurdaya ayırabilir. Kutumuzun durumu nedir?
2: İyi durumda gibi ama pasları temizlememiz ve sonra da contaları yenilememiz gerekiyor. Basınçtan emin olmak için teflonları da değiştirmek.
1: Peki direksiyondaki oynama ne olacak?
2: Oynama ve birçok sorun ayarsızlıktan kaynaklanıyor. Buna ve bu büyük olana ayar yapmamız gerekiyor.
1: İçim rahatladı. Contaları yenileme ve yeniden kalibrasyonla GTO'nun direksiyonu düzeltecek. Sökme işini bitirdi ve şaşırtıcı derecede çok parça çıktı. Bunlardan 3 tane ana parça ise shaft dişlisi, salyangoz dişli ve dönme gücünü sağlayan bir pompa. Bunların hepsini bütün parçalardan yağ ve kiri temizleyecek olan akıllı bir mineral boncuk makinesine koyuyor. David kutunun geri kalanını temizlerken bana da giriş mini ve pinyon minini kumlama görevini verdi. Kolu kaldıralım, orta hızı ayarlayalım ve hazırız. Sadece yüzey kısmını yumuşakça kumluyorum. Eğer çok kumlama yaparsam yüzeye zarar vererek parçanın bozulmasına neden olabilirim. Eminim David yardımım için minnettardır. Bütün parçalar iyi görünüyor ve şimdi David hepsine yepyeni conta takımı takacak. Çok fazla iş var ama bu sadece $250 patladı. Eğer yeni bir direksiyon kutusunun $400 olduğunu düşünürsek $250 gayet makul oluyor. Şimdiden çok iyi görünüyor, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz?
2: Sızıntı var mı diye buradan, contalardan ve buradan kontrol etmeliyiz.
1: Peki bunu biraz basınçla deneyecek misin?
2: 800 PSI ile.
1: Pekala, herhangi bir şey yanlış giderse diye ben biraz arkada bekleyeceğim. Başla hadi. David şimdi kutu doğru çalışıyor mu anlamak için test yapıyor. Ağzına kadar yağ dolduruyor ve çalıştırıyor. David direksiyonun dönüş hareketini yapıyor ve contaların tutup tutmayacağını göreceğiz şimdi. 1100 PSI. Bu kutunun normal sürüş şartlarında dayanacağından çok daha fazla. Herhangi bir sızıntı yok gibi. Artık yenilenmiş çok güzel bir parçamız var. Tek ihtiyacımız yeni bir boya. Şuna bak, yeni gibi değil mi? Birkaç saatlik işten sonra GTO'muzun bir parçasını kurtarmayı başardık. Ed bu işi bana verdi, git ve hallet dedi. Ve şimdi bunu atölyeye geri götüreceğim ve arabaya geri takılacak. Tabii ki GTO projemiz sıkıntısız değil. Ed işine devam ediyor. Su gibi para harcıyoruz ve havalandırma sistemi hala takılmayı bekliyor. Benim $10,000 hedefim ne olacak acaba?
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Vay Cici. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Pontiac GTO Amerika'nın en kült arabalarından biri. Bu 60'larda yapılmış olmak için çok hızlı bir araba. Fiyatını 10 bin dolar kadar arttırmayı planlıyoruz.
6: Sakin ol, çok fazla şey umut etmemeliyiz.
5: GTO'muz bayağı güzel ancak arabanın içi pek de öyle değil. Havalandırma hala takılmadı. Kaliforniya sıcağında yüksek fiyatlı bir satışı beklemek için pek de ideal değil. Et için başka bir iş daha.
6: Dışarıdan baktığımda her şey iyi görünüyor. Bana ne zaman tam parça gelecektense hep yarısı geliyor. Gördüğünüz gibi havalandırma parçaları burada. Şöyle bir baktığımda birkaç vidaya ihtiyaç var gibi ama parçaları yerine takmak için kelepçelerimiz var. Kompresör burada. Pompa, eğer parmağımı şöyle koyarsam çok iyi çalışıyor ama debriyaj bir tutukluk yapıyor gibi duruyor. Ona biraz daha yakından bakmam gerekiyor. Kondansöre bakarsak pek iyi görünmüyor. Biraz hırpalanmış ve bütün kanatları hasarlı gibi. Ama bunlar düzeltilebilir ve biraz boyanabilirler çünkü içlerindeki küçük hortumların hepsi yerinde duruyor. Ama ne yazık ki kondansörden içeri giren veya çıkan borulardan birinde gariplik var. Bu da gazların akışını kısıtlıyor olabilir. Ya da borulardan biri çatlamış da olabilir. Yani biraz daha dikkatli bakmalıyım. Yapmam gerekense internetten uyumlu ve değiştirilebilir parçalara bakmak ve alternatiflerini bulmak. Havalandırmayı geri takmak zor bir iş. İkinci el bir takım arabaya uyabilir ama çalışmayabilir. Ya da 1300 dolar vererek satış sonrası ürünü alabilirim. Çalışabilir ama takması zor olacaktır. Benim planım 900 dolar harcayıp yeni bir kondansör ve kompresör alarak orijinalliği korumak ve bunları birleştirmek. Şimdi yeni kondansörümüzü takıyorum. Daha çok bir radyatöre benziyor ki aslında içinden su geçmemesi dışında neredeyse aynı var. Havalandırma sisteminin kompresöründen yüksek basınçlı gaz akışımız var. Ana fikir ise arabanın önünden gelip motorun üstünden geçen rüzgarın geçmesi. Ve rüzgarın bu sıcak gazları soğutması ve soğuk olan gazların hava kanalından geçerek arabanın içini soğutması. Yani çok gerekli bir parça ve biraz da dikkat istiyor. Bu gerçekten narin bir parça. Bu yüzden takarken zarar vermemeye çalışıyorum. Ve işte oldu. Yeni bir parçayı eski bir arabaya takmak biraz akıl karıştırıcı olabilir zaten. Bu yüzden de uzman firmalar bunun için 2000 dolar ya da 1500 pound istiyorlar. Sonra ise bütün kelepçeleri eski kompresörden çıkarıyorum çünkü yenisine takmalıyım. Bir şey yapmadan önce sistemi temizlemem gerekiyor ve bunun için çözücü kullanarak hava kanalında yıllarca birikmiş olan kiri temizleyeceğim. Beklediğimden biraz daha karışık çıktı. Ama iyi sonuç aldık. Doğal olmayan çok az şey var. Az kir var ve bu da sistemin gerçekten temiz olduğu anlamına geliyor. Şimdi yapmam gerekense içerideki bütün sıvıyı dışarı çıkarmak. Eğer bir şey kalırsa tekrar gaz koyulurken vakumlamayla alınacaktır. Amerika'da motoru sterilize etmek yasal ancak bütün kimyasal atıklar bir uzman tarafından atılmalı. Artık sistemin temiz olduğundan eminim. Sistemin kalbi olan kompresörü takabilirim. Kompresörümüzün garip bir özelliği ise ön tarafı. Makaralı gibi duruyor ama aslında bundan çok daha iyi bir şey. Elektronik bir dişli. Havalandırma kapalı olarak arabayı sürdüğünüz zaman V kemerleri bunu dişli makarayla döndürürler. Ve sonrasında olan şey ise havalandırmayı açtığınızda bu hemen tutunur ve magnetize olur. Aslında olan şey ise bu dişliler kompresörü döndürür. Sonra ise işiniz bittiğinde havalandırmayı düğmeyle kapatırsınız ve dişli kompresörden ayrılır ve tabii ki size benzinden tasarruf sağlar çünkü havalandırma açık değilse kompresör de çalışmıyordur. Yerine takıyorum ve halkalar yerine oturmuş mu diye bakıyorum. Bu basınçlı bir sistem ve en ufak bir kaçak çalışmamasına sebep olabilir. Daha sonra ise kurutucu bağlanabilir ve biz yeni bir tane kullanacağız çünkü eskisi açık havada kirlenmiş. Endişeli olduğum tek konuysa hava kanalları, ısıtıcı matriksi ve vantilatörler. Çünkü çalışıp çalışmıyor mu bilmiyoruz. Eğer çalışmıyorlarsa iş biraz karışabilir. İyi haber, eğer biliyorsak işimiz kolaylaşır ve hemen yaparız. Kötü haberse hepsini değiştirmek gerekebilir ve bu bütün arabayı baştan sona sökmek demek. Her şeyi teker teker tam oturmuşlar mı diye son kez kontrol ediyorum. Böylece ilk işimiz de bitiyor. Radyatörü takıyoruz ve bağlıyoruz. Soğutucuyu dolduruyoruz ve işte oldu. Kullandığım soğutucu basınca dayanıklı ve motordaki ısı transferi için çok az miktarda su içeriyor. Gazlar yenilendiğinde GTO gitmeye hazır olacak ama Mike'ın henüz direksiyon pompamı getirmemesi işimi durduruyor. O parça olmadan motoru çalıştıramam.
5: Ed, nasılsın? İyi misin? GTO'muz nasıl?
6: Eskisinden daha iyi diyebilirim. Yeni göbekler daha iyi bir akışla ve elektrikli fanıyla yeni bir radyatörümüz var. Bu sayede motor daha iyi çalışacak. Havalandırma sistemini de tekrar çalışır hale getirdim.
5: Ben de sıkı çalıştım, gittim ve direksiyon kutusunu yenilettim. Yeniden ayarlandı, yeni contalar takıldı ve boyandı. Araba da güzel duracak. Buna sevineceksin, dışarıda alışveriş yaparken işte bunu aldım. GTO'muza tam uyacak.
6: Gerçekten güzel ancak radyatör ve havalandırma sistemi bize 2000 dolara patladı.
5: Bu biraz pahalıymış ama eğer arabayı 35 bin dolara satabilirsem hala kârda olacağız.
6: Bu güzel olurdu ancak bu eğer hakkında çok dikkatli olmalısın. Mike'ın söylediği sorunlardan bir diğeri de süspansiyonlardan gelen sesti. Arabayı ben de kullandım ve biraz düzensizdi ama ben herhangi bir ses duyamadım. Ancak bu yine de kuşku uyandırıcı. Bu araba neredeyse bütün parçaları yenilenmiş halde duruyor. Bu yüzden arabanın arkasını süspansiyonlarından kaldırıyorum. Her şey iyi gibi duruyor. Oldukça iyi. Ama bir dakika. Hemen şurada bir oynama var. Süspansiyon kolunun arkaya ve öne doğru gittiğini görebilirsiniz. Ve bu iki kiriş ve bana yakın olan sorun biraz gevşek gibi duruyor. Yani bütün yapmam gereken bunları iyice sıkmak. Sanırım birkaç hafta daha geçmiş olsa somun ve süspansiyon bozulabilirdi. Yani tam zamanında fark ettik ve ucuza geldi. Artık düzgünce sıkılmış durumda. Şimdi tekrar deneyip sorundan kurtulduk mu diye bakalım. Muhteşem. Şimdi tek yapmam gereken düzensiz direksiyon idaresine bakmak. Mike'ın bana getirdiği direksiyon kutusunu takıyorum. Eğer bu oynamayı çözmezse başımız dertte demektir. Orijinal parça olduğu için hemen yerine oturuyor. Sadece geriye direksiyon yağıyla doldurmak kaldı. GTO'nun altıyla işim bitti mi? Hayır. Daha kötüye giden başka bir şey buldum. Sıradaki iş, egzoz sisteminde herhangi bir sorun var mı diye bakmak. Çünkü Michael bir araba bakmaya gittiğinde yanında bir rampa götüremez. Yani gözden kaçmış bir şeyler olabilir. Burada açıkça görülüyor ki yolcu tarafındaki boru, sürücü tarafındaki borudan daha aşağıda duruyor. Hatta birkaç kez asfalta vurmuş ve üstünde birkaç çizik ve göçük var. Bu küçük sorunu çözmeli miyiz? Kesinlikle. Eğer bunu görmezden gelirsek sonunda kırılacaktır ve manifoldu aşağıya çekebilir. Bu da bağlıya patlar. Fazlalık ne kadar acaba? Bu borunun diğerinden 30 milimetre daha aşağıda olduğunu saptadık. Tabii bu borulardan başka hiçbir yerde bulamayız. Kesinlikle el yapımı gibi duruyor. Tamamen yeni bir egzoz sistemi almak 600 dolara gelir ve bizim kedicik bize pahalıya patladığı için daha ucuz bir yol bulmalıyız. Bunu yapmanın en ucuz yoluysa boruyu söküp binde biri kadar bir kısmı kesmek olacaktır. Ancak borunun alt kısmı yine de hasarlı kalacak. Bu durumda en iyisi sadece 25 dolara biraz kaynak, biraz kesim, biraz da tübasyon yapmak. İşte oldu. Bunu ben yapabilirim. Bir egzoz sadece çeliktir ama kendiniz yapacaksanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü özellikle arabanın altında egzoz borularını kaynaklamak biraz karmaşık olacak. Elimdeki zararlı yeri kesiyorum ve borunun geri kalanını da kesme diskiyle işaretlediğim yerden kesiyorum. Egzozların ömrünü uzatmak için çinko boya gerekir. Bunu unutmayın. Çünkü çinko boyaya kaynak yaparsanız siyanür çıkar. Bu yüzden iyi bir kaynak yapabilmek ve güvenli olabilmek için borunun iki ucunu da tıraşlıyorum. Kaynaklanacak yerleri kaynaklıyorum ve egzozu geçici olarak yerine takıyorum. Devamlı veya uzun kaynak sesi yerine birçok küçük kaynak sesi duyuyor olabilirsiniz. Bu metalden dolayı böyle yapmam gerekiyor çünkü o kadar ince ki eğer çok fazla kaynak yaparsam bu metali çok ısıtır ve bir tane delik oluşturabilir. Kısa kaynaklar yapmam sayesinde metalin soğumasına izin veriyorum ve işi mahvetme riskimizi de böylece biraz daha azaltıyoruz. Sonunda çeliği tekrar çinkoyla boyuyorum ve kelepçelerini takıyorum. Bu işte bittiğine göre bu tamiratı da başardık diyebiliriz. Her zaman daha kolay ve daha ucuz bir tamir yolu bulmak çok iyi oluyor. Çünkü burada biraz para sıkıntısı yaşıyoruz. Zaten iyi olan bir arabayı alıyoruz, daha da iyi hale getiriyoruz ve Mike'ın gülümsemesini sağlıyoruz.
5: Bu GTO hayatına burada, Kaliforniya'da başladı. Chicago'da 31 yıl geçirdi ve tekrar eskisinden çok daha iyi bir halde geri döndü. Ancak Ed'in akıllıca tamirleri bu GTO'dan $10,000 kar etmemize yetecek mi?

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: GTO bir Amerikan efsanesi ve bizimkisi özel bir araba. Doğru belgeleri var. Eddie bayağı uğraştırdı. Bütün soğutma sistemini elden geçirmek zorunda kaldı. İçeriği havalandırma ekledi. Ve 10 bin dolar kar istediğim GTO satılmadan önce hala tamir etmesi gereken göstergeler var.
12: Bu GTO'nun başka bir yorucu yönü ise ne kadar iş yapmış olursam olayım hala atölyeye geldiğindeki haliyle tamamen aynı görünüyor. Ne yazık ki şu anki işim de öyle. Göstergeleri tamir etmeliyim. Benzin göstergesi ve takometreyi tamir etmem lazım ve eminim Mike bunu fark etmeyecek bile. Bozulan göstergeler neden hiç dokunulmaz? İşte nedeni. Çünkü sorunu bulmak için ön kısmı tamamen sökmelisiniz, çıkarmalısınız ve bütün kabloları yerinden çıkarmalısınız. Aman tanrım. Bunu yapmak biraz zaman alacak ama bunu yapmak ve takometre neden çalışmıyor bilmek istiyorum. Sinyali gönderen motorun sinyali mi bozuk yoksa göstergenin kendisi mi bozuk? Kabloyu bulmayı başardım ve işte motordan gelen kablo. Beslenmiş bir kablo. Şimdi kabloları bir osiloskopa bağlayacağım. İşte iki kablom var. Bunlardan bir tanesi kablonun kendisi ve diğeri de topraklama kablosu ve bunun için radyonun arkasını kullanacağım. Hemen başlayan bu pulsları görebilirsiniz. Sinyaller az olduğunda saniye başına çok daha az puls alıyoruz ve gaz verdikçe tahmin edeceğiniz gibi pulslar artıyor. Gazı bırakıyorum ve pulslar azalıyor tekrar. Yani motordan gelen sinyallerin tamamen iyi durumda olduğunu ancak göstergenin bozuk olduğunu anlamış olduk. Takometre bozuk. Peki benzin göstergesi? Bu akıma hiçbir şekilde cevap vermiyor. Yani tamamen bozulmuş. Alışveriş yapmam gerekiyor sanırım. Artık orijinalleri olmadığı için internetten 150 dolara eski görünümlü göstergeler buldum. İşte bu kutuda yeni ve güzel bir gösterge var. Bir tane de yeni benzin göstergesi. Tek sorun eğer eski göstergelere bakarsanız arabanın rengine uyması için mavi bazlı yapılmışlar. Yani yapmam gereken şey mekanik kısımlarını çıkarıp yeni mekanik kısımları takarak orijinal görünüm sağlamak. Bunlar retro uyumlu oldukları için takometre ve benzin göstergesi tamamen aynı. Eğer olmasalardı, kalibre etmek zorunda kalırdık. Her şeyi tekrar yerine takmadan önce bütün kabloları kontrol etmeliyiz ve her şey çalışıyor mu diye bakmalıyız. Benzin göstergesi ve takometre hemen çalışmaya başladı. Şuna bakın, çok iyi. İş bitti. Neredeyse bitti. Mike bana tarihine uyan bir direksiyon buldu. Altınızda yüzlerce beygir güç varken isabetli bir direksiyon çok kritik olur. Direksiyon kutumuz yenilendi ancak hala biraz oynama var. Bu yüzden direksiyonu orada tutan eskimiş plastiği değiştiriyorum. Çok daha iyi. GTO hazır.
11: Araba efsanelerine gelince birçok büyük efsanemiz var. Ben de GTO'nun sonsuz ve ezici güzelliği sayesinde birinci olacağını düşünüyorum. Satın aldığımda zaten güzel görünüyordu. Ancak şimdi daha da güzel görünüyor. Amerika'ya ciddi bir giriş yaptık. Paslanmamış bir GTO bulmak için Amerika'da her yere gitmeye hazırdım. Bütün aradığım özellikler 2700 kilometre uzakta olsa bile Chicago'daydı.
13: İki vites otomatik, hızlı ve daha hızlı.
11: GTO tam bir canavar ama 6,5 litrelik V8 motor çok sıcaklık yaratıyordu ve et havalandırma sistemini yeniden çalıştırdı.
14: Radyatörü takıyoruz.
11: Kaputun altı ve arabanın içi de artık Ed'in orijinal havalandırmayı takması sayesinde artık serin.
14: Şuna bak.
11: Ben direksiyondaki oynama durumunu hallettim ve Ed de bozuk göstergeleri tamir etti. Ve bu GTO'yu mükemmel hale getirmek için son dakikada birkaç değişiklik yaptık. Ve işte burada. Acaba ne kadar harcadık? Araba bize 25 bin dolara geldi ancak yaptığımız onca işten sonra GTO bize 28 bin dolara yani 17 bin 500 pound'a geldi. GTO'nun sıcaklıkla başa çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden sıcak bir yer olan Brigo Springs'e test etmeye geldik. 35 derece sıcaklık. Çok iyi.
12: Bana arabanın dışına bir şey yapmamamı söyledin ve bu iyi bir şey çünkü gerçekten güzel bir araba.
11: Kesinlikle öyle. Bu arabayı aldık. Beraber uğraştık, düzelttik ve muhteşem bir şey haline getirdik. Ve söz veriyorum, uzaktan ya da yakından bakıyor bile olsan işçiliği gerçekten görebiliyorsun. Ve bu en iyi GTO'lardan biri.
12: Söz vermene gerek yok, sana inanıyorum.
11: Gerçek bir GTO'nun nasıl olduğunu bilmiyorsun değil mi?
12: Evet ama bunu beraber yaparız diye düşündüm.
11: Bunu beraber yaşayacağız ama GTO ruhunu hissetmenin bir yolu var. Gazı köklemek.
12: Buna tek kelimeyle hayır diyeceğim.
11: Evet, Edwards.
12: Hayır.
11: Bu bir GTO ve hız için tasarlanmış.
12: Kulağa güzel geliyor ama biraz...
11: Hadi ama heyecan verici değil mi?
14: Oho, bu muhteşem.
11: İnanılmaz. Elli, 60, 70 oldu Eddie.
14: En azından eğleniyorsun. Bu da iyi bir şey.
11: Evet, bütün karbüratörler çalışıyor.
12: Oo, gerçekten müthiş.

0: Motorun sesini gerçekten sevdim ve havalandırma sisteminin şimdiye kadar dayanmasına da sevindim. Direksiyon kesinlikle iyi duruyor ve içerisi serin, yani GTO iyi çalışıyor.
1: Evet, iyi çalışıyor. Bütün çabalarımıza değdi. Bu araba gerçekten iyi.
0: Peki ne kadar fiyat biçeceğiz?
1: Sanırım gerçekten iyi bir araba yaptık. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Eğer 50 bin dolar üzerinde fiyatı açarsak, araba bir süre bizde kalır. Biraz daha düzgün düşünüp 37.500 deyip 35 bine vermeye ne dersin?
0: Evet, bu makul gibi ama gerçekten havalandırma ve her şey çalışır durumdayken biraz daha yavaş gidelim derim.
1: Bunu diyeceğini biliyordum. Hayır. Bana göre her şey uygun görünüyor çünkü arabayı makul bir fiyata satıyorum. Ve birkaç tane saçma teklif aldım ve onları hemen geri çevirdim. Belki de daha fazla para isteseydim muhtemelen alırdım. Ama bazen bu tür hatalar yapıyorum işte. Bir tane uluslararası alıcı buldum ve ilgilenmesi için Tom'u gönderdi. Umarım fiyatta anlaşırız. Evet Tom, arabanın her yerini inceledin, beğendin mi?
2: Evet, çok beğendim. Ama müşterimin tamamen pahasız bir araba alacağından emin olmam gerekiyor.
1: Bu arabayı aldık ve yeni halinden bile iyi hale getirdik. Peki ne kadar veriyorsun?
2: Teklif için 30 bin dolar düşündük.
1: Biraz daha çıkabilir misin? Biraz daha, hadi.
2: 32 diyebilirim.
1: 32 bin pek de istediğim kâra uygun değil.
2: En yüksek 32 diyebilirim.
1: Biliyor musun, birinin rüyasını gerçekleştirebilirsin ve bu araba daha çok yaşayabilir. Elini ver hadi. Az önce bir GTO aldın.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İyi yaptın. 32 istedim, 32 aldım. 4 bin dolar kar iyi ama daha iyisini hak ettik. Beklediğim kere yapamadım ama bir Pontiac GTO kullandığımı unutmayacağım. Rüya gibi olan çok hızlı bir Amerikan efsanesi. Eğer Ed ve benim tarafından çevrilen arabalar görmek istiyorsanız yakında tekrar görüşeceğiz. Ta-da!
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde bir kamyon dolusu işi olan antika bir kamyonetimiz var. Ne derler bilirsiniz. Bulamıyorsan uyduracaksın.
1: Ne yaptın böyle?
0: Bakalım Ed bu alışılmadık ve sorunlu projeyi beğenecek mi? Sağ ol Ed, bir planım var.
1: Benim de. Bundan kurtul başka bir tane.
0: Yardıma ihtiyacı olan yaşlanmaya yüz tutmuş yıldız arabaların peşindeyim. Anlaşacağız. Ed arabaları Kaliforniya'daki yeni atölyemizde topluyor. Sonra satıp para kazanmayı umuyoruz.

0: Hiçbir şey sağlam Amerikan motorlarının cazibesini bir kamyonet kadar iyi özetleyemez. Yuvarlak hatları ve dişli ızgarasıyla bu Ford F1 50'lere ait bir klasik. Oturma kısmını tasarlamak için 1 milyon dolar harcamışlar ama bu aslında tam bir yük arabası. En önemli özelliği büyük bir arka bölmesi ve ağır yüke uygun süspansiyonu. Motor bloğundaki kapakçıklar pistonlara uzunlamasına yerleştirildiği için düz kapı olarak adlandırılan Ford'un efsanevi düz V8 motoruyla çalışıyor. Güçlü ve basit bir tasarım bu yalın haliyle hız için yarış arabası modifiye edenler için örnek olmuştur. Bu 3.9 litrelik motor 1000 beygir gücündedir. Ama bir drag pistine konamayacak kadar sade güzelliğiyle her zaman kazanacak bir model. Geniş ticari modellerden daha çok rağbet gördükleri ve kullanışı daha kolay olduğu için arayışımı daha küçük olan yarım tonluk modeller üzerinde yoğunlaştıracağım. F1'ler klasik kamyon pazarının gözde ürünlerindendir. Fiyatları yüksektir ama bir sabah arayışının sonucunda benim satın alma gücüme uygun güzel bir örnekle karşılaştım. Bu bizim üzerinde çalışabileceğimiz bir arabaya benziyor. Fotoğraflar biraz caydırıcı olsa da yazılar iyi. 1951 model bir yarım tonluk kamyonet. Bunu bir arayalım bakalım. Alo, satılık kamyon için aramıştım ben. Kaporta ve motorla ilgili birkaç önemli soru sordum. Motoru toparlayıp kontrol mü ettiniz? Arabanın sahibi Terry'i toparladığı ve çalışır hale getirdiği ama 20 yıldır yola çıkmayan bana bu en sevdiği projesiyle ilgili bilgiler verdi. Beni de ilginç bir şekilde tahrik etti. Olağanüstü. Arabayı kendi gözümle görmek istedim. Washington'a kadar uzun bir yol görünüyor. Kuzey Pasifik'e, ülkenin en güzel yerlerinden biri olan Kuzey Seattle'a gidiyorum. Terry bu kamyoneti bitmemiş bir proje olarak adlandırıyor ve benim deneyimlerime göre bunun birkaç anlamı var. Bunlar daha önce karşılaştığım gibi garajın ortasına serilmiş bir yığın da olabilir. Bir iki ufak dokunuşla bitecek bir işti. Benim istediğim çalışan, yapılacak bir takım işleri olan ve Ed'le birlikte güzel bir takım çözümlerle değer katacağımız ve kar elde edebileceğimiz iyi bir kamyonet. İşte geldik. 1807 numara ve araba da burada. Şahane bir kamyonet. Olağanüstü. İlk izlenimim çok olumlu. Öndeki bu tarz ızgaralara bayılıyorum. Merhaba Terry. Nasılsın Terry? Ben Mike.
1: Memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Harika. Olağanüstü güzel bir kamyonun var ve görür görmez keyfim yerine geldi. Bu benim için sürpriz oldu çünkü ne zaman bir araba görmeye gitsem boyanın altında ne var diye endişelenirim. Ama bu arabanın her şeyi tamamen ortada. Gördüğüm en çıplak araba ve bu yüzden bu arabaya bayıldım. Şimdi her yanına iyice bakmak istiyorum. Önden başlayıp motora bakabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Bunun altından başlıyor.
1: Evet.
0: Tamamdır. Şuna bak. Çok hoş. Motor hakkında ne diyeceksin?
1: Düz kafa bir V8 motor. 52 model Mercury. 51 ve 52 modeller arasındaki tek fark kapakçık başlarıdır.
0: Evet, doğru.
1: Tüm motordaki tek fark bu.
0: Yani bu Mercury motoru olan bir Ford. Evet. Ama bu çok da önemli değil çünkü o zamanlar Ford ve Mercury neredeyse aynı motorları yapıyorlardı. Düz kafa modellerde kapakçıklar motorun üstünde değil, motorun içinde bulunur ve başları daha düz görünür.
1: Evet, işte bu yüzden de düz kafa denir.
0: Evet, işin doğası böyle. Bunların harika bir sesi vardır. Duyabilir miyim? Biraz daha gaz ver Terry. Bu emekliye ayrılmış bir motor ama çok sevimli bir sesi var. Biraz ayarlanırsa pek sorun çıkmaz sanırım. Evet, tamam, lütfen kapatır mısın Terry? Küçük bir İsviçre saati gibi çalışıyor. İç kısmı da güzel. Rengi orijinal sanırım.
1: Bu arabanın kendi rengi. Şurada markası var. Bu kamyonun ilk orijinal boyası.
0: Daha sonra turkuaza boyar sanırım. Bu zamanda bu rengi tutturabilir miyiz
1: sanırım?
0: Ayrıca göstergeler orijinal. Düğmeler ve tuşlar da orijinal. Direksiyon bile orijinal.
1: Evet.
0: Tüm bunlardan gerçekten çok etkilendim. Şu arka tarafa da bakalım mı?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel, çok beğendim. Üstelik tüm boyasını da soymuşsun. Dümdüz. Duvarda bir kontrol ışığının olduğunu gördüm.
1: Evet.
0: Çalışıyor mu?
1: Evet.
0: Alta bakmanın bir sakıncası olur mu?
1: Lütfen.
0: Biraz yüzey paslanması var ama bunu bekliyordum. Genel bir paslanma ya da küflenme yok. Evet, çok güzel. Çok etkilendim.
1: Güzel.
0: Çok etkileyici. Evet Terry, şimdi yapmamız gereken tek iş bu arabayı buradan yola çıkarıp nasıl gittiğini görmek.
1: Harika olur.
0: Kamyonetin görünüşüne hayran kaldığımı inkar etmiyorum. İnsanların çoğu kamyoneti bu şekilde görünce anında kaçabilir ama ben tam tersini düşünüyorum. Ben kamyonetin boyasının tamamen soyulmuş olmasına bayıldım. Böylece arabanın geçmişini ve ne kadar sağlam kalabildiğini gördüm. Müthiş bir araba. Ayrıca yolda olmak da harika bir mutluluk. Araba harika gidiyor. Orijinalinde bu kamyonetin vites kutusunda üçlü bir yapı olması gerekiyordu. Koldan 3 vites. Ama şimdi yerden 4 vitese, manuel 4 vitese dönüştürülmüş. Dişli sistem tam uyumlu olmamış. Bu da kullanırken yeni bir deneyim demek. Normalde bilindik çift debriyajla vites küçültme yöntemi kullanılır. Ben debriyaja basıp vitesi boşa alacağım. Debriyajdan çekip tekrar debriyaj yapıp birinci vitesi takmaya çalışacağım. Bu kamyonette otomatik bir şanzıman olduğunu düşünün. Ne güzel olurdu değil mi? Müthiş olurdu. Bu kamyonette yapılması gereken çok fazla iş olduğunu anlamıyor değilim. Her yerine biraz dokunmak gerekiyor. Ve yapılması gereken önemli işlerden biri de motor. Çünkü düz kafa bir motor var. Düz kafa işte. Bu tarz motorların çok daha güçlü olabileceğini biliyorum. Geçmişte adamın biri bu arabalara saatte 480 km hız yaptırmıştı. Büyük olasılıkla drag yarışlarındaydı. Biz de motoru biraz daha bağırtabiliriz sanıyorum. Bu koşullardaki bir kamyonet söz konusu olunca önümüzde çok fazla seçenek var demektir. Arabayı yeniden eski haline getirmek ya da arabayı tamamen güçlendirmek seçenekler arasındadır. Boş bir tuval gibi. Ama mutlulukla söyleyebilirim, bu kadar uzun yoldan gelip de gördüğüm bu arabaya aşık oldum. Üstelik fiyatının 5000 dolar olduğunu düşünürsek tam bir kelepir. Fiyatı biraz daha düşünmeye çalışacağım. Bunu başarabilirsem Kaliforniya'ya, atölyeye kadar gülümseyen bir suratla gideceğim. İnkar etmeyeceğim. Bu kamyonete aşık oldum. Yol tutuşuna bayıldım, cazibesine vuruldum. Görünüşünü çok sevdim ve bu arabayı kullanmanın gerçekten ama gerçekten çok keyifli olduğunu söylemeliyim. Bu arabayı satın almak istiyorum ama fiyatına gelelim. Ne kadar?
1: 5000.
0: 5000 dolar mı? 4000'e ne dersin?
1: Olmaz.
0: Bana söyleyebileceğin en iyi fiyat ne olur?
1: 4500.
0: 4500 mü? Tamam, elini uzat. Evet, bu anlaşmaya bayıldım. F1 bir kamyonetim oldu. 4500 dolara 51 model bir F1. Bu 2900 sterlinden az eder. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Bu yatırımı en iyi şekilde değerlendirecek bir plan yapıp bu metal yığınını Kaliforniya güneşi altında güzel bir paraya dönüştürmek için Eddie ikna etmeliyim.
2: Bu arabanın başımıza neler açacağına dair bir tahminin var mı? En azından tamamen kazımanın. Bu haliyle boya yapamayız.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
9: Dardanel'den. Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Birleşik Devletler'in batı sahillerinde yeni bir atölye açtık ve 50 model bir Ford kamyonet macerası beni... harika bir araba. Kuzeye, Washington'a bu tasarım kamyonetine kadar sürükledim. İlk izlenim harika. Öndeki ızgaraya bayıldım. Arabanın sorunları yok değil. Örneğin bu antika şanzıman. Bakalım birinci vitesi bulabilecek miyiz? Ama çok sağlam bir kamyonet. İnkar edemem. Bu arabaya aşık oldum. Sahibinden anahtarları almak 2871 sterline patladı. Evet, bu anlaşmaya bayıldım. F1 bir kamyonetim oldu. Şimdi Kaliforniya'ya, atölyeye dönüş yolundayım ve hala yaptığım alışverişin etkisindeyim. Amerikan sembolü olan 1950 model bir kamyonet arıyordum ve bu kadar güzel bir tane bulduğuma inanamıyorum. Bu işe bayıldım. Bu arabada ses sistemine gerek duymuyorum. V8 motorun sesini dinlemek harika. Ama bu tepeyi çıkarken biraz zorlanıyor. İçindeki güçleri açığa çıkarmak iyi olacak. Bunu başarabiliriz. Hadi yavrum, bu işi başarabilirsin. Ne derler bilirsiniz. Bulamıyorsan uyduracaksın. Bu tepede yapmaya çalıştığım tam da bu. Bu kamyonetin şanzımanı gerçekten sorunlu ve buna bir çözüm bulmamız gerekecek. Zamanında bunları nasıl kullandıkları tam bir muamma. Bu vites kutusunu tamamen çıkarıp yerine bambaşka yeni bir tane takmalıyız. Bu kamyonete otomatik şanzıman takarsak çok büyük bir değişiklik olur. Asıl sorun, bu işten en iyi parayı nasıl kazanacağımız. Bu kamyonetin görüntüsünü değiştirirken hangi yöntemi seçmeliyiz? Bu araçta geçirdiğim her saniye kamyonetin şu anki haline daha da çok aşık oluyorum. Olağanüstü bir cazibesi var ve şu andaki görüntüsü tipi bozuk dedikleri hurda görünümlü araba sınıfına tam uyuyor. Motoru, şanzımanı ve mekanik aksamı elden geçmiş ama görünüşüne dokunulmamış arabalar gibi. Bunu toparlayabilirsek eşsiz bir kamyonetimiz olacak ve dünyanın her yanında satmaya uygun çok özel bir araba olacak. Ed'in ne diyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum.
1: Ne yaptın sen böyle?
0: Şuna dokunulmamış arabalar gibi. Bunu toparlayabilirsek eşsiz bir kamyonetimiz olacak ve dünyanın her yanında satmaya uygun çok özel bir araba olacak. Ed'in ne diyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum.

0: bir Ford F1 kamyonet aldım ve bu arabaya bayıldım.
1: Arabayı hurdacıdan çıkarıp sürüklemiş gibi görünüyorsun. Bu aletle yola çıkmak güvenli değil.
0: Trafiğe çıkabiliyor. Buraya kadar ben getirdim ve mükemmeldi.
1: Belki çok iyi durumda değil. Arabanın başımıza neler açacağına dair bir tahminin var mı? Bu haliyle boya yapamayız.
0: Aa, sakin ol. Evet, bir planım var.
1: Benim de. Bundan kurtul ve başka bir tane al.
0: Külüstür dedikleri bir tarz yapacağım. Bu aralar çok moda.
1: Biliyorum, iyi bir tercih. İşin yarısı gerçekleşmiş zaten. Tipi acayip bozuk görünüyor. Hurda gibi. Çalışan bir şanzıman takımı ve iyi iç döşemeyle harika olur. Kaputun altı nasıl?
0: Asıl seni mutlu edecek kısmı işte burası. Her zaman böyle bir araba toplamak istediğini biliyorum. Evet.
1: Aa, bu harika. Gerçek bir düz kafa V8. Onunla uğraşmayı
0: söylemiştim. Evet. Şunun bir de sesini duysan. Çok sevimli. Motor sağlam. Sadece biraz gücü eksik.
1: Bu tüm zamanların en ünlü güçlü motorlarından biri olmalı. İkinci el piyasasında bizim işimizi görecek bir yıl parça vardır. Gidip bakalım istersen.
0: Şimdiden sen de beğendin, değil mi?
1: Evet.
0: Gel de içini göstereyim.
1: Gel ha.
0: Motoru yenilemek için öncelikle bu şanzımana bir şeyler yapmamız gerekecek. Bu haliyle dişli sistemine uyumlu olmayan 4 vites bir şanzıman ve çok kötü gürültü yapıyor. İçinde bu şanzıman varken arabayı kesinlikle satamayız.
1: Haklısın. Motordan biraz daha fazla güç elde etmeyi düşünürsek bu şanzımanın da olabildiğince kullanılabilir olması gerekiyor.
0: Pekala.
1: Bu arabayla bir şey yapabileceğimizi düşünüyorsun sanırım.
0: Evet, ama makul ölçülerde, evet.
1: Akay benzin deposu olarak bir bira fıçısı koymaya...
0: Buraya bir bira fıçısı koyup onu benzin deposu olarak mı kullanmak
1: istiyorsun? Evet, neden olmasın? Belki sonra da pirinç tamponlar bile koyabiliriz.
0: Yeter, evet.
1: Her şeki bakır egzoz boruları harika olmaz mı?
0: Hayır.
1: Belki bir uçak koltuğu da koyabiliriz.
0: Uçak koltuğu mu? Bak, bunu beğendim.
1: Bu eski kocaman F1 kamyonetin görüntüsüne bayıldım ama benim asıl ilgimi çeken motor yatağının derinliklerindeki bu ünlü düz kafa V8 motor. Mike motorun iyi gittiğini ama gücünün yetersiz olduğunu söylüyor. Bu motorun 60 yıldan da eski olduğunu düşünürsek başka şeyler de çıkabilir. Bu benzersiz düz kafa motoru ellemeden önce bazı gövde parçalarını da yerinden sökmeliyim. Malzeme eski ve ağır çelik olduğu için fili de gözdeyi kazımak için yardıma çağırdım. Şaşılacak bir şey ama arabanın ön kısmı tek parça halinde çıktı. Motoru onarıp bir de otomatik şanzıman takmayı düşünüyoruz. Hepsini şasiden söküp tezgaha almam gerekecek. V8 tek başına çeyrek tondan daha ağır. İşte çıktı. Şimdi kapakçıkları temizleyin. Bu düşündüğümden de ağır çıktı. Bakın, ne kadar da düz. 60 yaşından daha eski olmasına karşın bu düz kafa motor hala çok sağlam. Motorun iç kısmı ile ilgili işleri yaptığım için çok mutluyum çünkü performansı önemli ölçüde arttırmayı düşünüyorum. Motorun performansını arttırmak için daha iyi hava almasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için de motora daha fazla yakıt ve hava gelmesinin yolunu bulmalıyız. Basınçla artarsa itme gücü çoğalır ve sonra da egzoz çıkışlarının çok iyi çalışmasını sağlayabiliriz. Kısaca biraz daha inceleme yapmam gerekecek. Düz motorlar güçlü araba pazarında hala çok popüler. Bu yüzden gücü arttırmak için kolayca birçok parça bulabiliriz. İlk başlamamız gereken yerin kapakçıklar olduğunu düşünüyorum. Yakıtın çok daha kolay akmasının yollarını bulmaya çalışıyoruz. Burada güçlendirilmiş bir çift kapakçık buldum ve göründüğü kadarıyla bunlar özel yapılmış. Özel tasarım çifti $600 ve uygun görünüyor. Bir de giriş manifoldu ve yeni bir karbüratör takımıyla başlıklarını buldum. Bu yüksek performans parçaları motorun gücünü en az 30 beygir daha arttıracak. Ama fiyatları toplam $1600, yani yaklaşık 1000 sterlin. Bu pırıl pırıl parçaların gelmesini beklerken biz de motoru temizleyip boyadık. Ama tabii ki bu arada size bu olağanüstü güzel özel başlıkları ve bunların orijinallerinden ne kadar farklı göründüklerini göstermek istedik. Temelde iki fark var. Birincisi, kapakçıkların etrafında daha fazla derinlik var. Bu da daha fazla yakıt akışı demek. Buradaki olacıkların da farklı şekilde olduğunu görebilirsiniz. Bu da daha fazla basınç demek. Motor bu parçalarla kesinlikle daha iyi çalışacak. Yeni kapakçıkların doğru olarak sıkıştırılması önemlidir. Bu daha güvenli bir sürüş ve silindir kapak çontaları ile ilgili daha az sorun demektir. Civata kullanmak yerine conta ve kapakçıkları en iyi şekilde bağlamak için bu işlemi

0: özel tasarlanmış ve mükemmel bir sonuç veren dişli bağlantı parçalarını kullandım. Bu somunları tam olarak 74 Nm torka kadar sıkmak mümkün. Çok kullanışlı bir ipucu vermek gerekirse motoru arabaya takınca çalıştırın ve belirli bir sıcaklığa gelmesini sağlayın. Alüminyumun genişleyip daralabildiğini ve bu değerlerin dökme demire göre farklılık göstereceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden her şeyin mükemmel olması için kapakçıkları soğuduktan sonra yeniden ayarlamanız gerekiyor. Kapakçıklarla egzozun gaz çıkışını daha iyileştirmesi için yeni giriş manifoldu ve diğer işlerle ilgileniyorum. Şimdi ihtiyacımız olanlar biraz daha fazla yakıt ve hava. Bunları buraya oturtacağımız bu harika 4 bölmeli karbüratör için istiyoruz. Şimdi daha fazla yakıt ve hava akışı var. Bu da daha büyük bir güç ve kapakçıklara daha fazla yakıt gitmesi demek. Performansı daha da arttırmak için bu gazların dışarı çıkışını kolaylaştıracak özel bir egzoz manifolduna ihtiyacım var. Bunu orijinal egzoz manifolduyla karşılaştırınca çok da korkunç değil ama belli ki biraz ucuz bir işçilik yapıldığı görülüyor. Ama buradaki yeni egzozumuza bakınca gazların olabildiğince kısa sürede sıkıştırılıp dışarı atılması için birilerinin özel bir tasarım yaptığı ve aradaki fark kolayca anlaşılıyor. Tüm çabalar egzoz gazlarının çıkış hızını arttırmak için. Boru çok büyük olursa akışkanlık olmaz. Küçük olursa da içeri basınç yaparak motorun gücünü azaltır. Bu egzoz düz motordan en iyi sonuç alabilmek için özel olarak yapıldı. Şuna bakın. Henüz bitmemiş olmasına karşın motorun olağanüstü bir görünüşü var ve eminim çok daha iyi olacak. Ama ne kadar iyi görüneceğini bir yana bırakıp manuel vitesin otomatik vitesle nasıl değiştirileceğine gidip bir göz atmalıyım.
1: Et çok hızlı para harcar. Bu beni korkutuyor ama ben de şimdi satılırken daha fazla dikkat çeksin diye harici bir gölgelik için Ratner'lara paraları söküldüm. Mark'ı arıyordum.
2: Buyurun benim.
1: Siz misiniz? Özel bir görüntü vermek için metal işçisi Mark'ı görmeye geldim. Uçak mühendisliğinden çok etkilendim. Anlarsınız üstünde bir sürü perçin olan alüminyum işçiliği ve benzeri malzemelerden.
2: Harika bir düşünce. Hava aracıymış gibi bir etkisi olacak. Kanat gibi görünecek. Alüminyum parçalar kesip üstüne koyarsak ve hurda görünümlü bir şeyler yapmak istediğinizi de düşünürsek, biraz boyasını kazıyıp yıpranmış görüntü verebiliriz. Arabanın geri kalan kısmıyla da uyumlu olur. Ne dersiniz buna?
1: Bu düşünceyi güneşliğin her yerine uygulamayacaktık. Üst kısmına alüminyum parçalar ekleyip kenarlardan biraz boyayı kazıyarak elde yapılmış gibi bir doku havası verecektik. Mark çok keskin olduğu için gözlük ve eldivenlerini takmış. Eliyle 127'ye 132 alüminyumları kesiyordu. Usta kesim işini bitirmişti. Şimdi ben de ellerimi kirletmek istiyordum.
2: Hepsi hazır.
1: Hepsi tamam mı?
2: Hepsi hazır. Eğer yeteneklerini sınamak istersen, perçinleyeceğimiz yerleri işaretleyebilirsin.
1: Tamam, pekala. Birincisini buraya yapıyorum. Yarım saat sonra o bölge tam istediğim gibi görünmeye başlamıştı ama daha yapılacak çok iş vardı. Tamam, harika. İşte, birincisi oldu bile. Kabartma perçinler tam benim istediğim gibi. Eski bir havası var. Çok güzel.
2: Çok güzel.
1: Pekala. Çok güzel görünüyor. Ama o kadar temiz görünüyor ki bunu nasıl eskiteceğiz?
2: Bir taşlama zımparası alacağız ve boyayı kazıyıp biraz daha kaba görünmesini sağlayacağız.
1: Mark'ın ustalığı burada ortaya çıkıyor. Fazla derine giderseniz metale zarar verebilirsiniz. Fazla bastırmazsanız da benim istediğim eskimiş görüntüye ulaşamazsınız. Vay canına, işte aradığımız görüntü. Harika. Bu işi böyle tüm her yerine, arkaya ve ortadaki panele de uygulayacak mısın?
2: Evet, ama önce parçayı birleştirmeliyiz.
1: Pekala, kısaca daha yapılacak çok fazla iş var.
2: Evet, öyle.
1: Hepsi konuştuğumuz fiyata dahil değil mi?
2: Hepsine 500 yeter.
1: $500, tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim.
2: İşi değil.
1: Bunu yeniden atölyede görmek için sabırsızlanıyorum. Ben kamyonetin aksesuarı için mükemmel görünüşü yakalamaya çalışırken, Ed de yeni parçaları motora takmakla meşguldü. Tabii. Senin böyle rahat para harcamana hiç itirazım olmaz mı? Bu beni korkutuyor. Bu hurda görüntüsü için bir servet dökmüştük. Bakalım bizim cüzdanlar bu kamyonetin giderlerine dayanacak mı?
3: Aynen. araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
11: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
12: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
20: hadi. Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
23: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: İşte bizim 1951 Ford. Bu sıradan kamyonete eskimiş bir hurda görüntüsü verip mekanik bir makyaj yapıyoruz. Giderken zorlanıyor. Vites kutusu sorun yaratıyor. Biraz gürültü sorunları olmasına karşın para kazanabileceğimiz bir araba aldık sanırım. Evet, pek emin olamasa da.
24: Bu arabayı bir hurda mezarlığından çıkarıp sürüklemiş gibi görünüyorsun. Bununla yola çıkmanın güvenli olduğundan emin misin?
1: Evet, bu ünlü düz kapa V8'i güzel bir yol arabasına dönüştürüyordu. Şimdi de manuel şanzıman yerine otomatik şanzıman takacaktı. Ama 6 voltluk elektrik tesisatı uymadığı için 12 voltluk yeni bir tesisat kurmuş. Motor yatağını da eski orijinal rengine boyayıp yeni şanzıman için hazırlamıştı.
24: Kesin çözüm olması için bir dönüştürme kiti bulmayı başardı. Şanzıman yeniydi ama motor 60 yıllıktı ve birbirlerine pek uygun değillerdi. Parçaları birleştirmek için araya bir dönüştürücü koymak gerekiyordu. Bunun için de somunlar için yüksek devirli bir matkapla delik açmalıyım. Motor ve şanzımanın birlikte iyi çalışması için her parçanın yerine olabildiğince iyi oturması gerekiyor. Bu levhada olduğu gibi tek tek tüm parçaların yerlerini hesaplıyorum. Motor ve şanzımanın arasına girecek olan bu halka şeklindeki tork dönüştürücü, otomatik şanzıman için sıvı pompası görecek çok önemli bir parça. Trafik ışıklarında dururken motorun boşa çalıştığını düşünün. Tork dönüştürücü bu arada arka tekerleklere çok az bir oranda tork iletecek. Bunun sonucunda biraz çekme olacak. Ayağınızı frene basınca az bir basınçla motorun durmasına yol açacak. Ama köküne kadar basarsanız motorun tüm torku arka lastiklere aktarılacak ve hop araba kayacaktır. İşte bu küçük araç tüm bu akıllıca işleri tek başına yapabilmekte. Tork dönüştürücünün tamamen oturup oturmadığını anlamak için şanzıman kutusunun derinliğini ölçtüm ve bunu crankwing'le bağlayacağım esnek plakanın uyup uymadığını kontrol ettim. Ölçüler ucucaydı. Küçük bir yanlışlık şanzımana çok kötü zarar verebilirdi. Bu da 1900 dolar yani 1150 sterlin demekti. Evet, şimdi tüm ölçümler uygun sınırlar içinde ve bu harika bir durum. Tork dönüştürücü yerinde her şey çalışmaya hazır. Şanzımanı motora bağlayabilirim. Bu işin masa üstünde yapmak daha kolay çünkü iki parçayı birbirine doğru yaklaştırıp her şeyin paralel olmasını sağlayabilirim. Buradaki cıvatalara zarar vermek istemiyorum. Şimdi kadım çok önemli. Tork dönüştürücüyü tam olarak döndürüp cıvataların esnek plakada tam yerine geldiğinden emin olmalıyım. Boşaltma kapaklarının da yerlerinde olup olmadığını kontrol etmeliyim. Tork dönüştürücü yerine oturduktan sonra vidalarını takıp dikkatlice şanzıman ve motor bağlantılarını yaptım. Somunları 47 Nm'ye ayarladım. Çok kapsamlı bir iş oldu. Ama şimdi tamamen yenilenmiş motor ve şanzıman birlikte çalışmaya hazır. Motoru biraz yukarı kaldırıp tüm parçaları kolayca yerine taktım. Belli ki yepyeni şanzımanımızı çalıştırmak için bir tür mekanizmaya ihtiyacımız var. Bu kamyonet bize geldiğinde yerden 4 vitesti, 4 farklı hızla manuel. Ama orijinalde sadece koldan 3 vites vardı. Yine manuel. Neyse ki kamyonetle birlikte gelen orijinal parçaları kullanarak çok sevdiğim bu koldan direksiyonu yerine taktım. Ama şimdi bunu şanzımana bağlamamız gerekiyor. Bu çubuk vites kolunun döngüsel hareketlerini şanzımanın girişine uygun bir şekilde dönüştürmem gerekiyor ve bunun için de bir sürü köşe bent ve bağlantı elemanı kullandım. Gıcır gıcır bir 700 dolar ya da 450 sterlin vererek egzoz sistemi ve uygun diferansiyel alıp F1'i çalışır hale getirdim. Umarım. İşte büyük an geldi. Zayıf motorumuz güçlendi ve yola çıkmaya hazır. Bizim antika 4 kademeli şanzıman kutusu da yeni ve çok daha modern bir otomatik şanzımanla değiştirildi. Şimdi kontağı çevirelim ve arabayı çalıştıralım. Olağanüstü bir sesi var. Bu mükemmel bir düz kafa. İnanılmaz. Şimdi de viteslere bakalım. Park vitesinden geri vitese geçelim. Kavramayı hissediyorum. Nasıl görünüyor Filip?
0: İyi.
24: Harika. Geri vitesimiz de var. Şimdi boşaltalım, biraz devir düşürüyoruz ve frene basıyoruz. Sonra da ileri vitese takıyoruz.
0: Evet.
24: Her şey yolunda, olağanüstü. İleri vitesimiz de var. Bütün vitesler çalışıyor. Çok fazla iş çıkardı ama F1'imiz çiftlik kamyoneti iken güzel bir binek arabaya dönüştü. Çok güzel bir de egzoz sesi var.
1: Evet. Nasılsın?
24: Merhaba. Çok iyi.
1: Hey, vay canına. Şu motor yatağına bak. Çok büyük. Evet.
24: Çok güzel değil mi? Motoru elde kalmış parçalarla güçlendirdik. Bu haliyle muhteşem görünüyor ve çok daha iyi gidecek. Bu otomatik vitesi taktığımız için de çok daha iyi çalışacak.
1: Nasıl? Zor muydu?
24: Çok fazla işi vardı ve ne yazık ki oldukça da pahalıya çıktı.
1: Ah, senin böyle rahat para harcamana hiç itirazım olmaz mı? Bu beni korkutuyor.
24: Gördüğün kadarıyla sen de kendi adına para harcamışsın.
1: Evet, harcadım. Külüstür görünümlü arabaların diğerlerinden farklı olması için alışılmadık bazı özelliklerinin olması gerekir.
24: Bu güneşliğe benziyor. Çok da sıra dışı.
1: Bu yüzü değil belki ama bir de şu tarafına baksana. Nasıl?
24: Çok eski bir havası var değil mi?
1: Sanırım. Neye benzeyecek dersin?
24: Bence harika görünecek.
1: Ha, evet, şuna bak.
24: Evet.
1: Harika göründü değil mi?
24: Çok güzel. Tabii test sürüşü için arabayı kullanırken gözlerimi güneşten de koruyacak.
1: Gel o zaman tekrar işinin başına dön. Çünkü arabanın ön kısmı yok. Daha yapılacak kamyon dolusu iş var.
24: F1'imizin mekanik parçaları tamamlandı ve harika görünüyor ama istediğimiz külüstür görüntünün henüz yarısındayız. Şimdi dikkatimizi kamyonetin dışına yönlendirmeliyiz. Gövdede benzersiz bir yüzey küpü oluşturmak istiyorum ve bu biraz zaman alacak. Boyayı kazıdıktan sonra neden yeniden orijinal mavi boyadan sürüyorum dersiniz? Çölde bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Kum fırtınası var ve kumlar tüm boyayı söküyor. İşte yapmak istediğim tam olarak böyle bir şey. Dilerim sonunda böyle doğal ve hızlı soyulma izleri oluşur. Bu külüstür görüntü tarzına bayıldım çünkü burada ne doğru var ne de yanlış. Her şey insanın yaratıcılığına ve düşüncelerine bağlı. Kamyonun boyalarının kurumasını beklerken aklıma kapılar içinde harika düşünceler geldi. Burası tam yeri sanırım. Araba süslemelerinde uzman birine gidip F1'e daha fazla kişilik katması için yardım isteyeceğim. Evet Jeff, bizim için ne gibi tasarımların var?
2: Pekala, elimizde kapınıza tam uyacak bir düşünce var.
24: Bu gerçekten de harika değil mi? Pistonlara bayıldım. Jeff çizimi kapıya yerleştirecek ve daha sonra çıkartma kağıdıyla deseni çizecekti.
2: Bu kağıdı çizimimizin altına koyacağız. Üstünden geçerken çok da kusursuz olması gerekmiyor. Bak, gördüğün gibi.
24: Harika oluyor.
2: İşte çıkacak olan görüntü bu. Pekala.
24: Bakalım atladığın bir şey var mı?
2: Pekala, ne çıkmış bakalım. İşte kağıdı bu yüzden yukarıya tutturuyoruz. Böyle kaldırıyoruz ve üstünden geçmek için çok güzel çizgilerimiz oluyor. Bu yazı işlerini yaparken fırçanı her zaman aynı yönde hareket ettirdiğinden emin olmalısın. Ters yönde yapılırsa fırça izleri düzensiz olur ve daha sonra silmek ya da spreyle boyamak istediğinde bu izler iyice kaybolur. Bunun olmasını istemezsin. Bu da eskitme tarzı bir görüntü vermez.
24: Evet, Jeff 13 yaşından beri bu işi yapıyor. Çok sağlam bir eli var. Ama sorun bende böyle bir el olup olmadı. Tam olarak nasıl tutuyor?
2: Evet, tam öyle. Oldu işte. Dümdüz aşağı doğru çek. İşte öyle. Şimdi yeniden yukarıya çek. Çok iyi yapıyorsun. Gördün mü? Eskitme tarzı yapıyorsun.
24: Çok güzel ama sanırım D'leri sana bıraksam iyi olacak. Pistonlar da çok zor görünüyor.
2: Pekala. Bitirelim şu işi.
24: Tüm tasarım ortaya çıktıktan sonra Jeff koyu renkle gölgelendirmeleri yapıyordu. Desen çok daha canlı bir hale almış ve renklenmişti. Kurması için sadece birkaç dakika var.
2: Eddie, sen denemek ister misin?
24: Evet. Sonra da istediğim 50 yıllık eski görünüme kavuşturmak için dikkatlice zımparaladım.
2: Mükemmel.
24: Evet, evet. Harika oldu.
2: Biraz da pas tanecikleri sürerek daha da eski görüntü vereceğiz.
24: Jeff bu havalı fırçayı kullanarak gerçeğe çok yakın bir pas rengi sürüyor.
2: Bu kadar küçük bir ayrıntı ama biraz uzaklaşıp da bakarsan 50 yıllıkmış gibi olduğunu göreceksin.
24: Gerçekten de olağanüstü, çok ustaca. Çok güzel. Jeff'in kapıyla 2 saatlik daha işi vardı. Ben de oradan ayrıldım. Yapılan iş beni şimdiden çok etkilemişti. Bu kapılar F1'e çok benzersiz bir görünüm kazandıracak ve dilerim satış fiyatı da katlanacak. İşte kapılarımız da geldi. Şu anda son kapıyı yerine takıyoruz. Harika görünüyor. Kapılar için benzersiz olabileceğini sandığım bir düşüncem daha var. Pencerelerin her tarafını kapattım ama şurada bir parça yeri açık bıraktım. Bu da bizim program logomuz. Şimdi bir parça çelik ve açılı taşlamayla her tarafına yanan çelik püskürteceğim. Bu kıvılcımların cama karışarak künstür görünümlü bu harika kamyonetimizin camında paslı bir logo oluşturmasını istiyorum. Logomuzu yapışkanlı bir vinil baskıdan elde ettik. Ve dilerim cam dağlama düşüncem gerçekten işe yarar. Gördüğünüz gibi eritilmiş çelik camın içine işlemiş. Gerçekten de harika olmuş. Umarım bu yeni bir moda olur. Külüstür görünümlü kamyonetimiz iyice şekilleniyordu. Dış yüzeydeki eskitme işlerini bitirmiştim ve aklımdaki çöl fırtınası etkisinin hala kaybolmadığından emin olmak istiyorum. Harika görünüyordu ama herkesi etkileyemeyebilirdi. Böyle değişik tasarımı olan bir kamyoneti satarken Mike'ın tüm araba satış yeteneklerini ortaya koyması gerekecek.
1: Satın almak ister misin Perry?
2: Mümkün olsa isterdim. Ama ceplerim bomboş.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İlk günden beri bu Ford kamyoneti alışılmadık bir şeylere dönüştürmek istedik. Külüstür dedikleri bir tarzda yapacağım. Bu aralar çok moda. Ette kaputun altını açmış ve ünlü düz kafa motoru güçlendirmiş, şanzımanı değiştirmişti.
1: Ama tabii ki bu arada size bu olağanüstü güzel özel başlıkları ve bunların orijinallerinden ne kadar farklı göründüklerini göstermek istedik.
0: Külüstür görünüm de hızlı bir şekilde gerçekleşmişti.
1: Gerçekten de harika olur. Umarım bu yeni bir moda olur.
0: Şimdi görüntümüze son halini vermek için birkaç ufak dokunuş kaldı.
1: Bunlar bizim eski F1 jantlarımız ama gördüğünüz gibi bunları hafifçe boyadım ve kamyonetin mavisine uydurdum. Çok şık görünüyorlar ama asıl ikramiye jantları yerinden sökünce ortaya çıkan bu beyaz, sevimli iç şerit. Bunları dış tarafa gelecek şekilde takacağım ve biraz daha eski görünmesini sağlayacağım. Gerçekten de tarzımızla uç noktayı yakalayacağız ve bunun için fazladan bir para harcamayacağız. Dış tarafın görünüşü güzelleştikten sonra sırada eskimiş vinil kaplı koltuk vardı. Geleneksel olarak külüstür tarzda toplanan kamyonların içi de dışıyla aynı oldu. Biraz kaba ve sıradan. Döşemelerde hasar varsa üstü Meksika işi bir örtüyle örtülür. Hızlı bir biçimde rahatlık ve zarifliğe ulaşılır ama ben değişik bir şeyler denemek istiyorum. Gerçek sığır derisi kullanmayı düşünüyorum. Şuna bakar mısınız? Bu çok esnek bir malzeme ve kamyonetin iç kısmında kesinlikle harika duracak. Ne mutlu ki koltuklar çok basitti. Bölümlerin kartondan bir şablonunu çıkarıp deriyi buna göre ayarlayacağım. Bu küçük modelin buraya tam olarak uyması için çalışıyorum. Asıl istediğim koltuğu üç parçayla kaplamak. Her iki yan taraf için birer tane, bir de önden arkaya uzanacak ve gövdeye tutunacak bir parça. Tüm ölçüleri ve açıları aldıktan sonra deriyi bantla işaretledim. Sağlam bir makas alıp fazlalıkları kestim. Zorlu ve sert bir malzemeydi. Vahşi batıya özgü bu görüntüye bayıldım. Bir sürü gizli dikiş yapmaktansa birleştirme yerlerini görünür yapmaya karar verdim. Deriye delikler açıp büyük deri şeritlerle parçaları birbirine tutturdum. Çeşitlilik olsun diye koltuğun arkasına farklı bir renk yaptım. Güneşliği bile kırpılmış deri parçalarıyla kapladım ve kabinin havası birden değişiverdi. Her şeyi yerlerine tutturdum ve bu zekice deri kaplama işi düşündüğümden de iyi oldu. Bu deri kaplama işi yaklaşık $500 tuttu ve işi yapmak neredeyse tüm günümüzü aldı. Ama kabinin işi gerçekten de hoş oldu. Sevimli ayrıntıları ve eğlenceli dokunuşuyla kamyona bir bütünlük kattı ve külüstür görünüme uygun bir kimlik kazandırdı. İyi görünüyor ve iyi hissettiriyorsa hiçbir kural yoktur. Bu kamyonet ilk günden itibaren bugüne kadar yaptığımız en çarpıcı ve en sıra dışı işlerden biri oldu. Sorunlu bir tasarım kamyonetini alıp görünüşü ve tarzıyla benzersiz bir 21. yüzyıl tarzı arabaya dönüştürdük.
0: Tamam, elini uzat.
1: Mike bu F1'i çok güzel bir fiyata almıştı.
0: $4,500. Böyle olağanüstü bir kamyonet için 3000 sterlinden daha az bir para.
1: Yorgun motoru güçlendirme ve yeni otomatik bir şanzıman takma işleri zordu. Ve bir servete patladı. Ama sonuç harikaydı. Olağanüstü bir sesi var. Bu mükemmel bir düz kafa. Sonra da kamyonetin hatlarını en iyi şekilde ortaya çıkaracak ve programımıza uygun olacak görüntünün peşindeydim. Mike'ın da kendi düşünceleri var.
0: Kabartma perçinler tam benim istediğim gibi. Eski bir havası var.
1: Ben de boşta kalmış bazı yerleri kendime göre süsledim. Çölde bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Kum fırtınası var ve kumlar tüm boyayı söküyor. Hızlı iç döşeme ve akıllıca cam damgalama gibi neşeli, harika yaratıcılıklarım da oldu. Gerçekten de harika olmuş. Umarım bu yeni bir moda olur. Ucuz aldık ama çok masraf yaptık ve şaşırtıcı bir F1 topladık. Şimdi de bakalım bu kamyonetten para kazanma olasılığımız var. Motor ve şanzımanın parçalarını kolayca bulduk ama hiçbiri ucuz değil. Kamyonete fazla fiyat biçtiğimizden endişeleniyorduk. Toplam giderlerimiz $14,500'ın biraz altındaydı. Yani 9000 sterlinden fazla. Mike henüz arabanın bitmiş halini bile görmeden satmaya uğraşıyordu.
0: Evet, Kendisiyle Los Angeles'ın hemen dışında İkiz Tepeler denen bu tanınmış dağlık bölgede buluşmamı istedi. Kamyonetin hazır olduğunu söyledi. Görmek için sabırsızlanıyorum ve çok da heyecanlıyım. Sanırım sesini duydum. Oh, merhaba Ed, ne haber?
2: Merhaba, nasılsın?
0: Hiç fena değil ha?
2: Ne düşünüyorsun?
0: Bayıldım. Alışılmadık, benzersiz ve farklı bir şey yaratmak için yola çıktık ve sen bu işi fazlasıyla yaptın. Kesinlikle olağanüstü görünüyor.
2: Teşekkür ederim. Ben bu işe çölde kul fırtınası adını verdim. Tüm bu paslanlığı aşınmaya rağmen gerçekten de olağanüstü güzel oldu.
0: Bu işi çok güzel başardın. Mike ve Ed, Willen and Dylan 2003'ten beri. Bu her şeyi özetliyor.
2: O hafif baslı cama ne dersin?
0: Camda bizim logomuz var. Harika olmuş. Ed. Evet, burada ne işimiz var ve bunlar da ne böyle?
2: Pekala, burada oluş nedenimiz bu. Kürüstür araba turu var ve biz de davetliyiz. Hadi bin de yola çıkalım.

0: Evet, arkamızda tüm bu kürüstür arabalar varken seninle bu kamyonette dolaşmak gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Kamyonetin durumu nasıl?
1: Görmek ister misin?
0: Tabii ki. Tamam, yavaş yavaş, yavaş.
1: Evet, gücümüz böyle. Nasıl?
0: Olağanüstü.
1: Güzel değil mi?
0: Anlaşılan bu düz kafa V8'i biraz daha güçlenmeye ikna etmişsin. Sürüşü de çok daha hoş olmuş. Çok iyi gidiyor, evet. Önceden manuel şanzıman yüzünden vitesten korkunç sesler çıkıyordu. Otomatik vitesle tam bir yol arabası olmuş.
1: Tamamen yeni bir kamyonet duygusu veriyor. Kullanması gerçekten de hoş. Hafif bir hızı da var. Bu arabayı kullanmak Angarya gibi değil, çok zevkli.
0: Böyle güzel bir yolda dostumla birlikte bu arabada oturmak ve gezmek de çok büyük bir keyif. Bundan daha iyisi olamazdı. Harikasın Ed.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Hava kararmaya başlayınca külüstür arabacılarla konuşmak istedik. Bir park yeri dolusu yaratıcı ve harika düşünceler içinde insanların bizim arabamız hakkında ne düşündüğünü merak ediyordum. Evet Perry, bu arabayı bir şekilde satmaya çalışıyoruz.
2: Evet.
0: Sen hayatını bu işte sürdürüyorsun sanırım. Bu arabayı 20 bin dolardan piyasaya çıkarmayı düşünüyorum. Ne dersin?
2: 20 bin dolar edeceğini düşünüyorum.
1: Harika.
0: Hiç de fena değil Ed. Kutlarım, iyi işti. Harika bir gün geçirmiştik ve gün batıyordu. Burada birilerinin bizim F1'e iyi para ödeyeceğinden emindim. Kendime pazarlık payı bırakmak için kamyonete 21 bin dolar fiyat koymaya karar verdim. Ama ilk arayan Amerikalı değil de benim İngiltere'den bir tanıdığım olan Martin'di. Güzel bir hikayesi vardı. Evet Martin, arabayı beğendin mi?
3: Mike, arabaya bayıldığımı söylemeliyim. Gerçekten harika bir iş çıkarmışsın.
0: Bunu neden istiyorsun?
3: Birleşik Krallık'ta plastik motosiklet işi yapıyorum ve gösterilere giderken bir tanıtım aracımız olsun.
0: Anlıyorum, bunun arkasında duracak bir klasik motosikletin harika görüneceğini düşünüyorsun.
3: Şimdi milyon dolarlık soru geliyor. Buna ne kadar?
0: Bu arabayı 21 bin dolara satmayı umuyorum.
3: Çok kötü.
0: Böyle konuşma. Sence ne kadar eder?
3: 19 bin vermeyi düşünüyordum.
0: Sanırım bu işin nerede biteceğini biliyorum.
3: İçinde öyle bir his var.
0: Öyleyse 20 bin dolar diyelim. 12.700 sterlin yapar ve sana verebileceğim son fiyat. Ne dersin?
3: Teşekkür ederim Mike.
0: Tamam mı? Harika bir külüstür aldın. Seni kutlarım.
3: Çok teşekkür ederim.
0: 12.700 sterlinlik satış fiyatı Ed ve bana yaklaşık 3.500 sterlin kar bıraktı. İlk külüstür için hiç de fena değil. F1 kamyonet iyi bir getiri sağladı ve bize bir tasarım kamyonetinin peşinde batı sahillerine kadar güzel bir yolculuk yaşattı. Harika bir külüstür yaptık. Bu Amerikan simgesini alıp atölyemize getirdik ve bu seçkin araba kültürünün parçası olmak bizim için büyük bir onur oldu. Ed ve beni başka arabalarda dönüştürürken görmek isterseniz çok yakında tamirat tadilatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobik'te. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: Bellona. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Burası tavuk dünyası, eşsiz lezzetin. Usta şeflerin, sosların, tariflerin.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
9: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
8: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
10: Hayır, pek sayılmaz.
8: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
11: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
8: Evet, içinde durduğu sürece.
10: Ne arıyorsunuz?
8: Sadece bakıyoruz.
12: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
10: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
8: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
10: Doğru.
8: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
10: Evet, bir sorunu yok.
8: Ben pek öyle düşünmüyorum.
10: Neden? Nesi var ki?
8: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
10: aslında
8: var mı?
10: Aslında bunlar şey yani...
9: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Burada yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor. Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa, bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
2: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: $110,000.
3: Aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
2: Aman tanrım.
0: Tamam çocuklar, işte geldik. New York Queens'teyiz. Hiç uyumayan şehirde. Bu hafta tamamen New York havasındayız. Ekibimle birlikte potansiyel iki istif vakasıyla uğraşmak için buradayız. İlk olarak Mickey ile görüşeceğiz. Çoğu insan bizi arayıp ellerinde müthiş şeyler olduğunu söyler ama Mickey'ninkiler gerçekten harika. Elinde 80'lerden 90'lardan kalma bomba bir koleksiyon var. Tek başına çocuk büyütüyor. Çocuklarına alan açmak, nakit yaratmak için her şeyi elden çıkarmak zorunda.
4: Koleksiyonumdaki parçaların büyük bir kısmı 80'lerden. Wu-Tang Clan ve Boyz II Men gibi grupların koleksiyonluk ceketleri var. Birçoğu mağazalarda satılmayan turne ve ekip ceketleri. Kara Şimşek ve Geleceğe Dönüş'ten çok şey topluyorum. Hatta Geleceğe Dönüş filmindeki şu bağcıkları kendiliğinden bağlanan ayakkabılardan bile var elimde.
5: Evet. Bu oyuncak koleksiyonunu canlı canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.
4: Burada Geleceğe Dönüş filminden bir sürü parça var. Martin'in şapkası, filmin girişindeki o eski el kamerası, uçan kaykay da burada. Bunlar çok ciddi para eder.
5: Bu hafta hepimizin içindeki çocuk çok eğlenecek.
0: Ah dostum.
4: Neredeyse 2 yıldır buraya adımımı atmamıştım. Ah dostum, burası rezalet. Her yer örümcek ağa. Ve fare pisliğinden geçilmiyor. Yukarıda da kocaman bir örümcek var.
5: Videodaki duruma bakılırsa kulübedeki eşya mahvolmuş olabilir.
6: Çoğu hala kutuların içindeydi sanki.
4: Dikkat edin, bir şeye takılmayın. Bunlar değerli parçalar. Artık bu eşyaların çoğundan kurtulma vaktim geldi. Hayır. Oyuncaklarıma dokunmayın. O çekmeceyi kapatın lütfen. 3 çocuğum var ve bunları onlar için yapmak zorundayım. 50 yaşıma merdiven dayamışken artık kendi çocukluk hayallerimi tutunmak için çok yaşlandım. Artık çocuklarımın hayallerine tutunmak ve onlara yer açmak istiyorum. Oynayabilecekleri bir yerleri olsun. Bu işte bir tek bana siz yardım edebilirsiniz. Çünkü bunları ayıklayacak ne kaynağım var ne de zamanım var.
0: Aradığımız parçalar bunlar. Daha iyisi olamazdı. İşe son birkaç senedir gördüğüm harika şeyle başlayalım. Geleceğe Dönüş 2 filmindeki bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabılar.
6: Tanrım, sabırsızlanıyorum.
5: Ben o de acayip heyecanlıyım.
0: 100 taneden az ürettiler. Umarım gerçektir. Çünkü öyleyse çok ciddi para kazanabiliriz. Kendi kendine bağlanan ayakkabılarla birlikte Kara Şimşek koleksiyon ürünlerini ve sınırlı üretim hip hop turne ceketlerini arıyoruz.
5: Size bir şey söyleyeyim mi? Dönmek üzereyiz.
0: Geleceğimize.
4: Vay canına,
0: seni
4: harika.
0: Görmek güzel kardeşim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Sizi görmek
0: güzel. Evet, koleksiyonu göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
4: Ben de öyle.
0: Mike'la ben seninle içeri gireceğiz. Çocuklar da arka tarafa baksınlar.
4: Tamamdır.
0: Tamam mı? Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz.
4: Hadi.
0: Vay canına. Evet. Wow. Ayağımı basar basmaz orada Kara Şimşek.
4: Evet, çocukluğumda en sevdiğim diziydi. Michael Knight karakteri tek bir insanın neleri değiştirebileceğini göstermişti bana. Sırf onun yüzünden öğretmen olmak istedim. Benim idolümdü.
7: Ben Knight Industry 2000'in sesiyim.
8: İnanamıyorum. Konuşabilen bir araba.
0: 80'lerin başında herkes David Hasselhoff ve onun adalet ortağı Kitty'yi izlemek için Kara Şimşek dizisine kilitlenmişti. Yapay zeka ile konuşan bir arabaydı. Evet, ama özel bir tavrı vardı yani. Dizi bir anda efsaneye dönüştü. 2021'de Hasselhoff kendi şahsi kit arabasını açık arttırmada tam $300,000'a satmıştı.
5: 6 ayda bir anca bir tane Kara Şimşek denk gelir. Sende neredeyse hepsi var.
0: Böyle Kara Şimşek koleksiyonları piyasaya her zaman düşmez. Dile kolay. 25 senedir bu işteyim, böylesini hiç görmedim. Koleksiyon harika ama aşırı nadir. Nadirse iyidir diyemiyorum ama durun, Alfer'i satabildiysem Kara Şimşekleri de satabilirim.
5: Bu oyuncakların çoğunu görmedim. Ki bilirsiniz ben Çok oyuncak gördüm. 1.80'ler çocuğu olarak kara şimşekle yatıp kara şimşekle kalkardım. Mickey'de bir koleksiyonda görmek isteyeceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda acayip kara şimşek parti bardakları, çocuk eldivenleri var ki bunların yıllar önce çoktan çöpe gitmiş ya da kaybolmuş olması gerekirdi. Şimdiki gençler Transformers'ı falan biliyor ama kara şimşeği bilmezler. Benim bu koleksiyonu satabilmem için resmen Mickey'nin ikizini, onun gibi çılgın birini bulmam lazım.
6: Oo. Üç kulübe. Zehrini seç.
9: Soldakine bakalım. Evet, açılışı sen yap kardeşim.
6: Oo, olamaz.
9: Hayalet avcıları mı?
6: Kesinlikle. O ıvır zıvırın altında ne olduğunu görebilirsem satacak bir şeyler çıkabilir.
4: Beyler, bütün ceketler burada. Tüm konser ve turne ceketleri.
5: Vay canına.
4: Ghostface Killer ceketi. Bu ceketin aynısından başka kimse de görmedim. Yaklaşık 500 dolarlık bir ceket.
5: 30 yıldan fazladır müzik koleksiyonu işindeyim. Bu üstünde taşıyabileceğin koleksiyon parçası.
4: Bu ceket grubunun en popüler olduğu dönemde, yani 1997'de çıkan ikinci albümleri Wu-Tang Forever zamanında üretilmiş. Bu daha hiçbir şey. Bombayı patlatıyorum. Bende çok özel ayakkabıları da var. İşte buradalar.
5: Aman tanrım.
8: Ha dostum.
5: Vay canına.
8: Bu inanılmaz. Resmen büyülendim dostum.
4: Bunlar otomatik bağcıklı olanlar.
5: İnanılmaz.
4: 89 tane üretildi.
10: Güç bağcıkları harika. 1989'da vizyona giren efsane zaman yolculuğu filmi Geleceğe Dönüş 2, izleyicilere uzak bir gelecek olan 2015'e dair müthiş ipuçları vermişti. Tabii ki filmin kahramanı Marty'nin giydiği o fütüristik otomatik bağcıklı ayakkabılar da buna dahildi. Hayranlar bu rüya gerçek olsun diye onlarca yıl dua etti. Ve 2016'da nihayet dilekleri gerçek oldu. Tarihin ilk kendi kendini bağlayan spor ayakkabısı. Üstelik gelirleri de Michael J. Fox'un Parkinson Vakfı'na bağışlandı. Bu ayakkabıdan sadece 89 adet üretildi ve açık artırmalarda tam 200 bin dolara satıldı.
4: Işığı yanıyor. Hmm.
8: Şuna bak dostum.
5: Vay be.
8: Yani bu ayakkabı dostum acayip bir şey. İçimden bir ses bu ayakkabı gerçek diyor. Eğer öyleyse rahatlıkla 100 bin dolar eder. Ama piyasada inanılmaz derecede gerçekçi görünen devasa bir çakma ürün kara borsası var. Bu yüzden satmadan önce %100 emin olabilmemiz için bağımsız birinin orijinal mi değil mi bakması gerekir.
5: Eğer böyle başladıysak.
8: Evet, daha 10 dakikadır buradayız.
4: Beyler, aşağı inerken başınıza dikkat edin.
8: Ah, tamam. Aman tanrım. Sende Transformers'ta varmış ya.
5: Evet, bu çok iyi. Yani hem yeni hem eski figürler var. Açılmış olsalar bile en azından çoğunun kutusu duruyor.
8: Bunlar satılır mı?
5: Kesinlikle.
8: Burası 80'lerden kalma harika oyuncaklarla dolu bir müze gibi. Sende bunlardan var mı?
4: Master of Universe dünyasına hoş geldiniz.
8: Vay canına.
4: Bunlar hepimize çocukluğumuzu hatırlatıyor.
5: Bayıldım.
8: Hiç şaşırmadım. Mickey evi çok düzenli tutmuş. Neyin nerede olduğunu ezbere biliyor. Bu işimizi kolaylaştıracak. Tek bir parçayı bile kaçırmadan listelemek ve fiyat bitmek için her saniye ihtiyacım var. Hangileri gidiyor, hangileri kalıyor?
4: Sanırım hepsinin gitmesini istiyorum. Yerine çocuklarımın oyuncakları gelsin.
8: Bu ev çocuklara hiç uygun değil. İçine girip de şeker yiyemediğiniz bir şekerci dükkanı gibi. Mickey bu koleksiyona yıllarını vermiş. Kimliğinin büyük bir parçası. Ama çocuklar için bu koleksiyondan kurtulması gerektiğini fark edebilmesi... Bir baba olarak buna çok saygı duyuyorum.
5: Merhaba çocuklar.
9: Ne haber?
8: Ne haber?
9: Nasıl gidiyor?
8: Güzel şeyler var.
5: Aradığımız parçaların hepsi tamam. Üstüne başka iyi şeyler de çıktı.
8: Sahte ürün yoksa turnayı gözünden vurduk evet. Demektir. Sizde neler var?
6: İyice bir bakmadan ne var ne yok söylemek zor.
8: Doğru.
6: Gördüğüm kadarıyla arka kulübe en umut vaat eden. Hayalet avcıları şeyleri var. Cadılar Bayramı ve Noel eşyaları.
8: Tamam, demek orada biraz umut var.
6: Evet.
8: Peki ne kadar tutacak sence?
9: 2000 harika olur.
8: 2000 muhteşem olur.
5: Kesinlikle.
8: Biz işimizi garantiye alalım, 3000 diyelim.
9: Tamam.
8: Peki o zaman biraz daha araştırma yapalım. Ve doğru alıcıları buraya
6: getirelim.
8: Yani bu tuhaf bir iş ama bundan çok para kazanabiliriz dostum.
5: Evet.
8: Mickey ile görüşmeye gideyim. Tamamdır.
5: Tamam.
8: Görüşürüz.
5: Görüşürüz. Dostum, içerideki oyuncaklar inanılmaz.
8: Pekala. Bu işi yapacağız dostum. Sende harika şeyler var.
4: Harika.
8: Burada büyük bir satış potansiyeli var. Masrafımız çok az.
4: Hı-hı.
8: Açıkçası 3000 dolar diyorum ve eğer o ayakkabılar gerçek çıkarsa en az 6 haneli satış olur. Aslında 40'a 60'lık bir ortaklığı tercih ederdim ama açıkçası 30'a 70'lik bir anlaşma senin için daha iyi.
4: Ben ikna olmaya yakınım. Belki 175 alabilirsem.
8: Pekala.
4: Çünkü eşyalarım kusursuz durumda. Hem sizin için her şeyi düzenledim zaten.
8: Ve biliyorsun benim için %5'e inmek dert değil ama şu geleceğe dönüş ayakkabılarına çok bel bağladık. Bu işin getireceği kar riskinin yanında çok daha büyük. En kötü ihtimalle ne olur? Çakma çıkar ve ben tek kuruş kazanamam. Öyle olsa bile sadece işçiliğe giden birkaç bin dolardan olurum. O kadar. O yüzden riski gözümü kırpmadan alıyorum. Evet. 75'e 25. Evet, anlaştık dostum. Evin de arka bahçende çocukların için müthiş bir yere dönüşecek. Açık konuşayım. Bu işe girerken risk almayı göze almıştım ama gerçek şu ki ben bu ayakkabılara resmen bittim. Şimdiki çocuklar için Mr. Beats'le ya da Messi'yle tanışmak ne demekse benim için de şu geleceğe dönüş iki ayakkabılarını elimde tutmak aynen o demek. Tamam, arka bahçede hemen çalışmaya başlayacağız.
4: Tamam, sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim.
8: Nasılsınız çocuklar?
9: Hoş geldiniz.
8: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Merhaba. Evet, risk büyük. Mickey bu koleksiyona ciddi yatırım yapmış. Bunları almak için çok para dökmüş. Umarım sadece harcadığı parayı geri kazandırmakla kalmayıp ona makul bir kar da sağlayabiliriz. Evet, çocuklar için yer açıp onlara hayal ettikleri hayatı vermek istiyoruz. İçeridekileri gördüm. Şimdi kurtarabileceğimiz başka gizli hazineler var mı bakalım?
5: Bunun üzerinde hala orijinal etiketi duruyor. Hip-hop ceketleri bulduk. Şimdi koleksiyonu kontrol edip neler olduğuna bakmamız ve bir değer biçmemiz gerek. Bunlardan bazıları çok çok az üretildi. Bunlar turneye çıktıkları dönemde grup veya ekipleri için üretilmişti. Bu ceketi de Mickey'e göre Ghostface Killah bir reklamda giymişti. Bunun gibi başka bir sürü ceket var. Ceketlerin ne kadar eski olduğu umurumda bile değil. Johnny Gill falan giymiş dostum. Şuna bak, New York'ta çok ama çok hızlı satılır bunlar.
8: Oh! Robocop. Dostum, Robocop'u hatırlar mısın?
5: Dostum, şuna bak. Efsane çizgi romanlar.
9: Artık kokuyu almıyorsun bile değil
8: Hayır.
9: mi?
8: Hayır. Yani kokuyu alıyorum. Yanlış anlama.
9: Şuna bak dostum.
8: Dışkı tik tak gibi görünüyorsa kesin sıçandır. Ben sana
9: evet,
8: diyeyim.
9: Evet.
8: Bir temizlik uzmanı olarak sıçanlar bütün işimi mahvedebilir. Koku giderek kötüleşiyor, evet. Çok iğrenç yaratıklar. Tüm koleksiyonun içine girebilirler. Umarım her şeyi mahvetmemişlerdir. Dostum.
9: Şuna bak.
8: Tanrım. Yani yılların pisliği var burada. Eğer iyi durumda olsalardı, kaça satılırlardı?
5: Bu 90'lardan kalma, çok aranan bir Star Wars koleksiyon ürünü. Tahminimce birkaç yüz dolar eder.
8: Her işin kendine göre riski vardır. Bu 100 bin dolarlık ayakkabılarında garantisi yok. O yüzden şu anda bütün eşyalar çok önemli. Birkaç dolarlık eşyayı çöpe atmak başka, yüzlerce dolar edecek eşyaları çöpe atmak bambaşka. Resmen yumruk yemiş gibiyim, inanamıyorum. Eyvah. Bunu kurtarmak mümkün değil.
5: Bu olacak iş değil. Bu ne böyle?
8: Para kaybediyorum.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gerçekten bayağı garip ha.
1: Çocuklar ne var orada öyle?
0: Hayalet avcılarından Stave of Marshmallow adamı.
1: Şuna bakın. Queens'teki ikinci günümüz ve maalesef zamanda geriye yolculuk yapamıyoruz. Değerli parçalar bulma konusunda ilk iki kulübeden çok şanslı çıkmayı umut ediyordum. Chris ve Kaylin'da çalışmaya devam ederken ben de ceketleri alacak olan kişiyle buluşacağım. Wu-Tang parçaları inanılmaz.
2: Kesinlikle dostum, bunların hakkını vermek gerek. Bunu sen daha iyi biliyorsun.
1: Tarih yatıyor burada. 80'ler ve 90'ların başında hip-hop tüm Amerika'yı kasıp kavurdu. Sadece müzik değil, kendine has stili olan yepyeni bir kültürdü. Turne ceketleri de statünün ve ekibe olan bağlılığın birer simgesiydi. Bugün orijinal Wu-Tang turne ve ekip ceketleri açık arttırmalarda 12 bin doları aşan fiyatlarla alıcı bularak hip-hop anı eşyalarının en değerlileri arasında yer alıyor.
2: Bu tarz şeyler öyle her yerde karşına çıkmaz. Evet. Fiyatta anlaşırsak bunları kaçırmayı hiç istemeyiz.
1: Hepsi için 3100 mü? Öyle mi diyorsun?
2: 1150 civarı diyorum aslında.
1: Ya kurtarmaz.
2: Evet.
1: En son 2500'e inerim.
2: Tamam.
1: Anlaştık. Güzel, pekala, tamamdır. Tamam. Hadi bakalım.
3: Dostum, bunlar harika.
0: Hogan the Giant'a karşı.
3: Ve onu yere çarpıyor.
4: Umarım burada kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Lütfen. Temiz olsun. Hey Matt!
1: Bir şey mi buldun?
4: Evet.
1: Ha, inanamıyorum. Tamam. Bunlar otomatik bağcıklı ayakkabıların sahteleri ama bunların da hala koleksiyon değeri var. Orijinallerine kıyasla çok daha hesaplı bir fiyata elden çıkarabiliriz. Burada birkaç bin dolar var. Bravo dostum. Tamamdır. Çıkarayım şunları.
4: Tamam.
1: Çocuklar Queens'te iyi iş çıkarıyor. Ben de New York'a gideceğim, şehrin yaklaşık 2 saat kuzeyinde. Potansiyel müşterimiz Julia ve kızı Katie ile buluşacağım. Julia'nın eşi John birkaç ay önce vefat etmiş. John sıkı bir koleksiyoner ve kayakçıymış. Geride devasa bir istif bırakmış. Tıklım tıklım dolu bir bahçe ve bir ambar var. Ve orayı görmeye gidiyoruz. Heyecanlı olacak.
5: Eşim John acil tıp teknisyeniydi. Sonra kayak devriyesine katıldı. Ve bu ekiple 1980-88 kış olimpiyatlarında görev aldı. Ve koleksiyon merakı hep vardı. Gerçekten hep meraklıydı. Hoşuna giden bir şey bulursa mutlaka ama mutlaka devamını arardı.
6: Mistifçi ambarı diyorsak boşuna değil. Yerden tavana kadar hınca hınç dolu.
7: Çatı girişlerinde bile kayak takımları var. Gizemli kutular. Olimpiyatlardan kalan ceketleri ve bir sürü hatıra eşyası var. Topladığı olimpiyat rozetleri var. Bir rozet tasarlamıştı. Üzerinde Can Petrol yazıyordu. Umarım onu bulabiliriz.
1: Eski olimpiyat hatıralarının hepsi çok iyi iş yapar. Özellikle de dağıtılan kıyafetler. Her yerde vintage kayak ekipmanı görüyorum. Bu vintage kayak ekipmanlarını kolayca satabiliriz. Olimpiyat rozetleri ciddi koleksiyon parçaları haline geldi. Özellikle de Lake Placid ile ilgili olanlar. Miracle on Ice bizim için büyük bir kazanç.
6: Dışarıda sosisli arabaları var.

0: Bir tekneyle birkaç kano da var.
1: Sosisli arabaları son zamanlarda istiflerde gördüğüm bir şey değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
2: İstifçiliğin güzelim araziyi ne hale getirdiğini görmek gerçekten çok üzücü. Koca 1,5 dönümde her yer eşya, çöp ve koleksiyon parçası kaynıyor. Kesinlikle iki kişinin temizleyebileceği bir yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
1: Bayağı heyecanlıyım ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
0: Merhaba.
1: Julia, seninle tanıştığıma
0: memnun oldum. Ben de memnun
2: merhaba.
0: Oldum.
2: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Tamam. Beni neden aradığınızı anladım.
2: Evet.
1: Burası...
2: Ormana hoş geldin.
1: Cidden orman gibi.
0: Bahçe tehlikeli.
1: Vay canına, arkada çok fazla eşya var. Tura daha yeni başlıyoruz ve burası şimdiden aşırı derecede tehlikeli bir istif alanı gibi duruyor.
0: Aa, bileğin burkulmasın.
2: Lütfen şurada adımına dikkat et.
1: Burada tonla hurda yığını var.
2: Yürünmüyor bile.
1: Julia ve Katie'nin bu işi tek başına yapması çok zor. Burada değerli bir şey varsa bile yabani otların, hurda yığınının ve zehirli sarmaşıkların altında.
0: Yabani otların altında barbeküler, tüsüleme makineleri ve bunun gibi şeyler var.
1: Bunları ancak elimle teker teker toparlayabilirim. Çocuklar, bir şey var şurada. Şu anda bayağı meraklandım.
0: Sosisli arabası.
1: İstif yığınları arasında hiç sosisli arabası görmemiştim.
0: Aslında iki tane var.
1: İki, ha? Tamam.
0: Evet.
1: Bahçede ilerlerken gördüğüm kadarıyla bu eşyaların çoğunun atılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Ama bu sosisli arabaları gayet iyi durumda. Yani hem satıp nakde çevirebileceğimiz için değerliler, hem de işletip para kazanabilirsiniz. Bu iki özellik birleşince nimet oluyorlar.
0: Ambara girene kadar bekle.
1: Tamamdır.
0: Tamam mı?
2: Daha içeri girer girmez kayak takımı yağını göreceksin.
1: Aman tanrım dostum. Bu adamın çok fazla kayağı varmış.
2: Ev resmen bulmaca gibi. Her seferinde yeni bir şey buluyorsun.
1: Ne bir şey görüyorsun tanrım? Burada yok yok hanımlar.
0: Aynen öyle.
1: Olimpiyat hatıralarının nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
2: Hayır, yok.
1: Tamamdır. Hoşuma gitti. Zorlukları severim. Peki, bence burayı yeterince gördük. Bu adamın muhteşem bir hikayesi var. İçgüdülerim bana inanılmaz hazineler bulacağımızı söylüyor. Ama şimdiden söyleyeyim, bu kolay olmayacak. Bahçe konusunda biraz endişeliyim.
0: Ben de.
1: Masrafların 15 ila 20 bin arasında olacağını düşünüyorum ve açıkçası kar olarak ne kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden sanırım 50'ye 50 paylaşım teklif edeceğim.
0: Tamam. Harika olur, harika.
1: Pekala, yarı yarıya o zaman.
0: Tamam.
1: Birkaç
0: peki.
1: Güne geleceğim.
2: Teşekkürler
1: hanımlar. Çok heyecanlıyım.
2: Teşekkürler.
0: Biz de heyecanlıyız.
3: Zamanında Kara Şimşek adına ne üretildiyse resmen hepsini toplamış. Viewmaster'lar, Kara Şimşek beslenme çantaları. Çocukken az oynamazdık bunlarla. Merhaba Michael, aynen öyle Kit. Bas dur boya.
1: İki kulübeyi de temizledik ve neyse ki satabileceğimiz birkaç eşya bulduk. Mickey evini çocuklar için daha uygun hale getirmek istediğini söylemişti. Bu yüzden arka bahçede daha büyük bir oyun alanı açmak için Kaylant'a ahşap kulübelerini yıktırıyorum. Mike da Kara Şimşek koleksiyonunu hazırlıyor.
3: Burada 90'a yakın figür var.
4: Bayağı modern var.
3: Evet, hepsi modern ama 2000-2001'den kalma olanlar var. Bir de süper yedililer ve yine o dönemlerden kalma özel parçalar var.
4: Evet.
3: Megatronlar var mesela.
4: Bunlar Amerika'da üretilen ön sürüm Transformers parçaları. Pek çoğu ön sürümdü hatta. Bizde Shockwave vardı, yani şu silahlı olan. Radio Shake'e başka bir isimle girmeyi başardı.
3: Evet.
4: O zamanlara gittim geldim şimdi. Bunlar çok etkileyici, çok sık görmeyiz bunları. Hatırlıyorum bunu.
3: Evet.
4: Bundan çok az vardı. Bazı anneler çocuklarının bunu oynamasını istemezlerdi.
3: Doğru. Geçmişe götürüyorlar değil mi?
4: Evet.
3: Pekala beyler, hadi sadede gelelim. Transformers ve He-Man. Aklınızdaki nedir?
5: İkisine 4200 ödemeyi düşünüyoruz.
3: 4200?
5: Evet.
3: Koleksiyonun değerini düşündüğümüzde 7500 civarında olmalıyız.
5: Maalesef olmaz.
3: Pekala, tamam öyleyse. Teklifiniz için teşekkür ederim ama orta noktayı bulamayacak gibiyiz. Gelin Kara Şimşek koleksiyonuna bakalım. He-Man ve Transformers satışlarından zarar etmek hiç iyi olmaz. Zamanımız daralıyor ve vakit nakittir. Kısa sürede satış yapmak için elimdeki en doğru koleksiyon bu olmayabilir. Görebileceğiniz açık ara en iyi Kara Şimşek koleksiyonu.
5: Mağazamı 35 yıldır işletiyorum. Ve kara şimşek ürünleri öyle kolay bulunmaz.
3: Evet.
5: Gerçekten.
3: Bu koleksiyonerlerin kara şimşek koleksiyonunu almaya çok istekli olduğunu görüyorum. Bu yüzden her şeyi olabildiğince yüksek fiyata satmaya çalışacağım. Burada çok iyi parçalar var.
4: 1985'te bütün havalı çocuklarda bundan
3: mesela
4: vardı.
3: Mesela size şu konuşan arabayı göstermek istiyorum. Gerçekten çalışıyor.
5: Evet.
3: Şuna bir baksanıza.
6: Sıradaki görevimiz nedir?
3: Bence sıradaki göreviniz benimle el sıkışıp $6,000 vermek.
5: Ne düşünüyorsun? Anlaştık.
3: Telefonunla QR kodumu okut, sonra hepsini paketlemeye başlayalım.
1: Şimdiden iki tane replika ayakkabı bulduk. Ama asıl mevzu şu. Orada gözümüze çarpan otomatik bağcıklı ayakkabılar orijinal mi değil mi? Mickey gerçek olduklarından emin. Bence de öyle. Fakat bu parçayı $100,000 satacaksak orijinal olduğundan adımız gibi emin olmalıyız. O yüzden bu ayakkabının tasarımında yer almış bir arkadaşımı arıyorum. Tiffany, hemen açtığın için teşekkürler. New York'tayız ve şu otomatik bağcıklardan bulduk. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bunları gerçekten sen tasarladın. Öyle değil mi? Hı?
0: Evet, doğru. Onları mühendislik açısından geliştiren ekipteydim.
1: Evet, pekala. Elimizde 3 çift var. İlkiyle başlayalım. Bundan 2 tane var. Sanırım bunu sen yapmadın. Evet. Yapım stüdyolarında satılan bu. Evet, tamam. Bu da 2016'da çıkartılan çift. Muhtemelen Cadılar Bayramı kostümü olarak üretmişler.
0: Evet, sanırım öyleydi. Bunlar kesinlikle benim üzerinde çalıştığım ayakkabılar değil. Muhtemelen orijinal değiller.
1: Zaman kaybetmeyelim. Bunlar iyi olanlar değil.
0: İki tanesi gitti.
1: İki tanesi gitti. Şimdi büyük olana geçelim. Evet.
0: Tamam, bu otomatik bağcıklı. Denedin mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Doğru yoldayız.
0: Düğmeleri gösterebilir misin?
1: Düğmeleri göstereyim.
0: Evet, iyi görünüyorlar.
1: Tiffany, bu harika.
0: İç kısmını göster, yani kesim yerini. Hı hı. Biz bunlara kulak diyoruz. Bu kenarın çok düzgün kesilmiş olması gerekir.
1: Peki.
0: Bu doğru görünmüyor.
1: Yapma. Ne demek istiyorsun?
7: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
8: kredi? Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
1: Evet, çocuklarımdan biri makas alıp kesmiş gibi duruyor. Evet, cidden öyle. İşte şurası.
0: Peki ya dış taban, dış tabana bir bakalım.
1: Kariyerimin dönüm noktası olabilecek bir an bu. Eğer ayakkabılar gerçekse şimdiye kadar sattığımız en pahalı tek parça ürün olacak. Ama sahteyse kalbim de cüzdanım da bunu kaldıramaz.
0: Dış tabanın altına bakarsan ayakkabının ön kısmıyla hizalanmadığını görürsün. Şu bölgede. Oraya tam oturması gerekirdi.
1: Burada 2 santimlik bir boşluk var.
0: Evet.
1: Buradan buraya kadar.
0: Evet, bu biraz şaşırtıcı. Tahminimce biri bunu söküp tamir etmiş. Ama başlangıçta gerçekten o ayakkabılardan biriymiş.
1: Evet, haklısın. Sanki şu parça var ya, şu alt kısım sonradan yapıştırılmış gibi. Doğru söylüyorsun, bunun tamamı üst tarafta gayet iyi hizalanmış ama şuraya geldiğinde aşağı doğru kaymaya başlıyor.
0: Evet, bu ayakkabılar için biraz olağan dışı. 89 çift vardı, o yüzden dikkatli incelenmişlerdi.
1: Evet, bu hiç iyi olmadı. Fiyatı ciddi şekilde değiştirir. Bu haliyle satamam, bu net. İşin acı tarafı da bu. Çok kötü.
0: Doğru.
1: Bilmem gereken buydu. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
0: Memnuniyetle, tamam. Hoşça kal.
1: Ha, biraz moralim bozuldu açıkçası. Oldan aldığım en önemli bilgi, ayakkabıdaki şu boşluk oldu. Ona göre bu parça sökülmüş ve elle yeniden yapıştırılmış. Muhtemelen orijinaldi ama tamamen parçalarına ayırmışlar. Haliyle bu durum ayakkabının değerini 80 bin dolardan 5 bin dolara düşürebilir. Evet, gerçek olmadığını bile bile birine orijinal diye satamam bunu. Bu olamaz. Moralim bozuldu mu? Kesinlikle. Bunu düşünecek vaktim var mı? Hayır. Gidip para kazanmam gerekiyor. Queens'teki son günümüz. Ayakkabıların orijinal olduğunu ama üzerinde oynandığı için satılamaz durumda olduğunu öğrenmek hem cüzdanımıza hem de midemize büyük darbe oldu. Neyse ki Mickey'nin başka havalı parçaları var. New York'tayız dostum. Burada satamıyorsan hiçbir yerde satamazsın. Ekibimle karımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.
2: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
6: Bu haliyle 300'e bırakabilirim.
2: Tamamdır, anlaştık. Teşekkürler.
1: İşte
19: yani bunların hepsi 3 filmden de parçalar değil mi?
1: Evet. En önemli 2 parça kaykay ve ceket. İkisi de
19: ceket.
1: Hem imzalı hem de onaylı. Kaykay'da Michael J. Fox'un imzası var. Bu Mattel'in çıkardığı gerçek kaykay. Bunlardan çok fazla üretmediler. Evet, çok iyi.
19: Peki hepsi için ne düşünüyorsunuz?
1: Bütün set için 10 bin düşünüyorum.
19: 10 bin olmaz.
1: Peki 8 yapsam?
19: Satıldı.
1: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Pekala, sen Martin McFly'sın. Hepsini alıyorsun.
19: Teşekkür ederim.
20: Bu koleksiyon inanılmaz. Unpunched ne demek bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunlar piyasaya hiç sürülmedi demek.
21: Evet, şey gibi.
20: Mağazalarda askıya hiç çıkmamışlar. Yani alan kişi dışında kimse
21: evet,
20: okumamış.
21: Evet, koleksiyoncuların aradığı şey de bu. Kusursuz, askıya hiç çıkmamış bir oyuncak bulursan bu acayip bir şeydir. Tamam. Tüm Transformers ve tüm He-Man oyuncakları için 7500 dolar istiyoruz.
20: Koleksiyonun tamamı için size 6500 teklif edebilirim.
21: 6500 dolar. Anlaştık dostum.
20: Harika. Bu mükemmel. Pişman olmayacak.
1: Pekala Mickey, bu hafta bizden tek bir isteğin var.
22: Evet.
1: Çocuklarına biraz yer açmak. Hı-hı. Hadi neler yaptığımıza bakalım.
22: Hadi bakalım.
1: Şu alana bir bak.
22: Aman tanrım. Oyuncaklarım nerede?
1: Oyuncaklar gitti.
22: Hepsi gitmiş.
1: İnanılmaz ha?
22: Yani çok güzel ama onları özleyeceğim galiba.
1: İyi haber şu. Gerçekten isteyen birine gittiler.
22: Bunu duyduğuma sevindim.
1: Bu alanı hayatta değerli olan şeyler için açtık.
22: Çocuklarım.
1: Çocukların burayı kendi evleri gibi kullanacaklar artık.
22: Oturma odama girdiğimde gözlerime inanamadım. Sonunda duvarlarımı tekrar görebiliyordum. Tertemizdi, inanamadım. Resmen nutkum tutuldu. Çok güzeldi.
1: Pekala, hazır mısın?
22: Aman tanrım, her şeyi sattınız mı? Artık çocuklarımın kıyafet için yerim var.
1: Ceketlerin tamamı New York'ta satıldı.
22: Vay canına, tamam.
1: Umarım dışarı çıktığında sokakta o ceketleri giyen insanlar görürsün. Bu çok heyecan verici bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Anlıyorsun değil mi?
22: Evet, kesinlikle.
1: Evet,
22: kesinlikle.
1: Görebileceğimiz daha çok yer var. Bodrum'a inmek evet. İster misin?
22: Evet,
1: hadi inelim. O zaman.
22: Aman tanrım, yankılanıyor.
1: Evet, evet.
22: Hem de bayağı yankılanıyor.
1: Ne düşünüyorsun?
22: Çok acayip. Çocuklarımın artık kesinlikle oyun oynamak için daha fazla alan olacak.
1: Doğru. Burayı küçük bir oyun odasına çevirebilirsin. Küçük bir langırt masası, birkaç video oyunu koyarsın. Hadi arka bahçeye bakalım.
22: Aman tanrım. Vay canına.
1: Bu kulübelerle uğraşmak hiç kolay olmadı. Sıçanlar tarafından hasar görmüş iki tanesini kaldırarak çocukların için güzel açık hava oyun alanı yarattık. İyi durumda olanı da bıraktık ki bisikletlerini ve eşyalarını koyabileceğin bir yer olsun.
22: Matt, beklentilerimin çok ötesine geçti. Çocuklarım için bu kadar oyun alanı olduğuna inanamadım. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. Size minnettarım. Oyun alanı için teşekkür ederim. Futbol oynayabilirler. Hatta bir piknik masası bile koyabilirim buraya.
1: Bir baba olarak aslında ne istediğini biliyorum.
22: Evet.
1: Evet, çok netti. Evet. Pekala, şimdi gelelim iyi haberlere. Neleri sattık?
22: Hı-hı.
1: Tüm Transformers'ları, He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
22: Aa dostum.
1: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.
22: Pekala.
1: Yani bizzat yaratıcılarından biri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Bunlar aslında orijinalmiş. Sonradan birileri sahtesini yapmak için ayakkabıları parçalarına ayırmış. Sonra da geri birleştirmiş.
22: Vay canına.
1: O yüzden onları satamadık.
22: Aha.
1: Açıkçası rakam beklediğimizden daha düşük oldu.
22: Anladım.
1: Yani o ayakkabı 30 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyata gidebilirdi. Pekala, toplamda ne kadar satış yaptık? 28.750 dolar.
22: Ay canına. Dürüst olmam gerekirse biraz üzgünüm ama bu ayakkabıları satmak konusunda hep bir suçluluk ve tedirginlik hissediyordum. Yani ayakkabıların ilk sahibi ben olmadığım için zaten içimde hep bir soru işareti vardı. Matt'in gerçeği öğrenmesi harika oldu. Artık bu ayakkabılar hakkında her şeyi bilmenin huzuruyla geceleri daha rahat uyuyabilirim. Gerçekten iyi oldu bu.
1: Maliyeti 3.000 dolardı. Geriye 25.750 dolar kaldı ve bunun %75'i sana, %25'i bana düşüyor. Yani 19.312 dolar alacaksın. Burada nakitim var. Bu da çekin. Evet tamam dostum, şimdi başka birine yardım etmeye gideceğim. Yeni bahçenin keyfini çıkar. Mickey adına çok mutluyum. Çocuklarının rahatı için yaptı bunu. Kolay değil. Bir baba olarak buna çok çok saygı duyuyorum.
22: Çocuklar ne düşünüyorsun?
0: Harika. Evet.
1: Zamanda geriye gidip bu anlaşmayı değiştirmeyi isterdim ama işimin gerçeği bu işte. Risk alıyorum ve bu risklerden biri de ayakkabıların sahte çıkma ihtimaliydi. Bazen tek seferde 100 bin kazanırsın, bazen 3-4 binle kalırsın.

0: This place, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
8: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
16: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz ne?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
23: Miki'nin işini hallettiğimize göre artık altın madalya istifiyle ilgilenmek için tam gaz ilerliyoruz.
24: Konteyneri buraya koyabilir miyim?
23: Caleb nerede? Bu arazi devasa. Bu yüzden zaman kaybetmeden ambara girip çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sosiste arabalarının yerini biliyoruz. Ama ilk keşif turumda gözüme çarpan o vintage kayak takımları bayağı haşat durumdaydı. Umarım ambarın derinliklerinde daha pahalı modeller buluruz.
25: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Mike.
26: Neyse ki nereden başlarsak başlayalım faydası
23: çok
26: olacak.
23: Çok eşyamız var.
25: Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum.
26: Aa, bir dakika Matt. Neredesin?
23: Şuna bak. Vay canına dostum. Bak gözlerinde misket var. El oyması. İnanılmaz.
25: Mike baksana.
26: Oh, vay be. Bunlar iyiymiş. Olimpiyat posterleri. Lake Placid 1980.
25: Bu buzdaki mucize miydi?
26: Evet yani? Dostum. Amerika Rusya'ya karşı buz hokeyi.
25: Bize hiç şans vermemişlerdi.
26: Aynen öyle. 1980'de Soğuk Savaş zirve noktasındaydı. Ve Lake Placid Olimpiyatları Amerika'nın buz hokeyinde Sovyetlerle kozlarını paylaşması için küresel bir sahne görevi görüyordu. Sovyetler daha iri, daha hızlı ve tam anlamıyla profesyonellerdi. Amerikan takımı ise bunun tam aksine kolej çocuklarından oluşuyordu. Buna rağmen 22 Şubat günü Amerikalılar Sovyetleri 4-3 mağlup ederek tüm dünyayı şoke etti.
27: İşte böyle çocuklar, işte böyle!
26: Bu ana buzdaki mucize adı verildi ve spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kabul edildi. Bu iyi bir başlangıç. Çünkü Lake Placid Olimpiyatlarının tarihi önemi sayesinde o döneme ait hatıralar yaklaşık iki katına satıldı.
25: Doğru.
26: Ama bundan çok daha büyük bir şey lazım.
24: Evet, öyle.
23: Eskilerden biri, ne olursa olsun her zaman satan az sayıdaki markadan.
26: Hadi çıkaralım onu buradan.
24: Oo, alev var. Isı kaynağı buldum. Bu iyiye işaret.
23: Bu nedir? Ha, dostum, sağlık çalışanıymış. Bu da kalp masaj eğitimi için kullanılıyordu. Satabileceğimiz bir şey değil. Ama nasıl biri olduğunu ve ne kadar çok çalıştığının bir göstergesi kesinlikle.

0: Devriliyor.
1: Kutulara bir bakacağım ben.
0: Sana yer açayım mı? İçeriye bakarsın.
1: Evet evet, iyi olur. Teşekkür ederim. Acaba bunda ne var?
0: Buzdolabı mı? Ve bir de bu sosis makinesi. Hayır. Bu bir tütsüleme makinesi falan mı? Herhalde buraya koyuyorsun. Sonra altına da o tütsüleyeceğin odunu falan. Herhalde et falan tütsüleniyor burada. Şuraya çöpleri koyalım. Bu kutunun tamamı çöp.
2: Tanesi 300. Yani tamamı için 600.
3: Tamam, olur.
2: Harika. Altın madalya işinde ikinci günümüz. Ambarı yarı yarıya kadar boşalttık. Bu iyi ama henüz çok para edecek bir şey bulamadık. Sanırım ormandaki metalleri topluyoruz, değil mi?
1: Hurdaları dışarı taşıyoruz. Tamam.
2: Bu bahçede aşırı miktarda hurda metal buluyoruz.
0: Epey hızlı doluyor.
2: Evet, neredeyse dolduk mu yoksa? Eski bisikletler, barbeküler, bunların hepsi hurdacıda iyi para eder. Ayrıca bunları boşaltırsak Julia ve Katie bahçe takımını çok daha kolay halledebilirler. İşte bu. Bugünkü planımız aramaya devam etmek. Bir an önce satış yapmalıyız. Zaman daralıyor.
0: Bu koleksiyon kesinlikle dünya rekoru kırar.
4: Guinness Rekorlar Kitabı mı diyorlar?
0: Evet.
4: Aynen o.
0: Bunlar muhtemelen kapanmış bir kayak merkezinden kalma kiralık kayaklar. Ya da belki, evet, kayakları kiralıyorlardı herhalde. İyi haber, ambarda bir sürü kayak var. Kötü haber, neredeyse hiç para etmiyorlar. Ve bu kârımızı düşürecek. Ah tanrım, bayağı ağırmış. Neden böyle? Kalitesi yüksek yarış kayakları bulmayı umuyorduk. Gel gelelim, bunlar bildiğimiz sıradan kiralık kayaklar. Yani pek maddi değerleri yok. Vintage kayaklar, antika gitarlar ya da klasik arabalar gibi değil. Teknoloji o kadar başka bir yerde ki bunların miadı doldu. İşe yarayacakları tek yer dekorasyon ya da mobilya yapımı. O yüzden bunları dışarı çıkarıp bir kenara yığacağım ve birinin gelip hepsini toptan alması için dua edeceğim. Kimse almazsa hurdacıya göndeririz.
2: İki sosisli arabasını da aldım.
5: Evet, bu gayet temiz.
2: Bunu 1600, şunu da 1400 diye düşünüyorum. İkisi toplam 3000 ediyor.
5: Evet, anlaştık dostum.
2: Alıyorum. Anlaştık o zaman. Nakitin var mı?
5: Evet.
2: Hadi römork alıp bunları çıkartalım.
5: Evet, anlaştık dostum.
1: Bu da nedir? Hey Michael, sanırım şansımız dönüyor.
0: Hadi be. Dostum, rozetleri bulmuşsun. Dostum, çok iyi ya. Bunların çoğu olimpiyatlara özel üretilmişti. Hatta bazıları sadece oyunlarda yarışan kişilere veriliyordu. Aralarında bulunması aşırı zor olanlar var. Ve bu da çok para demek. Bu koleksiyon, John'un 1980'de Lake Placid ve 1988'de Calgary'de görev yaptığı oyunların çok ötesine uzanıyor. 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul, Güney Kore rozetleri görüyorum. Bu koleksiyon gerçek. Rozet cenneti. Vay canına. Çanta. Bakalım çantada iyi bir şey var mı? Chris, sanırım altın madalyamızı buldum.
1: Bu neymiş böyle?
0: Cep saat.
1: Vay canına. Hey Matt.
2: Nasılsınız dostlar? Ne buldunuz?
0: Cep saat.
2: Altın bu. Çok özel bir şey. Muhtemelen 1920'lerden 14 ayar altın. İyi para eder.
1: Evet.
0: Muhtemelen.
2: Müthiş çocuklar. İnanılmaz. Burada da bir sürü yer açmışsınız.
1: Evet.
2: Ne iş ama. Altın saat harika bir parça ama maalesef bu işteki masrafımızın yanında devede kulak kalıyor. Umarım bunun gibi şeyler çıkar yine. Yoksa işimiz biter.

0: Olimpiyat istifindeki son günümüz. Ağır makineler ve işçilik için çok para harcadık ama maalesef çok para kazanamadık. Bu işten kâr etmek istiyorsak hızımızı arttırmamız gerekiyor. Bu saat inanılmaz. Bayıldım. Harika.
1: Vay be.
0: Eşyaların arasında bir kovanın dibindeydi. Altın kaplama gibi görünüyor ama değil. Altın. En havalı kısmı şu. Bu küçük parçayı çekiyorsunuz ve kronometre oluyor. Eşiniz kronometre koleksiyonu yapıyordu, öyle değil mi?
1: Evet, buna bayılacak.
0: Buna inanmayacaksınız, fiyatı 2000.
1: Anlaştık.
0: Harika, anlaştık. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Artık sizindir.
2: Çek çek çek kürekleri.
3: Akıntı boyunca.
0: Güzel. Geri gel.
3: Vince, geldiğin için sağ ol dostum.
4: Evet, seni görmek.
3: Seni görmek de öyle. Bak şimdi, bu şimdiye kadar bulduğumuz en çılgın olimpiyat hatırası koleksiyonu. 1262 rozetim var. Şurada posterlerimiz var. Acayip parçalar bunlar.
4: Bazıları gayet iyi durumda görünüyor.
3: Kesinlikle. Hepsi harika durumda. Olimpiyatlarda acil sağlık görevlisiydi. Sporcuların hemen yanındaydı.
4: Harika. Bunlar aslında benim en sevdiğim dönemden. 1980'lerden.
3: Şöyle söyleyeyim, burada yüzlerce dolar eden birkaç rozet var. Hepsi için toplamda $9,000 istiyoruz.

0: Evet arkadaşlar, neler yapmışız bir bakalım. Şuna
1: aman
0: bakın.
1: Tanrım.
0: Bahçede yer açın demiştiniz.
1: Bahçede kesinlikle yer var artık.
0: Gece yarılarına kadar çalıştık.
2: Şok içindeyim.
1: Aman Tanrım, şuradaki tekne hayatım boyunca buradaydı.
0: Daha 3 gün önce bunların hiçbirini göremiyordum.
1: Evet, kesinlikle nutkum tutuldu, aşırı kalabalıktı. Otlarla kaplıydı her yer.
2: En büyük korkum burayı temizleyemeden bana bir şey olması ve Cathy'nin bu sorunla baş başa kalmasıydı. Şu an benim için dünyalara bedel.
1: İçeri girene kadar yere bakıyorum.
2: Tamam, hayır hayır, bak hemen bak.
1: Bakayım mı?
2: İnanamayacaksın sen.
1: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım.
1: Diyecek söz bulamıyorum.
2: Ay, çok mutluyum, çok.
0: Dile kolay. Eşiniz burayı 30 yılda mı doldurmuş?
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Her 10 yıl için bir gününüz var.
2: Evet. Hayatımızın geri kalanında burayı temizlemeyle uğraşacaktık. Bu yığının beni ne kadar boğduğunu hiç fark etmemiştim. İnanın yeniden nefes aldığımı hissediyorum.
0: Şimdi rakamlara gelelim. Aslında iyi satış yaptık. Çip saati, sosisli arabaları ve hurda metal. Ama hedefimize ulaşmamıza asıl yardımcı olan rozet koleksiyonuydu.
3: 8.225 olsa?
4: Tamamdır.
0: Evet. Tamam.
2: Peki.
0: Yani toplam 19.350 dolar.
1: Vay canına.
0: Kötü haber şu, bu çok pahalı bir temizlik işi.
2: Eminim öyledir.
0: 14.000 dolardı. Bu da bize kişi başı 2.675 dolar bıraktı.
2: Wow.
0: Paranızı vereyim.
2: Oh aman Tanrım. Bunu para için yapmadık. Bu şekilde temizlenmiş olması bize maddi açıdan da büyük nefes aldıracak.
0: Pekala, son parçaya geliyoruz. Bir tanesi dışında hepsini
1: sattık. Bu babamın tasarladığı rozet.
0: Bana gönderdiğiniz videoda bahsettiğiniz rozet.
1: Bu rozeti daha önce hiç görmemiştim.
2: Kayboldu sanıyordum. Buradaymış, inanamıyorum.
0: Evet, insanlar bazı şeyleri bir sebeple saklar.
2: Evet.
1: Babamı sadece evde yığınla eşya biriktiren adam olarak değil de nihayet kendi öz kimliğiyle babam olarak hatırlayabilmek içimi çok rahatlattı. Bu çok çok kıymetli.
0: Harikaydı. Teşekkür ederim.
2: Biz sana teşekkür ederim.
0: Zevkti. Para kazandım. Benim için iyi bir haftaydı. İkinci günde durumumuz gerçekten çok kötüydü. Bu işten resmen zarar etmiştik. Ve tüm hafta bizim için tam bir kayıp olmak üzereydi ama pes etmedik. Kendimizi topladık, güvenimizi kaybetmeden işimizi yapmaya devam ettik. Her işten 100 bin dolar kazanamazsınız. Bazı haftalar çok kazanırsınız, bazı haftalar az. Ama günün sonunda iki harika aileye yardım etmeyi başardık. Ve her iki aileye de nihayetinde babalarından kalan o koleksiyon onlar ilaç gibi geldi.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Hazır değiliz biz.
9: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
10: Arı bu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Vay toplantılar!
3: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Twix sat.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
6: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
7: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
9: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
10: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
13: Bankam Tombank kartım
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
1: Ha dostum.
2: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
3: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
1: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
2: Güneşin dokunduğu her yer.
1: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
2: Bu inanılmaz.
1: Keşke Büyük Baba John bunu görebilseydi.
2: Evet.
3: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
2: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
1: Bu harikaydı.
2: Bu uçağı seviyorum.
1: Öne.
2: Ah! Onu kameraya aldın mı?
1: Dostum, evin bu mu?
2: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
1: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
3: Bir yıl önce...
1: Güzel değil mi?
2: Evet, fena değil.
3: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
2: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
4: Teşekkürler, bu harika.
2: Mükemmel.
4: Harika.
2: Duymadın mı?
1: Hayır.
2: Oraya su basmış.
1: Ah dostum.
3: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
1: O zaman plan ne?
2: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
1: Cidden mi?
2: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
1: Brezilya.
2: Brezilya fena değil mi?
1: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
2: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
1: Evet.
2: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Bir ekskavatör nasıl sıkışır?
1: Aman tanrım. Babam.
2: Kabloyu getirin. Klinşuna bir el at. Hadi başlayalım.
3: Rayları döndürmeyi dene.
2: İyi görünmüyor, hiç iyi görünmüyor. Hava kararmaya başladı. Bu hata bize gerçekten pahalıya mal olabilir.
3: Bunu yerinden oynatamam.
2: Daha büyük bir çekici lazım.
0: Bu çiftlikteki en büyük sorun bir dağın tepesinde olması.
1: Su kaynaklarına oldukça uzaksınız.
0: Bu çiftçiler çakallarla savaş halinde.
4: Koyunları gündüzleri de avlıyorlar.
1: Daha acemiler, kaldıramayacağım bir yükün altına mı girdin acaba?
4: Bence burada olmamız kaderimizde yazılıydı.
2: Su kaynağına yakın bir yere taşınmayı düşündünüz mü hiç?
4: Hayır.
1: Bu hiç normal değil. Yaratıcı olmamız gerekecek. Bu da inanılmaz derecede iş demek.
2: Bunun bir çiftlikte yaşanmış en kötü gün olduğunu söyleyebilirim.
4: Bu işin başarılı olması bizim için çok önemli.
1: Bakın, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama evinizin geleceği dağın eteğine gizlenmiş durumda görünüyor.

0: Batı Virginia'nın Appalachian dağlarına bahar geldi. Tarihle iç içe bir bölge. Acımasız ormanlar, derin mağara sistemleri ve terk edilmiş kömür madenleri 1920'lerin içki yasağı döneminde kaçak içki üreticileriyle kaçak satıcıların güvenli sığınağı haline gelmiş. Bu sayede tepelerde yerleşim patlaması yaşanmış. İlk yerleşimciler bakir toprakları verimli çiftliklere dönüştürerek doğal kaynakları inşaat ve yakıt için kullanmışlar. Yaklaşık 100 yıl sonra Rainey'ler Appalachian dağlarının zorlu koşullarına karşı verdikleri savaşı kaybetmekte olan genç bir ailenin yardımına koşuyor. Ailenin 360 dönümlük çiftliklerini kurtarmaya çalışacaklar.
1: Adım Paul.
2: Ben de Stephanie. Burası Batı Virginia'nın batısındaki evimiz. 5 çocuğumuz var. Bundan 2 yıl önce bu mülkü görmeden satın aldık.
1: Araziyi ilk gördüğümüzde çok korkmuştuk. Başımızı kaldırıp bakınca dağ satın almışız gibi hissettik.
2: Bir yıl sonra da taşındık.
1: Çok emek verdik ama ortaya çıkan şey harikaydı. Hayvanları yerleştireceğimiz alanın 360 derecelik panoramik görüntüsünü aldık.
2: Ahır tarzı konteyner mimarisinden esinlenerek yapılmış bir ev diyebiliriz. Sıfırdan kendimiz inşa ettik. Yegane hedefimiz ürünleri çiftlikten sofraya taşıyabilmek. Hayvanlara neler verdiğimizi, neler yediklerini ve sağlıklı beslendiklerini biliyoruz. Bu sayede biz de sağlıklı besleniyoruz. Ama doğa ana tüm çabalarımıza rağmen her mevsimde kelimenin tam anlamıyla bizi öldürmeye çalışıyor.
1: Kuraklık yaşadık. Kasırgalar vurdu.
2: Bir seram vardı ama Helen kasırgası onu yerinden söküp havlu gibi kıvırdı ve karşısındaki ormana kadar uçurdu.
1: Ardından son 15 yılın en kötü kışını yaşadık. En düşük sıcaklıkları yaşadık. Zor bir yıl oldu. Ama bize gerçek kabusu yaşatan asıl tehlike çakallar.
2: Çakallar gündüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Paul kızımız Jazlyn'i yürüyüşe çıkardığında kuzularımızdan birini buldu. Bir şey bağırsaklarını parçalamış ve onu tepeden aşağı sürüklemiş. O günden beri hayvan kaybetmeye devam ediyoruz. Ama su temin etmeye çalıştığımız için bu sorunla başa çıkacak bir önlem alamadık maalesef.
1: Su almak için 275 galonluk bir tankla yola çıkıyorum. Yaklaşık 6 kilometre yol aldıktan sonra suyu deriden tanka pompalıyorum. Sonra tekrar 6 kilometrelik yolu geri dönüyorum. Bu işlem yaklaşık 3 saat kadar sürüyor ve bu işi yılın her günü tekrarlıyorum.
2: Tüm zamanımızı su taşımak, suyu aktarmak ve hayvanlarımızı sulamakla geçiriyoruz.
1: Dağın tepesinde 5 çocuğa bakmanın zorluklarıyla birlikte bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
2: B planı yok. Bunu başarmanın bir yolunu bulmalıyız.
1: Rainey'ler, yardımınıza ihtiyacımız var.
2: Bu bizim ömürlük hayalimiz. 16 yıldan uzun bir süredir bunun için plan yapıp çalışıyoruz. Ancak burada beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık.
1: Rüzgar, kasırgalar ve 50 yıldır yaşanan en kötü kuraklık bu olabilir.
2: Deremiz bile kurudu.
3: Buradaki araziniz kaç dönüm?
1: 360.
3: Araziniz 360 dönümse neden burada rüzgarın ve aşırı hava koşullarının olduğu yerde kalıyorsunuz?
2: Bu ortamda olmak yıllardır hayalini kurduğumuz şey. Sadece burada yaşamak istiyoruz.
1: Portekiz doğumluyum ve bu ülkeye 7 yaşındayken geldim. Elektrik ve su şebekesinden bağımsız bir arazide büyüdüm. Bir sürü hayvanımız vardı ama hiç elektriğimiz yoktu. Şebekeden bağımsız yaşamak en büyük hayalimdi diyebilirim.
2: Paul'le ortaokulda tanıştık ve yıllar boyunca ara sıra çıktık. Tekrar bir araya geldiğimizde bu iş tamam, hadi evlenelim dedik. Önce Pensilvanya'ya taşındık ancak işimiz New Jersey'deydi. O yüzden Paul haftada bir veya iki kez eve gelebiliyordu. Bu arada evin garajında tavuk yetiştirmeye başladım. Yumurta için tavuklarımız vardı. Etlik tavuklar yetiştirip kendimiz işliyorduk. Çocuklar da bu işlerde bize yardım ederek büyüdüler.
0: Stephanie ve Paul, aniden ortaya çıkan tıbbi bir sorun her şeyi değiştirene kadar küçük çabalarla hayatlarına devam etmeyi başarmışlar.
2: Büyük oğlum 4-5 yaşlarındayken PANDAS ya da PANS adı verilen nöroinflamatuar bir hastalıktan kaynaklanan ani belirtiler göstermeye başladı. Kontrol etmem mümkün değildi. Aklım bu hastalığa takılmıştı. Tıbbi sorunları kontrol edemesem de yiyeceklerimizi kontrol edebilirdim. Buraya taşındığımızdan beri buradaki ortam çocuklara pek çok açıdan iyi geldi. Özellikle sağlıkları açısından. Açık havada olmak onlar için her açıdan olumlu sonuçlar verdi. Bu işin yürümesi gerekiyor. Sadece bu aşamaya gelene kadar yaptıklarımız ve gelecekle ilgili planlar için değil, çocuklarımızın sağlığı için de geri dönebileceğimiz başka bir hayatımız yok. Tek hayatımız bu ve başarmamız lazım.
1: Demek ki bir yıldır buradasınız.
2: Hı hı.
1: Burada kaç hayvanınız var?
2: 300'den fazla diyebilirim.
1: Vay canına.
2: Tavuklar, hindiler, ördekler, koyunlar, köpekler, atlar, inekler, kazlar, deve kuşları ve domuzlar.
1: Bugüne kadar daha başlangıçta 300'den fazla hayvana sahip olan çiftçiyle karşılaşmadık.
2: Doğru. Büyük bir aileyiz. Bu da doyurulacak çok sayıda insan demek.
1: En büyük sorunu hangi hayvanlar yaşıyor peki?
2: Koyunlar.
1: Koyunlar mı?
2: Evet, onlar.
1: Ciddi misin?
2: Koyunlar gündüzleri bile çakallar tarafından avlanıyor. Çakallar büyük sorun teşkil ediyor.
1: Sence burada kaç tane çakal vardır?
2: Farklı yönlerden gelen 30'dan fazla çakal var. Bugüne kadar 10 tanesini ortadan kaldırdık. Şuradaki karavanın yanı bizim av kampımız. Yemlerimiz de tepenin hemen aşağısında. Komşumuz her yıl geyik avı sezonunda bir geyik leşi asıyor. Tüfeğiyle kamp kuruyor ve çakallar gelir gelmez onları ortadan kaldırıyor. Biz de ondan öğrendiğimiz yönteme benzer bir şeyler yapıyoruz.
1: Komşunuz mücadeleyi kazandı mı?
2: Hayır, gelmeye devam ediyorlar.
1: Belki de çakalları uzaklaştıracağınıza onları doğruca üstünüze çekiyorsunuzdur. Bu da mümkün.
2: Bence bu bölgedeki çakalları asla ortadan kaldıramayacağız.
1: Dürüst olmak gerekirse hepsini ortadan kaldıramazsınız. Bu yöntem işe yaramaz. Çakallar fırsatçı hayvanlardır. Kolayca avlanacak hayvanlarınız varsa çiftliğinizi her seferinde yiyecek kaynağı olarak kullanacaklardır. En büyük sorun çiftliğin dağın tepesinde olması. Çevredeki yırtıcı hayvanlara karşı her açıdan savunmasızlar. Çakallar geldiğinde onları vurarak sorunu çözemezler. Çakallar gelmeye devam eder. Bedava yiyecekten vazgeçmezler.
3: Yukarıdaki evle su kaynağınızın arasında ne kadar mesafe var?
1: Yaklaşık 6 kilometre. Kuraklık süresince bu dağda sadece bir yer sürekli ıslak kaldı ve asla kurumadı.
3: Araziniz içinde mi?
1: İşte hemen şurada. Yıllar önce toprakla örtükleri eski bir maden kuyusu var. Kuraklık boyunca orası hep ıslaktı, hiç kurumadı.
3: Evet, şu anda hala ıslak. Peki bir göz atalım. Bana bu konuda bildiğin her şeyi anlat lütfen.
1: Burası eski bir maden yatağı.
3: Peki burada ne çıkarmışlar?
1: Kömür.
3: Şu anda biz kömür madeniyle ilgilenmiyoruz. Beni ilgilendiren tek şey suyun nereden geldiği. Şuradaki suya bakın. Karşımda 6 kilometre uzaktan gelip sürekli su taşıyan bir çiftçi var. Bu su senin arazinden çıkıyorsa inan bana bununla ilgilenmen gerekir. Buraya geleli bir yıl mı oldu?
1: Öyle.
3: Ve kuraklık yaşadınız.
1: Evet, doğru.
3: Kuraklık ne kadar kötüydü? Dünyanın en kötü kuraklığı mıydı? Neler oldu?
1: Muhtemelen son 50 yılın en kötüsüydü.
3: Burası o zaman kuru muydu yoksa su var mıydı?
1: Burası her zaman ıslaktı.
3: Anladım. Peki. Bu gerçekten şaşırtıcı. İşin doğrusu altın madeni olsa bile umurumda değil. Bazen su altından çok daha değerli olabilir. Şu tepede ne kadar su olduğuna bir bak. Şuradaki suya bir bak. Peki, buraya geleli sadece bir yıl oldu ve bu süre içinde son 50 yılın en kötü kuraklığını yaşadınız.
1: Hem de ne kuraklıktı,
3: ama
1: doğru.
3: Ama hala ıslaktı. Bu çok umut verici.
1: Evet.
3: Peki, hadi işe geri dönelim. Şimdi söyle bakalım, suyu nereden alıyorsun? Daha aşağıdan mı?
1: Evet.
3: Anladım, hadi tekrar araca dönelim. Teşekkür ederim. Ben buraya tekrar döneceğim ama hiçbir şey için söz vermiyorum. Önce suyu nasıl temin ettiğini, nereden aldığını görmek istiyorum.
1: Buradan değil.
3: Burada değilse nereden?
1: 1,5 kilometre aşağıdan.
3: Tamam. Daha gidecek bir sürü yolumuz var.
1: Öyle.
3: Peki. Bas gaza. Az önce bir çiftlikte daha önce hiç yaşamadığım bir şeyle karşılaştım. 5 kilometre yol gittik ama hala çiftlik arazisinin içindeydik.
1: İşte suyu tam buradan alıyorum.
3: Tamam. Peki. Burada tam olarak ne var?
1: Buradan su pompalıyoruz.
3: Aa, su harika görünüyor.
1: Evet.
3: Daha önce hiç kurudu mu?
1: Evet. 3-4 ay kadar.
3: Bu uzun bir süre.
1: Evet.
3: Peki ne sıklıkla su taşıyorsun?
1: Aralıksız her gün. Hiç durmadan.
3: Yani bugün de su alman gerekiyor.
1: O işi sabah erkenden yaptım.
3: Peki burası kuruyunca suyu nereden aldın?
1: Komşular kuyularını verdi.
3: İşte bu işe şapka çıkarmak gerek. Paul bir yıldır durmaksızın su taşıyor. Bu çok zaman alan bir iş tabii. Bu yüzden çiftlikteki diğer işlere gereken ilgi gösteremiyor. Sebze yetiştirmek, hayvan beslemek, hayatta kalmak ve kendi kendine yeten bir yaşam sürmek için son derece zorlu bir yer seçmişler. Bu kolay bir iş değil.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin.
3: Bu yüzden çiftlikteki diğer işlere gereken ilgi gösteremiyor. Sebze yetiştirmek, hayvan beslemek, hayatta kalmak ve kendi kendine yeten bir yaşam sürmek için son derece zorlu bir yer seçmişler. Bu kolay bir iş değil.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası.
2: İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hazır değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara bu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
8: Nasıl ama?
9: Maç keyfine Chips Old Türk Chips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Hadi biraz bahçeden bahsedelim. Oldukça taşlı, ağır, killi bir toprak gibi görünüyor.
2: Burada yapılması gereken çok iş olduğu için her yerde bol bol kil var. Zemin için de çok uğraşmışlar, yani çalışmak için çok iyi değil.
1: Bu insanlar yeni çiftçi olmuş. Yaklaşık bir yıldır buradalar ve burada geçirdikleri zaman içinde çok şey öğrenmişler. Ama gerçekten başarılı olmaları için pek çok şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bahçecilik ve tarım konusunda hangi aşamaya geldiklerini öğrenmem gerekiyor. Bu durumda onlardan yardım isteyebilirim.
2: Bu yükseltilmiş yataklar sonradan yapıldı. Sezon sona ermişti. Hiç toprak yokmuş gibi görünse de buraya bir miktarda üst toprak serdik.
1: Burayı nasıl suluyorsun peki?
2: Arazimizin altında akan dereden buraya su taşıyoruz.
1: Yani arazinizin içinde bir dere mi var?
2: Evet.
1: Sonuçta su kaynaklarının uzağındasınız.
2: Doğru.
1: Rüzgarın durduğu oluyor mu?
2: Bunu her gün yaşıyoruz, alıştık artık diyebilirim, evet.
1: Dağın tepesindesiniz ve her gün rüzgar esiyor, doğru mu bu?
2: Evet, maalesef rüzgarı engelleyecek bir şey yok.
1: Rüzgar bitkiler için gizli katil gibidir. Bütün nemi emip götürür. Çok tehlikeli bir şey. Bu kadar hayvanla uğraştıktan sonra gün içinde sera ve bahçeyle ilgilenecek zaman kalıyor mu acaba?
2: Ayıracak zaman bulacağım.
1: Zaman bulabilecek misin?
2: Potansiyelimin üstünde çalışabilen bir insanım. Her şeyimi ortaya koyuyorum. Çocuklar için ürün yetiştirmek istiyorum.
1: Bu arada çocuklar ne durumda?
2: Burayı çok seviyorlar. Sağlık sorunları yaşayan Tristan'ın durumu şimdilik inişli çıkışlı. Julia ise...
1: Kaç yaşında?
2: 14 yaşına girdi.
1: Sağlığıyla ilgili sıkıntı nedir?
2: Vücudun beyne saldırıp iltihaplanmaya yol açtığı bir nöroinflamatuar hastalık. Ama buraya geldiğimizden beri büyük bir kriz yaşamadı. Böyle şeyleri bilirsin. Sen de annesin. Çocuğuna elinden gelen her şeyi vermek istersin. Bu her şeyden önemli. Ah. İşte böyle. Uzun bir yolculuktu. Ama başardık. Buradayız. O yüzden bu işi başarmak bizim için gerçekten çok önemli.
1: Anne babaysanız çocuklarınızdan başka hiçbir şeyi önemsemezsiniz. Dünya çocuğunuzun sağlığı ve mutluluğunun etrafında döner. Bazı sağlık endişeleri olduğunu ve bu yaşam tarzının onlara yardım edeceğini anlıyorum ve bu durumu kabul ediyorum. Çocuğu için bir şeyler yaratabilmek onun için gerçekten önemli. Bu çiftlik ya her şeyi yoluna sokacak ya da her şeyi mahvedecek. Bu nedenle burada yapacağımız çalışma çok önemli.
3: Rüzgarın sesini duyuyor musun?
1: Sadece çiftliklerini sulamak bile iki yetişkin çiftçinin bütün gününü alıyor ve bu işi her gün yapıyorlar. Oldukça yorucu.
3: Bu doğru.
1: Bu gerçekten çok zor.
3: Bir saha gezisine çıktık. Arazinin sonuna ancak 6 kilometre sonra varabildik. 6 kilometre gittik.
1: Çok büyük.
4: Şu anda çakallarla savaş halindeler. Her iki tarafta da kayıplar var. Tam bir kaos. Hiçbir şey güvenli değil. Onlara göre çakallarla başa çıkmanın tek yolu onları vurmak. Hem yeterli savunmaları yok hem de çok hayvanları var. Bazı hayvanlardan kurtulmamız gerekiyor. Kesilmeleri lazım.
1: Ne dersiniz? Onları aşağıya taşınmayı ikna edebilir miyiz sen?
3: Bunların doğru cevabını alabilmek için onlara sormalıyız. Yüz yüze. Gidip soralım. Batı Virginia'da bir dağın tepesinde böylesine büyük ve güzel bir aileyle olmaktan heyecan duyuyoruz. Ama merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bunları... Neden derenin kenarına inşa etmediniz? Çiftliğinizi neden oraya kurmadınız?
2: 16 yıldan uzun süredir çiftlik hayali kuruyorum. Ve çiftlik evimizi hayal ederken dışarı bakınca muhteşem bir manzarayla karşılaşmak istiyordum. Asıl konu bu.
3: Peki bütün bu organizasyonu su kaynağına kadar taşınmayı düşündünüz mü?
2: Su çektiğimiz derenin yanında mı?
3: Suya daha yakın bir yer var mı? Herhangi bir yer.
2: Yok.
1: İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Ancak çiftliğin geleceği, uzun ömürlü olması ve diğer büyük planlarınız için biraz düşünmenizi istiyorum. Burada yapmak istediğimiz her şey için suya ihtiyacınız var. Bu gece bu konuyu çok iyi düşünün. Çünkü önemli bir konu. Üstünde düşünmek için 3 saniyeden daha fazla zamana ihtiyacınız var.
3: Bir başka konu da. Burada fazla hayvan var. Hepsini beslemek, daha önemlisi hepsine su bulmak gibi bariz zorlukları göz önünde tutarsanız hayvan sayısını azaltmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bence bunu da düşünmelisiniz. Vereceğiniz kararlar makulse saygı duyarız. Sabah görüşürüz.
1: Biraz dinlenin.
4: Evet,
1: teşekkür
4: biraz
1: ederiz.
4: Uyuyun.
5: İkinci gün.
3: İşte oradalar.
1: Günaydın.
6: Merhaba.
7: Günaydın.
1: Nasılsınız bakalım?
7: İyiyiz ya siz?
3: Yeniden görüştüğümüze sevindim. Hadi hemen işe koyulalım.
2: Harika.
3: Dün akşam konuştuğumuz şeyleri, yani çiftliğinizi su kenarına taşıyıp 300 hayvanı beslemekten vazgeçmeyi düşünme fırsatınız oldu mu? Bir gelişme var mı?
2: Evet, düşündük.
3: Peki ilk soruyla başlayalım. Çiftliğin yerini değiştirmeniz mümkün mü?
7: Hayır. 16 yıldır sürekli yukarıda olmak istedik.
2: Çiftlik hayalimizi burada gerçekleştireceğiz. Her şeye rağmen burada olmamız gerektiğine inanıyorum.
3: Bence yanlış oldular. Ama şunu unutmamalıyız. 5 çocukla 300 hayvanın yardıma ihtiyacı var. Bu çiftliği terk etmeyeceğim ve onlara yardım edeceğiz. Bir çözüm bulmak zorundayız. Dün sorduğumuz diğer soru hayvan sayısını azaltmayı düşünüp düşünmeyeceğinizdi. Sonuçta 300 hayvanınız var. Bunları azaltmayı düşünüyor musunuz?
2: Aslında bazı alanlarda rakamları arttırmaktan bahsettik.
1: Buna inanamıyorum.
3: Şu anda istediğiniz her şey daha fazla su gerektiriyor ama buna sahip değilsiniz.
4: Buraya daha fazla hayvan getirmekten bahsediyorsunuz ama yeterli alanınız yok. Buna rağmen işe tam gaz devam edip küçücük bir alana daha fazla hayvan koyacağız diyorsunuz.
1: Sıradan bir çiftlik evi ve basit bir çözümü yok. Altından kalkamayacağınız bir işe mi giriştiniz? Kesinlikle. Buraya daha fazla hayvan getirme isteği aklımı başımdan aldı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Bu inanılmaz miktarda iş demek. Çok yaratıcı olmamız gerekecek. Gerçekten zor kararlar vereceğiz ve bunları onaylamanız gerekecek. Size seçenekler sunacağım. Ama kararı elbette siz vereceksiniz. Kolay olmayacak. Bu çiftlik evi için kolay bir çözüm yok. Çok zor.
2: Paul'le buraya yardım almadan geldik. Genç yaşta çalışmaya başladık ve yavaş yavaş ilerledik. Bu noktaya gelmek için çok şey feda ettik. O yüzden hayalini kurduğumuz şeylerden vazgeçmek ikimiz için de son derece zor.
1: Bence bahçe ve tarlanız, bütün zorluklar, engeller, şiddetli rüzgar, susuzluk ve savrulmuş topraklar yüzünden dağın tepesinde olmamalı. Su ne kadar uzaklıkta?
2: Yaklaşık 200 dönüm ileride.
1: Seçeneklere göz atmalıyız. Pekala, başlıyoruz. Hadi çiftliğin sonuna gidelim dediğinde 4 tekerlekli arazi aracına mı biniyorsunuz yani? Ulaşım yolu bu mu?
2: Evet.
1: Yürüyerek gidilmiyor öyle
2: mi? Yürüyerek gitmiyoruz.
1: Anladım.
2: Arazinin sonuna kadar arabayla gidiliyor. İlçe yolunu geçip sonuna kadar devam edeceksin.
1: Bu düşündüğümden çok daha büyük bir proje olacak diyebilirim. Araziyi anlattığınız zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayamamıştım.
2: Çok büyük.
1: Aa baba. Daha bu kadar büyük olmasına inanamıyorum baba. Ne diyorsun?
3: Nereye gidiyorsunuz?
1: Kuracağımız meyve bahçeleri ve seralar için yer arıyoruz. Bana mı öyle geliyor yoksa şuradan su mu akıyor?
3: Evet, su akıyor. Nereden geldiğini bulacağız.
1: Bu su yıl boyunca akıyor mu peki?
2: Kuraklığa rağmen burası ıslaktı.
3: Ekskavatörle inceleyebilirim. Sakıncası var mı?
2: Rahatına bak.
3: Emin misin?
2: Evet.
3: Peki. Burası ineklerinizin boynuzundan daha dik bir yer. Bu yüzden dağa çıkmam gerekecek. Daha rahat ulaşmak için de şuradan geçip bu tarafa doğru ilerleyeceğim, tamam mı?
2: Tamam.
1: Tamam, yola çıkıyoruz.
3: Güle güle.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
3: Dardanel'den. Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler, bebekle büyürler.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Bu hendeğin içinde su var. Peki su nereden geliyor? Hangi eyalette olursam olayım, eğrelti otunun işaretine güvenirim. Şuna bakın. İşte burada, şuna bakın. Bu bitkilerin yıl boyunca fazlasıyla suya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Peki su nereden geliyor? Tek sorun buranın dik olması. Çok dik. Biraz eğrelti otu, biraz da siyah toprak görüyorum. Aslında tam olarak çamur. Burada su olduğuna eminim. Ekskavatörümle gelip kazacağım. Ve suya ulaşacağımı umuyorum.

0: ekskavatörü oraya kadar götürdüm. Ana yoldan dağın yamacına doğru çıkmaya çalıştım ama dağın tamamı çamurdan ibaretti. Eyvah! Orada verimli olmayan, ancak dünya var olduğundan beri su sızdırıp her yeri çamura bulayan büyük bir kaynak var. Kayıyorum. Bir sorunumuz var. Evet, burada bir sorunum var. Ekskavatörüm çamura saplanmış durumda. Burada bir sorun olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bu sorun toprakta haddinden fazla su olmasından kaynaklanıyor. Bu iyi haber. Kötü haber de ekskavatörümün gömülmesi. Oldukça dik bir yamaç. Devrilmesini istemem. Bir noktada yanlış karar verince durum daha da kötüleşmeye başlıyor.
1: Burası arazinin sonu mu?
2: Evet, en alt ucu.
1: Şuraya bak Stephanie. Zemin dümdüz. Ayrıca burada su da var.
2: Burada bir dere var. Yaz aylarında ve kuraklık döneminde gördüğün bu dere tamamen kurudu.
1: Dağın yamacından aşağı doğru akıyorsa kaynağı nerede? Kaynak burası olabilir mi?
2: Bilmiyorum.
1: Burada çok fazla su var. Hepimiz su bulmak için çabalıyoruz. Babam ekskavatörde, Stephanie ve ben de yaya olarak ilerliyoruz. Potansiyel var, bunu görebiliyorum ve gerçekten bu heyecan verici bir şey. Sadece biraz daha araştırma yapmalıyız. Şuraya bakar mısın? Her yer su. Bu su nereden geliyor?
2: Sanırım şuradaki mağaramızdan geliyor.
1: Ne? Yani bu mağarada su mu var?
2: Mağaranın içinde.
1: Arka tarafta.
2: Evet, arkada.
1: Havuz ya da gölet gibi mi yani?
2: Su dolu bir depo gibi.
1: Ne dersin? Su tankı gibi mi?
2: Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyorum.
1: Kayaların üstündeki neme bakar mısınız?
2: Evet, içeride su var.
1: Burada su var. İçeride kaynaklar var. Sanki bir tür su mağarası gibi. Pekala, oldukça büyük ve zirvede değil. Ne dersin? Zirvede değil. Bence çiftliğinizin geleceği dağın eteğinde görünüyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama doğrusu bu. Hadi buradan gidelim artık. Hadi gidelim.
2: Tamam.
1: Bundan sonra ne yapacağımıza birlikte bakalım. Çiftlikte su olması inanılmaz bir şey. Ama bu çiftçiler su kaynağından sanki olabildiğince uzaklaşmayı tercih ediyor. Evet, bu yüzden kendi kabuslarını kendileri yaratıyor. Bir orta nokta olmalı. İtiraz etseler bile günün sonunda hiçbir şey tam olarak istedikleri gibi olmayacak. Yani mantıklı olanı yapmak zorundayız. Oldukça büyük bir alan ve suya ihtiyacımız var. Marty, Marty, beni duyuyor musun?
3: Evet.
1: Marty, burada su buldum. En az bir kaynak var. Hatta iki tane bile olabilir Marty.
3: Anlaşıldı. Ben de burada su arıyorum ama ekskavatör çamura gömüldü. Yani bazı sorunlarım var. Çözülmesi gerek.
1: Ekskavatör gömülmüş. Evet, bu hiç iyi değil. Peki mini yükleyiciyle gelmemi ister misin?
3: Başım dertte.
1: Tamam, birazdan orada olacağım.
3: Anlaşıldı.
1: Bu hiç iyi bir şey değil. Bu da ne böyle? Baba?
4: Aman tanrım, ne?
1: Olamaz.
4: Ha.
1: Olamaz.
4: Baba?
1: Baba!
4: Ekskavatör resmen çamura saplanmış.
1: Baba!
4: Ne oldu?
0: Evet. Saplandık. İleri gidemiyorum. Aklıma gelen her şeyi denedim. Bence...
1: Yoldan itmeyi denedin mi peki?
0: Bu ekskavatör fazla güçlü değil. Özellikle de bu modeller. Anlayacağınız... durum pek iyi değil. Yapabileceğim tek şey çekici çağırmaktı. Birkaç saat oldu ama medeniyetten epeyce uzaktayız.
4: Çekici buraya sığacak mı? Çekip çıkartabilecek mi? Ne kadar ağır?
0: Adama fotoğraf gönderdim. İki çekicisi varmış. Bu işleri benden iyi biliyordur herhalde.
4: Su ararken su seni yakalamış.
0: Dikkat et! Karşıdan bir kamyon geliyor. Büyük kamyonlar buradan geçecek. Su bulacağımdan adım gibi emindim. Suyun kaynağını bulmak için toprağı kazmaya başladım. Ama yeterli su yoktu. Sadece yerden sızıp toprakla karışarak bir kase dolusu çamur oluşturacak kadar su çıktı. Marjorie, adın ne?
5: Tyler McLean.
0: Memnun oldum Tyler. Bu Misty, bu da Matt. İşler baştan sarpa sardı. Sıradan bir çiftlikte geçirilen en kötü ilk gün olmaya başladı. Kepçe ileri ya da geri hareket ettirmek için yeterli güç yok.
5: Anladım.
0: Çamura gömüldü kaldı.
5: Tamam. İki kamyonu da kullanacağım ve kabloyu ağaca bağlayacağım.
0: Üstüne bir blok mu asacaksın? Yani bu şekilde
5: evet,
0: tutulacak.
5: Evet. Aynen öyle.
0: İşte geliyor. Herkes dikkatli olsun. Tam gaz geliyor.
1: Dikkat, dikkat, dikkat.
0: Chris, şu işe bir el at bakalım.
4: Muhtemelen ihtiyacımızdan daha fazla çekme gücüne sahip olacağız. Ve önemli olan ağacın dayanması. Kamyonu aşağıdaki bir ağaca sabitliyoruz.
1: Artık elimizde iki çapa, yani ağaçlar, bir sürü donanım ve iki kamyon var. Tam gaz ileri.
0: Çekmeye hazır mıyız?
5: Hadi deneyelim.
0: Bol şans.
5: Bence iyi olacak.
0: Umarım. Peki başlıyoruz. Şu ağacı kim izliyor? Hareket etmeye başlarsa işi iptal edeceğiz.
5: Pekala, vinç çekmeye başlıyor.
4: Tamam, burada sorun yok.
5: Tamam, bu taraf dönüyor mu? Tamam, ikisini de hareket halinde tutmaya çalışın.
1: İşte oldu, hareket ediyor.
4: İlerliyor.
1: Ağacı hareket ediyor.
0: Ağaç ne durumda?
4: Ağaç hareket ediyor. Devrilecek.
1: Hey, durun!
0: Ağaç!
1: Durun! Durun! Koş!
0: Ağaç!
5: Ne sorun çıktı bilmiyorum.
0: Ne sorun çıktı?
1: Zincir koptu ve bir parçası yukarı doğru fırladı baba. Yeni bir plan gerekiyor. A planı başarısız oldu.
5: Ne oldu anlamadım. Fazla seçeneğimiz yok. Çevredeki en büyük ağaç buydu.
1: Bunu bir şekilde çekmemizin başka bir yolunu biliyor musun?
0: Ne düşünüyorsun? Bunu yana doğru çekmeyi ya da kepçeye takıp döndürmeyi deneyelim mi?
5: Deneyebiliriz.
0: Tamam. Serbest bırakıyoruz. Geri getirin, geri getirin.
4: Bu zincir çok ağır ve 15 metre uzağa fırladı. Kurtaracağımız çiftlik evlerindeki işlerimizi halletmek için büyük ölçüde ekskavatörlere güveniyoruz. Şu anda durum iyi görünmüyor ve yapılacak çok iş var. Fazla zamanımız yok ve bununla uğraşırken vakit kaybediyoruz.
0: Hey! Çocuklar dikkatli olun.
5: Tamam. O şekilde tutun, ben de çevireyim.
1: Hareket ediyor. Vay canına, hareket ediyor.
5: Tamam, şimdi biraz yukarı kaldırmayı dene. Tamam, şimdi dur.
0: İyi görünmüyor, hem de hiç görünmüyor.
5: Çekemediğine inanamıyorum.
0: Muhtemelen vazgeçeceğiz ama son bir kez daha deneyelim.
5: Pekala. Üst taraftan tutup etrafından dolaştırabilirim.
0: Her şey ters gidiyor ve hava kararmaya başladı.
5: Tamam.
0: Lütfen dikkatli ol.
5: Hadi bir daha dene. İşte oluyor. Bu şekilde devam et.

0: Hareket ediyor. Güzelce ilerlemeye başladı.
1: Tamam, çıkıyor.
0: İlerliyor. Bu harika. İşte kurtuldun.
2: Bir ila 10 arasında puan vermek gerekirse bence 45 puan aldı. Kimsenin yaralanmaması, hayatta olmamız bir mucize.
1: Çok teşekkür ederim. Minnettarım.
3: Üçüncü gün.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Marty ile Misty, çiftliğin kurtarılması için zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bugün çiftliğin en genç üyeleriyle tanışıyor.
4: Misty, Marty, çocuklarla tanışmanızı istedim. Aha,
2: hepsi burada mı?
4: Evet, hepsi
1: aileniz
4: burada.
1: Aileniz bu mu?
4: Hadi merhaba de.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Uzat bakalım elini. Herkes burada değil
6: mi? Jazlyn.
1: Jazlyn, tanıştığımıza seni.
7: Ben de Ryder.
1: Ryder?
7: Evet.
1: Harika isim.
7: Tristan.
1: Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Babanızla tanıştığım günden beri ona buradaki tüm işleri kim yaptı diye sorduğumda asla ben yaptım demedi. Bütün işleri çocuklarla birlikte yaptık dedi. Annenizle babanıza yardım etmeniz benim için çok önemli. Bu yaşam tarzını seviyor musunuz yoksa şehirde yaşamak daha...
7: Burada yaşamak isterim.
8: Portekiz'de büyürken dışarıdan gelen çan sesini duyunca kanıyla süt, yumurta ya da ekmek satan adamın geçtiğini anlardım. Çocuklarımın bu yaşam tarzını öğrenmelerini istedim. Hayvanlara bakmaları, makineleri çalıştırmaları ve çiftçiliği öğrenmeleri çok hoşuma gidiyor. Bu beni mutlu ediyor.
2: Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sanırım burada birçok iş yapıyorsunuz değil mi?
1: 4 çocuğumuz var. Bu yüzden sizi gayet iyi anlayabiliyorum. Misty'nin ve Matt'in küçüklüğünü hatırladım. Şu kadarcık oldukları zamanı gerçekten mutlu bir çocukluk geçirdiler. Bu yeni kişilik aileye bakınca ailece bir arada geçirdiğimiz güzel ve zor zamanları anımsayabiliyorum. Bu anılar yalnızca bana değil, gelecek nesillere de ait. O anılar çocuklarıma ve torunlarıma da ait. Ben anıları onlara da bırakacağım. Bu tanışma için çok teşekkür ederim. İnanın bana, birlikte yapabileceğimiz bazı işler bulabiliriz. Hadi başlayalım.
2: Şimdi iş başına.
1: Gerçekten çok sevimli bir aile.
2: Parti zamanı geldi.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
12: Hoşuna gitti değil mi?
11: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
13: Empara, Empara, bankanın güzeli.
14: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
15: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
17: Bebekler hep bebekle büyürler.
18: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
19: Tabii.
2: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Karnivora'ya gelin. Dün su bulacağım bir kaynak keşfedebileceğimden emindim. Ama yeterli su yok ve artık başka bir plan yapmamız gerekiyor.
1: Nasılsın? Ben Paul.
0: Çiftlikteki bu binaya, yani gelecekteki evlerine bakarken çatının büyüklüğü dikkatimi çekti. Ve hiçbir yerinde bir oluk olmadığını fark ettim. Oranın su toplama potansiyeli çok yüksek. Bugünlerde Batı Virginia'nın bu bölgesinde büyük bir fırtına bekleniyor. Beklendiği şekilde yağmur yağarsa eğer, önümüzdeki 48 saat içinde 2000 galondan fazla su toplamayı başarabiliriz. Bekleyin ve görün.
2: Dağın eteğinde ise...
3: Merhaba. Merhaba.
2: Misty bahçenin yeri konusunda yanıt beklerken ileride sera olarak kullanmak için bir nakliye konteynerini boşaltmaya başlıyor.
3: Konuşma nasıl geçti?
4: Paul'ün verdiği ilk tepki orası gözetim altında tutmak için oldukça uzak bir yer. Başa çıkamayız oldu.
3: Anladım, yani bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
4: Orada bir yerde.
3: Peki orada su var mı?
4: Şu anda su taşıdığımız tankımızın içinde biraz su var. Bilemiyorum. Evet, şu anki durumumuz bu maalesef.
3: Bu karara katılmalı mıyım bilemiyorum. Ama sonuçta sizin eviniz ve karar Paul'le sana ait. Kararınıza saygı duyacağım. Sadece şu anda bunu nasıl başaracağımızı bilemiyorum. Bir türlü bulamıyorum.

0: Evet, bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
1: Evet, şurada bir yere.
0: Stefani, Sera'yı ve bahçeleri yukarıya taşımak istiyor. Bu çiftçilere sebze yetiştirme konusunda şans vermek gerçekten çok zor olacak. Ama çocuklarla tanıştıktan sonra yaşam tarzlarını, belirli bir diyet uygulamak zorunda olduklarını ve kurallara göre yaşamaları gerektiğini çok iyi anladım. Bu çiftliğin amacı hayallerini hayata geçirmek. Bu nedenle bu aile için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü buna ihtiyaçları var. Çimlerin büyümesi hoşuma gitti. Burası daha temizlenmiş. Ayrıca eve de yakın. Güneş alıyor ve toprak da uygun görünüyor. Ama su sorunu hala endişe verici boyutta diyebilirim. Bu çok kötü bir şey. Ama artık
1: evet,
0: kararımızı verdik ve işe koyulmak zorundayız.
1: Tamam.
0: Dağın zirvesindeyiz. Çok rüzgarlı ve hala su yok. Bu da bahçenin garantisi olmayacağını gösteriyor. Aşağıdaki nakliye konteynerini boşalttıracağım. İşte size boş nakliye konteyneri. Çünkü bu çiftlikte rüzgara dayanıklı tek yapı bu. Evet, daha önce böyle bir şey yapmadım. Ve beni zorlayacak bir şey istiyorum. Bu nakliye konteynerini seraya dönüştüreceğim.
1: Vay canına.
0: İçinde gerekli ısı oluşabilir.
1: Evet.
0: Gerektiğinde de soğuyabilir. Bu sıra dışı bir şey değil. Bence harika olacak.
1: Bence de harika olacak.
2: Misty ile Stephanie, rüzgara dayanıklı bir sera inşa etmek için öncelikle nakliye konteynerinin dağ yamacına taşınırken zarar görmemesi için yapısal desteği koruyarak birkaç delik açacaklar. Konteyneri nihai yerine taşıdıktan sonra kışın yeterince ısı toplayıp içeri yayabilmesi için onu siyaha boyayacaklar ve yaz aylarındaki ısı dağılımı için üstüne ve yanlarına sürgülü pencereler takacaklar. Son olarak serada yetiştirilen bitkileri barındırmak için besin açısından zengin üst toprakla doldurulmuş birkaç yükseltilmiş bahçe yatağı inşa edecekler.
0: İşte oldu, aferin sana. Başka bir çözüm olmadığı için konteyneri sera haline dönüştürme fikri çok gerekliydi. Dağın başında başka bir şey yapamazdım. Çok zaman kaybettik ve yapı konusunda başlangıç yapmam gerekiyordu. Zaman kaybedemem.
3: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba.
4: Nasılsınız?
2: Marty günün ilerleyen saatlerinde kaybettiği zamanı telafi etme planını açıklamak için herkesi çiftliğin alt kısmına topluyor.
3: O yamaca tırmanınca suya batacağım sanıyordum ama yanılmışım. Başka bir seçeneğimiz daha olmalı. Artık çatıdan yağmur suyu toplayacağız. Yukarıdaki hayvanlar, bahçeler ve diğer şeyler için mükemmel ama kuraklığa meyilli bir yerdeyiz. Ve çiftlik sahipleri için yıl boyunca içme suyu sağlayacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Yaşadığınız zorlukları ve çılgınca planlarınızı görünce sizin için başka şeyler yapmaya karar verdik.
4: Vay canına.
1: Aman Tanrım.
4: Su kuyusu sondajı.
1: Aman Tanrım, inanamıyorum.
4: Bu harika.
3: Bu büyük Timothy, bu da küçük Timothy.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bunlar artık yeni dostların. Alaska'da dağın tepesinde 275 metre kuyu kazıp hiçbir şey bulamayabilirsin. Peki sence burada ne olacak?
5: 25-30 metre derinlikte bir şeyler bulabiliriz.
3: Sonuçta burası bir vadi değil mi?
5: Vadinin altındayız, evet.
3: Tamam.
5: Sırtın üstünde olsaydık 150 metreye inerdik.
3: Evet, burada suya rastlarsak bu sizin için ne ifade edecek?
1: Aman Tanrım. Bu çiftliğimizi ve hayatımızı tamamen değiştirir diye düşünüyorum.
4: Bir kuyumuz olursa bu dağda temiz suya kavuşmuş oluruz.
3: Çiftlikte ilk kez temiz suya kavuşacaksınız değil mi?
0: Belki. Bu henüz kesin değil.
5: Garanti değil.
4: Çakalları avlayacak mısınız? Onları avlayacak mısınız?
2: Çiftliğin diğer yanında, koyunların yanında...
4: Merhaba, köpeklerinizi seviyordum. Onları severken yakaladım.
6: Bu benim kızım Jazlyn.
4: Merhaba.
6: Evet.
4: Tanıştığımıza sevindim.
6: Ve bu da Ryder.
4: Ryder, tanıştığımıza sevindim. Ev işleriyle inşaat projelerinde yardım ediyorsunuz.
7: Elbette.
4: Çalışkan mısınız?
7: Evet.
8: Evet.
4: İşte bu harika çünkü yardıma ihtiyacım var. Gelin benimle. Bir an önce işe koyulalım hadi. Çiftlikte çakal sorunu var. Bu koyunlar 7-24 açıkta dolaşıp avlanmayı bekliyorlar. Çakalları en çok ne zaman görüyorsunuz?
8: Geceleri.
4: Öyle mi? Appalachian dağlarının eteklerinde yaşıyorsunuz. Her çakalı durduramazsınız.
7: Doğru.
4: Tehlike altındaki hayvanların, çakalların ulaşamayacağı bir yerde olmasını sağlamamız gerekiyor. Babanızın daha önce inşa ettiği bu duvarı kullanıp üstüne çatı yerleştirerek koyunları kilitleyebileceğiniz bir yer hazırlayabiliriz. Bence buradan başlayalım. Planı beğendiniz mi?
1: Ben beğendim.
8: Harika bir plan.
2: Matt'in çakallardan korunma planı çok yönlü ve 3 ayrı aşama gerektiriyor. Öncelikle mevcut koyun ağlını genişletip güçlendirecek. Değerli ve savunmasız orta büyüklükteki hayvanları, yani koyunları ve keçileri barındırmak için ağlı kapatacak. Ardından tüm yaşam alanının çevresindeki çalılıkları temizleyerek görüş alanını genişletecek ve çakalların kendilerini gizlemesini önleyecek. Böylece yırtıcı hayvanlar ağla yaklaşamayacak. Son olarak da aileyi ikna edebilirse çakalları çiftliğe çeken hayvan popülasyonunu azaltmak için birkaç parti hayvanı kasabadaki kesimhaneye götürecek.
4: Metreyi burada tut. Uzunlamasını ölçeceğim.
1: Hayvanları çakallardan ve diğer tehditlerden koruyacak önlemlere yardımcı olduğuma seviniyorum.
4: Pekala, yaklaşık 8 metre. Tamam, bırakabilirsin.
7: Bence Matt'in koyunları gece içeri alma planı onları güvende tutacak.
3: İt!
2: Arazinin en alt kısmında...
0: Buradan bakınca hiçbir şey göremiyorum.
2: Misty ile Marty, nakliye konteynerinden yapılmış serayı dağın tepesine taşıyor.
1: Vay canına, bu harika.
3: Misty yanıma geldi ve bana, baba, 6 metre uzunluğunda 2,5 tonluk bir konteyneri, önden ekskavatör, arkadan da mini yükleyiciyle dik bir yokuştan zirveye çıkartalım dedi.
0: Vay canına, bu resmen delilik. Baba, biraz durabilir misin? Neden bu kadar hızlı gidiyoruz baba?
9: Hava kararmadan bu işi bitirmemiz lazım.
3: Zirveye ulaşmadan karanlıkta mahsur kalmak istemiyorum.
9: Başta ne istediysen o işe devam edelim. Çünkü seni göremiyorum.
3: Ama bu şekilde devam et, harika gidiyor.
0: Aman tanrım, şu anda gerçekten çok gerginim.
1: Önümüzde tırmanmamız gereken birkaç dik tepe daha var. Şu ana kadar yolun sadece küçük bir kısmını kat ettik. Bu iş zorlaşacak.
5: Tamam, biraz daha etmişti.
9: Evet, dikleşmeye başladı.
0: Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olamaz.

0: Tamam, dönüyorum.
1: Neler oluyor?
2: Sanırım pale çıktı.
0: Ben bakarım, iniyorum.
3: Pale mi çıktı?
1: İnanamıyorum, olamaz.
0: Sana ne olduğunu söyleyeyim küçük hanım. Aracın paleti attı. Zirveye daha çok yolumuz var değil mi?
4: Aa evet. Bu en dik yokuş bile değildi. Giderek zorlaşacak.
0: Bundan daha mı dikler?
4: Aa evet.
0: Anladım. Araç arızalandı. Hava kararıyor. Paleti tekrar takmak için zerk bağlantısını çıkarmak lazım ama doğru anahtar yanımızda değil. Hadi konuşalım. Operasyonun tamamı düşünüldüğünde sanırım iptal etmemiz gerekecek. Şükredelim ve zararlarımızı en aza indirelim.
1: Resmen şoke oldum. 2 gün kaybettik.
0: Sakın hatırlatma. Dinle. Dağın tepesinde yaşamanın ne kadar zor olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok zor.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi? Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
7: Bebekler hep bebekle büyürler.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
5: Ne istersen neon bir.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay.

0: yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dördüncü gün.
1: Pekala, günaydın, günaydın.
2: Su toplama sistemi kurulduktan sonraki ilk yağmurun ardından...
1: Fazla yağmur yağmadı değil mi?
3: Bu doğru.
2: Marty ile Paul ne kadar su topladıklarını kontrol ediyor.
3: Evet, bu iyi bir miktar. Yani sanırım iyi, evet. İşaret ve sayılar nerede? Galiba 800 galon civarında. Dün gece yağan yağmurdan sonra 800 galon su akıl almaz bir rakam. Ailemizin, hayvanların ve diğer işlerin 2 ila 3 günlük su ihtiyacını karşılayabilir.
1: 2-3 gün su taşımadan idare
3: edebiliriz. Evet, kesinlikle. Sorun yok.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Biraz daha yağmur yağsa bu rakam 2100 galona kadar ulaşır. Bu araziye taşındıklarından bu yana geçen bir yıl içinde ilk kez su kıtlığı sorununu çözmeye başlayabiliriz. Birkaç günümüz kaldı. Su sorununu çözmek üzereyken çiftlikte yeni bir sorunla karşılaşabiliriz. Buraya taşındığınızda buradaki pis suyu ve kanalizasyon suyunu nasıl ortadan kaldıracağımızı bulmamız gerekiyor. Unutma, zamanımız hızla tükeniyor. Batı Virginia'nın sloganını biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Dağcılar her zaman özgürdür. Ama biz kapana kısılmış gibiyiz. Dağa inip çıkamamanın özgürlükle bir ilgisi yok. Değerli kaynakları aşağıdan yukarıya taşımak bizim için iyice zorlaşmaya başladı. Geldiğimiz nokta bu. Peki bu noktada ne yapacağız? Siz söyleyin.
0: Çok kötü. Vaktimin yarısını o nakliye konteyneri için harcadım. 3 günü de seraya dönüştürmekle geçireceğiz. Bu çok kötü.
3: Çakallarla büyük sorun yaşıyorlar. Ortalık savaş alanına dönmüş.
0: Vay canına.
3: Sürekli arazimize çakal girerse gidip onu vururuz diyorlar. Peki ama neden? Hayvanlarına yardım etmeme izin verirlerse çakal sorunlarını çok daha iyi yönetebilecekler. Sonunda koyunlar için güvenli bir yer yapabildim. Ama burada olduğum sürece hayvanların tamamı için yeterli güvenli alanı yaratamıyorum. Altından kalkamayacağım bir işle uğraşıyorum.
1: Buradan ayrılmadan önce o hayvanlardan bazılarını pazara götürmemiz mümkün mü?
3: Bunun için ayrı hayvanlardan kurtulmaya ikna etmek gerekiyor. Bence en büyük sorunumuz da bu.
0: Ne yazık ki bu aileye en çılgın hayallerinin 3 gün içinde gerçekleşemeyeceğini söylemek zorundayız.
1: Gidelim.
0: Nasılsınız bakalım?
4: İyiyiz.
0: Evet, buraya durum değerlendirmesi yapmak için geldik, tamam mı? Buradaki süremizin yarısına geldik ve işler giderek zorlaşıyor. Ekskavatörde yaşanan aksaklıklar yüzünden zamanın yarısı böylece geçti. Şu anda hepimiz en önemli öncelik ne diye düşünüyoruz ama sanırım yetiştiremeyeceğiz. Durum bundan ibaret.
4: Anladım.
0: Yani bir şey yapamadan ayrılacağız.
4: Tamam.
3: Bence en büyük sorun hayvanlarınızı yetiştirme yönteminizde. Hayvanlarınızı bu kadar serbest bırakmasaydınız daha az çakal sorunu yaşardınız.
4: Evet.
3: Bence burada olduğumuza göre bazı hayvanlardan kurtulalım.
5: Bu senin kararın.
1: Bunu istiyorsan ve hazırsan doğru adam karşında.
4: Tamam.
3: Bunu popülasyonu artırmak için yapacağız. Böylece çakal probleminize yardımcı olacağız, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam, harika.
1: Evet, sanırım artık bir noktaya gelebildik. Yakında taşınacağınızı söylediğiniz gelecekteki eviniz için su biriktirmeye başladık. Peki, şimdi şurada duran yapının yerini değiştirip arka tarafına su tesisatı döşemeye ne dersiniz? Depodan oraya doğru boru döşeriz ve orası ailenizin banyosu olur. Yani tam istediğiniz gibi. Sanırım hayalinizdeki planlarla da örtüşür. Dağın zirvesinden ayrılmamış olursunuz.
3: Hey.
4: Bilmiyorum.
3: Benim için sorun yok. Güzel ve kolay olacak.
4: Tamam.
0: Tercüme edeyim. Olmaz.
1: Peki, bir çiftçiye aynı soruyu 10 kere sorup cevabımı almaya çalışmak hiç hoşuma gitmez. Sadece büyük resmi, planı, peçetelere yazdığınız tüm hayallerinizi öğrenmeye Anladım. Çalışıyorum. Şu anda elimizde...
4: Öyle bakma.
1: Bu işin bir düzeni var. Çiftlik sahipleri yaşadıkları sorunu bize anlatıyorlar. Biz de hemen başlayacağımızı söylüyoruz ama sonra vazgeçiyorlar. Şu anda orada ne var? İnsanlar
4: Orası
1: orada mı yaşıyor?
4: Bir tür depo.
1: Benim için yeterli bir bahane değil. Çiftçiliğin özünde yenilikçilik ve kaynakları verimli kullanmak vardır. Belirttikleri ihtiyaçlara dayanarak onlara en iyi faydayı sağlayacak şekilde nasıl düzenleyeceğimizi anlamalarını istiyorum. Peki şöyle yapalım. Bu konuyu aranızda konuşun ve bana bir saat içinde cevap verin.
3: Olur.
1: Bir saat yeter mi?
4: Evet.
1: Tamam. Bu iş için konfor alanınızdan çıkıp dar görüşlü bir yaklaşımdan farklı bir karar vermeniz gerekiyor. Anlaştık mı?
3: İşe geri
1: Peki,
3: dönelim.
1: Bir saat sonra görüşürüz.
0: Evet, hadi gidelim.
3: Evet,
1: İkinize tamamdır. De şimdiden teşekkür ederim.
3: Sen delisin gerçekten.
4: Tamam, o zaman bana bu kulübe hakkında ne düşündüğünü anlat. Ne diyor?
3: Sadece yerini değiştirip su tesisatı bağlayacak. Mı?
4: Neredeyse 16 yıldan beri bu aşamayı gelmeyi bekliyorduk. Düşünüyorum da bilemiyorum. Kontrolü paylaşmak gerçekten zor. Ama işe yaraması gerekiyor.
2: Karar beklenirken...
3: Pekala başlayalım.
2: İkizlerle Matt yeni koyun ağılının iskeletini kuruyor.
3: Tamam, bir tane daha. Ryder'la Justin beni gerçekten etkiledi. Ağla eklenen yeni bölmenin çatısını yapmama yardım ediyorlar. Aynı zamanda hayvanları sulamak, yemlemek ve tavuk yumurtalarını kontrol etmek gibi işleri de yapıyorlar. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Gereken işleri hızlıca halledeceğiz bence. Mükemmel.
6: Hayvanlar gerçekten çok önemli. Bu yüzden onların güvende kalmalarını sağlıyoruz.
1: Merhaba. Bakın Baraka'nın yanında ne buldum.
3: Evet.
1: Dün gece rüzgar esti mi?
4: Çok evet, güçlüydü çok gerçekten.
1: Öyle mi? Peki. Sizi zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Sadece foseptik sistemi kurmaya değil, onu nasıl kullanabileceğinizi de çözmeye çalışıyoruz.
4: Rennie ailesinin bize yardım etmeye gelmesi alışık olmadığımız bir durum değil. Ama ilerleme kaydediyoruz.
1: Diyelim hiç tanışmadık ki muhtemelen bunu diliyorsundur.
4: Hayır, asla.
1: Bana şuradaki tuvalete gitme planınızı anlat lütfen.
4: Karavanı oraya sürükleyip onu tuvalet olarak kullanmayı düşündük.
1: Karavanı sürükleyerek oraya götüreceksin.
4: Hayır, bence
1: Neden?
4: Kulübeye daha iyi bir fikir. Evet.
1: Stefani, burada her şeyin çok hızlı geliştiğini, sürekli ayarlamalar yapılıp yeni kararlar verilmesi gerektiğini ve her şeyi kontrol altında tutmanın önemli olmadığını fark ediyor. Önemli olan hayatta kalmak ve bunun için de bazen vazgeçmek gerekiyor. Peki, plan şu. Yanlışsam düzeltin. Kırmızı çatılı binayı taşıyacağız, sonra içine bir kanalizasyon borusu döşeyeceğiz ve biz gitmeden sifonlu bir tuvaletiniz olacak.
4: Evet.
1: Buraya bakın.
2: Çiftliğin üst tarafında Marty, Misty'nin verdiği sözü yerine getiriyor.
4: Neler oluyor? Ah, olamaz.
3: Nakliye konteyneri geliyor.
1: Ekskavatörü çıkaran adamı tekrar. Yanlışsam düzeltin. Kırmızı çatılı binayı taşıyacağız, sonra içine bir kanalizasyon borusu döşeyeceğiz ve biz gitmeden sifonlu bir tuvaletiniz olacak.
4: Evet.
1: Buraya bakın.
2: Çiftliğin üst tarafında Marty...

0: öyleyim. Hadi şunu kamyondan indirelim.
1: Tamam.
0: Bina taşıma konusunda yeni bir sayfa açmışız gibi görünüyor. Misty! Ekskavatör tamir edildi ve konteyneri A noktasından B noktasına başarıyla taşıdık. Artık işimize güvenle devam edebiliriz.
2: Harika! İşe koyulabilmek için kontrolü ele almalıyım. Yürü kızım!
3: Arazinin üst kısmında bir seraya sahip olmak çok faydalı. Gözümüz sürekli üstünde oluyor. Vahşi hayvanların içine girmesine engel oluyoruz. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, içine tam olarak nelerin girdiğini bilmemizi ve hiçbir şekilde ilaçlanmadığından emin olmamızı sağlıyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eve yakın olması da oldukça mantıklı.
2: Evet, ne diyorsun?
3: Hem de tam evin yanında. Başardık
2: değil mi? Eve gelebildik. Harika, aman tanrım. Aman artık tanrım. Burada evin hemen yanında.
3: Evet.
2: Hadi işe koyulalım. Buranın boyanması ve bol bol çatı penceresi açmamız gerek. Yanlara da pencere ve bir kapı takılacak. Yani çok işimiz var. İş başına. Çalışmak zorundayız.
3: Çok heyecanlıyım.
2: Hazır mısın?
3: Hazırım.
2: O inekten kurtul da işe başlayalım artık.
3: Harika.
2: Bir çiftliği 7 gün içinde kurtarmaya çalışırken bir şeylere takılıp kalmak ve bir gün kaybetmek, üstüne paletin kopması ve bir gün daha kaybetmek bizim için çok kötü oldu. Bunlar asla geri alamayacağımız günler. Şu anda çiftlik ve gelecekleri tehlikede görünüyor. Kabus gibi olduğunu farkındayım. Sadece 3 günümüz kaldı. Çiftliği kurtarmak için sahip olduğumuz süre bu ve inanın işler daha da karışacak. Ama bir şekilde üstesinden gelmek zorundayız.
3: Bu harika görünüyor.
2: Hızla bitirmeye çalışıyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacım olduğu için olabildiğince çok insanı işe almaya çalışıyorum. İşin ana fikri sıcaklık. Isı ve güneş söz konusu olduğunda yeterince ısı çekebilmek için konteyneri siyaha boyamamız gerek. Bu durumda işlerimiz oldukça kolaylaşacak. Evet, hazır
1: evet.
2: Mısın? Demek öyle siyahı sever misin?
1: Evet.
2: Doğru adamı getirmişsin.
3: Hadi başlayalım.
2: Tristan'a hayranım. Konteynerin neredeyse tamamını tek başına boyadı diyebilirim. Evet. Söylesene, bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bence harika.
2: Merdivenle yukarıdaki birkaç işi hallettim ve bu sırada ondan çok etkilendim. Son derece çalışkan ve yanında olmak çok eğlenceli. Bence önemli olan da zaten bu. Evet, neredeyse bitti. Yarın diğer pencereleri takacağız. Hava rüzgarlı. Umarım bu sayede çabucak kurur. Yağmur yolda.
4: Ne dersiniz? Şekillenmeye başladı değil mi?
5: Evet.
6: Matt, Jaslyn ve Ryder çiftliğin arka tarafında çakallara karşı korunaklı ağlı bitirmek için hızla çalışıyor.
4: İyi ki şu yağmur oluklarını takmışız. Biraz yağmur yağdı ve bu sayede 200 galondan fazla su biriktirdik. Baksanıza, bu işte neredeyse halloldu. Son bir parça kaldı. Ondan sonra işimiz bitecek. Hadi şunu takalım. Hazır mısınız?
5: Evet.
4: Tamam. Hadi bir dala. Mükemmel. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Emeğimizin karşılığını aldık. Bana güzel göründü. Bakalım kapanacak mı? Güzel. Burada harika bir iş çıkardık. Tamamen bittikten sonra çok güzel olacak. Hayvanların ağlını yarı yarıya büyüttük ve güzel bir başlangıç oldu. Artık güven içinde gezebilecekler. Öyle değil mi?
5: Yeah.
4: Ama içeride hiç koyun görmedim.
5: Evet, yok.
4: Koyunları oraya koyalım mı?
1: Evet.
5: Evet.
4: Tamam, birkaç koyun koyalım. Koçla güreşmeye hazır mısın?
5: Hayır.
4: Hadi dışarı. Bir tane geldi, devam et, devam et. Daha önce kullandıkları binayı yarı yarıya büyütüp dışarıda koyunlar için ağal yapmak iyi bir başlangıçtı. Onu içeri sokun. Ancak bu çiftliğe ne kadar çok ahır alanı eklersek, ilerisi için pek çok sorunu çözmüş olacağız. Ailenin sahip olduğu tüm hayvanlar için güvenli yerlere ihtiyaçları var. Diğer türlü onları yaşatamazlar. Harika! Başardık! Burası koçlar için güvenli bir yer gibi.
1: Evet.
4: Öyle değil mi?
5: Evet.
4: Burası koçlara yeterli gelecektir. Peki ne eksik?
5: Galiba koyunlar.
4: Tamam. Kuzular ve koyunlar da dahil olmak üzere.
5: Kesinlikle.
4: Dışarıdaki hayvanların hepsini içeri alacağız. Ama dışarıda koçlar için ağalımız yok.
5: Doğru.
4: Peşimden gelin.
1: Koçların gündüz otlayabileceği...

0: yeni bir alanımız, koyunların da gece uyuyabileceği yeni bir ağılımız oldu.
1: Bu değişiklikler çiftlikte büyük fark yaratacak.
2: Artık ağaçları kesmemiz gerekiyor. Onları nasıl kullanacağımızı biliyorum. Düz bahçe yatakları oluşturmalıyız. Mini yükleyicimiz var. Bu sayede devrilen ağaçları buraya çekip kaldırmaya çalışacağız ve zemini küçüklerle düzleştireceğiz. Tamam. Bu yamaçta bahçe oluşturmak için elimizden geleni yapalım ve bence şimdi tam zamanı, yapalım.
3: Harika bir plan gibi görünüyor.
2: Birkaç gün kaldı ve daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Bu serayı bitirip bahçeyi kurmam, bir çit, hatta bir de rüzgar perdesi kurmam gerekiyor. Rüzgar fırtınaları o kadar tehlikeli ki sera için kullanmayı planladığım pencereleri bile uçurdular. Yani pencereler şu anda kırık. Neyle karşı karşıya olduğumu artık iyi biliyorum. Bu aile için taze ürünlerin, temiz etin ve temiz suyun önemini anlıyorum. Tam gaz devam. Bu işi bitirmek zorundayız. Başka şansımız yok.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
5: Net. Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek, seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma. Ne istersen neon bir.
6: Dyson Hushed hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushed. Kompakt, güçlü ve sessiz.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
9: Vay, yeni teknoloji.
10: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
11: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
10: Oh be, Profilo yapmış.
12: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
13: Aile gibi olduk artık.
12: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
13: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
12: Bu otel her birimizin sigortası.
14: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Merhaba.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Simoya ailesinin Batı Virginia'daki 360 dönümlük çiftliklerinde 6. gün.
0: Atık su hakkında söylediklerinizi sürekli düşünüyorum. O suyla ne yapıyorsunuz? Nasıl kurtuluyorsunuz?
3: Depoyu taşıyıp banyoya dönüştürmek için onay aldılar.
0: Hadi çözün şunu.
3: Marty hem işlevsel hem de hijyenik olacak bir yol arıyor.
4: Tanrım, kanalizasyon sisteminin kurulması ailemiz için dönüm noktası olacak.
0: Bu iyi mi? Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
5: İyi bakalım. Burası çalı yığını.
3: Matt, tepe hattının hemen aşağısında çiftlikteki savunmasız hayvanları kurtarma planının ikinci aşamasına geçiyor.
5: Yeni mera alanınız için çitin hemen kenarında böyle bir yığın olması, yırtıcı hayvanlar söz konusu olduğunda pek güvenli sayılmaz. Bu şekilde kalırsa çakallar gizlenip bu ağdaki hayvanlara sinsice yaklaşabileceği pek çok tehlikeli alan oluşur. O yüzden ekskavatörle işe girişip bu çalı yığınını ortadan kaldıracağım. Burada gördüğünüz çalıları iyice aşağı iteceğim ki çakalların buraya kuracağımız yeni mera çitinin yakınına kadar gelebilmesi için doğal örtü oluşmasın.
6: Tamam.
5: Koyunların artık güvenli bir şekilde içine girebilecekleri alanlar olduğuna göre dışarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha fazla alan açmamız, çalılıkları ve küçük ağaçları temizlememiz lazım. Çakalların bu çiftliği yiyecek bulmak için geçiş yolu olarak kullanma alışkanlığını yok edeceğiz. Tepeden inerken beni izleyin. Bu sırada kötü bir şey olursa yardım çağırın.
7: Tamam.
6: Tamam.
5: Şu kütüğün yanına gidin.
7: Umarım kötü bir şey olmaz.
6: Evet, umarım.

0: Bu gerçekten korkutucu.
1: Gerçekten tehlikeli çünkü yamaç dümdüz aşağı doğru iniyor ve bu biraz korkutucu. Umarım ekskavatör devrilmez ya da yana yatmaz.

0: Molozları tepeden aşağı ittiğim anda kaymaya başladım. Yukarı çıkabilmek için son bir şansım daha var. Tamam, bu noktada kepçeyi devreye sokacağım.
1: Bu gerçekten korkutucu.
2: Evet. Aa, aman vay tanrım, canım. Olamaz.
1: İşte bu kadar.
0: Evet. Tamam. Pekala, çok dikti ama başardık. Başaramayacağımı mı sandınız?
1: Bazı şüphelerimiz
2: %30
1: vardı.
2: %30 şans vermiştik.
1: Evet.
0: %30 mu?
1: Evet, bazı şüphelerimiz vardı.
0: Pekala çocuklar. İlk seferi ne kadar çılgınca olsa da bunu 10 kez daha yapacağım.
1: Tamam. Evet, haklısın.
0: Tamam mı?
2: Biraz korkutucu.
0: Ben ekskavatör kralıyım.
1: Evet ama yine de korkutucu. Her şey olabilir.
0: Ben ekskavatörün kralıyım. İlk hamle biraz uzun sürdü ama buraya bir yol açtığımıza göre artık daha çok alanı bundan daha hızlı bir şekilde temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel işti.
3: Misty!
4: Merhaba!
3: Seni ilk günden beri sürekli bahsettiğim bu muhteşem toplulukla tanıştırmak istiyorum.
4: Evet, hatırladım. Nasılsınız? Alabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım var. Merhaba, ben Misty. Çiftlikte insan görünce hiç böyle heyecanlanmamıştım. İşimiz çok zor. Bahçe kurmak için sadece bir öğleden sonramız var. Hazır mısınız buna?
3: Evet.
4: Gidelim o zaman. Yapmamız gereken ilk şey bu yerleşim alanının nasıl görüneceğini belirlemek için 3 metre arayla T direkler çakmak olacak. Şu anda en önemli önceliklere odaklanıyoruz. Yiyecek, barınak ve su. Direk listesi peşinde değiliz. Sadece 24 saatimiz kaldığına göre yapabileceğimiz tek şey bu. Çiftimiz için tüm komşular buraya geldi. İmkansızı başarmaya çalışacağız. Bu serayı bitirip bahçemizi kuracağız ve çitleri dikeceğiz. Su hatlarını döşeyeceğiz ve umarım bugünün sonunda Stephanie'nin yeni bahçesi artık bitmiş olacak. Sana küçük bir çiftlik hayatı tüyosu hazırladım, söyleyeyim mi?
3: Dinliyorum.
4: Birkaç kova dolusu suyumuz ve birkaç çuvalımız var. İhtiyacımız olan tek şey taze gübre, o kadar. Koyun, keçi, inek ya da at gübresine ihtiyacımız var, tamam mı?
3: Tamam.
4: Tamam, ben bir kova alacağım, sen de biraz gübre al.
3: Bu hafta başımıza gelen onca şeyden sonra başka sürpriz beklemiyordum. Ama Misty'nin bugün için bir sürprizi daha varmış.
4: Bu iş için başka gübre kullanacaksan gübrenin eskimiş ya da kompostlanmış olması gerekiyor. Teşekkür ederim çocuklar. Arkadaşlar, bize çok yardımcı oldunuz. Şimdi gübre çayı yapacağız. İnsanların bazen zorlandığı kompostun aksine gübre çayı birkaç gün içinde hızlıca organik gübreye dönüşecek. Yani şahane bir şeydir.
3: Bu harika.
4: Bunun bir kısmı taze gübre. Evet, bu işin formülü 1'e 10 su katmaktır. Evet. Birkaç gün içinde bahçeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz organik gübreye sahip olacaksınız.
3: Evet, bu harika. Bitkilerimizin tamamını gübreleyecek olan gübre çayı işimizi çok kolaylaştıracak. Ahırları sürekli temizlediğimiz için günlük rutinimize sadece küçük bir ek iş getirecek. İşte hepsi bu kadar.
4: Gübreyi bir kaba süzerek çıkartacaksınız.
3: Yani sadece dışkıyı ayırmamız gerekiyor. Böylece yemyeşil, organik bir bahçemiz olacak.
4: Evet, şimdi üstünü açalım. Evet. Tamamlandı. İşte gübre çayınız, güzel görünüyor değil mi?
3: Evet, güzel görünüyor.
4: Birkaç gün içinde taze organik gübreye sahip olabileceksiniz.
3: Ay, çok beğendim.
4: İnan bana, pasta yapmak kadar kolay bir şey bu.
3: Evet, çok kolay.
4: Hatta daha kolay olabilir.
5: Yedinci gün.
0: Sizce kaç kilodurlar?
6: Muhtemelen 100-110 kilo civarında olmalı.
0: Yani taşıması kolay.
6: Öyle.
0: Sandım.
7: Kurtarma operasyonunun son günü, Paul ile Stephanie hayvanların bir kısmını kesime gönderme konusunda pratik bir yöntem uygulamaya karar veriyor.
0: Sence nasıl sonuçlanacak?
2: Ya iyi gidecek ya da kötü. Korkunç bir şeyler de olabilir.
0: Aslına bakarsan hepimiz zekiyiz ve güçlüyüz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
8: Hey! Merhaba!
7: Günün ilerleyen saatlerinde Simoyler'in çiftliğinde...
8: Kuyu sondajcısından haber var.
7: Marty, temiz içme suyu konusunda son gelişmeleri paylaşmak için aileyi bir araya topluyor.
8: Haberler iyi mi kötü mü dedim, bunu sana söylemem dedi.
4: Aa, olamaz.
8: Öyle değil, binin hadi binin. Binsenize. Aileye temiz ve güvenli içme suyu sağlayabilirlerse... çiftlik hayallerinin yeşerdiğinden emin olacaklar. Haberler ne olursa olsun işte buradalar.
5: Pekala.
8: Bu nedir?
4: Aman tanrım.
5: Suyumuz var.
3: Aa.
8: Tadına bakmaya hazır mısınız?
3: Evet. Dağların en temiz suyu.
0: Oh. Evet.
8: Ne diyorsun?
3: İnanılmaz. Temiz su, temiz dağ suyu, muhteşem.
6: Artık oluklardan su akıyor. Ayrıca bir kuyumuz da var. Endişelenmeme gerek kalmayacak kadar sürdürülebilir su kaynağımız var.
8: Derenin suyundan içer miydin?
3: Hayır, filtrelemeden içmem.
8: Şuradaki siyah şeyden, yani suyunuzun toplandığı yerden hayır. İçer misin? Evet mi, hayır mı?
2: İçmem.
8: Ben de içmezdim. Ama son duruma bakılırsa bunu yapmanıza hiç gerek kalmayacak. Evet. Bu hayat değiştiren bir şey.
3: Dağdan taze ve temiz su alabilmek, suyun temiz olduğunu, kirlenmediğini, 25 metre derinlikten geldiğini bilmek, ailemizin sağlığını düzeltecek ve çiftliğimizle ilgili hedeflerimiz için her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak.
8: Günü böyle bitirmeyi seviyoruz. Dağın bir yamacında mahsur kalmadan ya da dağın bir başka tarafında aracınız bozulmadan.
6: Evet.
8: Burada her şey bir anda tersine dönebilir ve pek tabii. Çok çiftçi için bu bir mucize.
6: Dediğin gibi altından bile değerli.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
2: bankacılık. Vay, yeni teknoloji.
3: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
4: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
6: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olun.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Burası çok güzel.
13: Beğendin mi?
12: Harika.
13: Bu beni mutlu ediyor. İşe kocanın bıraktığı yerden devam ettik. Ve orayı koyunların güvende olabileceği güçlü bir kaleye dönüştürdük. Koçlar bir süredir içeride. Onları dışarı çıkaralım mı?
12: Evet, hadi çıkartalım.
13: Pekala, hazır mısın?
12: Evet. İşte geliyorlar.
13: Tamam.
12: Aa, merhaba.
13: Ahır iki bölüme ayrılmış durumda ve arka taraf sadece koçlar için hazırlandı.
12: Yani anneler bebekleriyle birlikte sakin ve rahat bir şekilde yaşayıp onları büyütebilecek.
13: Kesinlikle.
12: Mükemmel.
13: Kesinlikle. Ayrıca güvenli. Koyunların güvenliğini sağlamanın en önemli kısmı yırtıcı hayvanların geceleri içeri giremeyeceği bir ahır.
12: Evet.
13: Bu iş bitti. Ama beklentilerin de ötesine geçtik. Beni takip et. Buradan aşağı bakınca her yer görünüyor, değil mi?
12: Kesinlikle.
13: Arazinin tamamını görebiliyorsun.
12: Evet.
13: Bu önemli çünkü artık aşağı bakıp geleni görebilirsiniz. Çakallar buradan geçecek. Çakalların araziye gelmesini asla engelleyemezsiniz.
12: Hı-hı.
13: Ama açık alanlara çıkma olasılıkları çok daha düşük olacak. O devasa moloz ve ağaç yığınlarını kaldırdığımıza göre artık gelecekte atlarınız ve diğer hayvanlarınız için otlak alanını genişletebileceksiniz.
14: Simoiler, bir hafta önce çürüyen yem yığınının kokusuna gelen ve ailenin aşırı hayvan sayısı nedeniyle eve dadanıp hayvanlarını yiyen vahşi çakalların yoğun kuşatması altındaydı. Ama şimdi güçlendirilmiş koyun ağlının eklenmesiyle en savunmasız hayvanlar alacakaranlıktan şafağa kadar korunuyor. Çevredeki çalılıklar temizlenerek çakalların bölgesi daha güvenli bir mesafeye indirildi. Bununla birlikte simoiler çiftlikteki hayvan sayısını azaltmaya devam ettikçe çakal saldırıları da azalacak ve hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli bir çiftlik haline gelecek.
13: Geleceğiniz konusunda gerçekten heyecanlıyım. Umarım bundan sonra çakalların doğal yaşam alanlarıyla uyum içinde yaşadığınız bir seviyeye ulaşırsınız.
14: Ancak Matt, görevi tamamladığını ilan etmeden önce Stephanie'nin onaylaması gereken bir projesi daha var.
13: Bu eve ayak bastığımdan beri bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum.
12: Hı hı.
13: O yüzden son bir ricada bulunmak istiyorum. Şu yem yığınından bir an önce kurtulalım. Tamam mı? Anlaştık mı?
12: Evet, sanırım anladım. Sanırım bu konuda haklı. Matt koyunlarımız için güvenli bir alan oluşturduğuna göre artık çakallardan endişelenmeme gerek kalmadı ve yem yığınıyla da vedalaşabilirim.
13: Stefani'nin intikam arzusundan vazgeçmesini sağlayıp çakallarla olan savaşını bitirdik. Gerçek gelişim diye işte buna denir.
12: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Çiftliğin diğer tarafındaysa...
15: Bahçe partisine hoş geldiniz.
14: Misty, rüzgara dayanıklı serayla bahçenin son rötuşları için çocuklardan yardım alıyor.
15: Evet, burada siz devreye giriyorsunuz. Elimde çılgın bir eğlence kutusu var. İçinde yel değirmenleri, rüzgar çorapları ve rüzgar çanları var. Hepsini bir araya getirip asmama yardım edebilir misiniz?
16: Evet. Elbette.
15: Bir şeyi ne kadar eğlenceli hale getirirseniz çocuklardan alacağınız verim de o kadar artar diyebilirim. Bakın
17: harika.
15: Bunlar dönüyor. Güzel bahçe partisi yaratmak istiyorum. Rüzgar çanları, rüzgar çorapları, yel değirmenleri olacak. Umarım geyikleri uzaklaştırır ama çocukları kendine çeker. Umuyorum. Aferin, işte böyle devam et. Güzel, evet. Doğru yolda olduğumuzu biliyorum. Burada yaptıklarımızın ve bunca zamandır yapmaya çalıştıklarımızın hepsi çocuklar ve onların geleceği içindi. Her şey onların sağlığı ve istikballeri için yapıldı. Woohoo! Bakın nasıl da gidiyor.
17: Aa, bu çok güzel.
15: Hoşunuza
17: evet,
15: gitti mi?
17: Evet, bakın.
15: Şuna bakın çocuklar.
12: Bence burası şimdiden bize kendi alanımız hissi vermeye başladı. Taze ve sağlıklı ürünler yetiştireceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
15: Evet, bahçe partisi tamamlandı. Geyikleri kaçırıp çocukları buraya çektik ve işimiz bitti.
12: Harika.
15: Rüzgardan kaçmaya hazır mısın? Hava gerçekten çok sıcak.
12: Aman tanrım.
15: Şuraya bak.
12: Burası gerçekten çok
15: kocaman
12: büyük.
15: Değil mi? Ne diyorsun? Evet, beğendin mi?
12: Burası muhteşem.
15: Bunlar sizin hızarınızdan çıktı. Polin biçtiği kerestelerden artanları kullandık. Harika bir şey oldu.
12: Kesmek ve temizlemek zorunda kaldığımız bir şeyin her parçasını değerlendirmeyi seviyoruz. Harika şeyler çıkıyor.
15: Bitki yetiştirirken cılız büyümelerini önlemeye çalışırsın.
12: Doğru.
15: Evet, üstteki küçük yaprakları düşün. Fidelerin cılız uzamasını önleyeceğiz ve... Bunu yapmanın yolu doğru evet. ışığı sağlamakla olacak. Evet, biraz esinti almalarına izin vereceğiz. Bu şekilde nefes almalarını sağlayacağız. Daha sonra gövdeyi buradan alıp dışarıda toprağa vereceğiz. Ve gömeceğiz. İşte bu kadar basit. Tamam mı?
12: Daha derine.
15: Gövdede kök gelişimini teşvik etmek için gömmem gerekiyor. Onları her gün çıkarıyorsun, sonra tekrar içeri alıyorsun ve bunu 3 gün boyunca yapıyorsun.
12: Daha uzun.
15: Bence burada bunu 1 hafta boyunca aralıksız yapmalısın.
12: Evet.
15: Dönüşümlü olarak bitkilerin tamam. yerini değiştirmek zorundasın.
12: Misty serayı harika bir şekilde kurdu. İçerisi çok sıcak. Tohumları çimlendirmek için özel ışıklara ya da bitki yetiştirme lambalarına ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Tüm bitkileri toprağa dikmeyi ve daha fazla meyve ağacı ve çilek çalısı yetiştirmeyi ve projeyi tepenin aşağısına doğru genişletmeyi 4 gözle bekliyorum. Bu projeyi devam ettirmek için heyecanlıyım.
15: Bu bahçeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, yapıyı bazı ipuçlarıyla düzenledikten sonra burada hayatta kalabilecek dayanıklı bir bitki yetiştirebileceksiniz.
12: Burası çok güzel oldu. Açıkçası bu kadar basamaklı bir eğim beklemiyordum.
15: Evet.
12: Kesinlikle muhteşem.
15: Aslında sana küçük bir sürprizim daha var. Hadi düğmeyi çevirsene.
12: Aman tanrım, burada su var.
15: Evet, doğru, burada su var. Artık... Bu bahçeye ya da seraya su taşımanıza gerek kalmayacak. Bu su toplama tankından geliyor. Evet, içinde 800 galon su var. Aşağıda bir kuyu var. Artık 2 su kaynağınız var ve bu durum ne olursa olsun sonsuz su kaynağı demek. Şahane bir şey.
12: Çok mutluyum.
15: İnan ben de öyle. Sanırım yapacak başka bir şey kalmadı, değil mi?
12: Daha ne olsun?
14: 1 hafta önce Simoya ailesinin bahçesi yoktu. Güçlü rüzgarlar, su kıtlığı ve besin maddesi bakımından fakir toprakla yapılan tarım, çocukların sağlık sorunları için gerekli doğal ürünleri yetiştirmeyi imkansız hale getirmişti. Artık rüzgara dayanıklı bir sera ve besin açısından zengin toprakla kaplı birkaç yükseltilmiş bahçe yatağının eklenmesiyle Stephanie ve ailenin geri kalanı tüm aileyi besleyecek kadar ürün yetiştirebilecek.
12: Hazırladığın proje gerçekten çok işimize yarayacak.
15: Evet.
12: Serayı taşımamak da
15: evet,
12: harika
15: ayrıca
12: oldu.
15: Ayrıca büyüdü
12: evet,
15: de.
12: Evet, büyüdü.
15: Çok heyecanlandım. Gerçekten
12: evet,
15: çok heyecanlandım.
12: Teşekkür ederim.
15: Harika. Üzücü olacak ama artık diğerlerini bulup vedalaşmamız gerekiyor.
12: Oh.
15: Evet, bu kötü
12: evet.
15: beyiz. Neyse.
12: Seni çok özleyeceğim.
15: Ben de seni çok özleyeceğim.
18: Pekala, hadi bakalım. Şunu çalıştıralım.
16: Kuyu inanılmaz. Dağdan temiz su alıyoruz. Kuyu saatte yaklaşık 900 galon su üretiyor ve bence bu sahip olabileceğimiz en iyi su.
17: Eğer biraz daha yağmur yağarsa bu tank taşabilir.
16: Bu doğru.
17: Şuraya doğru giden çizgi görüyor musun? Bahçeye ve ahıra doğru bir çekim gücü var.
16: Evet.
17: Su tesisatı döşenmiş durumda. Keçilerin, atların ya da ineklerin yanına gidersen orada su olduğunu göreceksin.
16: Evet.
17: Haklı mıyım?
16: Evet. Hayatı kolaylaştırıyor.
17: Şu yaptığımız merdivenlere bir göz at.
16: Bu harika.
17: Güzel mi, beğendin
16: evet.
17: mi?
16: Evet. Bu gerçekten öyle.
17: Ve şurayı da arkaya dönünce... Otur lütfen.
16: Galiba bunu daha sık yapacağım.
14: Bir hafta önce Simoya ailesinin çiftçilik hayali, benzersiz zorluklar, eksik altyapı, aşırı sayıda hayvan ve hızlı hava değişimleri nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Şimdi çiftlik iki güvenilir su kaynağına sahip. Yağmur toplama sistemi... Bahçe ve hayvanların su ihtiyacını giderirken kuyu en kötü kuraklıklarda bile güvenilir içme suyu sağlıyor. Yeni foseptik tank ve banyo yapısıyla atıkları ortadan kaldırmak için hijyenik ve sürdürülebilir bir yönteme sahip oldular. Böylece sonsuza dek yaşayacakları eve taşınmaya bir adım daha yaklaştılar.
17: Peki... Zaman çok hızlı geçti.
16: Gerçekten evet. de öyle, evet. Evet.
15: Evet, çılgın bir haftaydı.
13: Burada Justin ve Ryder'la çalışırken gördüklerimden sonra... ...bence artık sizi eskisi gibi bir zorlu mücadele beklemiyor.
15: Stephanie, seni gerçekten özleyeceğim. Çok tatlı, enerjik ve çalışkan bir insansın. Harika bir annesin. Çocuklarına çok değer veriyorsun ve onlar için gerçekten her şeyi yapıyorsun. Bu özellikler tüm süreç boyunca beni çok etkiledi. Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Hem içten hem de dıştan çok güzel bir insansın.
12: Teşekkürler.
16: Rainey ailesi gidiyor. Çiftlik evindeki değişiklikleri görüyorum. Burada yaptıkları her şey için onlara ömür boyu minnettar kalacağım. Hayatımız boyunca kimseden yardım almadık. Yardımları inanılmazdı. Bizi ileri taşıdı. Hepinize çok minnettarım. Bizim için yaptıklarınız muhteşemdi.
17: Küçük hanım, unutmadan.
18: Allah tanrım.
19: Teşekkür ederim.
16: Ne güzel.
17: Bu gölge kurallarına uygun bir sözde umarım başına uyar. Evet, çok yakıştı.
16: Harika oldu.
17: Harika görünüyorsun. Her şey için teşekkürler.
16: Ben teşekkür ederim.
15: Kendinize iyi bakın.
13: Bakalım çocuklar.
17: Bu şarkıyı herkes bilir. Batı Virginia neredeyse cennettir. Tamam beyler.
13: Hoşça kalın
18: her
13: çocuklar.
18: Her şey için teşekkürler.
15: Ne demek, hoşça kalın.
17: 7 kişilik bu ailenin çiftlik hayatı hayalleriyle ilgili pek çok planları var. Bence Batı Virginia'daki cennete biraz daha yaklaştılar. Hem de burada, Virginia'nın batısında.
20: Sekiz hafta sonra.
12: Rainey'ler ayrıldığından beri işler çok yoğun. Sera mükemmel işliyor ve bol miktarda yiyecek elde ediyoruz. Son zamanlarda ilk koyunumuzu kestik. Hatta bahçemizden topladığımız yeşilliklerle kendimize ilk burgerimizi yaptık.
16: Yağmur miktarı sayesinde su toplama sistemi çok iyi çalışıyor ve depoyu sürekli dolu tutuyor.
12: Çocukların durumu harika. Bahar projeleri başladı. Eşyaları eve taşıdık ve artık orada kalıyoruz. Muhteşem. Daha iyi bir bahar isteyemezdim. Harika oldu.
21: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
23: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
22: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
24: Sağlam bankacılık.
8: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
1: Dardanel'den. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
19: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
20: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
24: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
25: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
26: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
6: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
7: Evet evet öyle evet.
8: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
6: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
7: Hayır.
8: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
6: Ha doğru, sağ ol.
7: Orada görüşürüz.
6: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Hah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide'a birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Rose, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak.
0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
0: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Denemeyiniz. İnsanlar kaderin değil, yalnızca kendi zihinlerinin tutsaklarıdır. Franklin D. Roosevelt.
2: Burada 3 hafta değil, 3 ay kalmayı planlıyorum ama yaşamak için güzel bir ev istiyorum. Harika.
3: Kendimle ilgili ne öğreneceğim? En önemli şey düşündüğüm adam olup olmadığımı görmek.
4: Ah, evet.
3: Bu bir deniz alası.
4: Sandalım çok tehlikeli. Bu tüm deneyimimi kaybetmeme neden olabilecek bir karar olabilir. Çok dengesiz.
5: Bir ziyaretçim olabilir. Bir ayı.
6: Merhaba ayı.
7: Başarılı olamazsam hayatıma bir engel mi koymuş olacağım?
8: Hadi ama. Hadi ama. Bu inanılmaz bir şey.
9: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısı ile yüzleşiyor.
5: İşte tam orada.
4: Grizzly ayıları. Merhaba ayı.
10: Burada çok fazla ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
4: Git buradan.
3: Arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
11: Aman tanrım. Dağ aslan.
5: Barınağımın etrafında dolaşıyor.
9: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
4: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirdiğinizde burası kutupları bile sollayabilir.
9: Ve tamamen tek başınalar.
5: Kendinizden zihinsel ve duygusal olarak saklanamıyorsunuz. Gidecek hiçbir yer yok.
4: Yalnızlık acı veriyor.
9: Kim hayatta kalacak?
4: Evet! Evet!
7: Bu sonum olabilir.
12: Bunu yemek istemiyorum. Ölmek de istemiyorum.
7: Başarılı olmadan önce acı çekmelisin.
9: Hayatta kalabilen kazanır.
5: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: 13. gün. Saat 8.23. 9 kişi kaldı.
1: Evet, şunu buraya koyacağım. Çünkü kesinlikle koruyacak. İç çamaşırını tütsülemek o kadar da kötü olmayabilir. Biraz ısınmak için bir deneme daha yapıp sonra... çayımı içeceğim.

0: pekala. Sürekli üşüyorum. Bugün epey rüzgarlı bir gün. Balık tutmak için hiç uygun değil. Bu yüzden barınak üzerinde çalışmaya döneceğiz. Harika. O zaman bunun için en iyi benzetme şu. Evin iskeletini kurduk ve şimdi sıra çatı kaplamasında. Ormanın zemininde bulunan büyük ağaç kabuğu parçalarını toplayacağız. Her yerde köknar ağaçları var. Öldüğünde oldukça büyük, devasa kabuklar bırakıyor. Yani çatı kaplaması derken bunu kastediyorum. Uzun süreli yaşam şartlarında karşılaştığım ve beni en çok sınırlandıran şey bedensel boyutum. Oldukça düşük kaloriyle, daha iri insanların ihtiyaç duyduğundan daha az kaloriyle işlev görebilmem açısından bu bir avantaj. Ancak ne kadar yük taşıyacağımı, kaç sefer yapabileceğimi sınırlandırıyor. Başkası iki sefer yaparken benim beş sefer yapmam gerekiyor. Gün içindeki fiziksel aktivite oranımı oldukça sınırlandırıyor. Bu ağaç kabukları üst üste binecek. Ama alttan başlayıp etrafını tamamen sarıyoruz. Ve yarıya kadar bir kat daha yapıyoruz. Sonra da araları doldurmak için çam ağacı kullanıyoruz. Bu da biraz yalıtım sağlıyor. Çukur ev yapmak istememin birçok nedeni var. Isıyı inanılmaz derecede iyi tutuyorlar. Ben en şişman adam kazanır oyununu oynayamam. İçinde olduğumda ekstra kalori yakmadığım bir eve ihtiyacım var. Çünkü ateşe kuvvetli rüzgar çarparsa odunları hızla tüketiyor. Uf! Pekala, evet. Basamakta oturduğumda tavan penceresini ve iç mekanı görebilirim. İşte bu bizim sıradaki büyük projemiz. Şömine ve baca. Bu kesinlikle planlarımız arasında. Ama bu güzel bir günde yapılacak bir iş. Evet öyle.
1: Dördüncü gün, saat 10:18.
2: İşte geliyor.

0: Çok güzel. Bu küçük deri parçasında salınan şey D vitamini. İnanılmaz değil mi? Hawaii'ye dönmüş gibiyim. Ama daha soğuk ve daha rüzgarlı. Beş gündür hiç et yemedim. Balık tutmak istiyorum ama rüzgar aman vermiyor. Oltalarımı dalgalar kıyıya geri ittiği için açıkta tutamıyorum. Oltamı daha uzağa atmam gerekiyor. Bu yüzden bir iskele fikrim var. Sahilimde gördüğüm en uzun kütükler yaklaşık 9 metre uzunluğunda. En az 8 metre yürüyüp olta atabileceğim bir şey inşa etmeyi planlıyorum. Bu bana kötü havalarda potansiyel sunmuş olacak. Ve bu sayede iskeleme istediğim zaman çıkabilir olacağım. Hem kışın suya ihtiyacım var çünkü balıklar uzaklaşacaklar. Sığ sularda kalmayacaklar. Çok güzel. İskele boyutlarındaki yer için teşekkürler. Sadece kütüklerle inşa edip bunları halatlarla birbirine bağlamak yerine mühendislikten faydalanmak istiyorum. Yani bir nevi kırlangıç kuyruğu geçme sistemi kurmak istiyorum. Güzel. Biri bitti. Beğendim. Sıradaki. Testereye geçelim. Bilirsiniz işte. Aslında oğlum Arnold taklidini daha iyi yapıyor. 7 kişilik harika bir ailem var. Eşim ve 5 çocuğum. Bu yarışmada başarılı olup parayı aldığımda kelimenin tam anlamıyla yelken açabiliriz. Eşim bir tekne alıp denize açılma fikrini ortaya attı. Harika olacak. Bence balık tutmak için yeterince derin. Rüzgarın hangi yönden estiğini tahmin etmek için bir tahminde bulunun bakayım. Düzeltebilir miyim? Hayır. Doğrudan karla kaplı buzul dağlarından geliyor. Bunu ayarlamak için rüzgarın ve dalgaların sakinleşmesini bir gün daha beklemeli miyim diye düşünüyorum doğrusu. Galiba en mantıklı olan bu.
1: 14. gün. Saat 14.36.

0: Omzumun üstünden arkamdakini görüyor musunuz? Belli olmuyor ama arkamda. Tam olarak burada. Şurada mı? Hayır, burada. Arka planda sandalımı görebilirsiniz. Çok tatlı. Bir sandal inşa etmeye çalışıyordum. Çok iyi yüzüyor. Oldukça sağlam görünüyor ama dengeli değil. Devrilmeye meyilli. Bu yüzden dengeleyici kollar yaptım. Sandaldan çıkan ve denge sağlayan bir şey var. Yani suya temas eden başka bir nokta. Bir tarafa veya diğer tarafa eğilirseniz suya temas eden birden fazla nokta oluyor. Ve bu da size geri tepme sağlayarak sizi yukarıda tutuyor. Pekala. Son haline hazır mısınız? Dengeleyici kolları sandalı yaptığım gibi yaptım. İskeleti köknar ağacından yaptım. Omurgası kızıl ağaçtan, yeşil kızıl ağaçtan ve neyse ki üzerini örtmek için elimde artık brandadan kalan kumaş vardı. Hadi şunu suya indirelim. Bence sandallar çok değerli ve yüksek riskli oluyor. Burada olmak çok tehlikeli ama eğer bu işe yararsa, güvenilir ve emniyetliyse bana bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü balıkların göç ettiği ve hareket ettiği yerlere ulaşabilirim. Yani sadece kıyıyla sınırlı olmam. Oo. Evet. Gayet sağlam. İlerliyoruz. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet, evet. Çok başarılı. Bayıldım. Muhteşemdi. Merhaba ayı. Hayır.
1: On dördüncü gün. Saat 16:27. 9 kişi kaldı.
0: Merhaba ayı. Merhaba ayı. Merhaba. Durmuyor bile. Bu tarafa doğru yürüyor. Merhaba ayı. Hayır. İnanamıyorum. Şu an çıplak ve bir ayı tam karşımda. Fişek atmak zorunda kalacağım.
1: Katılımcılara yüksek sesle patlayan ayı uzaklaştırıcı ekipman sağlanmıştır.
0: Kaçmıyor. Durum kötü. Merhaba ayı. Hayır. Sandalımı yeni yaptım. Onu parçalamasını istemiyorum. Merhaba ayı. Hayır. Hayır. Geliyor. Hadi ama. Git buradan. Merhaba ayı. Hayır. Merhaba ayı. Buraya gel. Yaptığım hiçbir şey onu korkutmuyor. Merhaba ayı. Merhaba ayı. Ağlamaz. Hey. Hey ayı. Oh.

0: Sanırım artık gitti. Aman Tanrım. Çok acayipti. Kıyafetlerimi giymem gerek.
1: Saat 20:21.
0: Bugün ayıyla karşılaşmam bu işi daha ciddiye almamı sağladı. Bağırmama ve taş atmama aldırış etmedi. Fişek atmama bile kayıtsız kaldı. Ben onun bölgesindeyim. Yabancı olan benim. Ve bana haddimi bildirdi. Bir nedenden dolayı gerçekten açsa, stresliyse, bunalmışsa onu durduracak hiçbir şey yok. Canı isterse o anda hayatım biter.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye.

0: bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Daha önce hiç tahtalarla bir kapı yapmamıştım. Bu konuda oldukça yeniyim diyebilirim. Gerçek bir kulübem olduğundan gerçek bir kapı istiyorum. Psikolojik olarak kamp gezisindeymişim gibi hissetmek istiyorum. Evet, ev gibi hissettiren bir yer istiyorum. Kalıcı olduğunu hissettirmeli. Uzun vadede burada kalmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi duvara menteşe yapmam gerekiyor. Delik açacak bir alet olmadığı için bu hiç kolay değil. Bu yüzden biraz yaratıcı olmam gerek. Her zamanki gibi herhangi bir şey planlamamıştım. Sadece menteşeli bir kapı istediğimi biliyorum. Sonra testeremi kullanarak bir çentik açıp bu çentiyi sürekli genişleterek bir delik oluşturabileceğimi ve menteşe için işe yarayacağını düşündüm. Evet, bunu alacağım. Şimdi farklı açılardan nasıl uyduğunu görelim bakalım. Kapıyı telle bağladığım 90 derecelik kıvrımlara sahip birkaç kızıl ağaç dalı buldum. Kızıl ağaç boyutuna göre çok güçlü ve biraz da esnek bir ağaçtır. Bu yüzden kırılmayacak diye düşünüyorum. Çok da zarif görünmüyor. Ama artık bir kapım var. Bunları bir araya getirirken sürekli şöyle düşünüyorum. Ya eşim burada olsaydı? Temiz ve düzenli olmasını, eşyalarını asabileceği bir yer isterdi. Güzel bir şeyler isterdi. Şimdi kapı kilidi yapacağım. İçe doğru dönen ve kütüklerin arkasına kilitlenen bir mandal yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, işte oldu. Üzerinde çok fazla zaman harcadın mı? Kesinlikle evet. Ama işte kapım. Tak tak, girebilir miyim? Tamam, harika. Şuna bakın. Ama gerçekten sağlam oldu.
1: 15. gün, saat 12.09.
2: Evet, dün akşam saat 10 civarıydı. Neden uyandım bilmiyorum. Ender yaşadığım bir şey. Ama hava çok sakindi. Rüzgar da, dalga da yoktu. Ve bu gece boyunca saat 6.30'a kadar öylece sürdü. Sonra esmeye ve dalgalar kıyıya çarpmaya başladı. Sanırım bir deneyeceğim. İskeleyi kuracağım. Rüzgar veya dalga da umurumda bile değil doğrusu. Balık tutmak için kıyıdan uzaklaşmalıyım. Son yağ rezervlerim de tükenmek üzere. İskele tahtalarını oraya sabitlersem her şeyi tutmaya yeter. Sonra oraya gidip bir olta atıp balık tutmaya başlayabilirim. Göl 305 metre derinliğinde. Buzul düzlükleri dolayısıyla inanılmaz derecede soğuk. Şu dalgalara bakın. Kocaman. Tamam. Hadi gidelim. Ah.

Şuna bakar mısınız? Bu güzel ince şeritler inanılmaz derecede lezzetli. Herhangi bir sos falan gerekmiyor.

0: Lanet olsun. Bir hata yaptım. Ve başarısızlıkla sonuçlandı. O destek kirişini takmayı unutmuşum. Eğimli kirişlerin tepesindeki, ortadaki kirişin düşmemesi için tutup baskı uygulayan kirişi takmamışım ve kiriş düştü. Ona çarptım ve düştü. Biliyorum, yerden aldım ama yapacak bir şey kalmamıştı. O yüzden de çok zorladım. Oysa durmam gerekirdi. Aptallık. Bence karşılaştığımız en büyük korku başarısızlık korkusudur. Bu da birçok kişiyi engelliyor. Başarısızlığı yolculuğumuzun bir parçası olarak kabul etmezseniz, başarıyı asla bulamazsınız. Başarısızlığı severim çünkü bu öğrenmemi sağlayan bir ders. İyimser olmak için başarısızlıkla başa çıkmayı biliyorum. İlk başarısızlıktan sonra pes eder misiniz? Ben etmem, hiç pes etmem. Şimdi, aynı şeyi yapmadan önce biraz işim var.
1: 15. gün, saat 13.46.

Çok mutlu olacağım. Sonsuza kadar kalacağım. Genel olarak yatağım ve kuru bir mekanım varsa oldukça mutluyum. Şimdi yatağı yapmaya çalışacağım. Çerçeveyle başlayacağız. Bu destekler doğru yükseklikte. Bunların hepsini bağlayacağım. Böylece sürekli hareket etmeyecek. Güzel. Çocukluğumdan beri açık havada yaşamla iç içe büyüdüm diyebilirim. Aslen Wyoming'deki Lander adlı küçük bir kasabadanım. Eminim aksanımın tam olarak Wyoming aksanına benzemediğini fark etmişsinizdir. Ama 11 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Her iki yerde de komik bir aksan için uzun bir süre Amerikalılara Amerikalı gibi gelmiyorum. İngilizlere de İngiliz gibi gelmiyorum. Nereli olduğumdan tam olarak emin olmuyorlar. Dolayısıyla kimseyi kandıramıyorum. Her şey harika. Yatağı çim ve çam dallarıyla kaplıyorum ve bir yatağım oluyor. Şu an kullanılabilir bir yatak ama yumuşak kısmını halletmem gerek. Evet. Şaşırtıcı derecede rahat.

Kendimi garip hissediyorum. Aslında bu duyguyu hissetmeyeli çok uzun zaman oldu. Ama sanırım şu anda biraz Sıla hasreti çekiyorum. Evet. Bunun benim için ne anlama geldiğinden pek emin değilim. Hangi Sıla'nın hasretini çekiyorum acaba? Sanırım diğer hayatımdan bir şeyleri özlediğimi kabul etmem gerekiyor. Daha önceki hayatımdan. Bu programdan önceki hayatımdan.

0: Günaydın. Dün gece yemekle ilgili rüyalar gördüm. Bu kadar erken olması çok kötü. Bir futbol turnuvasındaydım. Ve herkesin gidip istediği kadar yemek yiyebileceği bir odamız vardı. Bunu aklımdan çıkarıp burada yiyecek bulmaya çalışacağım. Buraya gelmeden önce annem son olarak aya bakmamı ve aynı zamanda aynı aya baktığımızı bilmemi söyledi. Annemi ve babamı gururlandırmak istiyorum. Beni daima sevip desteklediler. Onlar en büyük hayranlarım. Onlar için başarılı olmak istiyorum. Evet. Bu sandala çok güveniyorum. Sandal bir harika. Bayılıyorum. Çok sağlam. Her şey mükemmel çalışıyor. Artık her yere gidebileceğimi hissediyorum. O yüzden deneyeceğim. Beyaz balık avlayacağım. Bakalım dibi bulabilecek miyim? Babamla Oregon'da boğa alabalığı avlardık. Doğrudan aşağı bırakayım. Babamla saatlerce troll balıkçılığı yaptım. Hatta günlerce diyebilirim. Onunla avlanmayı çok isterdim. Bir şey geldi. Bugün balık tutacağım. Kesin tutacağım. Hadi balık yapalım şunu. Tanrım, başarmış olabilirim. Evet, evet, evet. Kahretsin. Ramak kaldı. Gerekirse tüm gün beklerim, balık yemeliyim. Bu yaşam tarzına girmemi babam sağladı. Beni küçük yaşta doğayla, avcılıkla, balık tutmakla, av eti yemekle, açık havada kamp yapmakla tanıştırdı ve ben de çok sevdim. Hayat budur. En az 3 saattir buradayım. 4 kez oltaya takıldı ama balık tutamadım. Bu yaşam tarzı sayesinde bedenimle bağ kuruyorum. Hiçbir yaşam koşulunda olmadığı kadar zihnimle ve kalbimle bağ kuruyorum. Fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal olarak alternatiflerden daha uyarıcı. Bir tane daha. Tanrım, suda kaldı. Tanrım, olamaz. Zıplıyor. Ama Tanrım, hayır, zıplama. Hay aksi, küreye dolanmış. Kaybetmemeliyim. Evet, doğrudan tekneye çıktı. Hey, işte budur. Bunu alırım. Evet. Teşekkür ederim balık. Bugün bir balığa ihtiyacım vardı. Çok fazla ihtiyacım vardı. Tüm enerjimi balık tutmaya harcayacağım. Çünkü kalorimi ve zamanımı en iyi şekilde böyle kullanırım. Tek öğünlük balık. Pekala. 16 gün boyunca günde bir tane yakalamam gerek. Sandalın bir tek amacı olmayacak. Troll balıkçılığı yapacağım. Sandaldan zıpkınla avlanacağım. Sandalı demirleyeceğim. 5, 10, 15 metreye balık tuzakları kuracağım. Bu sandalda uzun zaman geçireceğim. Hadi biraz balık yiyelim.
1: 16. gün, saat 13.13.
2: Kinekine'in ne kadar güzel bir tütün olduğunu duydum. Ben tütün içmem ama... denemeye karar verdim. Rastgele bir tahta parçası alıp ondan bir pipo yapmaya çalışacağım. Eğer elimi kesersem diye iki farklı açıdan bakan kameram var. Yani bu da iki kat eğlence demek oluyor. Zihinsel olarak benim için en büyük strateji bir şeylerle oyalanmak, bir şeyler inşa etmek, bir şeyler üzerinde çalışmak. Böylece zihnimi evde olup bitenlerden uzak tutuyorum. Sanırım tütün koymak için bir delik açmam gerekecek. Evet, dikkatlice yapmam gerekiyor. Muhtemelen bacağımı bıçaklamaktan daha iyi seçenekler vardır. Bu tür şeyleri düşünmeme olanak tanımamalıyım. Çünkü eşimi ve oğlumu düşünür, buraya gelme nedenimin başında onlar olduğunu hissederek başarılı olmak için kendimi zorlarsam, sürekli onları düşünürüm, onlara özen duyarım ve bu da hayatta kalmamın önüne geçer. Hiç fena olmadı. Şu kine kineğin içine dolduralım bakalım. Zihinsel olarak güçlü olmalıyım çünkü hayatımda bir kez karşıma çıkacak bir fırsat sunuldu. Hemen ufalanan bir bitki. Evet, gördüğünüz gibi şöyle içine yerleştirmeliyim. Eğer kazanamazsam aileme haksızlık etmiş gibi hissederim. O yarım milyon dolar tüm faturalarımızı ödememe ve hatta para arttırmama olanak tanır. Daha az çalışıp ailemle daha çok zaman geçirmemi de sağlar. Hiç fena değil. Pekala. Sırada ne var?
1: 16. gün. Saat 14.16.

0: There
1: he is. İşte orada. Her sabah selamlaşıyoruz. Evet. Hayvanlarla konuşabileceğinize, yani düşünce enerjinizi sesinizle ya da ses tonunuzla iletebileceğinize inanıyorsanız, bana zarar verme mesajını okuyacaklarını düşünüyor musunuz? Buna inanmak isterim. Vahşi yaşama iyi enerjiler gönderdiğime inanmak isterim. Ama maalesef keklik ve tavşana gönderdiğim sinyaller onları yemek istediğim yönünde. Bu yüzden de bu adamdan uzak duracağım diyorlar. Mesela bu sabah kartaldan bana balık getirmesini istedim ama dönmedi.

0: Denizler sakinliyor, rüzgar diniyor. Önümüzdeki birkaç saat güneşli olacak gibi. İskeleyi suya indirip balık tutmam gerekiyor. Şimdi bunu yukarı çekeceğiz ki dağılmasın. Evet, ve ilerleyeceğiz. Heyecan verici. Bir fikrim var. Birinci iskele için sadece kütükleri birbirine bağlayıp arasına orta destek koymayı seçtim. Ama sonra bunun başarısız olduğunu fark ettim. Birinci uç sağlam ve harika. Bu yüzden ana desteklerimi de sabitlemeye karar verdim. Şu anda yiyecek bulma görevine odaklandım. Yiyecek bulmak için elimizden geleni yaparken zorlu hava koşullarını da aşmak gerekiyor.
1: Saat 16:07.
0: Tamam, zamanı geldi.

0: Beautiful.
1: Çok güzel. Vahşi doğada hayatta kalmaya çalışırken, işler planladığınız gibi gitmediğinde, yön değiştirme yeteneğiniz yoksa çok zorlanırsınız. Bence sorun çözme yaratıcılığı burada devreye giriyor. Benim için 8 metre ilerleyebilmek büyük bir adım. Çünkü orada balık olacağını biliyorum. Gelişmeye işte şimdi başlıyorum. Oh. Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'ı olmak vardır.
4: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Sardalya, Dardanel'den.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Sardalya, Dardanel'den.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
18: Bankam Tonbank kartım hadi.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Deniz yosunu. Küçükten başlayayım. Bir tane yiyeceğim. Çıtır çıtır. Evet, tadı güzel değil. İşe dönme zamanı. Balık tutmaktaki başarım sıfır. Balık sepetini tamamlamam gerekiyor. Daha büyük bir alabalık yakalayamadığım için bu sepette daha küçük balık yakalamayı umuyorum. Belki onları doğrayıp güveç yapabilirim. İstediğim şekli koruduğundan emin olmak için bunu iple saracağım. Balık sepetinin iki sepeti var. Büyük sepetin içinde küçük sepet var. Koni şeklinde. İçine girdikten sonra geldikleri delikten nasıl geri döneceklerini ve çıkacaklarını çözemiyorlar. Evet, bu şekilde olacak işte. Fazla ilerleme sağlamadım ve epey kilo verdim. Bu yüzden yiyecek bulmak zorundayım. Balık tutmanın daha iyi bir yolunu bulmalıyım. Gerçekten son derece zor. Oltamı yeterince uzağa atamıyorum. Bir türlü olmuyor. Yakında yiyecek bulmalıyım ve eğer bulamazsam kilomu koruyamam. Yapmak ve üretmek istediğim çok şey var. Yiyecek bulabilmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. Buraya gelirken biliyordum. Hayatta o kadar hızlı ilerliyorum ki düşüncelerim bana yetişemiyor. Üzerine bir taş koymam gerekecek. Bence zihninizi temizlemek ve işleri yoluna koymak istiyorsanız vahşi doğa bunun için en doğru yer. Daha uzakta olması gerek. Ailem hiç aklımdan çıkmıyor. Çocuklarım benim için çok endişeleniyorlar. Benim ebeveynlerim gibiler. Sanırım yaşadığım şeylerden dolayı. Hayatımda birçok iniş çıkış ve zor şeyler yaşadım. Sanırım benim incinmemi istemiyorlar. Ama farklı durumlara adapte olmayı öğrendim artık. Tamam. Balık sepetim suya battı. Çok dirençliyimdir. Hiçbir şey beni yolumdan saptıramaz. Kendimi toparlayıp devam edeceğim ve olduğumdan daha güçlü bir şekilde döneceğim. Karnım gurulduyor, bir şey yemeliyim.
1: 17. gün, saat 11.03.

0: the best.
1: Bu yıkı olmanın bazı faydaları var. Tıpkı deniz ayısı gibi. Suyun içindeki büyük şeyleri filtreliyor.
0: I'm a large stuff.
1: Tek bir sorun var. O da karımı öpmek. Belki eve gidince sakalımı tıraş ederim.
2: Saat 14.38.
1: Balık olup olmadığına bakalım. Aman tanrım. Bir balık tuttum. Şuna bakın. Küçük olması fark etmez. Balık işte. Evet. Balığı kıyıya götürelim. Sakin ol dostum. Gökkuşağı balığı. Gökkuşağı alabalığı. Umut verici. Aynen öyle.
2: Saat 19.04.
1: Bu minik balığı pişiriyorum. Kesinlikle her parçasını yiyeceğim. Heyecanlandım doğrusu. Evet. Bu balığı pişirmek zaman almayacak. Muhteşem. Bu onun kuyruğuydu. Söyledim ya. Her parçasını. Dudaklarını bile. Kim olduğumu biliyorum. Ve bu mücadelenin üstesinden gelebileceğimden şüphem yok. Vay canına. Gerçekten çok hızlı bir yemek oldum. Alışılmışın dışında düşünen ve sorun çözen biriyim. Mükemmel. Ve başarmanın bir yolunu bulacağım. Bir zorlukla karşılaştığımda pes etmek gibi bir yapıya sahip değilim.
2: Sekizinci gün, saat 14.34. 9 kişi kaldı.

Evet, tam konuşmak üzereyken gözüme böcek girdi. Kaynayan suyumun soğumasını beklerken kulübeye son ve en önemli dokunuşumu yapacağım. Yani ailemizin baş harflerini. Evet, bunu da çatı kirişine yazacağım. JJOA. Her şeyin üzerine yazıyoruz. Evlilik yüzüklerine de yazdırdık. Eşim baltamın sapına bile kazımış. Her şeyde yazıyor. O harfi eğlenceli olacak. Kıvrımlı, evet, böyle daha iyi. İşte bu. İşte şimdi kulübem tamamlandı. Julia Jordan, Oa ve Aura. Eşimin, benim, oğlumun ve kızımın baş harfleri. Hepsi tamam.

Kızımı düşünürken bir an yaşadım. Ve zaman geçtikçe daha kolaylaşıyor. Ama yine de üzerime gelen keder dalgaları olmuyor değil. Mahremiyeti olan biriyim. Fazla arkadaşım yok. Kişisel konularda insanlarla pek konuşmam ve söyleyeceklerimin ayrıntılarını açıkçası çok az insan bilir. Böyle yaşamayı seviyorum. Kızım kalp rahatsızlığıyla doğdu. Ve 2 haftalıkken 2 açık kalp ameliyatı geçirdi. 6 aylıkken 10 saatten fazla süren bir açık kalp ameliyatı daha geçirdi. Ondan sonra her 6 ayda bir atar damarlarını balonla genişlettikleri kateter işlemleri uygulandı. Çocukluk döneminde uzun vadeli ilerlemeler iyiydi. Ancak 4 yaşına gelmeden onu beklenmedik bir şekilde kaybettik. Ama başa çıkılması en zor şey, en acı hatıra, artık bizimle olmayan güzel zamanların yankıları. Ama bu hiç de kolay olmuyor. Onun vefatı değildi. Ameliyatların travması değildi. Artık olmayan güzel zamanlardı. Kızım, hayal edebileceğiniz en dinamik, en canlı, en muhteşem ışık kıvılcımıydı. Bu benim en mahrem yanım, en mahrem detayım. Ve burada oturup bunu bir kameraya anlatmaya, kim bilir kimlerin görmesine razıyım. Çünkü o küçük kız o kadar büyülü, o kadar özeldi ki, hikayesinin tüm dünyada bilinmesi gerekiyordu. Kesinlikle öyle. O bizim küçük kır çiçeğimizdi. Çok parlak, çok canlı açtı. Sonra ilkbahar gitti ve o da gitti. Seni seviyorum Aura.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Hadi ben kaçtım.
8: Kızım aç gidilmez, al şunu.
7: Anne ya.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
4: getir. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Vay toplantılar!
6: Vay ödevler!
7: Vay bu işler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 19. gün, saat 11.04. 9 kişi kaldı.
1: Balık sepetime baktım, içinde bir şey yok. Bu yüzden suya tekrar atacağım. Bugün yine yeterince ağır olmayacak. İçine büyük bir taş koymam gerek. İlginç. Anlaşılan her gün farklı bir şey yapacağım. İşte oldu. Pekala. Balık sepetinin gölette ya da evimin oradaki deredeki gibi işe yarayacağını sanmıştım. Oysa bu devasa bir göl. Ama benim için kesin olan bir şey var, o da böğürtlenler ki onlar da azalacak. Her gün azaldığını fark ediyorum. Ama bunlardan olabildiğince çok toplamam gerekiyor. Çünkü günün büyük bölümünde beni besleyen şey bu. Gördüğünüz gibi yere düşmeye başladılar ve bazıları zeminde kuruyor. Bazı insanların hayatlarında insanlara ihtiyaç duymaları ve bunun onları kötü etkilemesi, diğerlerinin ise onlarsız da yaşayabilmesi ne kadar tuhaf. Kararmaya başladılar. Hayatımın büyük bir bölümünde yalnız hissettim çünkü hayatımdaki insanların çoğu zaten hep gitti. Evliliğim gibi. Eşim yanımda değildi. Sürekli kaçıp arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordu ve her şeyle benim ilgilenmemi istiyordu. Ben de öyle yaptım. Hiç eğlenceli değildi. Sürekli çalışıyordum. Mecburdum çünkü kocam hayatını yaşamak istiyordu. Ben de bunu yarattım. Çocuklar evden ayrılınca o da orada olmak istemediğine karar verdi. Sanırım beni bu şekillendirdi. Yalnızlıkla baş etmemi sağladı. Yalnızken de idare ediyorum. Burada yaklaşık yarım kutu vardı. Küçük bir alan için fena değil. Evet. Şimdi her gün sürekli yapmam gereken şey bu. Önümüzdeki günlere hazırlanmak için bir şeyler yaptığımdan mutlaka emin olmalıyım.
0: 19. gün, saat 14.16.
2: Yürüyüşe çıkmayı düşünüyordum. Ama bugün çok rüzgarlı. Havanın neye dönüşeceğini bilmiyorum. Ve tahmin etmek de zor. Bulutlar hızla hareket ediyor. Ve rüzgar uğulduyor. Şu ördeklere bakın. Rüzgar ve dalgaları hiç umursamıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Şu anda ayaklarını milyon kere çırpıyorlardır. Ağır ağır ilerliyorlar ama birbirlerine destek oluyorlar.

Bu yolculuğa başladığımda kazanmaya ya da en azından vücudum pes etmeden önce olabildiğince ilerlemeye kararlıydım. Buraya geldim çünkü bu en büyük meydan okuma. Hayatta kalmanın en büyük sınavı. İrade gücünün en büyük sınavı. Zihninizin, bedeninizin ve ruhsal bağlantınızın en büyük sınavı. Başarmanın tek yolunun evi unutmak olduğunu çok iyi biliyordum. Eşimi, oğlumu ve kızımı unutmak. Ve kendimi bu hayat tarzına kaptırmak. Ve bunu yapamayacağımı anladım. Onlar kalbimin ve ruhumun dokusuna işlemiş durumda. Kendimi sürekli kızımı düşünürken buluyorum. Sonra fark ediyorum ki aslında evde yaşadığım aynı yaz sürecinden geçiyorum. Tek farkı evde eşimin gözlerine bakıyordum ve oğlumun gözlerine bakıyordum. Ve orada kızımdan bir parça görüyorum. Bu da beni rahatlatıyor, teselli ediyor. Ama bunu burada yapamıyorum.

0: Ben artık ailemin yanına dönmeye hazırım. Bu çok, çok zor bir karar. Burada yaşarken hava soğuk olsaydı, barınağım yansaydı veya tıbbi bir acil durum olsaydı ya da aç kalsaydım, herkes anlayacak ve artık gitmesi gerek diyecekti. Ama rahatlıkla söylüyorum ki ben buyum ve ayrılma zamanım geldi. Ailem için ayrılıyorum, kendim için ayrılıyorum. Doğal olarak çok rekabetçi bir insanım. Gösteriden zorla çıkarılacağımı düşünmüştüm. Sınırımın duygusal bir biçimde geleceğini hiç düşünmemiştim. Ama bundan aldığım en büyük derslerden biri, hiçbir şey kaçırmadığım oldu. İçimde bir parça arada sırada gençliğimdeki maceraları özlüyor ama sonra buraya geliyorum ve çok çabuk fark ediyorum ki bu şeyleri tek başına deneyimlemekten aynı heyecanı duymuyorum. Gerçek heyecan bu anları ailemle birlikte paylaşmaktan kaynaklanıyor. Bunca zamandır yalnız kalmayı kolluyordum. Ama belki de yalnız kalmak istemiyorum.
1: Ayrıldıktan 6 gün sonra. Kamp merkezi.
2: Jordan, hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Büyük bir trajediyle başa çıktın ama yine de çok mutlu bir insansın. Bence bu mutluluk ailenle kurduğun o gerçek ve içten bağla ilintili.
0: Karım ve oğlum benim için her şey demek. Yarım milyon doları kazansaydım, düşüneceğim tek şey evimizin borcunu ve diğer faturaları ödemek ve böylece daha az çalışıp ailemle vakit geçirebilmek olurdu.
2: Bu programdaki birçok kişi için en zor şeylerden biri yalnız olmak. Ama bu süreçte düşüncelerinle baş başa kalmak da var.
0: Hayatımın büyük bir bölümünü yalnız geçirdim. Maceraları yalnız yaşadım. Buraya gelerek bu maceracı ruhu yeniden canlandıracağımı düşünmüştüm. Buraya gelirken asıl stratejim, kendime ve elimdeki hayatta kalma görevlerime odaklanarak ailemi düşünmeme zamanımın olmayacağı yönündeydi.
2: Balık tutmak gibi şeyler, saatlerce orada durmak ve o anlarda zihnini meşgul edebilmek çok zor.
0: Evet, işte beni en çok etkileyen şey o anlardı. Yas tutmaktan bahsedince durum farklı çünkü sizi ne zaman vuracağını kontrol edemiyorsunuz. Böğürtlen toplamak veya balık tutmak gibi şeylerden elleriniz meşgul olabilir ama zihniniz boşta kalır. Ve o karanlık yerlere doğru özgürce dolaşabilir. Ve aslında karıma ve oğluma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Onlar yasla başa çıkma mekanizmamın bir parçası. Burada olup süreci tek başıma yaşamaya çalışmak hayal ettiğimden çok daha zordu. Burada olmanın, açık havada olmanın, bir şeyler yapmanın, sorun gidermenin ve bu tür şeylerin verdiği neşe azalıyor. Bu da beni zorluyor.
2: Burada geçirdiğin zamanı kumar oynamaya benzetmiştin.
0: Evet, bir bakıma kumar gibiydi. Çünkü balık tutmanın nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Avın nasıl geçeceğini bilmiyorsunuz. Keklikleri ürkütürsem diye yayımı yanımda götüreyim. Rakiplerinin nasıl olduğunu da bilmiyorsunuz. Herkesin daha iyi balık tutma yeri, daha iyi avlanma alanı olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Bu senin için çok zordu değil mi?
0: Kesinlikle öyleydi, biliyorsun. Chico Gölü'nde balık tutmanın kolay olduğunu düşünüyordum ama öyle değildi.
2: O kütükte balık tutma iskelesinde çok zaman geçirdin. Alabalığı yakalayıp kıyıya çektiğin inanılmaz anı bize anlatsana.
0: O balığı yakaladığımda gözlerime inanamamıştım. Evet! O kadar şaşırmıştım ki. Sonunda o balığı yakaladığımda hayatta kalmaya gerçekten katkıda bulunduğumu hissettim ve onu yemek için sabırsızlanıyordum. Bu beni çok mutlu etti.
2: Evet, sonunda hissettiğin keyif harikuladeydi. O duyguyu çok iyi anlıyorum. Müthiş heyecanlanmıştın.
0: Vay canına!
2: Bu küçük zaferlerin senin için öneminden bahsetsene.
0: Bu küçük zaferler her şeydi. Bakın ne buldum. Yaprakların altında birkaç bektaşi üzümü bulmak ya da kapı kolu yapmak için mükemmel bir kızıl ağaç dalı bulmak gibi her küçük zafer, bak başarıyorum, oraya doğru gidiyorum diye bir onay işareti gibi geliyordu bana.
2: Evet.
0: Çiçek kalıntıları küçük güneşlere benziyor. Bu sabah gülümsemem için yeterli bir neden.
2: Şimdi de kalıcı barınağından bahsedelim.
0: Sağlam bir barınak yapmak ve gerçekten bir evim varmış gibi hissetmek için güçlü bir planım vardı.
2: Başka şeyler ters gidebilecekken orada olmak iyi hissettirir.
0: Evet, işten eve geldiğinizde cüzdanınızı ve anahtarlarınızı bir yere bırakırsınız yani. Barınağıma girdiğimde de her şey için bir yerim olduğunu, her şeyin yerli yerinde olduğunu hissetmek istedim. Akşamları şapkamı buraya asarım. O dönemde zihinsel sağlığımı korumama yardımcı olan şeydi.
2: Evet, kesinlikle. Üzerine bir şeyler koyduğum bir rafı mutlaka olmalı. Yaprak yığını bile olsa fark etmez. Kendimi evimde hissetmeliyim ve başka şeyler ters gidebilecekken orada olmak kendini iyi hissettiriyor.
0: Kesinlikle.
2: Jordan, hikayen ilham verici. Bize böyle güzel bir örnek teşkil ettiğin için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok çok şanslıyım.
1: Sonraki bölümde...
3: Hay aksi, ayılar orada. Hey!
4: Yiyecek bulmam gerek. Orada keklik gördüm. Aman tanrım.
5: Lanet olsun neşe karıları.
6: Taze geyik izleri. Bu bana burada geyik olacağına dair güven veriyor.
7: Ağacın arkasına gideyim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Haydi. Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Teknolojiyle dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet. Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bütün hayatta kalma aktiviteleri profesyoneller tarafından yapılmış ve ilgili yetkililer tarafından onaylanmıştır.
1: Tanrılar Vadisi, Tayvan.
2: Devasa bir şelale var. Hemen şurada. En iyi şekilde tırmanmaya çalışacağım.

0: Pekala. Arasından geçebileceğim bir yer arıyorum. Ama hiç çıkış yok gibi duruyor. Tamamen kapalı. Lanet olsun. Aman tanrım. Ben Ed Stafford. Vahşi doğada hayatta kalma uzmanı olabilmek için kendimi dayanıklılık ve yalnızlıkla sınıyorum. Bununla gurur duyuyorum. Dünya üzerindeki en vahşi ve en merhametsiz yerlerde...
1: Hadi bakalım.
0: Dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışıp becerilerimi test ediyorum. Ama henüz bitmedi. Yerleşik hayata geçemem. Bu sefer rakip sayısı 2 katına çıkıyor. Rövanşta yapacağız.
1: Yarışmaya hazırım.
0: Ve hiç olmadığı kadar sınırları zorlayacağım. Bunlar sözde kalmayacak. Becerilerimi bir üst seviyeye çıkaracağım. Hadi Stafford. Böylelikle ne kadar formda olduğumu kanıtlayacağım. Bu sefer... Aman tanrım. Meşhur kaşif ve hayatta kalma uzmanı Ness Knight'la yarışıyorum.
2: Zehirli mi değil mi? Birazdan anlarız.
0: Tehlikeli ırmaklardan geçeceğiz.
2: Hadi hadi.
0: Dik tepelere tırmanıp Tanrılar Vadisi'nin merhametlerine...

0: rahmetsiz ormanlarında yürüyeceğiz.
1: Toprak gerçekten çok kötü kayıyor.
0: Nes arkadaşım sayılır. O yüzden ona karşı yarışmak yarışmayı daha farklı bir hale getiriyor.
1: Hey! Umarım karnın açtır ve üşüyorsundur.
0: Tanrılar Vadisi'ndeyiz. Dağların arasında Tayvan'ın merkezinde yer alıyor. Ormanın bu kısmı özellikle de şu nehir insan canına kıymakla meşhur. Şelaleler, tuzaklar, toprak kaymaları. Hiç şüphesiz zorlu bir çevre. Merhaba.
1: Dostum merhaba.
0: Seni görmek ne güzel.
1: Seni de.
0: Ne zaman geldin?
1: Aslında dün öğle saatlerinde geldim.
0: Nes macera perest ve hayatta kalma uzmanıdır. Doğayı çok sever. Thames Nehri'ni baştan sona en hızlı yüzen kadın. Aynı zamanda bir nehrin ilk keşif çalışmalarına da katılmıştı. Özellikle de ormanlar konusunda çok yetenekli. Ayrıca oğlum Ren'in de vaftiz annesi. Yani aileden biri sayılır. Nes'e karşı ne kadar sevgi duysam da kaybetmek istemiyorum.
1: Hala vaftiz oğlum mu?
0: Ren şu an okulda.
1: Onu o kadar çok özledim ki.
0: Bebeğin nasıl?
1: Çok iyi. Galiba o da benim gibi olacak. Bebeğimden uzakta burada olmak hiç kolay değil. Onun sevgisinden güç alıp yarışmada çok daha kuvvetli olmalıyım. Daha önce seni yenen kadın olmadı değil mi?
0: Doğru.
1: Burada yarışan o kadar erkeğe rağmen yarışmayı kazanan ilk kadın olmak için çok uğraşacağım. Ne dostum arkanı kolla.
0: Hadi gel de Steven'ı bulalım artık.
1: Olur.
2: Amazon'a göre biraz farklı değil mi?
0: Yok hayır. Çok benziyor. Orman ormandır işte. Burası da bir orman.
2: Tayvan'ın özellikle de bu dağlık bölgesi belalı doğası ve felaketleriyle meşhurdur. Hadi gidelim. Bu sefer yüreğim ağzıma gelmiyor değil hani.
1: Pekala ya şimdi ya hiç.
2: Maceramız bu zirvede başlıyor. Tam burada. Şelalenin zirvesinden atlayarak ana nehre ulaşacaklar. Buradan güneydoğuya doğru ilerlerken tehlikeli bölgeler ve 30 metrelik şelalelerle karşılaşacaklar. Vadi içinde birçok dik yamaç ve balta girmemiş orman barındırıyor. Buradan çıkmayı başaran ilk kişi vadi manzaralı asma köprüye ulaşacak. Dümdüz gidilebilecek rotaların yanında birçok seçeneğiniz var. Çevresel şartlara göre başka rotalar kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Kestirmeden gidip bolca zaman kazanabilirsiniz.
1: Şu bölge gerçekten zorlu görünüyor.
2: Evet, yarışmaya klasik bir ormanda başlayacaksınız. Alışık olduğunuz şeyler olacak ama yükseğe çıktıkça neredeyse ova gibi dümdüz bir ortama geçeceksiniz. Buralarda her türlü doğal afetle karşılaşabilirsiniz. Toprak kayması, devasa fırtınalar. Bunların hepsi mümkün. Yağmur sezonundayız. Şartlar bayağı zor.
0: Peki tehlikeli hayvan olarak zehirli yılanlar mı var?
2: Evet. Tayvan tam bir yılan ve şifalı bitki yatağı. Galiba burada 6 çeşit zehirli yılan var ve bayağı da bol. Ama maalesef yılan avlamak yasak. O yüzden menüde yılan yok. Balık ve böcek yiyebilirsiniz. Onlar da epey var. Çeşitli teknikler kullanarak yemek bulabileceğinize eminim.
1: Görünüşe göre benden bir adım öndesin. Neşelen, çok az kaldı. Burada kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. Ed'in stratejisini alt etmem gerekecek. Gideceğim yolları ve rotayı güzelce hesaplamam gerekiyor. Şimdilik sadece bundan eminim.
2: Pekala çocuklar, başlangıç noktasına geldik. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla!

0: dakika. Ağırlaştım. Bayağı ağırlaştım. Şuradan çıkayım. Hadi bakalım. Rotamla paralel gittiğini düşündüğüm için hiç sapmadan yüzmeye çalıştım. En kolay yol bulma biçimi. Yarışmayı kazanmak istiyorum.
1: Görünüşe göre Nes ana nehirden ayrılmıyor. Nehre yukarıdan bakacağım. Tepeye çıkıp ağaçların arasından gideceğim. Kestirmeden gidip yolumu kısaltmayı amaçlıyorum.
2: Ed nehirde 25-30 metre yüzüp karaya çıktı. Nehir yerine kestirmeden gitmeyi seçti. Aslında nehir tahliye noktasına giden en direkt rota. Diğer yandan Nes ise nehirden dümdüz devam ediyor. Ancak oldukça tehlikeli bir zeminde ilerliyor. Bakalım Nes bununla nasıl başa çıkacak?
0: Nehrin bir başka kısmına giriş yapmak üzereyim. Acaba geçebilecek miyim? Gayet iyi duruyor ama. Şuradaki kayaya ulaşmam lazım. Ne olursa olsun yoluma devam etmeliyim. İşin püf noktası karşıya geçeceğin noktayı doğru seçmek. Su bayağı soğuk. Hala sığ, devam. Tamam, acele etme, sakin. Tamam, acele etme. Tamam. Ah. Oh. Pekala. Tamam. Oh. Şuradan geçmem lazım.
1: Adeta bir labirent gibi. Baksanıza, çok yavaş ilerliyorum. Daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı yerlerden geçiyorum. Gerçekten de yarışmaya yakışır bir bölge. Pekala, burası çok dik. Geri dönelim. Şuraya bakın. Buradan çıkabilirsem bu kestirme olacak. Ama bu rota daha iyi duruyor. İşte şurası. Galiba bu taraftan. Aşağı iniyoruz. Bu nehir neredeyse iki kadar büyük. Aman tanrım. Ya olamaz. 60 metre yüksekteyiz. Ben bu taraftan geldim ama Nes tam tersi yönden ilerliyor. Doğa böyledir işte. Varış noktamı güzelce hesaplamalıyım. Nehrin rüzgarlı tarafı orada. Diğer tarafsa bu şekilde. Burada neler oluyor bilmiyorum. Aslına bakılırsa doğrudan şu şelaleden yukarı çıkmalıyım. Sanırım bitiş noktasına giden en paralel yol burası. Evet, devam edelim. Nehirden yukarı çıkacağız.
2: Ed nehirden yukarı çıkarak bitiş noktasına gitmeye çalışacak. Burada nehir dağdan aşağı akıyor. O yüzden bitiş noktasına gitmek için karşı akıntıya karşı mücadele etmek zorunda. Kocaman şelaleler ve devasa tepelerle karşılaşacak ve hızlı gidemeyeceği de apaçık ortada. Ne hızla giderse gitsin saatte ancak 50 ila 100 metre kat edebilir.
1: Devasa bir şelale var. Hemen şurada. Kapana kısıldım. Şelalenin üstüne çıkmayı başaramazsam geri dönmek zorunda kalacağım. Bayağı geri dönmem gerekecek. Bakalım şelalenin tepesine çıkmamı sağlayacak kestirme bir yol bulabilecek miyim?

Arasından geçebileceğim bir yer arıyorum. Ama çıkış yolu yok gibi görünüyor. Pekala, geri dönüyorum. Başka bir yol daha olmalı. Oh.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bu da ne? Boşluktan gün ışığını görebiliyorum. Yani aralardan geçip şelalenin zirvesine çıkabilirim. Tam bir kaşifim değil mi? Burası biraz karanlık. Ama önemli değil. Kayaların arasından bir yol bulmalıyım. Pekala. Şelalenin ana akış yeri işte burada. Şurada nehre inen bir geçit var. Suyun kaynağına indik. Sağ tarafta bir tünel var. Bir an önce buradan çıkmalıyım.

0: Şelalenin ortasını yarıp geçtim. Burada su bayağı durgun. İçime su serpildi desek yeridir. Yukarıdan ışık vuruyor. Sanırım zirveye çıkmak için kayalıklardan tırmanabilirim.
1: Bu rotayı Ed ve Ness için oluşturduk. Oldukça zorlu bir parkur. Rota yerli kabilelerin binlerce yıl yaşadıkları yerlerin tam ortasından geçiyor. Epey yüksek dağların, tehlikeli geçitlerin ve çok ama çok derin nehir vadilerinin bulunduğu bir yer burası. İçine daldı mı kolayca çıkamayacağınız yerlerden. Ed ve Ness iki farklı rotadan ilerliyor. Ed'in seçtiği onu doğrudan bitişe götürecek ama yer şekilleri oldukça dik ve deyim yerinde ise akıntıya karşı kürek çekiyor. Ness ise ana nehri takip ediyor. Nehri gayet hızlı şekilde geçiyor. Hatta şu an önde bile gidiyor. İlk günün sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan oluşacak hava durumuna karşı sınanmak üzereler. Ani su baskınları büyük bir tehdit unsuru doğrusu.
2: İşler biraz zorlaşmaya başladı. Enerjimin bitmek üzere olduğunu hissedebiliyorum. Fırtına ve gök gürültüsüne bakacak olursak sağanak yağış bizi bekliyor. Devam etmeliyim. Hava giderek kötüleşmeye başladı. Bu kesinlikle ani bir su baskını. Toprak kayması olması da kuvvetle muhtemel. Bugünlük nehir rotamın sonuna geldik. Yukarı tırmanıp geceyi geçirebileceğim bir mağara ya da sığınak bulmalıyım. Dinlenecek bir yer gerek çünkü sırılsıklamım ve çok yorgunum. Enerjimi idareli kullanmalıyım. Aha, işte bu. İşte bu, ben de bunu umuyordum. Evet, evet, evet. Burası müthiş görünüyor. Bu gece evim burası olacak. Geceyi bu mağarada geçireceğim. Pekala. Adeta yumuşacık, yaylı bir yatak gibi. Eğer ölüm kalım meselesi olmasaydı, hiçbir şekilde yaprak falan koparmazdım. Tayvan'da bu kesinlikle yasak. Ama acil bir durumdaysanız sağ salim çıkabilmek için gerekli tüm kaynakları kullanmalısınız.

0: Yağmur yağıyor. Gece olmak üzere. Şartlar pek elverişli olmasa da galiba geceyi burada geçireceğim. Mağaradan çıkmanın hiçbir anlamı yok. Yağmurda dışarı çıkarsam donarak ölürüm. Her ne kadar günü böyle bitirmek istemesem de en azından başımı sokacak bir sığınağım var. Böyle geceler bitmek bilmez. Uyumaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Sırılsıklamım ve çok üşüyorum. Geceyi geçirmek için kendime bir meşgale bulmalıyım.
1: İkinci gün.
2: Mideme güzel bir yemek indirme fikrini aklımdan çıkarmalıyım. Sudaki kabarcıklara bakarsak suda bir şeyler var. Şuna bakın. Sülük dolu bir su birikintisi. Hadi bakalım. Aman tanrım, yüzlerce var. Yakaladım. Şuna bakın. Pek güzel olmadığı açık. Ama enerji vereceği renginden belli. Daha önce hiç yememiştim. Pekala. Sanki jelatinli gibi. Ay, hiç güzel değil. Isırınca tadı ağzınıza dağılıyor ve biraz acı. Bir de boğazınıza yapışıp öğürme hissi veriyor. Kokusu da kötü. Ama rengine bakarsak enerji patlaması yaşatacağı kesin. Gidelim hadi.
0: Şurada küçük bir yarık var. Buranın çıkış olduğundan gayet eminim. Şelalenin zirvesine çıktım. Daha önce kayaların arasından çıkıp da şelale zirvesine ulaştığım hiç olmadı. İşte şuradan geldim. Artık ormana ulaştığıma göre hızlıca çıkışa doğru ilerleyebilirim.
3: Ed geceyi kamp kurarak geçirdi. Dürüst olmak gerekirse gece boyunca hava şartları çok kötüydü. Ateş yakamazsa kurulanamaz ve üşütür. Çaresiz halde. Geceyi sırf sağ salim atlatabilmek için bile epey bir kalori yakmıştır açıkçası. Buna rağmen yoluna devam ediyor. Akıntıya karşı hareket ediyor. Ness ise hala ana vadide. İşler pek kolay olmasa da yarışı lider götürüyor.
2: Kendimi daha da zorlamalıyım. Arayı açmam gerek. En büyük endişem dünkü gibi ani su baskını olması. Öyle olursa pek bir rota seçeneğim kalmaz. Bir de kaçış yolu. Tek yol burası. Devam etmeliyim. Vay canına. Şuraya bakın. Şu tepede toprak kayması meydana gelmiş. Ben bu taraftan gideceğim. Hey. Kaya düşmesi. Bu hiç iyi olmadı. Buradan gidecektim. Lanet olsun. Pekala, burada daha fazla oyalanamayacağım. Yol kapalı. Tepeye çıkıp kendime bir yol bulmalıyım. Şu patikayı takip edeceğim. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Pekala, dik bir yamaç. Dimdik. Buradan inmem mümkün değil. Geri dönmem lazım. Hadi ama. Ormanı koşarak geçmeliyim. Bu tepe 45 derece diklikte. Ve tutunabileceğim bir şey de yok. Her şey dikenli.
3: İzleme cihazına göre Ness nehirden yukarı çıkıp ormana doğru ilerliyor. Şu an nedenini pek kestiremedim ama illaki geçerli bir sebebi vardır. Tamamen kaybetmeden nehri bulmaya çalışmalı çünkü orman ilerlemesini bayağı yavaşlatacaktır. Bu arada Ed ise kestirme ama yavaş nehir yolundan devam ediyor. Ancak şelaleleri aşmak hiç de kolay değil.
0: Su seviyesi yarım günde fena şekilde yükselmiş. Baksanıza, şelalenin debisi inanılmaz güçlü. Şelaleye tırmanmam mümkün değil. Etrafından dolaşmam gerekecek ve bu da epey zaman alacak. Tekrar arasından geçer miyim hiç sanmıyorum. Pekala. Dallara tutunarak kendimi yukarı çekmem gerekiyor. Pekala. Sorun şu ki yukarıda tutabileceğim hiçbir şey yok. Sadece parmaklarımı yerleştirebiliyorum. Bu riski alamam çünkü buradan düşmek hayatıma mal olabilir. Ve buradan tahliye edilmek de oldukça güç. Neyse, ormana geri dönüp kendime merdiven işlevi görecek bir şey bulmalıyım. Şöyle kocaman bir bambu bulabilirsem, merdiven yapabilmek için aklıma gelen tek malzeme o. Bambu esnek bir malzeme ama yine de oldukça sağlamdır. Merdivenin alt kısmına kavis verdim. Böylece daha sağlam olacak. Hem üçgenleri severim. Üçgen en sevdiğim geometrik şekildir.

0: İşe yaradı. Merdiven böyle yapılır. Şuna bakın. Pekala, gidelim.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla... birlikteyiz.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
10: Dardanel'den. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
11: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.
15: Vay

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Başlayalı 48 saat oldu ve hava hakkında endişelenmeye başlıyorum. Bu akşam gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Pekala, burası güzel. Adeta Mikado oyunu gibi. İş ateş yakmak oldu mu, bambular sihirli bir değnek gibidir. Sağda solda kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok basit bir bambu yapı inşa edeceğim. Yerden yüksek, çatılı. Yaş bambular oldukça dayanıklı. Yıkılması çok zor. Yerde otlar olduğu için zemini biraz yükseğe kuracağım. Bambuları bağlayıp yerleştirdim bile. Bir de üstüne güzel bir çatı yapıyorum ki güzelce uyuyabileyim. İyi oldu.
1: Kendime bir barınak yapmak için bunu kullanabilirim. Umarım karınca yağmuruna tutulmam. Tamam. Aa, ucuz yırttık. Pekala. Bu iş görür. Berbat bir barınak oldu ama idare eder. İhtiyacımı görsün yeter. Kesinlikle korkunç bir gündü. Bugün güzelce dinlenip yarın yiyecek bir şeyler bulmalıyım.
0: Böyle bir durumda ateş yakabilmenin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Harika bir duygu. Aa, sıcak oldu. Sahiden sıcacık oldu.
2: Üçüncü gün.
0: Hemen hemen hiç yemek yemedim. Hadi bakalım. Her yer bu ufaklıklarla kaynıyor. Ve toplamamak aptallık olur. Epey bir yağ ve protein içeriyor olmalı. Peki bunun yanında ne iyi gider? Bu Tayvan'a özgü şeker kamışı. Bunu pişirmeden de yiyebilirim ama pişirirsem çok daha besleyici olacaktır. Yaprakların içine koyup mantı gibi yapıyorum. İşte böyle. Ardından kaynar suyla buharda pişireceğim. Böcekli mantı. O kadar da kötü durmuyor. Bu bir ilk oluyor. Daha önce palmiye ve böcekten mantı yapmamıştım. Güzel. Nasıl da sıralandılar. Ziyafet çekeceğim. Artık pişmiştir herhalde. Ohohoho. Şuna bakın. Dumanı üstünde tütüyor. Çok güzel. Lezzetli. Bitti. Hızlanmalıyım. O gün bugündür. Hızlanıp yükseğe çıkmalıyım. Önümde iki yol var. İlk olarak nehrin etrafını dolaşırsam yoldan sapmış olurum. Yolu daha da uzatmak istemem. Ama yükseğe çıkabilirsem yola yukarıdan bakabilirim.
3: Yolun yarısı bitmek üzere ve hem Ed hem de Nesin farklı şeyler deneyimlediğini düşünüyorum. Ed yola çıktı. Nehirden uzaklaşarak önündeki dağa çıkmayı planlıyor. Diğer yandan Nes ise nehre paralel şekilde ilerliyor. Nehre dönebilmenin bir yolunu aradığından eminim çünkü ormanda işler pek de yolunda gitmiyor.
1: Evet, işte nehir. Ve çoktan üstündeyim bile. Su yere yüksek kuvvetle indiği için başka türlü üstüne çıkmam mümkün değildi. Şarıl şarıl su akıyor. Nehri yarıp şu tarafa geçmeliyim. Bitiş noktası o tarafta. Karşıya geçmek için sarmaşığa ihtiyacım olacak. Şurada ağaca bağlı devasa sarmaşıklar var. Beni kolaylıkla taşıyacaktır. Taşıyacaktır. Oh, pekala. İşte. İşte buradan bu şekilde çıkacağım. Hadi bakalım. Ah! Ah! Pekala. Şuraya bakalım. Bakalım ucundan sallanabilecek miyim? Evet öyle. Tek çıkış yolu burası. Bence hallederim.
3: Nes için bayağı endişeliyim. Nes oldukça zor bir durumda. Ormandan çıkıp devasa bir şelale ile karşı karşıya kaldı. Oldukça tehlikeli bir akarsu. Beni endişelendiren debinin yüksekliği. Tek bir yanlış hareketinde akıntıya kapılıp boğulabilir. Kaçabilmesi de pek mümkün değil. Bu konuda ne yapacak çok merak ediyorum.

0: başardım. Ah. Bak. Tekrar ormana.
1: Ağaçların arasından güneşi görüyor musun? Güneşi kullanarak yönünü tayin edebilmek çok önemlidir. Böyle küçük şeyleri bilmek, hedefini bilmek, rotayı kafada belirleyebilmek, sakin kalmamı sağlıyor. Bu çok faydalı. Bitki örtüsü oldukça farklı. Doğru düzgün eğrelti otu bile yok. Zamanım tükeniyor. Artık hızlanmalıyım. Hala dik ama bayağı ilerledim. Hem de çok.
0: Enerjim çok ama çok azaldı. Sanırım burada gücümü toplayabilirim. Artık durup bir şeyler yemeliyim. Böylece enerji toplayıp bir barınak yapabilirim. Bence burası güzel bir nokta. Olabildiğince kurumuş dal ve bambu toplamaya çalışıyorum. Yaş dallara zarar vermek istemiyorum. Bir barınak yapıp önümüzdeki günler için enerji toplayabileceğimi bilmek kendimi iyi hissettiriyor. Hadi bakalım. Yeterince sağlam. Barınak işini hallettim. Artık yağmurdan korkmama gerek yok. Aa işte. Ben de tam bunu arıyordum. Şimdi içinden palmiye özünü çıkaracağım. Dikenli kısmını kesip atıyorum. İşte. Bu yenir. İşte enerjimi bununla toplayacağım. Biraz acı ama yine de güzel. Hem de bayağı güzel.
1: Fırtına çıkmak üzere. Artık durup kendime bir barınak yapmam gerekiyor. İşimi görür. Zemini yerden yükseğe yapacağım. Doğrudan yere yatmış olmayacağım. Bu da beni daha güvenli tutacak. Pekala. Hadi bakalım. Bugün Ness için biraz endişeliyim. Nerelerde bilmiyorum ama umarım iyidir. Umarım üstesinden geliyordur.
0: Gerçekten iyi uyumuşum. Çok iyi uyudum. Aydınlığa çıkmalıyım. Her yerim ağrıyor. Ormanı yarıp nehrin karşısına geçmek vücudumu gerçekten zorladı. Her şeyin bir bedeli var. Pekala, devam etme zamanı. Gidelim hadi.
2: Ness oldukça dik ve zorlu ormandan ilerliyor. Yavaşladığı apaçık ortada. Bu Ed'in Ness'e yetişebilmesi için bir fırsat olabilir. Takip cihazına göre Ed şuradaki dağın tepesinde olmalı. Bölgeye en tepeden bakabileceği harika bir nokta burası.
1: Zirveye varmak üzereyim. Ayaklarımda derman kalmadı. Evet. Bulutlu. Hiçbir şey göremiyorum. Bembeyaz. Bekleyip bulutların dağılmasını beklesem iyi olacak herhalde. Bulutlar şuradaki vadiyi görebilmemi sağlayacak kadar dağılsa yeter. Çıkabileceğim en yüksek nokta burası. Baktıktan sonra saniyesinde ezberlemeliyim. Çünkü bulutlar anında önünü kapatabiliyor. Artık dağdan inelim.
0: Hadi bakalım. Acele etmeliyim. Zaman hızla tükeniyor. Zaman işliyor. Pekala. Lanet olsun.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: milletimiz o ruh
1: geri geldi.
0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina'y. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank,
4: kartıma bin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamamdır. Ah! Ah! Ah! Ah! Az önce aşağı inerken dikenlerin içine düştüm. Doğrudan ortasına. Ah! Ah! Ah! Acıyı hissedebiliyorum. Sanki bedenime 1000 tane iğne sokuyorlar gibi. Ah! Ateş gibi yanıyorum. Bakın ne diyeceğim. Dikenlerin içine dalmak ilerlemeniz için bayağı enerji veriyor. Hatta sabah kahvesinden bile iyi. Ah!
1: Oh! Ama dik bir tepe. Az daha düşüyordum. Aman Tanrım, dikkat dikkat. Evet, evet. Toprak bayağı kayıyor.

0: Bugün yorucu bir gün oldu. Bir an önce sığınacak bir yer bulmalıyım çünkü karanlık çökmek üzere. Sanırım şurada kalabilirim. Dalları kayalara dayayabilirim. Birkaç dal daha bulup üstünü örtmeliyim. Bugünlük bu iş tamam. Yarın çok büyük gün.
1: Son 3 saattir yürüyorum ama bir türlü yolu bulamadım. Bu da beni bayağı yavaşlattı. Yolu bulmak için yükseğe çıkmalıyım. Ama bugünlük bu kadar yeter. Kazandığım diğer yarışların aksine bu sefer durmam gerekiyor.

0: Son birkaç gün gerçekten çok acayipti. Bence çok efor sarf ettim ve kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Ve biliyorum ki bir gün kızım beni izlediğinde o da gurur duyacaktır. Ve her şey buna değer. Yarın büyük gün. Her ne olursa olsun sağlam şekilde bitireceğimden eminim.
1: Beşinci gün.
2: İşte tüm mesele bu. Hedef bu asma köprü. Şuradan tepeye tırmanıp onları beklediğimiz köprüye çıkacaklar. İkisi de nehirden ilerliyor. Sabah hemen hemen aynı yerdeydiler. Bakalım bundan sonra başlarına neler gelecek. Gerçekten bunu çok merak ediyorum.
0: Hadi, hadi. Zorlu bir doğum yaptığımı aklımdan çıkarmamalıyım. Ağrı kesici dalmadım. Bu onun yanında bir hiç. Hadi neyse, hadi bu ne ki?
3: Pekala, işte nehir. Bu o nehir olmalı. Artık nehrin karşısına geçip asma köprüye tırmanmalıyım.
0: Karşıya geçmem gerekiyor. Su bayağı hızlı. Ama tanrım, karşıya geçmenin tek yolu var. Umarım çok derin değildir. Toprak bayağı kaygan. Hadi. Hadi.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Pekala, karşıya buradan geçeceğim. Su bayağı kuvvetli. Nes önümde. Devam. Devam.
0: Ah, lanet olsun. Köprüyü gördüm. Hemen ileride. Merhaba dostum.
1: Merhaba Nes.
0: Daha bitmedi.
1: Pekala, ikimiz de geldik. Asma köprü hemen şurada. Rotamı güzelce belirleyip köprüye sağ taraftan tırmanacağım.
0: Köprüye giden bu yol gerçekten çok dik duruyor. Şu taraf daha iyi. Galiba doğruca şuradan gideceğim.
1: Hızımı korumalıyım. Dağa tırmanmanın birkaç farklı yolu var. Nesi arkada tuttuğum sürece sorun yok.
0: Tamam. Gayet iyi duruyor. Kazanmak mümkün hadi. Hadi aynen devam. Şuradan çıkabilirsem avantaj elde edebilirim.
1: Ciğerlerim patlamak üzere. Bacaklarımda derman kalmadı. Aman tanrım.
0: Az kaldı. Tam zamanı. Tam zamanı. David!
2: Evet.
0: Harika.
2: İyi misin? Tek kelimeyle
0: harika.
2: Efsaneydin.
0: Et nerede?
2: Şey, sence geldi mi?
0: Galiba epey önümdeydi. Bilmiyorum ki, bence kazandı.
2: Bak, seni yendi ama hiç önemli değil.
0: Teşekkür ederim.
2: Hiç önemli değil. Muhteşem bir performanstı. Muhteşem. Harikaydın. Gerçekten.
1: Hey, merhaba.
0: Tam bir efsanesin. Seninle gurur duyuyorum.
1: Gösterdiğin çaba inanılmazdı.
0: Teşekkür ederim. Beklediğim kadar hızlı bitiremedim ama sorun değil. Olağanüstü bir deneyim oldu. İçimdeki cevheri ortaya çıkarmamı sağladı. Ve ailemi ne kadar sevdiğimi, onlara ne kadar minnettar olduğumu bir kez daha öğrenerek eve döneceğim. Çünkü aileden uzaklaşınca onları öyle bir özlüyorsunuz ki, burası güzel bir nokta. Çok güzeldi zaman zaman.
1: Tanrım. Bence Nes olağanüstüydü. Zaten saygı duyduğum ve azmine hayran olduğum biriydi. Nes, yarışabileceğiniz en muhteşem insanlardan biri. Her şeyi bir kenara bırakırsak, onunla sahip olduğu beceriler ve mental anlamdaki gücü nedeniyle yarışmak istemiştim. Aferin sana Nes.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Gidip güzelce dinlen.
0: Boş versene.

0: golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz. Tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç

0: birlikteyiz. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor. Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa, bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. 82 bin dolar.
2: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
3: Aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
2: Aman tanrım.
0: Tamam çocuklar, işte geldik. New York Queens'teyiz. Hiç uyumayan şehirde. Bu hafta tamamen New York havasındayız. Ekibimle birlikte potansiyel iki istif vakasıyla uğraşmak için buradayız. İlk olarak Mickey ile görüşeceğiz. Çoğu insan bizi arayıp ellerinde müthiş şeyler olduğunu söyler ama Mickey'ninkiler gerçekten harika. Elinde 80'lerden 90'lardan kalma bomba bir koleksiyon var. Tek başına çocuk büyütüyor. Çocuklarına alan açmak, nakit yaratmak için her şeyi elden çıkarmak zorunda.
4: Koleksiyonumdaki parçaların büyük bir kısmı 80'lerden. Wu-Tang Clan ve Boyz II Men gibi grupların koleksiyonluk ceketleri var. Birçoğu mağazalarda satılmayan turne ve ekip ceketleri. Kara Şimşek ve Geleceğe Dönüş'ten çok şey topluyorum. Hatta Geleceğe Dönüş filmindeki şu bağcıkları kendiliğinden bağlanan ayakkabılardan bile var elimde.
5: Evet. Bu oyuncak koleksiyonunu canlı canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.
4: Burada Geleceğe Dönüş filminden bir sürü parça var. Martin'in şapkası, filmin girişindeki o eski el kamerası, uçan kaykay da burada. Bunlar çok ciddi para eder.
5: Bu hafta hepimizin içindeki çocuk çok eğlenecek.
0: Ah dostum.
4: Neredeyse 2 yıldır buraya adımımı atmamıştım. Ah dostum, burası rezalet. Her yer örümcek ağa. Ve fare pisliğinden geçilmiyor. Yukarıda da kocaman bir örümcek var.
5: Videodaki duruma bakılırsa kulübedeki eşya mahvolmuş olabilir.
6: Çoğu hala kutuların içindeydi sanki.
4: Dikkat edin, bir şeye takılmayın. Bunlar değerli parçalar. Artık bu eşyaların çoğundan kurtulma vaktim geldi. Hayır. Oyuncaklarıma dokunmayın. O çekmeceyi kapatın lütfen. 3 çocuğum var ve bunları onlar için yapmak zorundayım. 50 yaşıma merdiven dayamışken artık kendi çocukluk hayallerimi tutunmak için çok yaşlandım. Artık çocuklarımın hayallerine tutunmak ve onlara yer açmak istiyorum. Oynayabilecekleri bir yerleri olsun. Bu işte bir tek bana siz yardım edebilirsiniz. Çünkü bunları ayıklayacak ne kaynağım var ne de zamanım var.
0: Aradığımız parçalar bunlar. Daha iyisi olamaz. İşe son birkaç senedir gördüğüm harika şeyle başlayalım. Geleceğe Dönüş 2 filmindeki bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabılar.
6: Tanrım, sabırsızlanıyorum.
5: Ben de acayip heyecanlıyım.
0: 100 taneden az ürettiler. Umarım gerçektir. Çünkü öyleyse çok ciddi para kazanabiliriz. Kendi kendine.

0: bağlanan ayakkabılarla birlikte Kara Şimşek koleksiyon ürünlerini ve sınırlı üretim hip hop turne ceketlerini arıyoruz.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Dönmek üzereyiz.
0: Geleceğimize.
2: Ha, vay canına,
0: seni
2: harika.
0: Görmek güzel kardeşim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Sizi görmek güzel.
0: Evet, koleksiyonu göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
2: Ben de öyle.
0: Mike'la ben seninle içeri gireceğiz. Çocuklar da arka tarafa baksınlar.
2: Tamamdır.
0: Tamam mı? Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz.
2: Hadi bakalım.
0: Vay canına. Uhuhu. Evet. Ayağımı basar basmaz orada Kara Şimşek.
2: Evet, çocukluğumda en sevdiğim diziydi. Michael Knight karakteri tek bir insanın neleri değiştirebileceğini göstermişti bana. Sırf onun yüzünden öğretmen olmak istedim. Benim idolümdü.
3: Ben Knight Industry 2000'in sesiyim.
4: İnanamıyorum. Konuşabilen bir araba.
0: 80'lerin başında herkes David Hasselhoff ve onun adalet ortağı Kitty'yi izlemek için Kara Şimşek dizisine kilitlenmişti. Yapay zeka ile konuşan bir arabaydı. Evet, ama özel bir tavrı vardı yani. Dizi bir anda efsaneye dönüştü. 2021'de Hasselhoff kendi şahsi kit arabasını açık arttırmada tam 300 bin dolara satmıştı.
1: 6 ayda bir anca bir tane Kara Şimşek denk gelir. Sende neredeyse hepsi var.
0: Böyle Kara Şimşek koleksiyonları piyasaya her zaman düşmez. Dile kolay. 25 senedir bu işteyim, böylesini hiç görmedim. Koleksiyon harika ama aşırı nadir. Nadirse iyidir diyemiyorum ama durun, Alfred'i satabildiysem Kara Şimşekleri de satabilirim.
1: Bu oyuncakların çoğunu görmedim. Ki bilirsiniz ben çok oyuncak gördüm. Bir 80'ler çocuğu olarak Kara Şimşek'le yatıp Kara Şimşek'le kalkardım. Mickey'de bir koleksiyonda görmek isteyeceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda acayip Kara Şimşek parti bardakları, çocuk eldivenleri var ki bunların yıllar önce çoktan çöpe gitmiş ya da kaybolmuş olması gerekirdi. Şimdiki gençler Transformers'ı falan biliyor ama Kara Şimşek'i bilmezler. Benim bu koleksiyonu satabilmem için resmen Mickey'nin ikizini, onun gibi çılgın birini bulmam lazım.
5: Ooo. Üç kulübe, zehrini seç.
6: Soldakine bakalım. Evet, açılışı sen yap kardeşim.
5: Oo, olamaz.
6: Hayalet avcıları mı?
5: Kesinlikle. O ıvır zıvırın altında ne olduğunu görebilirsem satacak bir şeyler çıkabilir.
2: Beyler, bütün ceketler burada. Tüm konser ve turne ceketleri.
1: Vay canına.
2: Ghostface Killer ceketi. Bu ceketin aynısından başka kimse de görmedim. Yaklaşık 500 dolarlık bir
1: 30
2: ceket.
1: 30 yıldan fazladır müzik koleksiyonu işindeyim. Bu üstünde taşıyabileceğin koleksiyon parçası.
2: Bu ceket grubunun en popüler olduğu dönemde, yani 1997'de çıkan ikinci albümleri Wu-Tang Forever zamanında üretilmiş. Bu daha hiçbir şey. Bombayı patlatıyorum. Bende çok özel ayakkabıları da var. İşte buradalar.
1: Aman tanrım.
0: Ha dostum.
1: Vay canına.
0: Bu inanılmaz. Resmen büyülendim dostum.
2: Bunlar otomatik bağcıklı olanlar.
1: İnanılmaz.
2: 89 tane üretildi.
7: Güç bağcıkları harika.
0: 1989'da vizyona giren efsane zaman yolculuğu filmi Geleceğe Dönüş 2, izleyicilere uzak bir gelecek olan 2015'e dair müthiş ipuçları vermişti. Tabii ki filmin kahramanı Marty'nin giydiği o fütüristik otomatik bağcıklı ayakkabılar da buna dahildi. Hayranlar bu rüya gerçek olsun diye onlarca yıl dua etti. Ve 2016'da nihayet dilekleri gerçek oldu. Tarihin ilk kendi kendini bağlayan spor ayakkabısı. Üstelik gelirleri de Michael J. Fox'un Parkinson Vakfı'na bağışlandı. Bu ayakkabıdan sadece 89 adet üretildi ve açık artırmalarda tam 200 bin dolara satıldı.
2: Işığı yanıyor.
0: Şuna bak dostum.
1: Vay be.
0: Yani bu ayakkabı dostum acayip bir şey. İçimden bir ses bu ayakkabı gerçek diyor. Eğer öyleyse rahatlıkla 100 bin dolar eder. Ama piyasada inanılmaz derecede gerçekçi görünen devasa bir çakma ürün kara borsası var. Bu yüzden satmadan önce %100 emin olabilmemiz için bağımsız birinin orijinal mi değil mi bakması gerekiyor.
1: Eğer böyle başladıysak.
0: Evet, daha 10 dakikadır buradayız.
2: Beyler, aşağı inerken başınıza dikkat edin.
0: Ah, tamam. Aman tanrım. Sende Transformers da varmış ya.
1: Evet, bu çok iyi. Yani hem yeni hem eski figürler var. Açılmış olsalar bile en azından çoğunun kutusu duruyor.
0: Bunlar satılır mı?
1: Kesinlikle.
0: Burası 80'lerden kalma harika oyuncaklarla dolu bir müze gibi. Sende bunlardan var mı?
2: Master of Universe dünyasına hoş geldiniz.
0: Vay canına.
2: Bunlar hepimize çocukluğumuzu hatırlatıyor.
1: Bayıldım.
0: Hiç şaşırmadım. Mickey evi çok düzenli tutmuş. Neyin nerede olduğunu ezbere biliyor. Bu işimizi kolaylaştıracak. Tek bir parçayı bile kaçırmadan listelemek ve fiyat biçmek için her saniye ihtiyacım var. Hangileri gidiyor, hangileri kalıyor?
2: Sanırım hepsinin gitmesini istiyorum. Yerine çocuklarımın oyuncakları gelsin.
0: Bu ev çocuklara hiç uygun değil. İçine girip de şeker yiyemediğiniz bir şekerci dükkanı gibi. Mickey bu koleksiyona yıllarını vermiş. Kimliğinin büyük bir parçası. Ama çocuklar için bu koleksiyondan kurtulması gerektiğini fark edebilmesi... Bir baba olarak buna çok saygı duyuyorum.
1: Merhaba çocuklar.
6: Ne haber?
0: Ne haber?
6: Nasıl gidiyor?
0: Güzel şeyler var.
1: Aradığımız parçaların hepsi tamam. Üstüne başka iyi şeyler de çıktı.
0: Sahte ürün yoksa turnayı gözünden vurduk evet. Demektir. Sizde neler var?
5: İyice bir bakmadan ne var ne yok söylemek zor.
0: Doğru.
5: Gördüğüm kadarıyla arka kulübe en umut vaat eden. Hayalet avcıları şeyleri var. Cadılar Bayramı ve Noel eşyaları.
0: Tamam, demek orada biraz umut var.
5: Evet.
0: Peki ne kadar tutacak sence?
6: 2000 harika olur.
0: 2000 muhteşem olur.
1: Kesinlikle.
0: Biz işimizi garantiye alalım, 3000 diyelim.
6: Tamam.
0: Peki o zaman biraz daha araştırma yapalım. Ve doğru alıcıları buraya getirelim. Yani bu tuhaf bir iş ama bundan çok para kazanabiliriz dostum.
1: Evet.
0: Mickey ile görüşmeye gideyim. Tamamdır.
1: Tamam.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Dostum içerideki oyuncaklar inanılmaz.
0: Pekala. Bu işi yapacağız dostum. Sende harika şeyler var.
2: Harika.
0: Burada büyük bir satış potansiyeli var. Masrafımız çok az.
2: Hı-hı.
0: Açıkçası 3000 dolar diyorum ve eğer o ayakkabılar gerçek çıkarsa en az 6 haneli satış olur. Aslında 40'a 60'lık bir ortaklığı tercih ederdim ama açıkçası 30'a 70'lik bir anlaşma senin için daha iyi.
2: Ben ikna olmaya yakınım. Belki 175 alabilirsem.
0: Pekala.
2: Çünkü eşyalarım kusursuz durumda. Hem sizin için her şeyi düzenledim zaten.
0: Ne biliyorsun benim için %5'e inmek dert değil ama şu geleceğe dönüş ayakkabılarına çok bel bağladık. Bu işin getireceği kar riskinin yanında çok daha büyük. En kötü ihtimalle ne olur çakma çıkar ve ben tek kuruş kazanamam. Öyle olsa bile sadece işçiliğe giden birkaç bin dolardan olurum o kadar. O yüzden riski gözümü kırpmadan alıyorum evet. 75'e 25. Evet, anlaştık dostum. Evin de arka bahçende çocukların için müthiş bir yere dönüşecek. Açık konuşayım. Bu işe girerken risk almayı göze almıştım ama gerçek şu ki ben bu ayakkabılara resmen bittim. Şimdiki çocuklar için Mr. Beats'le ya da Messi'yle tanışmak ne demekse benim için de şu geleceğe dönüş iki ayakkabılarını elimde tutmak aynen o demek. Tamam, arka bahçede hemen çalışmaya başlayacağız.
2: Tamam, sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız çocuklar?
6: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Sizi görmek güzel. Merhaba. Evet, risk büyük. Mickey bu koleksiyona ciddi yatırım yapmış. Bunları almak için çok para dökmüş. Umarım sadece harcadığı parayı geri kazandırmakla kalmayıp ona makul bir kar da sağlayabiliriz. Evet, çocuklar için yer açıp onlara hayal ettikleri hayatı vermek istiyoruz. İçeridekileri gördüm. Şimdi kurtarabileceğimiz başka gizli hazineler var mı bakalım?
1: Bunun üzerinde hala orijinal etiketi duruyor. Hip-hop ceketleri bulduk. Şimdi koleksiyonu kontrol edip neler olduğuna bakmamız ve bir değer biçmemiz gerek. Bunlardan bazıları çok çok az üretildi. Bunlar turneye çıktıkları dönemde grup veya ekipleri için üretilmişti. Bu ceketi de Mickey'e göre Ghostface Killah bir reklamda giymişti. Bunun gibi başka bir sürü ceket var. Ceketlerin ne kadar eski olduğu umurumda bile değil. Johnny Gill falan giymiş dostum. Şuna bak, New York'ta çok ama çok hızlı satılır bunlar.
0: Robocop. Dostum Robocop'u hatırlar mısın?
1: Dostum şuna bak, efsane çizgi romanlar.
6: Artık kokuyu almıyorsun bile değil
0: Hayır.
6: mi?
0: Hayır, yani kokuyu alıyorum, yanlış anlama.
6: Şuna bak dostum.
0: Dışkı tik tak gibi görünüyorsa kesin sıçandır. Ben sana
6: evet, evet.
0: Bir temizlik uzmanı olarak sıçanlar bütün işimi mahvedebilir. Koku giderek kötüleşiyor, evet. Çok iğrenç yaratıklar. Tüm koleksiyonun içine girebilirler. Umarım her şeyi mahvetmemişlerdir. Dostum.
6: Şuna bak.
0: Tanrım. Yani yılların pisliği var burada. Eğer iyi durumda olsalardı, kaça satılırlardı?
1: Bu 90'lardan kalma, çok aranan bir Star Wars koleksiyon ürünü. Tahminimce birkaç yüz dolar eder.
0: Her işin kendine göre riski vardır. Bu 100 bin dolarlık ayakkabılarında garantisi yok. O yüzden şu anda bütün eşyalar çok önemli. Birkaç dolarlık eşyayı çöpe atmak başka, yüzlerce dolar edecek eşyaları çöpe atmak bambaşka. Resmen yumruk yemiş gibiyim, inanamıyorum. Eyvah. Bunu kurtarmak mümkün değil.
1: Bu olacak iş değil. Bu ne böyle?
0: Para kaybediyorum.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Tam da leslik.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa Raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gerçekten bayağı garip ha.
1: Çocuklar ne var orada öyle?
0: Hayalet avcılarından Stay Puft Marshmallow adamı.
1: Şuna bakın. Queens'teki ikinci günümüz ve maalesef zamanda geriye yolculuk yapamıyoruz. Değerli parçalar bulma konusunda ilk iki kulübeden çok şanslı çıkmayı umut ediyordum. Chris ve Kaylin'da çalışmaya devam ederken ben de ceketleri alacak olan kişiyle buluşacağım. Wu-Tang parçaları inanılmaz.
2: Kesinlikle dostum, bunların hakkını vermek gerek. Bunu sen daha iyi biliyorsun.
1: Tarih yatıyor burada. 80'ler ve 90'ların başında hip-hop tüm Amerika'yı kasıp kavurdu. Sadece müzik değil, kendine has stili olan yepyeni bir kültürdü. Turne ceketleri de statünün ve ekibe olan bağlılığın birer simgesiydi. Bugün orijinal Wu-Tang turne ve ekip ceketleri açık arttırmalarda 12 bin doları aşan fiyatlarla alıcı bularak hip-hop anı eşyalarının en değerlileri arasında yer alıyor.
2: Bu tarz şeyler öyle her yerde karşına çıkmaz. Evet. Fiyatta anlaşırsak bunları kaçırmayı hiç istemeyiz.
1: Hepsi için 3100 mü? Öyle mi diyorsun?
2: 1150 civarı diyorum aslında.
1: Ya, kurtarmaz.
2: Evet.
1: En son 2500'e inerim.
2: Tamam.
1: Anlaştık. Güzel, pekala, tamamdır. Tamam. Hadi bakalım.
3: Dostum, bunlar harika.
0: Hogan the Giant'a karşı.
3: Ve onu yere çarpıyor.
4: Umarım burada kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Lütfen. Temiz olsun. Hey Matt!
1: Bir şey mi buldun?
4: Evet.
1: Ha, inanamıyorum. Tamam. Bunlar otomatik bağcıklı ayakkabıların sahteleri ama bunların da hala koleksiyon değeri var. Orijinallerine kıyasla çok daha hesaplı bir fiyata elden çıkarabiliriz. Burada birkaç bin dolar var. Bravo dostum. Tamamdır. Çıkarayım şunları.
4: Tamam.
1: Çocuklar Queens'te iyi iş çıkarıyor. Ben de New York'a gideceğim, şehrin yaklaşık 2 saat kuzeyinde. Potansiyel müşterimiz Julia ve kızı Katie ile buluşacağım. Julia'nın eşi John birkaç ay önce vefat etmiş. John sıkı bir koleksiyoner ve kayakçıymış. Geride devasa bir istif bırakmış. Tıklım tıklım dolu bir bahçe ve bir ambar var. Ve orayı görmeye gidiyoruz. Heyecanlı olacak.
5: Eşim John acil tıp teknisyeniydi. Sonra kayak devriyesine katıldı. Ve bu ekiple 1980-88 kış olimpiyatlarında görev aldı. Ve koleksiyon merakı hep vardı. Gerçekten hep meraklıydı. Hoşuna giden bir şey bulursa mutlaka ama mutlaka devamını arardı.
6: İstifçi ambarı diyorsak boşuna değil. Yerden tavana kadar hınca hınç dolu.
7: Çatı girişlerinde bile kayak takımları var. Gizemli kutular. Olimpiyatlardan kalan ceketleri ve bir sürü hatıra eşyası var. Topladığı olimpiyat rozetleri var. Bir rozet tasarlamıştı. Üzerinde Can Petrol yazıyordu. Umarım onu bulabiliriz.
1: Eski olimpiyat hatıralarının hepsi çok iyi iş yapar. Özellikle de dağıtılan kıyafetler. Her yerde vintage kayak ekipmanı görüyorum. Bu vintage kayak ekipmanlarını kolayca satabiliriz. Olimpiyat rozetleri ciddi koleksiyon parçaları haline geldi. Özellikle de Lake Placid ile ilgili olanlar. Miracle on Ice bizim için büyük bir kazanç.
6: Dışarıda sosisli arabaları var.
7: Bir tekne ile birkaç kano da var.
1: Sosisli arabaları son zamanlarda istiflerde gördüğüm bir şey değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
6: İstifçiliğin güzelim araziyi ne hale getirdiğini görmek gerçekten çok üzücü. Koca 1,5 dönümde her yer eşya, çöp ve koleksiyon parçası kaynıyor. Kesinlikle iki kişinin temizleyebileceği bir yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
1: Bayağı heyecanlıyım ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
7: Merhaba.
1: Julia, seninle tanıştığıma
7: memnun oldum. Ben de memnun
6: merhaba.
7: Oldum.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Tamam. Beni neden aradığınızı anladım.
6: Evet.
1: Burası...
6: Ormana hoş geldin.
1: Cidden orman gibi.
7: Bahçe tehlikeli.
1: Vay canına, arkada çok fazla eşya var. Tura daha yeni başlıyoruz ve burası şimdiden aşırı derecede tehlikeli bir istif alanı gibi duruyor.
7: Abileyin burkulmasın.
6: Lütfen şurada adımına dikkat et.
1: Burada tonla hurda yığını var.
6: Yürünmüyor bile.
1: Julia ve Katie'nin bu işi tek başına yapması çok zor. Burada değerli bir şey varsa bile yabani otların, hurda yığınının ve zehirli sarmaşıkların altında.
7: Yabani otların altında barbeküler, tüsüleme makineleri ve bunun gibi şeyler var.
1: Bunları ancak elimle teker teker toparlayabilirim. Çocuklar, bir şey var şurada. Şu anda bayağı meraklandım.
7: Sosisli arabası.
1: İstif yığınları arasında hiç sosisli arabası görmemiştim.
7: Aslında iki tane var.
1: İki, ha? Tamam.
7: Evet.
1: Bahçede ilerlerken gördüğüm kadarıyla bu eşyaların çoğunun atılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Ama bu sosisli arabaları gayet iyi durumda. Yani hem satıp nakde çevirebileceğimiz için değerliler, hem de işletip para kazanabilirsiniz. Bu iki özellik birleşince nimet oluyorlar.
7: Ambara girene kadar bekle. Tamamdır. Tamam mı?
6: Daha içeri girer girmez kayak takımı yığını göreceksin.
1: Aman tanrım dostum. Bu adamın çok fazla kayağı varmış.
6: Ev resmen bulmaca gibi. Her seferinde yeni bir şey buluyorsun.
1: Ne bir şey görüyorsun tanrım? Burada yok yok hanımlar.
7: Aynen öyle.
1: Olimpiyat hatıralarının nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
6: Hayır, yok.
1: Tamamdır. Hoşuma gitti. Zorlukları severim. Peki, bence burayı yeterince gördük. Bu adamın muhteşem bir hikayesi var. İçgüdülerim bana inanılmaz hazineler bulacağımızı söylüyor. Ama şimdiden söyleyeyim, bu kolay olmayacak. Bahçe konusunda biraz endişeliyim.
7: Ben de.
1: Masrafların 15 ila 20 bin arasında olacağını düşünüyorum ve açıkçası kar olarak ne kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden sanırım 50'ye 50 paylaşım teklif edeceğim.
7: Tamam. Harika olur, harika.
1: Pekala, yarı yarıya o zaman.
7: Tamam.
1: Birkaç
7: peki.
1: Güne geleceğim. Teşekkürler hanımlar. Çok heyecanlıyım.
6: Teşekkürler.
7: Biz de heyecanlıyız.
8: Zamanında Kara Şimşek adına ne üretildiyse resmen hepsini toplamış. Viewmaster'lar, Kara Şimşek beslenme çantaları. Çocukken az oynamazdık bunlarla. Merhaba Michael, aynen öyle Kit. Bas dur boya.
1: İki kulübeyi de temizledik ve neyse ki satabileceğimiz birkaç eşya bulduk. Mickey evini çocuklar için daha uygun hale getirmek istediğini söylemişti. Bu yüzden arka bahçede daha büyük bir oyun alanı açmak için Kaylin'ta ahşap kulübelerini yıktırıyorum. Mike da Kara Şimşek koleksiyonunu hazırlıyor.
8: Burada 90'a yakın figür var.
9: Bayağı modern var.
8: Evet, hepsi modern ama 2000-2001'den kalma olanlar var. Bir de süper yedililer ve yine o dönemlerden kalma özel parçalar var.
9: Evet.
8: Megatronlar var mesela.
9: Bunlar Amerika'da üretilen ön sürüm Transformers parçaları. Pek çoğu ön sürümdü hatta. Bizde Shockwave vardı, yani şu silahlı olan. Radio Shake'e başka bir isimle girmeyi başardı.
8: Evet.
9: O zamanlara gittim geldim şimdi. Bunlar çok etkileyici, çok sık görmeyiz bunları. Hatırlıyorum bunu.
8: Evet.
9: Bundan çok az vardı. Bazı anneler çocuklarının bunu oynamasını istemezlerdi.
8: Doğru. Geçmişe götürüyorlar değil mi?
9: Evet.
8: Pekala beyler, hadi sadede gelelim. Transformers ve He-Man. Aklınızdaki nedir?
10: İkisine 4200 ödemeyi düşünüyoruz.
8: 4200?
10: Evet.
8: Koleksiyonun değerini düşündüğümüzde 7500 civarında olmalıyız.
10: Maalesef olmaz.
8: Pekala, tamam öyleyse. Teklifiniz için teşekkür ederim ama orta noktayı bulamayacak gibiyiz. Gelin Kara Şimşek koleksiyonuna bakalım. He-Man ve Transformers satışlarından zarar etmek hiç iyi olmaz. Zamanımız daralıyor ve vakit nakittir. Kısa sürede satış yapmak için elimdeki en doğru koleksiyon bu olmayabilir. Görebileceğiniz açık ara en iyi Kara Şimşek koleksiyonu.
10: Mağazamı 35 yıldır işletiyorum. Ve Kara Şimşek ürünleri öyle kolay bulunmaz.
8: Evet.
10: Gerçekten.
8: Bu koleksiyonerlerin Kara Şimşek koleksiyonunu almaya çok istekli olduğunu görüyorum. Bu yüzden her şeyi olabildiğince yüksek fiyata satmaya çalışacağım. Burada çok iyi parçalar var.
9: 1985'te bütün havalı çocuklarda bundan
8: mesela
9: vardı.
8: Mesela size şu konuşan arabayı göstermek istiyorum. Gerçekten çalışıyor.
10: Evet.
8: Şuna bir baksanıza.
11: Sıradaki görevimiz nedir?
8: Bence sıradaki göreviniz benimle el sıkışıp $6000 vermek.
10: Ne düşünüyorsun? Anlaştık.
8: Telefonunla QR kodumu okut, sonra hepsini paketlemeye başlayalım.
1: Şimdi Şimdiden iki tane replika ayakkabı bulduk. Ama asıl mevzu şu. Orada gözümüze çarpan otomatik bağcıklı ayakkabılar orijinal mi değil mi? Mickey gerçek olduklarından emin. Bence de öyle. Fakat bu parçayı 100 bin dolara satacaksak orijinal olduğundan adımız gibi emin olmalıyız. O yüzden bu ayakkabının tasarımında yer almış bir arkadaşımı arıyorum. Tiffany, hemen açtığın için teşekkürler. New York'tayız ve şu otomatik bağcıklardan bulduk. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bunları gerçekten sen tasarladın, öyle değil mi? Hı?
5: Evet, doğru. Onları mühendislik açısından geliştiren ekipteydim.
1: Evet, pekala. Elimizde 3 çift var. İlkiyle başlayalım. Bundan 2 tane var. Sanırım bunu sen yapmadın. Evet. Yapım stüdyolarında satılan bu. Evet, tamam. Bu da 2016'da çıkartılan çift. Muhtemelen Cadılar Bayramı kostümü olarak üretmişler.
5: Evet, sanırım öyleydi. Bunlar kesinlikle benim üzerinde çalıştığım ayakkabılar değil. Muhtemelen orijinal değiller.
1: Zaman kaybetmeyelim. Bunlar iyi olanlar değil.
5: İki tanesi gitti.
1: İki tanesi gitti. Şimdi büyük olana geçelim. Evet.
5: Tamam, bu otomatik bağcıklı. Denedin mi?
1: Evet.
5: Tamam.
1: Doğru yoldayız.
5: Düğmeleri gösterebilir misin?
1: Düğmeleri göstereyim.
5: Evet, iyi görünüyorlar.
1: Tiffany, bu harika.
5: İç kısmını göster, yani kesim yerini. Hı hı. Biz bunlara kulak diyoruz. Bu kenarın çok düzgün kesilmiş olması gerekir.
1: Peki.
5: Bu doğru görünmüyor.
1: Yapma. Ne demek istiyorsun?
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Sevince. Bakın.
17: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
18: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
19: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
18: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
20: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa Ruffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, çocuklarımdan biri makas alıp kesmiş gibi duruyor. Evet, cidden öyle. İşte şurası.
1: Peki ya dış taban, dış tabana bir bakalım.
0: Kariyerimin dönüm noktası olabilecek bir an bu. Eğer ayakkabılar gerçekse şimdiye kadar sattığımız en pahalı tek parça ürün olacak. Ama sahteyse kalbim de cüzdanım da bunu kaldıramaz.
1: Dış tabanın altına bakarsan ayakkabının ön kısmıyla hizalanmadığını görürsün. Şu bölgede. Oraya tam oturması gerekirdi.
0: Burada 2 santimlik bir boşluk var.
1: Evet.
0: Buradan buraya kadar.
1: Evet, bu biraz şaşırtıcı. Tahminimce biri bunu söküp tamir etmiş. Ama başlangıçta gerçekten o ayakkabılardan biriymiş.
0: Evet, haklısın. Sanki şu parça var ya, şu alt kısım sonradan yapıştırılmış gibi. Doğru söylüyorsun, bunun tamamı üst tarafta gayet iyi hizalanmış ama şuraya geldiğinde aşağı doğru kaymaya başlıyor.
1: Evet, bu ayakkabılar için biraz olağan dışı. 89 çift vardı, o yüzden dikkatli incelenmişlerdi.
0: Tamam. Evet, bu hiç iyi olmadı. Fiyatı ciddi şekilde değiştirir. Bu haliyle satamam, bu net. İşin acı tarafı da bu. Çok kötü.
1: Doğru.
0: Bilmem gereken buydu. Zaman ayırdığın
1: Elbette.
0: İçin teşekkür ederim.
1: Memnuniyetle, tamam hoşça kal.
0: Ha, biraz moralim bozuldu açıkçası. Oldan aldığım en önemli bilgi ayakkabıdaki şu boşluk oldu. Ona göre bu parça sökülmüş ve elle yeniden yapıştırılmış. Muhtemelen orijinaldi ama tamamen parçalarına ayırmışlar. Haliyle bu durum ayakkabının değerini 80 bin dolardan 5 bin dolara düşürebilir. Evet, gerçek olmadığını bile bile birine orijinal diye satamam bunu. Bu olamaz. Moralim bozuldu mu? Kesinlikle. Bunu düşünecek vaktim var mı? Hayır. Gidip para kazanmam gerekiyor. Queens'teki son günümüz. Ayakkabıların orijinal olduğunu ama üzerinde oynandığı için satılamaz durumda olduğunu öğrenmek hem cüzdanımıza hem de midemize büyük darbe oldu. Neyse ki Mickey'nin başka havalı parçaları var. New York'tayız dostum. Burada satamıyorsan hiçbir yerde satamazsın. Ekibimle karımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.
2: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
3: Bu haliyle 300'e bırakabilirim.
2: Tamamdır, anlaştık. Teşekkürler.
0: İşte oldu.
4: Yani bunların hepsi 3 filmden de parçalar değil mi?
0: Evet. En önemli 2 parça kaykay ve ceket. İkisi de
4: ceket.
0: Hem imzalı hem de onaylı. Kaykay'da Michael J. Fox'un imzası var. Bu Mattel'in çıkardığı gerçek kaykay. Bunlardan çok fazla üretmediler. Evet, çok iyi.
4: Peki hepsi için ne düşünüyorsunuz?
0: Bütün set için 10 bin düşünüyorum.
4: 10 bin olmaz.
0: Peki 8 yapsam?
4: Satıldı.
0: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Pekala, sen Martin McFly'sın. Hepsini alıyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Bu koleksiyon inanılmaz. Unpunch it ne demek bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunlar piyasaya hiç sürülmedi demek.
6: Evet, şey gibi.
5: Mağazalarda askıya hiç çıkmamışlar. Yani alan kişi dışında kimse
6: evet,
5: okumamış.
6: Evet, koleksiyoncuların aradığı şey de bu. Kusursuz askıya hiç çıkmamış bir oyuncak bulursan bu acayip bir şeydir. Tamam. Tüm Transformers ve tüm He-Man oyuncakları için 7500 dolar istiyoruz.
5: Koleksiyonun tamamı için size 6500 teklif edebilirim.
6: 6500 dolar. Anlaştık dostum.
5: Harika. Bu mükemmel. Pişman olmayacak.
0: Pekala Mickey, bu hafta bizden tek bir isteğin var.
7: Evet.
0: Çocuklarına biraz yer açmak. Hı-hı. Hadi neler yaptığımıza bakalım.
7: Hadi bakalım.
0: Şu alana bir bak.
7: Aman tanrım. Oyuncaklarım nerede?
0: Oyuncaklar gitti.
7: Hepsi gitmiş.
0: İnanılmaz ha?
7: Yani çok güzel ama onları özleyeceğim galiba.
0: İyi haber şu. Gerçekten isteyen birine gittiler.
7: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Bu alanı hayatta değerli olan şeyler için açtık.
7: Çocuklarım.
0: Çocukların burayı kendi evleri gibi kullanacaklar artık.
7: Oturma odama girdiğimde gözlerime inanamadım. Sonunda duvarlarımı tekrar görebiliyordum. Tertemizdi, inanamadım. Resmen nutkum tutuldu. Çok güzeldi.
0: Pekala, hazır mısın?
7: Aman tanrım, her şeyi sattınız mı? Artık çocuklarımın kıyafet için yerim var.
0: Ceketlerin tamamı New York'ta satıldı.
7: Vay canına, tamam.
0: Umarım dışarı çıktığında sokakta o ceketleri giyen insanlar görürsün. Bu çok heyecan verici bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Anlıyorsun değil mi?
7: Evet, kesinlikle.
0: Evet, görebileceğimiz daha çok yer var. Bodrum'a inmek ister misin?
7: Evet,
0: hadi o zaman.
7: Aman tanrım, yankılanıyor.
0: Evet, evet.
7: Hem de bayağı yankılanıyor.
0: Ne düşünüyorsun?
7: Çok acayip. Çocuklarımın artık kesinlikle oyun oynamak için daha fazla alan olacak.
0: Doğru. Burayı küçük bir oyun odasına çevirebilirsin. Küçük bir langırt masası, birkaç video oyunu koyarsın. Hadi arka bahçeye bakalım.
7: Vay canına. Aman tanrım. Vay canına.
0: Bu kulübelerle uğraşmak hiç kolay olmadı. Sıçanlar tarafından hasar görmüş. İki tanesini kaldırarak çocukların için güzel açık hava oyun alanı yarattık. İyi durumda olanı da bıraktık ki bisikletlerini ve eşyalarını koyabileceğin bir yer olsun.
7: Matt, beklentilerimin çok ötesine geçti. Çocuklarım için bu kadar oyun alanı olduğuna inanamadım. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. Size minnettarım. Oyun alanı için teşekkür ederim. Futbol oynayabilirler. Hatta bir piknik masası bile koyabilirim buraya.
0: Bir baba olarak aslında ne istediğini biliyorum.
7: Evet.
0: Evet, çok netti. Evet. Pekala, şimdi gelelim iyi haberlere. Neleri sattık?
7: Hı-hı.
0: Tüm Transformers'ları, He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
7: Aa dostum.
0: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.
7: Pekala.
0: Yani bizzat yaratıcılarından biri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Bunlar aslında orijinalmiş. Sonradan birileri sahtesini yapmak için ayakkabıları parçalarına ayırmış. Sonra da geri birleştirmiş.
7: Vay canına.
0: O yüzden onları satamadık.
7: Aha.
0: Açıkçası rakam beklediğimizden daha düşük oldu.
7: Anladım.
0: Yani o ayakkabı 30 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyata gidebilirdi. Pekala, toplamda ne kadar satış yaptık? 28.750 dolar.
7: Ay canına. Dürüst olmam gerekirse biraz üzgünüm ama bu ayakkabıları satmak konusunda hep bir suçluluk ve tedirginlik hissediyordum. Yani ayakkabıların ilk sahibi ben olmadığım için zaten içimde hep bir soru işareti vardı. Matt'in gerçeği öğrenmesi harika oldu. Artık bu ayakkabılar hakkında her şeyi bilmenin huzuruyla geceleri daha rahat uyuyabilirim. Gerçekten iyi oldu bu.
0: Maliyeti 3.000 dolardı. Geriye 25.750 dolar kaldı ve bunun %75'i sana, %25'i bana düşüyor. Yani 19.312 dolar alacaksın. Burada nakitim var. Bu da çekin. Evet, tamam dostum. Şimdi başka birine yardım etmeye gideceğim. Yeni bahçenin keyfini çıkar. Mickey adına çok mutluyum. Çocuklarının rahatı için yaptı bunu. Kolay değil. Bir baba olarak buna çok çok saygı duyuyorum.
7: Çocuklar ne düşünüyorsun?
8: Harika. Evet.
0: Zamanda geriye gidip bu anlaşmayı değiştirmeyi isterdim ama işimin gerçeği bu işte. Risk alıyorum ve bu risklerden biri de ayakkabıların sahte çıkma ihtimaliydi. Bazen tek seferde 100 bin kazanırsın, bazen 3-4 binle kalırsın.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
10: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
11: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Miki'nin işini hallettiğimize göre artık altın madalya istifiyle ilgilenmek için tam gaz ilerliyoruz.
9: Konteyneri buraya koyabilir miyim?
8: Caleb nerede? Bu arazi devasa. Bu yüzden zaman kaybetmeden ambara girip çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sosiste arabalarının yerini biliyoruz. Ama ilk keşif turumda gözüme çarpan o vintage kayak takımları bayağı haşat durumdaydı. Umarım ambarın derinliklerinde daha pahalı modeller buluruz.
9: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Mike.
10: Neyse ki nereden başlarsak başlayalım faydası
8: çok
10: olacak.
8: Çok eşyamız var.
9: Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum.
11: Bir dakika Matt. Neredesin?
8: Şuna bak. Vay canına dostum. Bak gözlerinde misket var. El oyması. İnanılmaz.
9: Mike baksana.
10: Oh, vay be. Bunlar iyiymiş. Olimpiyat posterleri. Lake Placid 1980.
9: Bu buzdaki mucize miydi?
10: Evet yani? Dostum. Amerika Rusya'ya karşı buz hokeyi.
9: Bize hiç şans vermemişlerdi.
10: Aynen öyle. 1980'de Soğuk Savaş zirve noktasındaydı. Ve Lake Placid Olimpiyatları Amerika'nın buz hokeyinde Sovyetlerle kozlarını paylaşması için küresel bir sahne görevi görüyordu. Sovyetler daha iri, daha hızlı ve tam anlamıyla profesyonellerdi. Amerikan takımı ise bunun tam aksine kolej çocuklarından oluşuyordu. Buna rağmen 22 Şubat günü Amerikalılar Sovyetleri 4-3 mağlup ederek tüm dünyayı şoke etti.
12: İşte böyle çocuklar, işte böyle!
10: Bu ana buzdaki mucize adı verildi ve spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kabul edildi. Bu iyi bir başlangıç. Çünkü Lake Placid Olimpiyatları'nın tarihi önemi sayesinde o döneme ait hatıralar yaklaşık 2 katına satıldı.
9: Doğru.
10: Ama bundan çok daha büyük bir şey lazım.
9: Evet. Öyle.
8: Eskilerden biri. Ne olursa olsun her zaman satan az sayıdaki markadan.
10: Hadi çıkaralım onu buradan.
11: Oo, alev var. Isı kaynağı buldum. Bu iyiye işaret.
8: Bu nedir? Dostum, sağlık çalışanıymış. Bu da kalp masaj eğitimi için kullanılıyordu. Satabileceğimiz bir şey değil. Ama nasıl biri olduğunu ve ne kadar çok çalıştığının bir göstergesi kesinlikle.

0: Devriliyor.
1: Kutulara bir bakacağım ben.
2: Sana yer açayım mı? İçeriye bakarsın.
1: Evet evet, iyi olur. Teşekkür ederim. Acaba bunda ne var?
2: Buzdolabı mı? Ve bir de bu sosis makinesi. Hayır. Aa, bu bir tütsüleme makinesi falan mı? Herhalde buraya koyuyorsun. Sonra altına da o tütsüleyeceğin odunu falan. Herhalde et falan tütsüleniyor burada. Şuraya çöpleri koyalım. Bu kutunun tamamı çöp.
3: Tanesi 300. Yani tamamı için 600.
4: Tamamı olur.
3: Harika. Altın madalya işinde ikinci günümüz. Ambarı yarı yarıya kadar boşalttık. Bu iyi ama henüz çok para edecek bir şey bulamadık. Sanırım ormandaki metalleri topluyoruz değil mi?
1: Hurdaları dışarı taşıyoruz. Tamam.
3: Bu bahçede aşırı miktarda hurda metal buluyoruz.
0: Epey hızlı doluyor.
3: Evet, neredeyse dolduk mu yoksa? Eski bisikletler, barbeküler, bunların hepsi hurdacıda iyi para eder. Ayrıca bunları boşaltırsak Julia ve Katie bahçe takımını çok daha kolay halledebilirler. İşte bu. Bugünkü planımız aramaya devam etmek. Bir an önce satış yapmalıyız. Zaman daralıyor.
2: Bu koleksiyon kesinlikle dünya rekoru kırar.
0: Guinness Rekorlar Kitabı mı diyorlar?
2: Evet.
0: Aynen o.
2: Bunlar muhtemelen kapanmış bir kayak merkezinden kalma kiralık kayaklar. Ya da belki, evet, kayakları kiralıyorlardı herhalde. İyi haber, ambarda bir sürü kayak var. Kötü haber, neredeyse hiç para etmiyorlar. Ve bu karımızı düşürecek. Ah tanrım, bayağı ağırmış. Neden böyle? Kalitesi yüksek yarış kayakları bulmayı umuyorduk. Gel gelelim, bunlar bildiğimiz sıradan kiralık kayaklar. Yani pek maddi değerleri yok. Vintage kayaklar, antika gitarlar ya da klasik arabalar gibi değil. Teknoloji o kadar başka bir yerde ki bunların miadı doldu. İşe yarayacakları tek yer dekorasyon ya da mobilya yapımı. O yüzden bunları dışarı çıkarıp bir kenara yığacağım ve birinin gelip hepsini toptan alması için dua edeceğim. Kimse almazsa hurdacıya göndeririz.
3: İki sosisli arabasını da aldım.
5: Evet, bu gayet temiz.
3: Bunu 1600, şunu da 1400 diye düşünüyorum. İkisi toplam 3000 ediyor.
5: Evet, anlaştık dostum.
3: Anlaştık
5: alıyorum.
3: O zaman nakitin var mı?
5: Evet.
3: Hadi römorka alıp bunları çıkartalım.
5: Evet, anlaştık dostum.
1: Bu da nedir? Hey Mike, sanırım şansımız dönüyor.
2: Hadi be. Dostum, rozetleri bulmuşsun. Dostum, çok iyi ya. Bunların çoğu olimpiyatlara özel üretilmişti. Hatta bazıları sadece oyunlarda yarışan kişilere veriliyordu. Aralarında bulunması aşırı zor olanlar var. Ve bu da çok para demek. Bu koleksiyon, John'un 1980'de Lake Placid ve 1988'de Calgary'de görev yaptığı oyunların çok ötesine uzanıyor. 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul, Güney Kore rozetleri görüyorum. Bu koleksiyon gerçek. Rozet cennet. Vay canına. Çanta. Bakalım çantada iyi bir şey var mı? Chris, sanırım altın madalyamızı bulduk.
1: Bu neymiş böyle?
2: Cep saat.
1: Vay canına. Hey Matt.
3: Nasılsınız dostlar? Ne buldunuz?
2: Cep saat.
3: Altın bu. Çok özel bir şey. Muhtemelen 1920'lerden 14 ayar altın. İyi para eder.
1: Evet.
2: Muhtemelen.
3: Müthiş çocuklar. İnanılmaz. Burada da bir sürü yer açmışsınız.
1: Evet.
3: Ne iş ama. Altın saat harika bir parça ama maalesef bu işteki masrafımızın yanında devede kulak kalıyor. Umarım bunun gibi şeyler çıkar yine. Yoksa işimiz biter.

0: Olimpiyat istifindeki son günümüz. Ağır makineler ve işçilik için çok para harcadık ama maalesef çok para kazanamadık. Bu işten kâr etmek istiyorsak hızımızı arttırmamız gerekiyor. Bu saat inanılmaz. Bayıldım. Harika.
1: Vay be.
0: Eşyaların arasında bir kovanın dibindeydi. Altın kaplama gibi görünüyor ama değil. Altın. En havalı kısmı şu. Bu küçük parçayı çekiyorsunuz ve kronometre oluyor. Eşiniz kronometre koleksiyonu yapıyordu, öyle değil mi?
1: Evet, buna bayılacak.
0: Buna inanmayacaksınız, fiyatı 2000.
1: Anlaştık.
0: Harika, anlaştık. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Artık sizindir.
2: Çek çek çek kürekleri.
3: Akıntı boyunca.
0: Güzel. Geri gel.
3: Vince, geldiğin için sağ ol dostum.
4: Evet, seni görmek.
3: Seni görmek de öyle. Bak şimdi, bu şimdiye kadar bulduğumuz en çılgın olimpiyat hatırası koleksiyonu. 1262 rozetim var. Şurada posterlerimiz var. Acayip parçalar bunlar.
4: Bazıları gayet iyi durumda görünüyor.
3: Kesinlikle. Hepsi harika durumda. Olimpiyatlarda acil sağlık görevlisiydi. Sporcuların hemen yanındaydı.
4: Harika. Bunlar aslında benim en sevdiğim dönemden. 1980'lerden.
3: Şöyle söyleyeyim, burada yüzlerce dolar eden birkaç rozet var. Hepsi için toplamda $9,000 istiyoruz.

0: Evet arkadaşlar, neler yapmışız bir bakalım. Şuna
1: aman
0: bakın.
1: Tanrım.
0: Bahçede yer açın demiştiniz.
1: Bahçede kesinlikle yer var artık.
0: Gece yarılarına kadar çalıştık.
2: Şok içindeyim.
1: Aman Tanrım, şuradaki tekne hayatım boyunca buradaydı.
0: Daha 3 gün önce bunların hiçbirini göremiyordum.
1: Evet, kesinlikle nutkum tutuldu, aşırı kalabalıktı. Otlarla kaplıydı her yer.
2: En büyük korkum burayı temizleyemeden bana bir şey olması ve Cathy'nin bu sorunla baş başa kalmasıydı. Şu an benim için dünyalara bedel.
1: İçeri girene kadar yere bakıyorum.
2: Tamam, hayır hayır, bak hemen bak.
1: Bakayım mı?
2: İnanamayacaksın sen.
1: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım.
1: Diyecek söz bulamıyorum.
2: Ay, çok mutluyum, çok.
0: Dile kolay, eşiniz burayı 30 yılda mı doldurmuş?
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Her 10 yıl için bir gününüz var.
2: Evet. Hayatımızın geri kalanında burayı temizlemeyle uğraşacaktık. Bu yığının beni ne kadar boğduğunu hiç fark etmemiştim. İnanın yeniden nefes aldığımı hissediyorum.
0: Şimdi rakamlara gelelim. Aslında iyi satış yaptık. Cep saati, sosisli arabaları ve hurda metal. Ama hedefimize ulaşmamıza asıl yardımcı olan rozet koleksiyonuydu.
3: 8.225 olsa?
4: Tamamdır. Evet.
0: Tamam.
2: Peki.
0: Yani toplam 19.350 dolar.
1: Vay canına.
0: Kötü haber şu, bu çok pahalı bir temizlik işi.
2: Eminim öyledir.
0: 14 bin dolardı. Bu da bize kişi başı 2.675 dolar bıraktı. Paranızı vereyim.
2: Oh aman Tanrım. Bunu para için yapmadık. Bu şekilde temizlenmiş olması bize maddi açıdan da büyük nefes aldıracak.
0: Pekala, son parçaya geliyoruz. Bir tanesi dışında hepsini
1: sattık. Bu babamın tasarladığı rozet.
0: Bana gönderdiğiniz videoda bahsettiğiniz rozet.
1: Bu rozeti daha önce hiç görmemiştim.
2: Kayboldu sanıyordum. Buradaymış, inanamıyorum.
0: Evet, insanlar bazı şeyleri bir sebeple saklar.
2: Evet.
1: Babamı sadece evde yığınla eşya biriktiren adam olarak değil de nihayet kendi öz kimliğiyle babam olarak hatırlayabilmek içimi çok rahatlattı. Bu çok çok kıymetli.
0: Harikaydı. Teşekkür ederim.
2: Sana teşekkür ederim.
0: Para kazandım. Benim için iyi bir haftaydı. İkinci günde durumumuz gerçekten çok kötüydü. Bu işten resmen zarar etmiştik. Ve tüm hafta bizim için tam bir kayıp olmak üzereydi ama pes etmedik. Kendimizi topladık. Güvenimizi kaybetmeden işimizi yapmaya devam ettik. Her işten 100 bin dolar kazanamazsınız. Bazı haftalar çok kazanırsınız, bazı haftalar az. Ama günün sonunda iki harika aileye yardım etmeyi başardık. Ve her iki aileye de nihayetinde babalarından kalan o koleksiyon onlar ilaç gibi geldi.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
0: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 10...
4: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda...

0: Bir ekskavatör nasıl sıkışır?
1: Aman tanrım. Babam.
2: Kabloyu getirin. Klin şuna bir el at. Hadi başlayalım.
3: Rayları döndürmeyi dene.
2: İyi görünmüyor, hiç iyi görünmüyor. Hava kararmaya başladı. Bu hata bize gerçekten pahalıya mal olabilir.
3: Bunu yerinden oynatamam.
2: Daha büyük bir çekici lazım.
0: Bu çiftlikteki en büyük sorun bir dağın tepesinde olması.
1: Su kaynaklarına oldukça uzaksınız.
0: Bu çiftçiler çakallarla savaş halinde.
4: Koyunları gündüzleri de avlıyorlar.
1: Daha acemiler, kaldıramayacağın bir yükün altına mı girdin acaba?
4: Bence burada olmamız kaderimizde yazılıydı.
2: Su kaynağına yakın bir yere taşınmayı düşündünüz mü hiç?
4: Hayır.
1: Bu hiç normal değil. Yaratıcı olmamız gerekecek. Bu da inanılmaz derecede iş demek.
2: Bunun bir çiftlikte yaşanmış en kötü gün olduğunu söyleyebilirim.
4: Bu işin başarılı olması bizim için çok önemli.
1: Bakın, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama evinizin geleceği dağın eteğine gizlenmiş durumda görünüyor.

0: Batı Virginia'nın Appalachian dağlarına bahar geldi. Tarihle iç içe bir bölge. Acımasız ormanlar, derin mağara sistemleri ve terk edilmiş kömür madenleri 1920'lerin içki yasağı döneminde kaçak içki üreticileriyle kaçak satıcıların güvenli sığınağı haline gelmiş. Bu sayede tepelerde yerleşim patlaması yaşanmış. İlk yerleşimciler bakir toprakları verimli çiftliklere dönüştürerek doğal kaynakları inşaat ve yakıt için kullanmışlar. Yaklaşık 100 yıl sonra Rainey'ler Appalachian dağlarının zorlu koşullarına karşı verdikleri savaşı kaybetmekte olan genç bir ailenin yardımına koşuyor. Ailenin 360 dönümlük çiftliklerini kurtarmaya çalışacaklar.
1: Adım Paul.
2: Ben de Stephanie. Burası Batı Virginia'nın batısındaki evimiz. 5 çocuğumuz var. Bundan 2 yıl önce bu mülkü görmeden satın aldık.
1: Araziyi ilk gördüğümüzde çok korkmuştuk. Başımızı kaldırıp bakınca daha satın almışız gibi hissettik.
2: Bir yıl sonra da taşındık.
1: Çok emek verdik ama ortaya çıkan şey harikaydı. Hayvanları yerleştireceğimiz alanın 360 derecelik panoramik görüntüsünü aldık.
2: Ahır tarzı konteyner mimarisinden esinlenerek yapılmış bir ev diyebiliriz. Sıfırdan kendimiz inşa ettik. Yegane hedefimiz ürünleri çiftlikten sofraya taşıyabilmek. Hayvanlara neler verdiğimizi, neler yediklerini ve sağlıklı beslendiklerini biliyoruz. Bu sayede biz de sağlıklı besleniyoruz. Ama doğa ana tüm çabalarımıza rağmen her mevsimde kelimenin tam anlamıyla bizi öldürmeye çalışıyor.
1: Kuraklık yaşadık. Kasırgalar vurdu.
2: Bir seram vardı ama Helen kasırgası onu yerinden söküp havlu gibi kıvırdı ve karşısındaki ormana kadar uçurdu.
1: Ardından son 15 yılın en kötü kışını yaşadık. En düşük sıcaklıkları yaşadık. Zor bir yıl oldu. Ama bize gerçek kabusu yaşatan asıl tehlike çakallar.
2: Çakallar gündüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Paul kızımız Jazlyn'i yürüyüşe çıkardığında kuzularımızdan birini buldu. Bir şey bağırsaklarını parçalamış ve onu tepeden aşağı sürüklemiş. O günden beri hayvan kaybetmeye devam ediyoruz. Ama su temin etmeye çalıştığımız için bu sorunla başa çıkacak bir önlem alamadık maalesef.
1: Su almak için 275 galonluk bir tankla yola çıkıyorum. Yaklaşık 6 kilometre yol aldıktan sonra suyu deriden tanka pompalıyorum, sonra tekrar

0: 6 kilometrelik yolu geri dönüyorum. Bu işlem yaklaşık 3 saat kadar sürüyor ve bu işi yılın her günü tekrarlıyorum.
1: Tüm zamanımızı su taşımak, suyu aktarmak ve hayvanlarımızı sulamakla geçiriyoruz.
0: Dağın tepesinde 5 çocuğa bakmanın zorluklarıyla birlikte bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
1: B planı yok. Bunu başarmanın bir yolunu bulmalıyız.
0: Reyniler, yardımınıza ihtiyacımız var.
1: Bu bizim ömürlük hayalimiz. 16 yıldan uzun bir süredir bunun için plan yapıp çalışıyoruz. Ancak burada beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık.
0: Rüzgar, kasırgalar ve 50 yıldır yaşanan en kötü kuraklık bu olabilir.
1: Deremiz bile kurudu.
2: Buradaki araziniz kaç dönüm?
0: 360.
2: Araziniz 360 dönümse neden burada rüzgarın ve aşırı hava koşullarının olduğu yerde kalıyorsunuz?
1: Bu ortamda olmak yıllardır hayalini kurduğumuz şey. Sadece burada yaşamak istiyoruz.
0: Portekiz doğumluyum ve bu ülkeye 7 yaşındayken geldim. Elektrik ve su şebekesinden bağımsız bir arazide büyüdüm. Bir sürü hayvanımız vardı ama hiç elektriğimiz yoktu. Şebekeden bağımsız yaşamak en büyük hayalimdi diyebilirim.
1: Paul'le ortaokulda tanıştık ve yıllar boyunca ara sıra çıktık. Tekrar bir araya geldiğimizde bu iş tamam, hadi evlenelim dedik. Önce Pensilvanya'ya taşındık ancak işimiz New Jersey'deydi. O yüzden Paul haftada bir veya iki kez eve gelebiliyordu. Bu arada evin garajında tavuk yetiştirmeye başladım. Yumurta için tavuklarımız vardı. Etlik tavuklar yetiştirip kendimiz işliyorduk. Çocuklar da bu işlerde bize yardım ederek büyüdüler.
3: Stephanie ve Paul, aniden ortaya çıkan tıbbi bir sorun her şeyi değiştirene kadar küçük çabalarla hayatlarına devam etmeyi başarmışlar.
1: Büyük oğlum 4-5 yaşlarındayken PANDAS ya da PANS adı verilen nöroinflamatuar bir hastalıktan kaynaklanan ani belirtiler göstermeye başladı. Kontrol etmem mümkün değildi. Aklım bu hastalığa takılmıştı. Tıbbi sorunları kontrol edemesem de yiyeceklerimizi kontrol edebilirdim. Buraya taşındığımızdan beri buradaki ortam çocuklara pek çok açıdan iyi geldi. Özellikle sağlıkları açısından. Açık havada olmak onlar için her açıdan olumlu sonuçlar verdi. Bu işin yürümesi gerekiyor. Sadece bu aşamaya gelene kadar yaptıklarımız ve gelecekle ilgili planlar için değil, çocuklarımızın sağlığı için de geri dönebileceğimiz başka bir hayatımız yok. Tek hayatımız bu ve başarmamız lazım.
4: Demek ki bir yıldır buradasınız.
1: Hı hı.
4: Burada kaç hayvanınız var?
1: 300'den fazla diyebilirim.
4: Vay canına.
1: Tavuklar, hindiler, ördekler, koyunlar, köpekler, atlar, inekler, kazlar, deve kuşları ve domuzlar.
4: Bugüne kadar daha başlangıçta 300'den fazla hayvana sahip olan çiftçiyle karşılaşmadık.
1: Doğru. Büyük bir aileyiz. Bu da doyurulacak çok sayıda insan demek.
4: En büyük sorunu hangi hayvanlar yaşıyor peki?
1: Koyunlar.
4: Koyunlar mı?
1: Evet, onlar.
4: Ciddi misin?
1: Koyunlar gündüzleri bile çakallar tarafından avlanıyor. Çakallar büyük sorun teşkil ediyor.
4: Sence burada kaç tane çakal vardır?
1: Farklı yönlerden gelen 30'dan fazla çakal var. Bugüne kadar 10 tanesini ortadan kaldırdık. Şuradaki karavanın yanı bizim av kampımız. Yemlerimiz de tepenin hemen aşağısında. Komşumuz her yıl geyik avı sezonunda bir geyik leşi asıyor. Tüfeğiyle kamp kuruyor ve çakallar gelir gelmez onları ortadan kaldırıyor. Biz de ondan öğrendiğimiz yönteme benzer bir şeyler yapıyoruz.
4: Komşunuz mücadeleyi kazandı mı?
1: Hayır, gelmeye devam ediyorlar.
4: Belki de çakalları uzaklaştıracağınıza onları doğruca üstünüze çekiyorsunuzdur. Bu da mümkün.
1: Bence bu bölgedeki çakalları asla ortadan kaldıramayacağız.
4: Dürüst olmak gerekirse hepsini ortadan kaldıramazsınız. Bu yöntem işe yaramaz. Çakallar fırsatçı hayvanlardır. Kolayca avlanacak hayvanlarınız varsa çiftliğinizi her seferinde yiyecek kaynağı olarak kullanacaklardır. En büyük sorun çiftliğin dağın tepesinde olması. Çevredeki yırtıcı hayvanlara karşı her açıdan savunmasızlar. Çakallar geldiğinde onları vurarak sorunu çözemezler. Çakallar gelmeye devam eder. Bedava yiyecekten vazgeçmezler.
5: Hmm.
2: Yukarıdaki evle su kaynağınızın arasında ne kadar mesafe var?
0: Yaklaşık 6 kilometre. Kuraklık süresince bu dağda sadece bir yer sürekli ıslak kaldı ve asla kurumadı.
2: Araziniz içinde mi?
0: İşte hemen şurada. Yıllar önce toprakla örtükleri eski bir maden kuyusu var. Kuraklık boyunca orası hep ıslaktı, hiç kurumadı.
2: Evet, şu anda hala ıslak. Peki bir göz atalım. Bana bu konuda bildiğin her şeyi anlat lütfen.
0: Burası eski bir maden yatağı.
2: Peki burada ne çıkarmışlar?
0: Kömür.
2: Şu anda biz kömür madeniyle ilgilenmiyoruz. Beni ilgilendiren tek şey suyun nereden geldiği. Şuradaki suya bakın. Karşımda 6 kilometre uzaktan gelip sürekli su taşıyan bir çiftçi var. Bu su senin arazinden çıkıyorsa inan bana bununla ilgilenmen gerekir. Buraya geleli bir yıl mı oldu?
0: Öyle.
2: Ve kuraklık yaşadınız.
0: Evet, doğru.
2: Kuraklık ne kadar kötüydü? Dünyanın en kötü kuraklığı mıydı? Neler oldu?
0: Muhtemelen son 50 yılın en kötüsüydü.
2: Burası o zaman kuru muydu yoksa su var mıydı?
0: Burası her zaman ıslaktı.
2: Anladım. Peki. Bu gerçekten şaşırtıcı. İşin doğrusu altın madeni olsa bile umurumda değil. Bazen su altından çok daha değerli olabilir. Şu tepede ne kadar su olduğuna bir bak. Şuradaki suya bir bak. Peki. Buraya geleli sadece bir yıl oldu ve bu süre içinde son 50 yılın en kötü kuraklığını yaşadınız.
0: Hem de ne kuraklıktı.
2: Ama
0: doğru.
2: Ama burası hala ıslaktı. Bu çok umut verici.
0: Evet.
2: Peki. Hadi işe geri dönelim. Şimdi söyle bakalım. Suyu nereden alıyorsun? Daha aşağıdan mı?
0: Evet.
2: Anladım. Hadi tekrar araca dönelim. Teşekkür ederim. Ben buraya tekrar döneceğim ama hiçbir şey için söz vermiyorum. Önce suyu nasıl temin ettiğini, nereden aldığını görmek istiyorum.
0: Buradan değil.
2: Burada değilse nereden?
0: 1,5 kilometre aşağıdan.
2: Tamam. Daha gidecek bir sürü yolumuz var.
0: Öyle.
2: Peki. Bas gaza. Az önce bir çiftlikte daha önce hiç yaşamadığım bir şeyle karşılaştım. 5 kilometre yol gittik ama hala çiftlik arazisinin içindeydik.
0: İşte suyu tam buradan alıyorum.
2: Tamam. Peki. Burada tam olarak ne var?
0: Buradan su pompalıyoruz.
2: Aa, su harika görünüyor.
0: Evet.
2: Daha önce hiç kurudu mu?
0: Evet. 3-4 ay kadar.
2: Bu uzun bir süre.
0: Evet.
2: Peki ne sıklıkla su taşıyorsun?
0: Aralıksız her gün. Hiç durmadan.
2: Yani bugün de su alman gerekiyor.
0: O işi sabah erkenden yaptım.
2: Peki burası kuruyunca suyu nereden aldın?
0: Komşular kuyularını verdi.
2: İşte bu işe şapka çıkarmak gerek. Paul bir yıldır durmaksızın su taşıyor. Bu çok zaman alan bir iş tabii. Bu yüzden çiftlikteki diğer işlere gereken ilgi gösteremiyor. Sebze yetiştirmek, hayvan beslemek, hayatta kalmak ve kendi kendine yeten bir yaşam sürmek için son derece zorlu bir yer seçmişler. Bu kolay bir iş değil.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha sor.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
11: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi biraz bahçeden bahsedelim. Oldukça taşlı, ağır killi bir toprak gibi görünüyor.
1: Burada yapılması gereken çok iş olduğu için her yerde bol bol kil var. Zemin için de çok uğraşmışlar, yani çalışmak için çok iyi değil.
0: Bu insanlar yeni çiftçi olmuş. Yaklaşık bir yıldır buradalar ve burada geçirdikleri zaman içinde çok şey öğrenmişler. Ama gerçekten başarılı olmaları için pek çok şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bahçecilik ve tarım konusunda hangi aşamaya geldiklerini öğrenmem gerekiyor. Bu durumda onlardan yardım isteyebilirim.
1: Bu yükseltilmiş yataklar sonradan yapıldı. Sezon sona ermişti. Hiç toprak yokmuş gibi görünse de buraya bir miktarda üst toprak serdik.
0: Burayı nasıl suluyorsun peki?
1: Arazimizin altında akan dereden buraya su taşıyoruz.
0: Yani arazinizin içinde bir dere mi var?
1: Evet.
0: Sonuçta su kaynaklarının uzağındasınız.
1: Doğru.
0: Rüzgarın durduğu oluyor mu?
1: Bunu her gün yaşıyoruz, alıştık artık diyebilirim, evet.
0: Dağın tepesindesiniz ve her gün rüzgar esiyor, doğru mu bu?
1: Evet, maalesef rüzgarı engelleyecek bir şey yok.
0: Rüzgar bitkiler için gizli katil gibidir. Bütün nemi emip götürür. Çok tehlikeli bir şey. Bu kadar hayvanla uğraştıktan sonra gün içinde sera ve bahçeyle ilgilenecek zaman kalıyor mu acaba?
1: Ayıracak zaman bulacağım.
0: Zaman bulabilecek misin?
1: Potansiyelimin üstünde çalışabilen bir insanım. Her şeyimi ortaya koyuyorum. Çocuklar için ürün yetiştirmek istiyorum.
0: Bu arada çocuklar ne durumda?
1: Burayı çok seviyorlar. Sağlık sorunları yaşayan Tristan'ın durumu şimdilik inişli çıkışlı. Julia ise...
0: Kaç yaşında?
1: 14 yaşına girdi.
0: Sağlığıyla ilgili sıkıntı nedir?
1: Vücudun beyne saldırıp iltihaplanmaya yol açtığı bir nöroinflamatuar hastalık. Ama buraya geldiğimizden beri büyük bir kriz yaşamadı. Böyle şeyleri bilirsin. Sen de annesin. Çocuğuna elinden gelen her şeyi vermek istersin. Bu her şeyden önemli. Ah. İşte böyle. Uzun bir yolculuktu. Ama başardık. Buradayız. O yüzden bu işi başarmak bizim için gerçekten çok önemli.
0: Anne babaysanız çocuklarınızdan başka hiçbir şeyi önemsemezsiniz. Dünya çocuğunuzun sağlığı ve mutluluğunun etrafında döner. Bazı sağlık endişeleri olduğunu ve bu yaşam tarzının onlara yardım edeceğini anlıyorum ve bu durumu kabul ediyorum. Çocuğu için bir şeyler yaratabilmek onun için gerçekten önemli. Bu çiftlik ya her şeyi yoluna sokacak ya da her şeyi mahvedecek. Bu nedenle burada yapacağımız çalışma çok önemli.
2: Rüzgarın sesini duyuyor musun?
0: Sadece çiftliklerini sulamak bile iki yetişkin çiftçinin bütün gününü alıyor ve bu işi her gün yapıyorlar. Oldukça yorucu.
2: Bu doğru.
0: Bu gerçekten çok zor.
2: Bir saha gezisine çıktık. Arazinin sonuna ancak 6 kilometre sonra varabildik. 6 kilometre gittik.
0: Çok büyük.
3: Şu anda çakallarla savaş halindeler. Her iki tarafta da kayıplar var. Tam bir kaos. Hiçbir şey güvenli değil. Onlara göre çakallarla başa çıkmanın tek yolu onları vurmak. Hem yeterli savunmaları yok hem de çok hayvanları var. Bazı hayvanlardan kurtulmamız gerekiyor. Kesilmeleri lazım.
0: Ne dersiniz? Onları aşağıya taşınmaya ikna edebilir miyiz sen?
2: Bunların doğru cevabını alabilmek için onlara sormalıyız. Yüz yüze. Gidip soralım. Batı Virginia'da bir dağın tepesinde böylesine büyük ve güzel bir aileyle olmaktan heyecan duyuyoruz. Ama merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bunları neden derenin kenarına inşa etmediniz? Çiftliğinizi neden oraya kurmadınız?
1: 16 yıldan uzun süredir çiftlik hayali kuruyorum. Ve çiftlik evimizi hayal ederken dışarı bakınca muhteşem bir manzarayla karşılaşmak istiyordum. Asıl konu bu.
2: Peki bütün bu organizasyonu su kaynağına kadar taşınmayı düşündünüz mü?
1: Su çektiğimiz derenin yanında mı?
2: Suya daha yakın bir yer var mı? Herhangi bir yer.
1: Yok.
0: İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Ancak çiftliğin geleceği, uzun ömürlü olması ve diğer büyük planlarınız için biraz düşünmenizi istiyorum. Burada yapmak istediğimiz her şey için suya ihtiyacınız var. Bu gece bu konuyu çok iyi düşünün. Çünkü önemli bir konu. Üstünde düşünmek için 3 saniyeden daha fazla zamana ihtiyacınız var.
2: Bir başka konu da. Burada fazla hayvan var. Hepsini beslemek, daha önemlisi hepsine su bulmak gibi bariz zorlukları göz önünde tutarsanız hayvan sayısını azaltmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bence bunu da düşünmelisiniz. Vereceğiniz kararlar makulse saygı duyarız. Sabah görüşürüz.
0: Biraz dinlenin.
3: Evet, teşekkür biraz ederiz. Uyuyun.
4: İkinci gün.
2: İşte oradalar.
0: Günaydın.
3: Merhaba.
5: Günaydın.
0: Nasılsınız bakalım?
5: İyiyiz ya siz?
2: Yeniden görüştüğümüze sevindim. Hadi hemen işe koyulalım.
1: Harika.
2: Dün akşam konuştuğumuz şeyleri yani çiftliğinizi su kenarına taşıyıp 300 hayvanı beslemekten vazgeçmeyi düşünme fırsatınız oldu mu? Bir gelişme var mı?
1: Evet, düşündük.
2: Peki ilk soruyla başlayalım. Çiftliğin yerini değiştirmeniz mümkün mü?
5: Hayır. 16 yıldır sürekli yukarıda olmak istedik.
1: Çiftlik hayalimizi burada gerçekleştireceğiz. Her şeye rağmen burada olmamız gerektiğine inanıyorum.
2: Bence yanlış yoldalar. Ama şunu unutmamalıyız. 5 çocukla 300 hayvanın yardıma ihtiyacı var. Bu çiftliği terk etmeyeceğim ve onlara yardım edeceğiz. Bir çözüm bulmak zorundayız. Dün sorduğumuz diğer soru hayvan sayısını azaltmayı düşünüp düşünmeyeceğinizdi. Sonuçta 300 hayvanınız var. Bunları azaltmayı düşünüyor musunuz?
1: Aslında bazı alanlarda rakamları arttırmaktan bahsettik.
0: Buna inanamıyorum.
2: Şu anda istediğiniz her şey daha fazla su gerektiriyor ama buna sahip değilsiniz.
3: Buraya daha fazla hayvan getirmekten bahsediyorsunuz ama yeterli alanınız yok. Buna rağmen işe tam gaz devam edip küçücük bir alana daha fazla hayvan koyacağız diyorsunuz.
0: Sıradan bir çiftlik evi ve basit bir çözümü yok. Altından kalkamayacağınız bir işe mi giriştiniz? Kesinlikle. Buraya daha fazla hayvan getirme isteği aklımı başımdan aldı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Bu inanılmaz miktarda iş demek. Çok yaratıcı olmamız gerekecek. Gerçekten zor kararlar vereceğiz ve bunları onaylamanız gerekecek. Size seçenekler sunacağım. Ama kararı elbette siz vereceksiniz. Kolay olmayacak. Bu çiftlik evi için kolay bir çözüm yok. Çok zor.
1: Paul'le buraya yardım almadan geldik. Genç yaşta çalışmaya başladık ve yavaş yavaş ilerledik. Bu noktaya gelmek için çok şey feda ettik. O yüzden hayalini kurduğumuz şeylerden vazgeçmek ikimiz için de son derece zor.
0: Bence bahçe ve tarlanız, bütün zorluklar, engeller, şiddetli rüzgar, susuzluk ve savrulmuş topraklar yüzünden dağın tepesinde olmamalı. Su ne kadar uzaklıkta?
1: Yaklaşık 200 dönüm ileride.
0: Seçeneklere göz atmalıyız. Pekala, başlıyoruz. Hadi çiftliğin sonuna gidelim dediğinde 4 tekerlekli arazi aracına mı biniyorsunuz yani? Ulaşım yolu bu mu?
1: Evet.
0: Yürüyerek gidilmiyor öyle
1: yürüyerek
0: mi?
1: Yürüyerek gitmiyoruz.
0: Anladım.
1: Arazinin sonuna kadar arabayla gidiliyor. İlçe yolunu geçip sonuna kadar devam edeceksin.
0: Bu düşündüğümden çok daha büyük bir proje olacak diyebilirim. Araziyi anlattığınız zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayamamıştım.
1: Çok büyük.
0: Aa babam. Yuyu. Daha bu kadar büyük olmasına inanamıyorum baba. Ne diyorsun?
2: Nereye gidiyorsunuz?
0: Kuracağımız meyve bahçeleri ve seralar için yer arıyoruz. Bana mı öyle geliyor yoksa şuradan su mu akıyor?
2: Evet, su akıyor. Nereden geldiğini bulacağız.
0: Bu su yıl boyunca akıyor mu peki?
1: Kuraklığa rağmen burası ıslaktı.
2: Ekskavatörle inceleyebilirim. Sakıncası var mı?
1: Rahatına bak.
2: Emin misin?
1: Evet.
2: Peki. Burası ineklerinizin boynuzundan daha dik bir yer. Bu yüzden dağa çıkmam gerekecek. Daha rahat ulaşmak için de şuradan geçip bu tarafa doğru ilerleyeceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, yola çıkıyoruz.
2: Güle güle.
6: kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
7: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Volcano. Her katı katı
13: bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
18: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Bu var ya bu.
20: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
23: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Bu hendeğin içinde su var. Peki su nereden geliyor? Hangi eyalette olursam olayım, eğrelti otunun işaretine güvenirim. Şuna bakın. İşte burada, şuna bakın. Bu bitkilerin yıl boyunca fazlasıyla suya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Peki su nereden geliyor? Tek sorun buranın dik olması. Çok dik. Biraz eğrelti otu, biraz da siyah toprak görüyorum. Aslında tam olarak çamur. Burada su olduğuna eminim. Ekskavatörümle gelip kazacağım. Ve suya ulaşacağımı umuyorum.

0: ekskavatörü oraya kadar götürdüm. Ana yoldan dağın yamacına doğru çıkmaya çalıştım ama dağın tamamı çamurdan ibaretti. Eyvah! Orada verimli olmayan, ancak dünya var olduğundan beri su sızdırıp her yeri çamura bulayan büyük bir kaynak var. Kayıyorum. Bir sorunumuz var. Evet, burada bir sorunum var. Ekskavatörüm çamura saplanmış durumda. Burada bir sorun olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bu sorun toprakta haddinden fazla su olmasından kaynaklanıyor. Bu iyi haber. Kötü haber de ekskavatörümün gömülmesi. Oldukça dik bir yamaç. Devrilmesini istemem. Bir noktada yanlış karar verince durum daha da kötüleşmeye başlıyor.
1: Burası arazinin sonu mu?
2: Evet, en alt ucu.
1: Şuraya bak Stephanie. Zemin dümdüz. Ayrıca burada su da var.
2: Burada bir dere var. Yaz aylarında ve kuraklık döneminde gördüğün bu dere tamamen kurudu.
1: Dağın yamacından aşağı doğru akıyorsa kaynağı nerede? Kaynak burası olabilir mi?
2: Bilmiyorum.
1: Burada çok fazla su var. Hepimiz su bulmak için çabalıyoruz. Babam ekskavatörde, Stephanie ve ben de yaya olarak ilerliyoruz. Potansiyel var, bunu görebiliyorum ve gerçekten bu heyecan verici bir şey. Sadece biraz daha araştırma yapmalıyız. Şuraya bakar mısın? Her yer su. Bu su nereden geliyor?
2: Sanırım şuradaki mağaramızdan geliyor.
1: Ne? Yani bu mağarada su mu var?
2: Mağaranın içinde.
1: Arka tarafta.
2: Evet, arkada.
1: Havuz ya da gölet gibi mi yani?
2: Su dolu bir depo gibi.
1: Ne dersin? Su tankı gibi mi?
2: Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyorum.
1: Kayaların üstündeki neme bakar mısınız?
2: Evet, içeride su var.
1: Burada su var. İçeride kaynaklar var. Sanki bir tür su mağarası gibi. Pekala, oldukça büyük ve zirvede değil. Ne dersin? Zirvede değil. Bence çiftliğinizin geleceği dağın eteğinde görünüyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama doğrusu bu. Hadi buradan gidelim artık. Hadi gidelim.
2: Tamam.
1: Bundan sonra ne yapacağımıza birlikte bakalım. Çiftlikte su olması inanılmaz bir şey. Ama bu çiftçiler su kaynağından sanki olabildiğince uzaklaşmayı tercih ediyor. Evet, bu yüzden kendi kabuslarını kendileri yaratıyor. Bir orta nokta olmalı. İtiraz etseler bile günün sonunda hiçbir şey tam olarak istedikleri gibi olmayacak. Yani mantıklı olanı yapmak zorundayız. Oldukça büyük bir alan ve suya ihtiyacımız var. Marty, Marty, beni duyuyor musun?
3: Evet.
1: Marty, burada su buldum. En az bir kaynak var. Hatta iki tane bile olabilir Marty.
3: Anlaşıldı. Ben de burada su arıyorum ama ekskavatör çamura gömüldü. Yani bazı sorunlarım var. Çözülmesi gerek.
1: Ekskavatör gömülmüş. Evet, bu hiç iyi değil. Peki mini yükleyiciyle gelmemi ister misin?
3: Başım dertte.
1: Tamam, birazdan orada olacağım.
3: Anlaşıldı.
1: Bu hiç iyi bir şey değil. Bu da ne böyle? Baba?
4: Aman tanrım, ne?
1: Olamaz. Olamaz.
4: Baba?
1: Baba!
4: Ekskavatör resmen çamura saplanmış.
1: Baba!
4: Ne oldu?
0: Evet. Saplandık. İleri gidemiyorum. Aklıma gelen her şeyi denedim. Bence...
1: Yoldan itmeyi denedin mi peki?
0: Bu ekskavatör fazla güçlü değil. Özellikle de bu modeller. Anlayacağınız durum pek iyi değil. Yapabileceğim tek şey çekici çağırmaktı. Birkaç saat oldu ama medeniyetten epeyce uzaktayız.
4: Çekici buraya sığacak mı? Çekip çıkartabilecek mi? Ne kadar ağır?
0: Adama fotoğraf gönderdim. İki çekicisi varmış. Bu işleri benden iyi biliyordur herhalde.
4: Su ararken su seni yakalamış.
0: Dikkat et! Karşıdan bir kamyon geliyor. Büyük kamyonlar buradan geçecek. Su bulacağımdan adım gibi emindim. Suyun kaynağını bulmak için toprağı kazmaya başladım. Ama yeterli su yoktu. Sadece yerden sızıp toprakla karışarak bir kase dolusu çamur oluşturacak kadar su çıktı. Marjorie, adın ne?
5: Tyler McLean.
0: Memnun oldum Tyler. Bu merhaba, Misty, bu da Matt. İşler baştan sarpa sardı. Sıradan bir çiftlikte geçirilen en kötü ilk gün olmaya başladı. Kepçe ileri ya da geri hareket ettirmek için yeterli güç yok.
5: Anladım.
0: Çamura gömüldü kaldı.
5: Tamam. İki kamyonu da kullanacağım ve kabloyu ağaca bağlayacağım.
0: Üstüne bir blok mu asacaksın? Yani bu şekilde
5: evet,
0: tutulacak.
5: Evet, aynen öyle.
0: İşte geliyor. Herkes dikkatli olsun. Tam gaz geliyor.
1: Dikkat, dikkat, dikkat.
0: Chris, şu işe bir el at bakalım.
4: Muhtemelen ihtiyacımızdan daha fazla çekme gücüne sahip olacağız. Ve önemli olan ağacın dayanması. Kamyonu aşağıdaki bir ağaca sabitliyoruz.
1: Artık elimizde iki çapa, yani ağaçlar, bir sürü donanım ve iki kamyon var. Tam gaz ileri.
0: Çekmeye hazır mıyız?
5: Hadi deneyelim.
0: Bol şans.
5: Bence iyi olacak.
0: Umarım. Peki başlıyoruz. Şu ağacı kim izliyor? Hareket etmeye başlarsa işi iptal edeceğiz.
5: Pekala, vinç çekmeye başlıyor.
4: Tamam, burada sorun yok.
5: Tamam, bu taraf dönüyor mu? Tamam, ikisini de hareket halinde tutmaya çalışın.
1: İşte oldu, hareket ediyor.
4: İlerliyor.
1: Ağacı hareket ediyor.
0: Ağaç ne durumda?
4: Ağaç hareket ediyor. Devrilecek.
1: Hey, durun!
0: Ağaç!
1: Durun! Durun! Koş!
0: Ağaç!
5: Ne sorun çıktı bilmiyorum.
0: Ne sorun çıktı?
1: Zincir koptu ve bir parçası yukarı doğru fırladı baba. Yeni bir plan gerekiyor. A planı başarısız oldu.
5: Ne oldu anlamadım. Fazla seçeneğimiz yok. Çevredeki en büyük ağaç buydu.
1: Bunu bir şekilde çekmemizin başka bir yolunu biliyor musun?
0: Ne düşünüyorsun? Bunu yana doğru çekmeyi ya da kepçeye takıp döndürmeyi deneyelim mi?
5: Deneyebiliriz.
0: Tamam. Serbest bırakıyoruz. Geri getirin, geri getirin.
4: Bu zincir çok ağır ve 15 metre uzağa fırladı. Kurtaracağımız çiftlik evlerindeki işlerimizi halletmek için büyük ölçüde ekskavatörlere güveniyoruz. Şu anda durum iyi görünmüyor ve yapılacak çok iş var. Fazla zamanımız yok ve bununla uğraşırken vakit kaybediyoruz.
0: Hey! Çocuklar dikkatli olun.
5: Tamam, o şekilde tutun, ben de çevireyim.
1: Hareket ediyor. Vay canına, hareket ediyor.
5: Tamam, şimdi biraz yukarı kaldırmayı dene. Tamam, şimdi dur.
0: İyi görünmüyor, hem de hiç görünmüyor.
5: Çekemediğine inanamıyorum.
0: Muhtemelen vazgeçeceğiz ama son bir kez daha deneyelim.
5: Pekala. Üst taraftan tutup etrafından dolaştırabilirim.
0: Her şey ters gidiyor ve hava kararmaya başladı.
5: Tamam.
0: Lütfen dikkatli ol.
5: Hadi bir daha dene. İşte oluyor. Bu şekilde devam et.

0: Hareket ediyor. Güzelce ilerlemeye başladı.
1: Tamam, çıkıyor.
0: İlerliyor. Bu harika. İşte kurtuldun.
2: Bir ila 10 arasında puan vermek gerekirse bence 45 puan aldı. Kimsenin yaralanmaması, hayatta olmamız bir mucize.
1: Çok teşekkür ederim. Minnettarım.
3: Üçüncü gün.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Marty ile Misty çiftliğin kurtarılması için zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bugün çiftliğin en genç üyeleriyle tanışıyor.
4: Misty, Marty, çocuklarla tanışmanızı istedim. Aha,
2: hepsi burada mı?
4: Evet, hepsi
1: aileniz
4: burada.
1: Aileniz bu mu?
4: Hadi merhaba de.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Uzat Austin. Bakalım elini. Herkes burada değil
6: burada
1: mi?
6: Burada Jazlyn.
1: Jazlyn, tanıştığımıza sevindim.
7: Ben de Ryder.
1: Ryder?
7: Evet.
1: Harika isim.
7: Tristan.
1: Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Babanızla tanıştığım günden beri ona buradaki tüm işleri kim yaptı diye sorduğumda asla ben yaptım demedi. Bütün işleri çocuklarla birlikte yaptık dedi. Annenizle babanıza yardım etmeniz benim için çok önemli. Bu yaşam tarzını seviyor musunuz yoksa şehirde yaşamak daha...
7: Burada yaşamak isterim.
8: Portekiz'de büyürken dışarıdan gelen çan sesini duyunca kanıyla süt, yumurta ya da ekmek satan adamın geçtiğini anlardım. Çocuklarımın bu yaşam tarzını öğrenmelerini istedim. Hayvanlara bakmaları, makineleri çalıştırmaları ve çiftçiliği öğrenmeleri çok hoşuma gidiyor. Bu beni mutlu ediyor.
2: Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sanırım burada birçok iş yapıyorsunuz değil mi?
1: 4 çocuğumuz var. Bu yüzden sizi gayet iyi anlayabiliyorum. Misty'nin ve Matt'in küçüklüğünü hatırladım. Şu kadarcık oldukları zamanı. Gerçekten mutlu bir çocukluk geçirdiler. Bu yeni kişilik aileye bakınca, ailece bir arada geçirdiğimiz güzel ve zor zamanları anımsayabiliyorum. Bu anılar yalnızca bana değil, gelecek nesillere de ait. O anılar çocuklarıma ve torunlarıma da ait. Ben anıları onlara da bırakacağım. Bu tanışma için çok teşekkür ederim. İnanın bana, birlikte yapabileceğimiz bazı işler bulabiliriz. Hadi başlayalım.
2: Şimdi iş başına.
1: Gerçekten çok sevimli bir aile.
2: Parti zamanı geldi.
9: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ez din?
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi buraya gelin. Dün su bulacağım bir kaynak keşfedebileceğimden emindim. Ama yeterli su yok ve artık başka bir plan yapmamız gerekiyor.
1: Nasılsın? Ben Paul.
0: Çiftlikteki bu binaya, yani gelecekteki evlerine bakarken çatının büyüklüğü dikkatimi çekti. Ve hiçbir yerinde bir oluk olmadığını fark ettim. Oranın su toplama potansiyeli çok yüksek. Bugünlerde Batı Virginia'nın bu bölgesinde büyük bir fırtına bekleniyor. Beklendiği şekilde yağmur yağarsa eğer, önümüzdeki 48 saat içinde 2000 galondan fazla su toplamayı başarabiliriz. Bekleyin ve görün.
2: Dağın eteğinde ise...
3: Merhaba. Merhaba.
2: Misty bahçenin yeri konusunda yanıt beklerken ileride sera olarak kullanmak için bir nakliye konteynerini boşaltmaya başlıyor.
3: Konuşma nasıl geçti?
4: Paul'ün verdiği ilk tepki orası gözetim altında tutmak için oldukça uzak bir yer. Başa çıkamayız oldu.
3: Anladım, yani bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
4: Orada bir yerde.
3: Peki orada su var mı?
4: Şu anda su taşıdığımız tankımızın içinde biraz su var. Bilemiyorum. Evet, şu anki durumumuz bu maalesef.
3: Bu karara katılmalı mıyım bilemiyorum. Ama sonuçta sizin eviniz ve karar Paul'le sana ait. Kararınıza saygı duyacağım. Sadece şu anda bunu nasıl başaracağımızı bilemiyorum. Bir türlü bulamıyorum.

0: Evet, bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
1: Evet, şurada bir yere.
0: Stefani, Sera'yı ve bahçeleri yukarıya taşımak istiyor. Bu çiftçilere sebze yetiştirme konusunda şans vermek gerçekten çok zor olacak. Ama çocuklarla tanıştıktan sonra yaşam tarzlarını, belirli bir diyet uygulamak zorunda olduklarını ve kurallara göre yaşamaları gerektiğini çok iyi anladım. Bu çiftliğin amacı hayallerini hayata geçirmek. Bu nedenle bu aile için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü buna ihtiyaçları var. Çimlerin büyümesi hoşuma gitti. Burası daha temizlenmiş. Ayrıca eve de yakın. Güneş alıyor ve toprak da uygun görünüyor. Ama su sorunu hala endişe verici boyutta diyebilirim. Bu çok kötü bir şey. Ama artık
1: evet,
0: kararımızı verdik ve işe koyulmak zorundayız.
1: Tamam.
0: Dağın zirvesindeyiz. Çok rüzgarlı ve hala su yok. Bu da bahçenin garantisi olmayacağını gösteriyor. Aşağıdaki nakliye konteynerini boşalttıracağım. İşte size boş nakliye konteyneri. Çünkü bu çiftlikte rüzgara dayanıklı tek yapı bu. Evet, daha önce böyle bir şey yapmadım. Ve beni zorlayacak bir şey istiyorum. Bu nakliye konteynerini seraya dönüştüreceğim.
1: Vay canına.
0: İçinde gerekli ısı oluşabilir.
1: Evet.
0: Gerektiğinde de soğuyabilir. Bu sıra dışı bir şey değil. Bence harika olacak.
1: Bence de harika olacak.
2: Misty ile Stephanie, rüzgara dayanıklı bir sera inşa etmek için öncelikle nakliye konteynerinin dağ yamacına taşınırken zarar görmemesi için yapısal desteği koruyarak birkaç delik açacaklar. Konteyneri nihai yerine taşıdıktan sonra kışın yeterince ısı toplayıp içeri yayabilmesi için onu siyaha boyayacaklar ve yaz aylarındaki ısı dağılımı için üstüne ve yanlarına sürgülü pencereler takacaklar. Son olarak serada yetiştirilen bitkileri barındırmak için besin açısından zengin üst toprakta doldurulmuş birkaç yükseltilmiş bahçe yatağı inşa edecekler.
0: İşte oldu, aferin sana. Başka bir çözüm olmadığı için konteyneri sera haline dönüştürme fikri çok gerekliydi. Dağın başında başka bir şey yapamazdım. Çok zaman kaybettik ve yapı konusunda başlangıç yapmam gerekiyordu. Zaman kaybedemem.
3: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba.
4: Nasılsınız?
2: Marty günün ilerleyen saatlerinde kaybettiği zamanı telafi etme planını açıklamak için herkesi çiftliğin alt kısmına topluyor.
3: O yamaca tırmanınca suya batacağım sanıyordum ama yanılmışım. Başka bir seçeneğimiz daha olmalı. Artık çatıdan yağmur suyu toplayacağız. Yukarıdaki hayvanlar, bahçeler ve diğer şeyler için mükemmel ama kuraklığa meyilli bir yerdeyiz. Ve çiftlik sahipleri için yıl boyunca içme suyu sağlayacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Yaşadığınız zorlukları ve çılgınca planlarınızı görünce sizin için başka şeyler yapmaya karar verdik.
4: Vay canına.
1: Aman Tanrım.
4: Su kuyusu sondajı.
1: Aman Tanrım, inanamıyorum.
4: Bu harika.
3: Bu büyük Timothy, bu da küçük Timothy.
1: Geldiğiniz için
5: merhaba.
1: Teşekkür ederim.
3: Bunlar artık yeni dostların. Alaska'da dağın tepesinde 275 metre kuyu kazıp hiçbir şey bulamayabilirsin. Peki sence burada ne olacak?
5: 25-30 metre derinlikte bir şeyler bulabiliriz.
3: Sonuçta burası bir vadi değil mi?
5: Vadinin altındayız, evet.
3: Tamam.
5: Sırtın üstünde olsaydık 150 metreye inerdik.
3: Evet, burada suya rastlarsak bu sizin için ne ifade edecek?
1: Aman Tanrım. Bu çiftliğimizi ve hayatımızı tamamen değiştirir diye düşünüyorum.
4: Bir kuyumuz olursa bu dağda temiz suya kavuşmuş oluruz.
3: Çiftlikte ilk kez temiz suya kavuşacaksınız değil mi?
0: Belki. Bu henüz kesin değil.
5: Garanti değil.
4: Çakalları avlayacak mısınız? Onları avlayacak mısınız?
2: Çiftliğin diğer yanında, koyunların yanında...
4: Merhaba, köpeklerinizi seviyordum. Onları severken yakaladım.
6: Bu benim kızım Jazlyn.
4: Merhaba.
6: Evet.
4: Tanıştığımıza sevindim.
6: Ve bu da Ryder.
4: Ryder, tanıştığımıza sevindim. Ev işleriyle inşaat projelerinde yardım ediyorsunuz.
7: Elbette.
4: Çalışkan mısınız?
7: Evet.
8: Evet.
4: İşte bu harika çünkü yardıma ihtiyacım var. Gelin benimle. Bir an önce işe koyulalım hadi. Çiftlikte çakal sorunu var. Bu koyunlar 7-24 açıkta dolaşıp avlanmayı bekliyorlar. Çakalları en çok ne zaman görüyorsunuz?
8: Geceleri.
4: Öyle mi? Appalachian dağlarının eteklerinde yaşıyorsunuz. Her çakalı durduramazsınız.
7: Doğru.
4: Tehlike altındaki hayvanların, çakalların ulaşamayacağı bir yerde olmasını sağlamamız gerekiyor. Babanızın daha önce inşa ettiği bu duvarı kullanıp üstüne çatı yerleştirerek koyunları kilitleyebileceğiniz bir yer hazırlayabiliriz. Bence buradan başlayalım. Planı beğendiniz mi?
1: Ben beğendim.
8: Harika bir plan.
2: Matt'in çakallardan korunma planı çok yönlü ve 3 ayrı aşama gerektiriyor. Öncelikle mevcut koyun ağlını genişletip güçlendirecek. Değerli ve savunmasız orta büyüklükteki hayvanları, yani koyunları ve keçileri barındırmak için ağı kapatacak. Ardından tüm yaşam alanının çevresindeki çalılıkları temizleyerek görüş alanını genişletecek ve çakalların kendilerini gizlemesini önleyecek. Böylece yırtıcı hayvanlar ağla yaklaşamayacak. Son olarak da aileyi ikna edebilirse çakalları çiftliğe çeken hayvan popülasyonunu azaltmak için birkaç parti hayvanı kasabadaki kesimhaneye götürecek.
4: Metreyi burada tut. Uzunlamasını ölçeceğim.
8: Hayvanları çakallardan ve diğer tehditlerden koruyacak önlemlere yardımcı olduğuma seviniyorum.
4: Pekala, yaklaşık 8 metre. Tamam, bırakabilirsin.
7: Bence Matt'in koyunları gece içeri alma planı onları güvende tutacak.
3: İt!
2: Arazinin en alt kısmında...
0: Buradan bakınca hiçbir şey göremiyorum.
2: Misty ile Marty, nakliye konteynerinden yapılmış serayı dağın tepesine taşıyor.
1: Vay canına, bu harika.
3: Misty yanıma geldi ve bana, baba, 6 metre uzunluğunda 2,5 tonluk bir konteyneri, önden ekskavatör, arkadan da mini yükleyiciyle dik bir yokuştan zirveye çıkartalım dedi.
0: Vay canına, bu resmen delilik. Baba, biraz durabilir misin? Neden bu kadar hızlı gidiyoruz baba?
9: Hava kararmadan bu işi bitirmemiz lazım.
3: Zirveye ulaşmadan karanlıkta mahsur kalmak istemiyorum.
9: Başta ne istediysen o işe devam edelim. Çünkü seni göremiyorum.
3: Ama bu şekilde devam et, harika gidiyor.
1: Aman tanrım, şu anda gerçekten çok gerginim.
10: Önümüzde tırmanmamız gereken birkaç dik tepe daha var. Şu ana kadar yolun sadece küçük bir kısmını kat ettik. Bu iş zorlaşacak.
5: Tamam, biraz daha etmişti.
9: Evet, dikleşmeye başladı.
0: Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olamaz.

0: Tamam, dönüyorum.
1: Neler oluyor?
2: Sanırım palet çıktı.
0: Ben bakarım, iniyorum.
3: Palet mi çıktı?
1: İnanamıyorum, olamaz.
0: Sana ne olduğunu söyleyeyim küçük hanım. Aracın paleti attı. Zirveye daha çok yolumuz var değil mi?
4: Aa evet. Bu en dik yokuş bile değildi. Giderek zorlaşacak.
0: Bundan daha mı dikler?
4: Aa evet.
0: Anladım. Araç arızalandı. Hava kararıyor. Paleti tekrar takmak için zerk bağlantısını çıkarmak lazım ama doğru anahtar yanımızda değil. Hadi konuşalım. Operasyonun tamamı düşünüldüğünde sanırım iptal etmemiz gerekecek. Şükredelim ve zararlarımızı en aza indirelim.
1: Resmen şok oldum. 2 gün kaybettik.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dördüncü gün.
1: Pekala, günaydın, günaydın.
2: Su toplama sistemi kurulduktan sonraki ilk yağmurun ardından...
1: Fazla yağmur yağmadı değil mi?
3: Bu doğru.
2: Marty ile Paul ne kadar su topladıklarını kontrol ediyor.
3: Evet, bu iyi bir miktar. Yani sanırım iyi, evet. İşaret ve sayılar nerede? Galiba 800 galon civarında. Dün gece yağan yağmurdan sonra 800 galon su akıl almaz bir rakam. Ailemizin, hayvanların ve diğer işlerin 2 ila 3 günlük su ihtiyacını karşılayabilir.
1: 2-3 gün su taşımadan idare
3: edebiliriz. Evet, kesinlikle. Sorun yok.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Biraz daha yağmur yağsa bu rakam 2100 galona kadar ulaşır. Bu araziye taşındıklarından bu yana geçen bir yıl içinde ilk kez su kıtlığı sorununu çözmeye başlayabiliriz. Birkaç günümüz kaldı. Su sorununu çözmek üzereyken çiftlikte yeni bir sorunla karşılaşabiliriz. Buraya taşındığınızda buradaki pis suyu ve kanalizasyon suyunu nasıl ortadan kaldıracağımızı bulmamız gerekiyor. Unutma, zamanımız hızla tükeniyor. Batı Virginia'nın sloganını biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Dağcılar her zaman özgürdür. Ama biz kapana kısılmış gibiyiz. Dağa inip çıkamamanın özgürlükle bir ilgisi yok. Değerli kaynakları aşağıdan yukarıya taşımak bizim için iyice zorlaşmaya başladı. Geldiğimiz nokta bu. Peki bu noktada ne yapacağız? Siz söyleyin.
0: Çok kötü. Vaktimin yarısını o nakliye konteyneri için harcadım. 3 günü de seraya dönüştürmekle geçireceğiz.

0: Bu çok kötü.
1: Çakallarla büyük sorun yaşıyorlar. Ortalık savaş alanına dönmüş.
0: Vay canına.
1: Sürekli arazimize çakal girerse gidip onu vururuz diyorlar. Peki ama neden? Hayvanlarına yardım etmeme izin verirlerse çakal sorunlarını çok daha iyi yönetebilecekler. Sonunda koyunlar için güvenli bir yer yapabildim. Ama burada olduğum sürece hayvanların tamamı için yeterli güvenli alanı yaratamıyorum. Altından kalkamayacağım bir işle uğraşıyorum.
2: Buradan ayrılmadan önce o hayvanlardan bazılarını pazara götürmemiz mümkün mü?
1: Bunun için aileyi hayvanlardan kurtulmaya ikna etmek gerekiyor. Bence en büyük sorunumuz da bu.
0: Ne yazık ki bu aileye en çılgın hayallerinin 3 gün içinde gerçekleşemeyeceğini söylemek zorundayız.
2: Gidelim.
0: Nasılsınız bakalım?
3: İyiyiz.
0: Evet, buraya durum değerlendirmesi yapmak için geldik, tamam mı? Buradaki süremizin yarısına geldik ve işler giderek zorlaşıyor. Ekskavatörde yaşanan aksaklıklar yüzünden zamanın yarısı böylece geçti. Şu anda hepimiz en önemli öncelik ne diye düşünüyoruz ama sanırım yetiştiremeyeceğiz. Durum bundan ibaret.
3: Anladım.
0: Yani bir şey yapamadan ayrılacağız.
3: Tamam.
1: Bence en büyük sorun hayvanlarınızı yetiştirme yönteminizde. Hayvanlarınızı bu kadar serbest bırakmasaydınız daha az çakal sorunu yaşardınız.
3: Evet.
1: Bence burada olduğumuza göre bazı hayvanlardan kurtulalım.
4: Bu senin kararın.
2: Bunu istiyorsan ve hazırsan doğru adam karşında.
3: Tamam.
1: Bunu popülasyonu artırmak için yapacağız. Böylece çakal probleminize yardımcı olacağız, tamam mı? Anlaştık mı?
3: Tamam, harika.
2: Evet, sanırım artık bir noktaya gelebildik. Yakında taşınacağınızı söylediğiniz gelecekteki eviniz için su biriktirmeye başladık. Peki, şimdi şurada duran yapının yerini değiştirip arka tarafına su tesisatı döşemeye ne dersiniz? Depodan oraya doğru boru döşeriz ve orası ailenizin banyosu olur. Yani tam istediğiniz gibi. Sanırım hayalinizdeki planlarla da örtüşür. Dağın zirvesinden ayrılmamış olursunuz.
4: Hey.
3: Bilmiyorum.
4: Benim için sorun yok. Güzel ve kolay olacak.
3: Tamam.
0: Tercüme edeyim. Olmaz.
2: Peki, bir çiftçiye aynı soruyu 10 kere sorup cevabımı almaya çalışmak hiç hoşuma gitmez. Sadece büyük resmi, planı, peçetelere yazdığınız tüm hayallerinizi öğrenmeye
3: Anladım.
2: Çalışıyorum. Şu anda elimizde...
3: Öyle bakma.
2: Bu işin bir düzeni var. Çiftlik sahipleri yaşadıkları sorunu bize anlatıyorlar. Biz de hemen başlayacağımızı söylüyoruz ama sonra vazgeçiyorlar. Şu anda orada ne var? İnsanlar
3: Orası
2: orada mı yaşıyor?
3: Bir tür depo.
2: Benim için yeterli bir bahane değil. Çiftçiliğin özünde yenilikçilik ve kaynakları verimli kullanmak vardır. Belirttikleri ihtiyaçlara dayanarak onlara en iyi faydayı sağlayacak şekilde nasıl düzenleyeceğimizi anlamalarını istiyorum. Peki şöyle yapalım. Bu konuyu aranızda konuşun ve bana bir saat içinde cevap verin.
4: Olur.
2: Bir saat yeter mi?
3: Evet.
2: Tamam. Bu iş için konfor alanınızdan çıkıp dar görüşlü bir yaklaşımdan farklı bir karar vermeniz gerekiyor. Anlaştık mı?
1: İşe geri
2: Peki,
1: dönelim.
2: Bir saat sonra görüşürüz.
0: Evet, hadi gidelim.
1: Evet,
2: İkinize de şimdiden teşekkür ederim.
4: Sen delisin gerçekten.
3: Tamam, o zaman bana bu kulübe hakkında ne düşündüğünü anlat. Ne diyorsun?
4: Sadece yerini değiştirip su tesisatı bağlayacak.
3: Mı? Neredeyse 16 yıldan beri bu aşamayı gelmeyi bekliyorduk. Düşünüyorum da bilemiyorum. Kontrolü paylaşmak gerçekten zor. Ama işe yaraması gerekiyor.
5: Karar beklenirken...
1: Pekala başlayalım.
5: İkizlerle Matt yeni koyun ağalının iskeletini kuruyor.
1: Tamam, bir tane daha. Ryder'la Justin beni gerçekten etkiledi. Ağala eklenen yeni bölmenin çatısını yapmama yardım ediyorlar. Aynı zamanda hayvanları sulamak, yemlemek ve tavuk yumurtalarını kontrol etmek gibi işleri de yapıyorlar. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Gereken işleri hızlıca halledeceğiz bence. Mükemmel.
6: Hayvanlar gerçekten çok önemli. Bu yüzden onların güvende kalmalarını sağlıyoruz.
2: Merhaba. Bakın Baraka'nın yanında ne buldum.
4: Evet.
2: Dün gece rüzgar esti mi?
4: Çok evet, güçlüydü çok gerçekten.
2: Öyle mi? Peki. Sizi zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Sadece foseptik sistemi kurmaya değil, onu nasıl kullanabileceğinizi de çözmeye çalışıyoruz.
3: Reni ailesinin bize yardım etmeye gelmesi alışık olmadığımız bir durum değil. Ama ilerleme kaydediyoruz.
2: Diyelim hiç tanışmadık ki muhtemelen bunu diliyorsundur.
3: Hayır, asla.
2: Bana şuradaki tuvalete gitme planınızı anlat lütfen.
3: Karavanı oraya sürükleyip onu tuvalet olarak kullanmayı düşündük.
2: Karavanı sürükleyerek oraya götüreceksin.
3: Hayır, bence neden? Kulübe daha iyi bir fikir. Evet.
2: Stefanie, burada her şeyin çok hızlı geliştiğini, sürekli ayarlamalar yapılıp yeni kararlar verilmesi gerektiğini ve her şeyi kontrol altında tutmanın önemli olmadığını fark ediyor. Önemli olan hayatta kalmak ve bunun için de bazen vazgeçmek gerekiyor. Peki, plan şu. Yanlışsam düzeltin. Kırmızı çatılı binayı taşıyacağız, sonra içine bir kanalizasyon borusu döşeyeceğiz ve biz gitmeden sifonlu bir tuvaletiniz olacak.
3: Evet.
2: Buraya bakın.
5: Çiftliğin üst tarafında Marty, Misty'nin verdiği sözü yerine getiriyor.
3: Neler oluyor? Ah, olamaz.
4: Nakliye konteyneri geliyor.
2: Ekskavatörü çıkaran adamı tekrar aradık. Dostum derdin ne senin der gibiydi. Muhtemelen beni zavallının biri sanıyor ki öyleyim. Hadi şunu kamyondan indirelim.
4: Tamam.
2: Bina taşıma konusunda yeni bir sayfa açmışız gibi görünüyor. Misty! Ekskavatör tamir edildi ve konteyneri A noktasından B noktasına başarıyla taşıdık. Artık işimize güvenle devam edebiliriz.
0: Harika! İşe koyulabilmek için kontrolü ele almalıyım.
3: Yürü kızım! Arazinin üst kısmında bir seraya sahip olmak çok faydalı. Gözümüz sürekli üstünde oluyor. Vahşi hayvanların içine girmesine engel oluyoruz. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, içine tam olarak nelerin girdiğini bilmemizi ve hiçbir şekilde ilaçlanmadığından emin olmamızı sağlıyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eve yakın olması da oldukça mantıklı.
0: Evet, ne diyorsun?
3: Hem de tam evin yanında. Başardık
0: değil mi? Eve gelebildik. Harika. Aman tanrım. Artık burada evin hemen yanında.
3: Evet.
0: Hadi işe koyulalım. Buranın boyanması ve bol bol çatı penceresi açmamız gerek. Yanlara da pencere ve bir kapı takılacak. Yani çok işimiz var. İş başına. Çalışmak zorundayız.
3: Çok heyecanlıyım.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: O inekten kurtul da işe başlayalım artık.
3: Harika.
0: Bir çiftliği 7 gün içinde kurtarmaya çalışırken bir şeylere takılıp kalmak ve bir gün kaybetmek, üstüne paletin kopması ve bir gün daha kaybetmek bizim için çok kötü oldu. Bunlar asla geri alamayacağımız günler. Şu anda çiftlik ve gelecekleri tehlikede görünüyor. Kabus gibi olduğunun farkındayım. Sadece 3 günümüz kaldı. Çiftliği kurtarmak için sahip olduğumuz süre bu ve inanın işler daha da karışacak. Ama bir şekilde üstesinden gelmek zorundayız.
3: Bu harika görünüyor.
0: Hızla bitirmeye çalışıyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacım olduğu için olabildiğince çok insanı işe almaya çalışıyorum. İşin ana fikri sıcaklık. Isı ve güneş söz konusu olduğunda yeterince ısı çekebilmek için konteyneri siyaha boyamamız gerek. Bu durumda işlerimiz oldukça kolaylaşacak. Evet, hazır
4: evet.
0: Mısın? Demek öyle siyahı sever misin?
4: Evet.
0: Doğru adamı getirmişsin.
3: Hadi başlayalım.
0: Tristan'a hayranım. Konteynerin neredeyse tamamını tek başına boyadı diyebilirim. Evet. Söylesene, bu konuda ne düşünüyorsun?
4: Bence harika.
0: Merdivenle yukarıdaki birkaç işi hallettim ve bu sırada ondan çok etkilendim. Son derece çalışkan ve yanında olmak çok eğlenceli. Bence önemli olan da zaten bu. Evet, neredeyse bitti. Yarın diğer pencereleri takacağız. Hava rüzgarlı. Umarım bu sayede çabucak kurur. Yağmur yolda.
1: Ne dersiniz? Şekillenmeye başladı değil mi?
6: Evet.
5: Matt, Jesslyn ve Ryder çiftliğin arka tarafında çakallara karşı korunaklı ağlı bitirmek için hızla çalışıyor.
1: İyi ki şu yağmur oluklarını takmışız. Biraz yağmur yağdı ve bu sayede 200 galondan fazla su biriktirdik. Baksanıza, bu işte neredeyse halloldu. Son bir parça kaldı. Ondan sonra işimiz bitecek. Hadi şunu takalım. Hazır mısınız?
6: Evet.
1: Tamam. Hadi vidala. Mükemmel. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Emeğimizin karşılığını aldık. Bana güzel göründü. Bakalım kapanacak mı? Güzel. Burada harika bir iş çıkardık. Tamamen bittikten sonra çok güzel olacak. Hayvanların ağlını yarı yarıya büyüttük ve güzel bir başlangıç oldu. Artık güven içinde gezebilecekler. Öyle değil mi? Ama içeride hiç koyun görmedim.
6: Evet, yok.
1: Koyunları oraya koyalım mı?
0: Evet.
6: Evet.
1: Tamam, birkaç koyun koyalım. Koçla güreşmeye hazır mısın?
6: Hayır.
1: Hadi dışarı. Bir tane geldi. Devam et, devam et. Daha önce kullandıkları binayı yarı yarıya büyütüp dışarıda koyunlar için ağal yapmak iyi bir başlangıçtı. Onu içeri sokun. Ancak bu çiftliğe ne kadar çok ahır alanı eklersek ilerisi için pek çok sorunu çözmüş olacağız. Ailenin sahip olduğu tüm hayvanlar için güvenli yerlere ihtiyaçları var. Diğer türlü onları yaşatamazlar. Harika. Başardık. Burası koçlar için güvenli bir yer gibi.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
6: Evet.
1: Burası koçlara yeterli gelecektir. Peki ne eksik?
6: Galiba koyunlar.
1: Tamam. Kuzular ve koyunlar da dahil olmak üzere.
6: Kesinlikle.
1: Dışarıdaki hayvanların hepsini içeri alacağız. Ama dışarıda koçlar için ağalımız yok.
6: Doğru.
1: Peşimden gelin.
7: Koçların gündüz otlayabileceği yeni bir alanımız, koyunların da gece uyuyabileceği yeni bir ağalımız oldu.
6: Bu değişiklikler çiftlikte büyük fark yaratacak.
0: Artık ağaçları kesmemiz gerekiyor. Onları nasıl kullanacağımızı biliyorum. Düz bahçe yatakları oluşturmalıyız. Mini yükleyicimiz var. Bu sayede devrilen ağaçları buraya çekip kaldırmaya çalışacağız ve zemini kütüklerle düzleştireceğiz. Tamam. Bu yamaçta bahçe oluşturmak için elimizden geleni yapalım ve bence şimdi tam zamanı, yapalım.
3: Harika bir plan gibi görünüyor.
0: Birkaç gün kaldı ve daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Bu serayı bitirip bahçeyi kurmam, bir çit, hatta bir de rüzgar perdesi kurmam gerekiyor. Rüzgar fırtınaları o kadar tehlikeli ki sera için kullanmayı planladığım pencereleri bile uçurdular. Yani pencereler şu anda kırık. Neyle karşı karşıya olduğumu artık iyi biliyorum. Bu aile için taze ürünlerin, temiz etin ve temiz suyun önemini anlıyorum. Tam gaz devam. Bu işi bitirmek zorundayız. Başka şansımız yok.
2: Merhaba.
5: Günaydın.
8: Günaydın.
5: Simoya ailesinin Batı Virginia'daki 360 dönümlük çiftliklerinde 6. gün.
2: Atık su hakkında söylediklerinizi sürekli düşünüyorum. O suyla ne yapıyorsunuz? Nasıl kurtuluyorsunuz?
5: Depoyu taşıyıp banyoya dönüştürmek için onay aldılar.
2: Hadi çözün şunu.
5: Marty hem işlevsel hem de hijyenik olacak bir yol arıyor.
3: Tanrım, kanalizasyon sisteminin kurulması ailemiz için dönüm noktası olacak.
2: Bu iyi mi? Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Bir bakalım, burası çalı yığını.
5: Matt, tepe hattının hemen aşağısında çiftlikteki savunmasız hayvanları kurtarma planının ikinci aşamasına geçiyor.
1: Yeni mera alanınız için çitin hemen kenarında böyle bir yığın olması, yırtıcı hayvanlar söz konusu olduğunda pek güvenli sayılmaz. Bu şekilde kalırsa çakallar gizlenip bu ağaldaki hayvanlara sinsice yaklaşabileceği pek çok tehlikeli alan oluşur. O yüzden ekskavatörle işe girişip bu çalı yığınını ortadan kaldıracağım. Burada gördüğünüz çalıları iyice aşağı iteceğim ki çakalların buraya kuracağımız yeni mera çitinin yakınına kadar gelebilmesi için doğal örtü oluşmasın.
6: Tamam.
1: Koyunların artık güvenli bir şekilde içine girebilecekleri alanlar olduğuna göre dışarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha fazla alan açmamız, çalılıkları ve küçük ağaçları temizlememiz lazım. Çakalların bu çiftliği yiyecek bulmak için geçiş yolu olarak kullanma alışkanlığını yok edeceğiz. Tepeden inerken beni izleyin. Bu sırada kötü bir şey olursa yardım çağırın.
7: Tamam.
6: Tamam.
1: Şu kütüğün yanına gidin.
7: Umarım kötü bir şey olmaz.
6: Evet, umarım.

0: Bu gerçekten korkutucu.
1: Gerçekten tehlikeli çünkü yamaç dümdüz aşağı doğru iniyor ve bu biraz korkutucu. Umarım ekskavatör devrilmez ya da yana yatmaz.

0: Molozları tepeden aşağı ittiğim anda kaymaya başladım. Yukarı çıkabilmek için son bir şansım daha var. Tamam, bu noktada kepçeyi devreye sokacağım.
1: Bu gerçekten korkutucu.
2: Evet. Aa, aman vay tanrım canına. Olamaz.
1: İşte bu kadar.
0: Evet. Tamam. Pekala, çok dikti ama başardık. Başaramayacağımı mı sandınız?
1: Bazı şüphelerimiz
2: %30
1: vardı.
2: %30 şans vermiştik.
1: Evet.
0: %30 mu?
1: Evet, bazı şüphelerimiz vardı.
0: Pekala çocuklar. İlk seferi ne kadar çılgınca olsa da bunu 10 kez daha yapacağım.
1: Tamam. Evet, haklısın.
0: Tamam mı?
2: Biraz korkutucu.
0: Ben ekskavatör kralıyım.
1: Evet ama yine de korkutucu. Her
0: ben
1: şey olabilir.
0: Ben ekskavatörün kralıyım. İlk hamle biraz uzun sürdü ama buraya bir yol açtığımıza göre artık daha çok alanı bundan daha hızlı bir şekilde temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel
1: işti.
3: Misty!
2: Merhaba!
3: Seni ilk günden beri sürekli bahsettiğim bu muhteşem toplulukla tanıştırmak istiyorum.
2: Evet, hatırladım. Nasılsınız? Alabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım var. Merhaba, ben Misty. Çiftlikte insan görünce hiç böyle heyecanlanmamıştım. İşimiz çok zor. Bahçe kurmak için sadece bir öğleden sonramız var. Hazır mısınız buna?
3: Evet.
2: Gidelim o zaman. Yapmamız gereken ilk şey bu yerleşim alanının nasıl görüneceğini belirlemek için 3 metre arayla T direkler çakmak olacak. Şu anda en önemli önceliklere odaklanıyoruz. Yiyecek, barınak ve su. Direk listesi peşinde değiliz. Sadece 24 saatimiz kaldığına göre yapabileceğimiz tek şey bu. Çiftimiz için tüm komşular buraya geldi. İmkansızı başarmaya çalışacağız. Bu serayı bitirip bahçemizi kuracağız ve çitleri dikeceğiz. Su hatlarını döşeyeceğiz ve umarım bugünün sonunda Stephanie'nin yeni bahçesi artık bitmiş olacak. Sana küçük bir çiftlik hayatı tüyosu hazırladım. Söyleyeyim mi?
4: Dinliyorum.
2: Birkaç kova dolusu suyumuz ve birkaç çuvalımız var. İhtiyacımız olan tek şey taze gübre o kadar. Koyun, keçi, inek ya da at gübresine ihtiyacımız var, tamam mı?
4: Tamam.
2: Tamam, ben bir kova alacağım, sen de biraz gübre al.
3: Bu hafta başımıza gelen onca şeyden sonra başka sürpriz beklemiyordum. Ama Misty'nin bugün için bir sürprizi daha varmış.
2: Bu iş için başka gübre kullanacaksan gübrenin eskimiş ya da kompostlanmış olması gerekiyor. Teşekkür ederim çocuklar. Arkadaşlar, bize çok yardımcı oldunuz. Şimdi gübre çayı yapacağız. İnsanların bazen zorlandığı kompostun aksine gübre çayı birkaç gün içinde hızlıca organik gübreye dönüşecek. Yani şahane bir şeydir.
3: Bu harika.
2: Bunun bir kısmı taze gübre. Evet, bu işin formülü 1'e 10 su katmaktır. Evet. Birkaç gün içinde bahçeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz organik gübreye sahip olacaksınız.
3: Evet, bu harika. Bitkilerimizin tamamını gübreleyecek olan gübre çayı işimizi çok kolaylaştıracak. Ahırları sürekli temizlediğimiz için günlük rutinimize sadece küçük bir ek iş getirecek. İşte hepsi bu kadar.
2: Gübreyi bir kaba süzerek çıkartacaksınız.
3: Yani sadece dışkıyı ayırmamız gerekiyor. Böylece yemyeşil, organik bir bahçemiz olacak.
2: Evet, şimdi üstünü açalım. Evet. Tamamlandı. İşte gübre çayınız güzel görünüyor, değil mi?
3: Evet, güzel görünüyor.
2: Birkaç gün içinde taze organik gübreye sahip olabileceksiniz.
3: Ay, çok beğendim.
2: İnan bana, pasta yapmak kadar kolay bir şey bu.
3: Evet, çok kolay.
2: Hatta daha kolay olabilir.
5: Yedinci gün.
0: Sizce kaç kilodurlar?
6: Muhtemelen 100-110 kilo civarında olmalı.
0: Yani taşıması kolay.
6: Öyle.
0: Sandım.
7: Kurtarma operasyonunun son günü, Paul ile Stephanie hayvanların bir kısmını kesime gönderme konusunda pratik bir yöntem uygulamaya karar veriyor.
0: Sence nasıl sonuçlanacak?
2: Ya iyi gidecek ya da kötü. Korkunç bir şeyler de olabilir.
0: Aslına bakarsan hepimiz zekiyiz ve güçlüyüz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
8: Hey! Merhaba!
7: Günün ilerleyen saatlerinde Simoyler'in çiftliğinde...
8: Kuyu sondajcısından haber var.
7: Marty, temiz içme suyu konusunda son gelişmeleri paylaşmak için aileyi bir araya topluyor.
8: Haberler iyi mi kötü mü dedim, bunu sana söylemem dedi.
2: Aa, olamaz.
8: Öyle değil, binin hadi binin. Binsenize. Aileye temiz ve güvenli içme suyu sağlayabilirlerse çiftlik hayallerinin yeşerdiğinden emin olacaklar. Haberler ne olursa olsun işte buradalar.
4: Pekala.
8: Bu nedir?
2: Aman tanrım.
4: Suyumuz var.
3: Aa.
8: Tadına bakmaya hazır mısınız?
3: Evet. Dağların en temiz suyu.
0: Evet.
8: Ne diyorsun?
3: İnanılmaz. Temiz su, temiz dağ suyu, muhteşem.
6: Artık oluklardan su akıyor. Ayrıca bir kuyumuz da var. Endişelenmeme gerek kalmayacak kadar sürdürülebilir su kaynağımız var.
8: Derenin suyundan içer miydin?
3: Hayır, filtrelemeden içmem.
8: Şuradaki siyah şeyden, yani suyunuzun toplandığı yerden içer misin? Evet mi, hayır mı?
2: İçmem.
8: Ben de içmezdim. Ama son duruma bakılırsa bunu yapmanıza hiç gerek kalmayacak. Evet. Bu hayat değiştiren bir şey.
3: Dağdan taze ve temiz su alabilmek, suyun temiz olduğunu, kirlenmediğini, 25 metre derinlikten geldiğini bilmek, ailemizin sağlığını düzeltecek ve çiftliğimizle ilgili hedeflerimiz için her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak.
8: Günü böyle bitirmeyi seviyoruz. Dağın bir yamacında mahsur kalmadan ya da dağın bir başka tarafında aracınız bozulmadan.
6: Evet.
8: Burada her şey bir anda tersine dönebilir ve pek Tabii. çok çiftçi için bu bir mucize.
6: Dediğin gibi altından bile değerli.
3: Burası çok güzel.
0: Beğendin mi?
3: Harika.
0: Bu beni mutlu ediyor. İşe kocanın bıraktığı yerden devam ettik. Ve orayı koyunların güvende olabileceği güçlü bir kaleye dönüştürdük. Koçlar bir süredir içeride. Onları dışarı çıkaralım mı?
3: Evet, hadi çıkartalım.
0: Pekala, hazır mısın?
3: Evet. İşte geliyorlar.
0: Tamam.
3: Aa, merhaba.
0: Ahır iki bölüme ayrılmış durumda ve arka taraf sadece koçlar için hazırlandı.
3: Yani anneler bebekleriyle birlikte sakin ve rahat bir şekilde yaşayıp onları büyütebilecek
0: Kesinlikle.
3: Mükemmel.
0: Kesinlikle. Ayrıca güvenli. Koyunların güvenliğini sağlamanın en önemli kısmı yırtıcı hayvanların geceleri içeri giremeyeceği bir ahır.
3: Evet.
0: Bu iş bitti. Ama beklentilerin de ötesine geçtik. Beni takip et. Buradan aşağı bakınca her yer görünüyor değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Arazinin tamamını görebiliyorsun.
3: Evet.
0: Bu önemli çünkü artık aşağı bakıp geleni görebilirsiniz. Çakallar buradan geçecek. Çakalların araziye gelmesini asla engelleyemezsiniz. Hı hı. Ama açık alanlara çıkma olasılıkları çok daha düşük olacak. O devasa moloz ve ağaç yığınlarını kaldırdığımıza göre artık gelecekte atlarınız ve diğer hayvanlarınız için otlak alanını genişletebileceksiniz.
7: Simoiler bir hafta önce çürüyen yem yığınının kokusuna gelen ve ailenin aşırı hayvan sayısı nedeniyle eve dadanıp hayvanlarını yiyen vahşi çakalların yoğun kuşatması altındaydı. Ama şimdi güçlendirilmiş koyun ağlının eklenmesiyle en savunmasız hayvanlar alacakaranlıktan şafağa kadar korunuyor. Çevredeki çalılıklar temizlenerek çakalların bölgesi daha güvenli bir mesafeye indirildi. Bununla birlikte Simoiler çiftlikteki hayvan sayısını azaltmaya devam ettikçe çakal saldırıları da azalacak ve hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli bir çiftlik haline gelecek.
0: Geleceğiniz konusunda gerçekten heyecanlıyım. Umarım bundan sonra çakalların doğal yaşam alanlarıyla uyum içinde yaşadığınız bir seviyeye ulaşırsınız.
7: Ancak Matt, görevi tamamladığını ilan etmeden önce Stephanie'nin onaylaması gereken bir projesi daha var.
0: Bu eve ayak bastığımdan beri bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum.
3: Hı hı.
0: O yüzden son bir ricada bulunmak istiyorum. Şu yem yığınından bir an önce kurtulalım. Tamam mı? Anlaştık mı?
3: Evet, sanırım anladım. Sanırım bu konuda haklı. Matt koyunlarımız için güvenli bir alan oluşturduğuna göre artık çakallardan endişelenmeme gerek kalmadı ve yem yığınıyla da vedalaşabilirim.
0: Stephanie'nin intikam arzusundan vazgeçmesini sağlayıp çakallarla olan savaşını bitirdik. Gerçek gelişim diye işte buna denir.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
7: Çiftliğin diğer tarafındaysa...
2: Bahçe partisine hoş geldiniz.
7: Misty, rüzgara dayanıklı serayla bahçenin son rötuşları için çocuklardan yardım alıyor.
2: Evet, burada siz devreye giriyorsunuz. Elinde çılgın bir eğlence kutusu var. İçinde yel değirmenleri, rüzgar çorapları ve rüzgar çanları var. Hepsini bir araya getirip asmama yardım edebilir misiniz?
4: Evet.
5: Elbette.
2: Bir şeyi ne kadar eğlenceli hale getirirseniz çocuklardan alacağınız verim de o kadar artar diyebilirim. Bakın bunlar dönüyor. Güzel bahçe partisi yaratmak istiyorum. Rüzgar çanları, rüzgar çorapları, yel değirmenleri olacak. Umarım geyikleri uzaklaştırır ama çocukları kendine çeker. Umuyorum. Aferin, işte böyle devam et. Güzel, evet. Doğru yolda olduğumuzu biliyorum. Burada yaptıklarımızın ve bunca zamandır yapmaya çalıştıklarımızın hepsi çocuklar ve onların geleceği içindi. Her şey onların sağlığı ve istikballeri için yapıldı. Uhu! Bakın nasıl da gidiyor.
3: Aa, bu çok güzel.
2: Hoşunuza
3: evet,
2: gitti mi?
3: Evet, bakın.
2: Şuna bakın çocuklar.
3: Bence burası şimdiden bize kendi alanımız hissi vermeye başladı. Taze ve sağlıklı ürünler yetiştireceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Evet, bahçe partisi tamamlandı. Geyikleri kaçırıp çocukları buraya çektik ve işimiz bitti.
3: Harika.
2: Rüzgardan kaçmaya hazır mısın? Hava gerçekten çok sıcak.
3: Aman tanrım.
2: Şuraya bak.
3: Burası gerçekten çok
2: büyük. Kocaman değil mi? Ne diyorsun? Evet, beğendin mi?
3: Burası muhteşem.
2: Bunlar sizin hızarınızdan çıktı. Polün biçtiği kerestelerden artanları kullandık. Harika bir şey oldu.
3: Kesmek ve temizlemek zorunda kaldığımız bir şeyin her parçasını değerlendirmeyi seviyoruz. Harika şeyler çıkıyor.
2: Bitki yetiştirirken cılız büyümelerini önlemeye çalışırsın.
3: Doğru.
2: Evet, üstteki küçük yaprakları düşün. Fidelerin cılız uzamasını önleyeceğiz ve... Bunu yapmanın yolu doğru evet. ışığı sağlamakla olacak. Evet, biraz esinti almalarına izin vereceğiz. Bu şekilde nefes almalarını sağlayacağız. Daha sonra gövdeyi buradan alıp dışarıda toprağa vereceğiz. Ve gömeceğiz. İşte bu kadar basit. Tamam mı?
3: Daha derine.
2: Gövdede kök gelişimini teşvik etmek için gömmem gerekiyor. Onları her gün çıkarıyorsun, sonra tekrar içeri alıyorsun ve bunu 3 gün boyunca yapıyorsun.
3: Daha uzun.
2: Bence burada bunu 1 hafta boyunca aralıksız yapmalısın.
3: Evet.
2: Dönüşümlü olarak bitkilerin tamam. yerini değiştirmek zorundasın.
3: Misty serayı harika bir şekilde kurdu. İçerisi çok sıcak. Tohumları çimlendirmek için özel ışıklara ya da bitki yetiştirme lambalarına ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Tüm bitkileri toprağa dikmeyi ve daha fazla meyve ağacı ve çilek çalısı yetiştirmeyi ve projeyi tepenin aşağısına doğru genişletmeyi 4 gözle bekliyorum. Bu projeyi devam ettirmek için heyecanlıyım.
2: Bu bahçeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, yapıyı bazı ipuçlarıyla düzenledikten sonra burada hayatta kalabilecek dayanıklı bir bitki yetiştirebileceksiniz.
3: Burası çok güzel oldu. Açıkçası bu kadar basamaklı bir eğim beklemiyordum.
2: Evet.
3: Kesinlikle muhteşem.
2: Aslında sana küçük bir sürprizim daha var. Hadi düğmeyi çevirsene.
3: Aman tanrım, burada su var.
2: Evet, doğru, burada su var. Artık... Bu bahçeye ya da seraya su taşımanıza gerek kalmayacak. Bu su toplama tankından geliyor. Evet, içinde 800 galon su var. Aşağıda bir kuyu var. Artık 2 su kaynağınız var ve bu durum ne olursa olsun sonsuz su kaynağı demek. Şahane bir şey.
3: Çok mutluyum.
2: İnan ben de öyle. Sanırım yapacak başka bir şey kalmadı, değil mi?
3: Daha ne olsun?
7: 1 hafta önce Simoya ailesinin bahçesi yoktu. Güçlü rüzgarlar, su kıtlığı ve besin maddesi bakımından fakir toprakla yapılan tarım, çocukların sağlık sorunları için gerekli doğal ürünleri yetiştirmeyi imkansız hale getirmişti. Artık rüzgara dayanıklı bir sera ve besin açısından zengin toprakla kaplı birkaç yükseltilmiş bahçe yatağının eklenmesiyle Stephanie ve ailenin geri kalanı tüm aileyi besleyecek kadar ürün yetiştirebilecek.
3: Hazırladığın proje gerçekten çok işimize yarayacak.
2: Evet.
3: Serayı taşımamak da
2: evet,
3: harika
2: ayrıca
3: oldu.
2: Ayrıca büyüdü
3: evet,
2: de.
3: Evet, büyüdü.
2: Çok heyecanlandım. Gerçekten
3: evet,
2: çok heyecanlandım.
3: Teşekkür ederim.
2: Harika. Üzücü olacak ama artık diğerlerini bulup vedalaşmamız gerekiyor.
3: Oh.
2: Evet, bu kötü
3: evet.
2: beyiz. Neyse.
3: Seni çok özleyeceğim.
2: Ben de seni çok özleyeceğim.
8: Pekala, hadi bakalım. Şunu çalıştıralım.
6: Kuyu inanılmaz. Dağdan temiz su alıyoruz. Kuyu saatte yaklaşık 900 galon su üretiyor ve bence bu sahip olabileceğimiz en iyi su.
8: Eğer biraz daha yağmur yağarsa bu tank taşabilir.
6: Bu doğru.
8: Şuraya doğru giden çizgi görüyor musun? Bahçeye ve ahıra doğru bir çekim gücü var.
6: Evet.
8: Su tesisatı döşenmiş durumda. Keçilerin, atların ya da ineklerin yanına gidersen orada su olduğunu göreceksin.
6: Evet.
8: Haklı mıyım?
6: Evet. Hayatı kolaylaştırıyor.
8: Şu yaptığımız merdivenlere bir göz at.
6: Bu harika.
8: Güzel mi, beğendin
6: evet.
8: mi?
6: Evet. Bu gerçekten öyle.
8: Ve şurayı da arkaya dönünce... Otur lütfen.
6: Galiba bunu daha sık yapacağım.
7: Bir hafta önce Simoya ailesinin çiftçilik hayali, benzersiz zorluklar, eksik altyapı, aşırı sayıda hayvan ve hızlı hava değişimleri nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Şimdi çiftlik iki güvenilir su kaynağına sahip. Yağmur toplama sistemi... Bahçe ve hayvanların su ihtiyacını giderirken, kuyu en kötü kuraklıklarda bile güvenilir içme suyu sağlıyor. Yeni foseptik tank ve banyo yapısıyla atıkları ortadan kaldırmak için hijyenik ve sürdürülebilir bir yönteme sahip oldular. Böylece sonsuza dek yaşayacakları eve taşınmaya bir adım daha yaklaştılar.
8: Peki... Zaman çok hızlı geçti.
6: Gerçekten evet. de öyle, evet. Evet.
2: Evet, çılgın bir haftaydı.
0: Burada Justin ve Ryder'la çalışırken gördüklerimden sonra... bence artık sizi eskisi gibi bir zorlu mücadele beklemiyor.
2: Stephanie, seni gerçekten özleyeceğim. Çok tatlı, enerjik ve çalışkan bir insansın. Harika bir annesin. Çocuklarına çok değer veriyorsun ve onlar için gerçekten her şeyi yapıyorsun. Bu özellikler tüm süreç boyunca beni çok etkiledi. Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Hem içten hem de dıştan çok güzel bir insansın.
3: Teşekkürler.
6: Rainey ailesi gidiyor. Çiftlik evindeki değişiklikleri görüyorum. Burada yaptıkları her şey için onlara ömür boyu minnettar kalacağım. Hayatımız boyunca kimseden yardım almadık. Yardımları inanılmazdı. Bizi ileri taşıdı. Hepinize çok minnettarım. Bizim için yaptıklarınız muhteşemdi.
8: Küçük hanım, unutmadan.
3: Aman tanrım.
1: Teşekkür ederim.
6: Ne güzel.
8: Bu görgü kurallarına uygun bir sözlü umarım başına uyar. Evet, çok yakışıklı.
6: Harika oldu.
8: Harika görünüyorsun. Her şey için teşekkür
6: ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Bakalım çocuklar.
8: Bu şarkıyı herkes bilir. Batı Virginia neredeyse cennettir. Tamam beyler.
0: Hoşça kalın
3: çocuklar.
0: Her şey çocuklar.
3: İçin teşekkürler.
2: Ne demek, hoşça kalın.
8: 7 kişilik bu ailenin çiftlik hayatı hayalleriyle ilgili pek çok planları var. Bence Batı Virginia'daki cennete biraz daha yaklaştılar. Hem de burada, Virginia'nın batısında.
4: Sekiz hafta sonra.
5: Rainey'ler ayrıldığından beri işler çok yoğun. Sera mükemmel işliyor ve bol miktarda yiyecek elde ediyoruz. Son zamanlarda ilk koyunumuzu kestik. Hatta bahçemizden topladığımız yeşilliklerle kendimize ilk burgerimizi yaptık.
6: Yağmur miktarı sayesinde su toplama sistemi çok iyi çalışıyor ve depoyu sürekli dolu tutuyor.
5: Çocukların durumu harika. Bahar projeleri başladı. Eşyaları eve taşıdık ve artık orada kalıyoruz. Muhteşem. Daha iyi bir bahar isteyemezdim. Harika oldu.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hayal edemeyeceğiniz kadar çok hazine bulmak üzereyim. Hooper'ın hazinesini aramak hayatımın en inanılmaz yolculuğuydu. Macerayla. İyi misin Ashley? Keşifle. Geminin bütün kargosu orada boşaltılıyordu. Burası tarihin gerçekleştiği yer. Hiçbir şey bulamadım, lanet olsun. Hayal kırıklığıyla doluydu.
1: Açıkçası bu kulağa biraz çılgınca geliyor.
0: Herkese göre sadece fantastik bir hikaye. Gördüklerimi sen de görüyor musun? Oh! Ve sonunda kutlama. Havalandı. Ama görmediğiniz daha fazla şey var. İşte bu. Hey çocuklar, gemi enkazının üzerindeyiz. Bu hikaye hakkında bir hikaye yazmalıyız.
2: Vay canına, ne manzara ama.
3: Savunma Bakanlığı, CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları, Meksika.
2: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
0: İnsan bunun için neler vermez ki?
4: Hedef orada. Çok sağlam bir hedef. Evet, tam nokta atışı.
0: Dalışa hazırlık süreci yoğun duygularla doluydu. Kaygılandırıcıydı. Çünkü başarımın belirleyicisi olduğunu biliyordum.
4: Temiz.
0: Önemli bir keşif yaptığım takdirde hayatımı değiştirebileceğini biliyordum. Daryl, gördüklerimi sen de görüyor musun? Vay canına. Harika. Aman tanrım. Çapayı gördüğümde aşırı derecede sevindim. Şanslıydım ki yüz maskem vardı. Çünkü çığlık atarken muhtemelen regülatör ağzımdan fırlardı. Gordon'un haritası olmasaydı bu çapa asla bulunamazdı. Pekala çocuklar, bu bebeği kaldıralım. Bulduğumuz çapa Kolomb hattını ortaya çıkarmanın ilk ipuçlarından biri olabilir. Tamam, tabandan kalkıyor. Burada kumun içine gömülü milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu tarihi değiştirebilir. Tamam, onu yavaşça kaldırın. Şuna baksanıza. Bütün her şey uzayla başladı.
5: Mercury'nin kaptanı, başla.
0: Gordon Cooper, Mercury 7 astronotlarından biriydi.
5: Uzay insanoğlunun yararı için keşfediliyor. Basınç hazır, oksijen hazır. Anlaşıldı, güzel görünüyorsunuz.
0: 1963 yılında yaptığı uçuş, Soğuk Savaş'ın en yoğun dönemine denk geliyordu. Gözetimden çok insan dayanıklılığını test etmek üzerineydi.
5: Anlaşıldı, Kanarya kapsül iletişimi. Fate 7 sizi net bir şekilde duyuyor.
0: Gordon, çok gizli, uzun menzilli tespit ekipmanı kullanarak Sovyet füze silolarını arıyormuş. Karayip adalarını tarıyor, olmaması gereken yerlerde metal nesneleri arıyormuş.
5: Anlaşıldı Zanzibar, sizi net bir şekilde duyuyorum.
0: Buradaki Gordon'un uçuş hattı. Bu yöne doğru gidiyordu ve ana maden damarının üstünden geçiyordu. Her mal kurtarıcı, uzman hazine avcısı için veya onlara her ne demek isterseniz rüya gibi bir bölge. İşte o zaman füze siloları değil, gemi enkazı olduklarını fark etti. Ve daha sonra inceleme niyetiyle her birini not aldı. Bunun ne kadar saçma olduğunu hiç kimse benden daha iyi bilemez.
5: Yani bana Gordon Cooper'ın bir uçuş yaptığını, Rus silolarını araması gerektiğini mi söylüyorsun? Bu nasıl olur?
0: Çılgınca anlaşılamayacak şekilde şunu soracağım. Gemide tespit ekipmanı var mıydı? Uzun menzilli tespit ekipmanı mı vardı? Tabii canım, uzay kapsülünde hazine arıyordu. Buna kim inanır ki? Gordon bana uzay mekiğinde nükleer tehdit oluşturabilecek bir şeyler olduğunu...
6: O konuda bir şey bilmiyorum.
0: Herkese göre fantastik bir hikaye.
5: Açıkçası bu kulağa biraz delice geliyor.
6: Bence bu kadarı yeterli.
0: O çapayı bulmak hepsini doğruladı.
6: Onu yukarı getirin. Pekala, yavaş, yavaş.
0: Çok güzel, çok zarif. Kesinlikle müthiş.
6: Pekala, onu indirin biraz daha.
0: Bu çapa gerçekten özel. Benim için büyük bir olay.
7: İşte böyle.
0: Şuna baksanıza. Güzel bir çapanın inanılmaz keşfini yapabilmemiz için verdiği bütün bilgiler için Gordon'un şerefine. Keşif için hakkını vermem gereken iki insan var. İçki, en başta astronot Gordon Cooper'a. Hepinizin şerefine. Gerçekten minnettarım. Eğlenceliydi. İkinci ve muhtemelen daha önemli olarak babama.
4: O bir hazine avcısı. Batan kargolardan milyonlarca dolar kurtardı. Eşsiz biri. Bence onu kesinlikle büyüleyici bulacaksınız. Roger McLaws.
0: Roger. Babam 1978'de Merle Griffin'in televizyon programına katıldı.
4: Aaron Flynn'e, böyle bir korsana, bir kaptana benzer bir havanız var doğrusu.
8: Çok haklısınız.
0: Babam modern zamanlara hapsolmuş bir korsan gibi.
8: Bu kaptandan kurtarılan hazinenin parçaları.
0: Parlak mücevherler takıyor. Baksanıza. Her elinde 500'lükle etrafta dolanırdı. 2 saat takardı. 70'lerin 50 centiydi. Orası kesin parlak mücevherler onun olayıydı. Bu en başarılı dönemlerindeydi. Bu harika bir şey.
4: Neler göreceğiz peki?
8: Burada değeri 3 milyon doların üstünde hazine var.
4: Oo.
0: Başlangıçta babam, büyük babamın hazine kurtarma ekibinin üyelerinden biriydi. Ona o işi öğreten 40'lı yılların huysuz yaşlılarını tanıyordu. Bana sikkeleri, kalkanları, darphane mühürlerini okumayı öğretti. Ama babam bana palavracılıkla ilgili her şeyi de öğretti.
4: Şimdi bunun değeri 8 bin dolar.
8: Evet efendim.
0: Çünkü bu işte çok fazla palavracı vardır.
8: Bakın.
0: Ama Gordon şatafatsızdı. Dürüst bir adamdı. Palavra sıkmazdı. Benim için o akşamın en göz alıcı noktası Gordon'un orada olmasıydı. Program sona erdiğinde ve babam beni onunla tanıştırdığında şaşkına döndüm. Şöyle düşündüm. Bu adam bir roketteydi. Benim için her şey o zaman Roger Milkos ve Gordon Cooper adındaki iki adamın tanışmasıyla başladı. Tek bir el sıkışması yalnızca onların hayatını değil, benim hayatımı da etkiledi. Babam sayesinde Gordon'la çok fazla zaman geçirebildim ve 30'lu yaşlarımda aynı ofisi paylaştım. Her ikimiz de kaşiftik ve aramızda bağ oluştu. Vefatından önce bir gün Gordon bana geldi ve Daryl, bunu hiç kimseyle paylaşmadım dedi. Masasından büyük bir dosya aldı ve bana verdi. 10 yıllar boyu süren bir araştırmaydı bu. Bana bunu verdi. Dosyalarım, kahve lekeli çizgilerim, detaylı haritalarım var. Hatta Gordon'un bizzat kendisinin çizdiği illüstrasyonlar var. İsimleriyle, tarihleriyle bir gemi enkazı listesi var burada. Dosyalarında 150'nin üzerinde enkaz var. Hepsi milyonlarca dolar değerinde kayıp enkaz olma potansiyeli taşıyor. Bu belgede 14 enkaz alanı var. Sadece bir harita bile düzinelerce enkaz gösteriyor. Ama bir sorun var. Bir sorun var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama dosyalarımda Gordon'un Campeche, Meksika'da çalıştığına dair çok sayıda fotoğraf var. Resepin Meksika'da olduğunu kendime inandırdım. Bu projeye dahil olmaktan dolayı çok heyecanlıydım ve yola çıktım. Aceleyle Meksika'ya gittim. Kendi kendime bu kolay olacak diye düşündüm. Şu anda Campeche Körfezi'nin üzerindeyim. Paranteze benzeyen bir şeye bakıyorum. Hemen orada. İşte o.
3: Muhtemel 2 numaralı daire alanı.
0: İşte bu. Körü körüne ilerliyordum.
9: Pekala, dalmaya hazır mısın? 1, 2, 3.
10: Ne manzara ama, vay canına.
9: Başla.
10: Dünyanın etrafında çok parlak mavi bir şerit görüyorum.
0: Bakalım Gordon'un çizimlerindeki herhangi bir nesneyi bulabilecek miyiz?
9: Anlaşıldı.
0: Meksika'ya enkaz üstüne enkaz bulacağıma dair ikna olmuş halde vardım.
9: Şimdiye kadar hiçbir sinyal alamadım.
0: Ama kesinlikle hiçbir şeyi bulamadım. O bölge burası olmalı. Hiçbir şey. Bunun kolay olması lazımdı.
9: Hiçbir şeyi bulamıyorum.
0: Lanet olsun. Burada hiçbir şey yok. Aşırı derecede yanılmıştım. Bu projeye başlamak için 14 yıl bekledim ve başlar başlamaz sona ermiş gibiydi. Sonradan idrak ettim. Bir şeyleri gözden kaçırıyordum.
7: Lanet olası hayatının yarısını bu lanet olası şeyi Avrupa'da arayarak mı geçirdin?
0: Evden çizelge olmadan ayrılmama imkan yoktu.
11: Manyetometriyi sürükle. Enkazı bul.
7: Bana küçük bir şaft lazım.
11: Senin şaftın kaymış dostum.
7: Lanet olsun.
0: Sonunda insanlar birbirlerini sinirlendirmeye başladı. Aman tanrım! Hayatımı değiştiren dalış oydu.
3: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde avın sırları. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde avın sırları.
0: Meksika'dan kendimi yenilgiye uğramış hissederek geri döndüm. Onca zamanı o projeyi bekleyerek geçirdim ama daha başlangıçta başarısızlığa uğradı. Net düşünmeye başladığımda aklıma geldi. Çizelge. Gordon'un bulduğu her şeye genel bakış sağlayan ana çizelge eksikti. Çizelge bende değildi ama kimde olabileceğini biliyordum. Yapılacak en iyi şey Gordon'un karısı Susan'ı ziyarete gitmekti. Gordon'da çizelgenin aslının bir fotokopisi varsa Susan nerede olduğunu biliyor olabilirdi.
12: Tamam. Kutular var.
0: Tamam.
12: Dosya dolapları var.
0: Hı-hı.
12: Orada tam olarak neler olduğunu tamam. Bilmiyorum ama bakmakta özgürsün. Tamam?
0: Tamam.
12: Pekala.
0: Aman tanrım. Garajdaki o kutulara ve dosyalara bakıyordum ve çok fazlaydılar. Nereden başlayacağım ki? Evet, şunu çekeyim. Çizelgeyi bulmak samanlıkta iğne aramak gibi olacak. Bir yerlerde bir ipucu olmalı. Kesinlikle bir yerlerde bir şeyler olmalı. Ne? Üzerinde babamın adı yazılı. Roger Miklos. Hemen kafamın üstünde ampuller belirdi. Bu çılgınca. Burada o gerçek. Onu buldum. Ama tanrım, çizelge bu mu? Öyle olduğunu sandım. Ama içi boş. Bir hazine avcısı olarak sık sık harika bir buluşun başlangıcında olduğunuzu düşünürken orada hiçbir şey olmadığını öğrenirsiniz. Burada da aynısı oldu. Gordon, tarihi gemi enkaz kurtarmaya karşı ilgimin düzeyini fark etmeden önce o çizelgeyi babama verdi. Babamla ve Gordon'la ilgili ilginç olansa bir sebepten dolayı iyi geçinmeleriydi. Babam gibi birinin yanında büyümenin ne kadar zor olduğunu bir bilseniz. Dr. Jackson ve Bay Hyde gibi. Öyle biri. Çift kişiliği var. Biri dünyanın en iyi adamı. Roger'ın Gordon'a cazip gelen tarafı işte oydu.
11: Babanla aranızdaki ilişki nasıl?
0: Aramız son derece bozuk. Çok fazla para kazanmaya başladığında bozuldu.
7: 2.2 kilogram
13: saf Aztek altını.
0: Babamı hiç görmüyorduk, hiç. Çocuklar evin bir yanında, babamsa annemle birlikte diğer yanında kalıyordu. Beni mal kurtarma dünyasıyla tanıştırmış olsa da kendi dünyasıyla fazla haşır neşirdi. O kendi hayatını yaşadı, biz kendimizinkini. 10-11 yaşlarındayken ona dedim ki beyzbol oynamaya başlamamızı istiyorlar ve oyunun kurallarını bilmiyorum. Belki bir eldiven satın alır ve karşılıklı top atışı yaparız diye düşündüm. Şöyle dedi: pek zamanım yok oğlum. Bunu asla unutmayacağım. O aile babası değil. Biyolojik babamla buluşmak için yola çıktık. Biraz gerginim. Babamı muhtemelen yaklaşık 3 yıldır görmedim.
3: Key West, Florida.
0: Dünyada yapmak istediğim son şey babamdan o çizelgeyi istemek ama başka seçeneğim yok. Bu kolay olmayacak. Nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Belki değişmiştir ama pek olası değil. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onunla buluşacağım. İhtiyacım olanları alacağım. Dostça ve güvenli bir ilişki sürdürmeye çalışacağım. Ona dostça yaklaşacağım. Gidelim.

0: Kim o?
1: Ha, benim.
0: Ben de kim? Tanrı. Ha.
1: Nasılsın? Vay canına. Evin sevimliymiş.
0: Nasılsın dostum?
1: İyiyim, seni görmek güzel.
0: İyi görünüyorsun.
1: Sağ ol.
0: Saçını uzatmışsın, daha iyi görünüyor.
1: İlk önce iyi bir başlangıç diye düşündüm. Bana iltifat ediyordu. Ama kısa sürede çok çabuk biçimde samimi olmaktan çıktı ve yüz yüze geldik. Burada olmamın sebeplerinden biri Gordon. Buraya çizelge için geldim. Babamın başarılı olmasının bir sebebi vardı. Sebebi kim zaman gerçekten iyi biri olmasıydı. Ama sonra onunla takılmaya başladığımızda gerçek yüzünü görüyorsunuz. Ama birden sinirleniveriyor. Çizelgenin aslını nasıl aldığımızı hatırlıyor musun?
0: Nasıl aldığımı hatırlıyorum. Gordon Cooper beni Tony'nin ofisine getirdi. Hepsini o şekilde aldım. Onu sana verdiğini söyleme sakın. Saçmalık, bana verdi.
1: Meydan okumamdan hoşlanmadı. Sadece bir soru soruyorum.
0: Dostum Daryl, bu saçmalık asla olmaz. Lanet olsun. Yalan duymak istemiyorum. Bak, kafama lanet olası fikirler sokmaya çalışma, çünkü orada ne olduğunu iyi biliyorum. Bunları duymandan dolayı memnunum, çünkü nasıl biri olduğunu açıklamaya çalıştım. Seninle bir ilgim olmasını istemiyorum, çünkü bu saçmalıklardan bıktım.
1: Beni şaşkına çevirdi, çünkü öyle tepki vereceğini bilmiyordum. Bana saldırır saldırmaz, aman tanrım yine belaya çattım diye düşündüm.
0: Tanrım, bunların hepsi saçmalık.
1: Sizi kışkırtıyor.
0: Lanet olası hayatının yarısını bu lanet olası şeyi Avrupa'da arayarak mı geçirdin?
1: Saldırgan ve kaba.
0: Bana lanet olası sorular sormayı da bırak.
1: Ayrıca bu, o tatmin olana, galip gelene kadar, sizi yenene kadar bitmiyor. Neden bana sızlanıyorsun ki?
0: Daryl.
1: Hayır, neden bana sızlanıyorsun?
0: Daryl, kapat çeneni. Bu işi yapacağını anlatmadan önce bana gelmiş olsaydın her ikimiz de biraz para kazanır, çok iyi bir iş çıkartabilirdik. Senden tek kelime bile duymadım. Sinsice işler çevirip yaptığın her neyse artık kendi başına yap.
1: Sinsice işler çevirmedim. Senin hayatını kazanman gibi ben de kendi hayatımı kazanıyorum.
0: Evet, ama kendi hayatıma dayanarak.
1: Babamdan çizelgeyi almanın tek yolunun sakinleşmesi ve kendini toparlaması için bir şans vermek olduğunu biliyordum. Buraya kötü niyetlerle gelmedim. Buraya Gordon'la aramdaki ilişkiyi

0: Benim için bir baba figürü gibiydi. Acı verdiğini biliyorum. Ona yaptığım bu açıklamanın Gordon'la ne kadar iyi geçindiğimizi, onu bir baba olarak gördüğümü ve gerçekten çok güvendiğimi söylememin ardından telafi etmek istemiş olabileceğine inanıyorum. Tek istediğim bir gizemi çözerken bana yardım etmen. Babamın beni sevdiğine inanıyorum. Sert görüntüsüne rağmen içinde aslında hassas bir insan olduğuna inanıyorum. Ama bunu 40 yılda bir dışarı yansıtıyor.
1: Buraya gel Daryl.
0: O 40 yılda bir gerçekleşen an o andı ve ondan 40 yıldan önce güzel bir şey alamayacağım. Aman Tanrım. Yemin ederim ki onun her karesini ezberlemeye çalışıyordum. Onu hatırlamak istiyordum. Onun yapbozun son parçası olduğunu bildiğim için fotoğraflarını çekmek istiyordum.
1: Bu milyonlar değerinde, yüzlerce milyon.
0: Bu bendeki dosyaların ne doğrulayıcısı niteliğini taşıyor.
1: Bu çizelgedekilerden daha azı için insanlar öldü.
2: Birazdan.
0: Atocha ekibinin elinin altında inanılmaz teknoloji var.
3: Bu milyon dolarlık bir kumanda.
0: Ashley Guttuso bir belgelendirme uzmanı ama suda ne kadar becerikli olduğunu öğrenmeliyim.
3: İyi misin Ashley?
2: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde avın sırları. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde avın sırları.
0: İşte bu. Bu kutsal kase gibi. Bütün projedeki en önemli parça. Çizelgeyi aldık. Evet. Bunu bana babamın vermiş olması, gerçeği babamla paylaştığım muhtemelen en önemli anlardan biriydi. Kendi izlerimi bırakmanın zamanı geldi ve geçiyor. Şimdi bunu yapacağım. Gordon'un mirasını yerine getirmek için o aykırılıkların ne olduğunu bizzat bulmalıyım. Vay canına, o da ne öyle? Bir ok orayı işaret ediyor. Şu anda tam buradayım. Orası burada, 10 dakika uzaklıkta. Duygularla dolup taşıyordum ama oraya dalmak ve bizzat kendim görmek istiyordum. Gerçekten çok yoğun, şiddetli bir yağmur fırtınasıyla uyandım. 3 saatlik tekne yolculuğu eğlenceli olmayacak. Bazı ölçümler yapmalıyım. Bu aşırı önemli. Sadece ölçüm yapmak istiyorum. Hafif bir sinyal alsam yeter. Alet bir şey bulursa oraya inecek, yerini belirleyeceğiz. Her zaman hazırlıklı olmak ve güvenli dalmak iyidir. Evet, lanet olsun bunlar ağır. Suya dalmak istiyordum. Kendi gözlerimle X'in doğru noktayı gösterdiğini görmek istiyordum. Hadi.
3: Evet, işaret. Onu buldum.
0: Tek başınıza dalmak her zaman risklidir. Ya mekanik bir sorun olursa, ya bir köpek balığı size saldırırsa, kuvvetli bir akım sizi sürüklerse, havanız biterse, bitkin düşerseniz, paniklerseniz...

0: Bunlardan herhangi biri olsaydı proje biterdi ve ailemi kaybederdim. Ailem beni kaybederdi.
1: Bu metal bir gemi. Bir enkaz görüyorum. Gordon'un dediği gibi. Gordon'un gösterdiği gibi.
0: Çizelge tamamen doğru.
1: Bu sadece bir başlangıç. Sadece buraya gelip buradakileri doğrulamak istedim ve yaptım da.
0: Bu uzayda oluşturulan bir hazine haritası. Buna sahip olan tek kişi olduğumu biliyorum. Gordon'un başlattığı işi kesinlikle bitireceğim. Bu projeyle ilgili yapmak istediklerimi başarmam ve olmasını istediğim seviyede tutmam için zaten o seviyede olan birilerine danışmalıyım ve o da Fisher ailesi. Onlarla tanışmalıyım.
2: Atoçek kurtarması.
0: Mel Fisher ve ailesi

0: muhtemelen dünyanın en başarılı hazine avcılarından biri. Günümüze kadarki en büyük keşif Atocha. 1985'ten beri tek bir gemi enkazından yarım milyar doların üzerinde değeri olan hazine kurtardılar.
1: Ondan hiç şüphe ettiniz mi?
2: Hayır, hayır. Bunun olacağını biliyordum. Onu 16 yıldır arıyorduk.
0: Orada daha fazlasının olduğunu biliyorlar. Ve 40 yıl geçmesine rağmen hala o hazineden bahsediliyor.
1: Atocha enkaz alanı kıyıdan 3,5 saat uzaklıkta.
0: Bir gün Atocha'ya denk düşen ve hatta daha iyi bir keşif yapmak istiyorum. Sizden bir şeyler öğrenmek istiyorum çocuklar. Büyük isimlersiniz ve büyük oyuncaklarınız da var. Atocha ekibinin elinin altında inanılmaz teknoloji var.
3: Yaptığımız şey tabanda dolaşmak ve verileri kaydetmek.
0: Almaya gücümü yetmeyeceği inanılmaz oyuncaklar.
3: Oradaki milyon dolarlık bir kumanda.
0: Evet, biliyorum. Ama onlarla oynamama izin verdiler.
3: İlk pilotluğun olmasına rağmen iyisin.
0: Dikkat vermemi sağlayan ne biliyor musunuz? Çünkü her biri milyon dolar eden ekipmanlar. Kaybetmek istemem. Ama Atocha ekibinin başarılı olmasının tek sebebi değil. Eşit önem taşıyan başka bir şey daha öğrendim. Bunca yılın ardından devam etmek için sizi motive eden nedir?
3: Kilit etkenlerden birisi bizde manifestosunun olması. Böylece battıklarında gemide neler olduğunu bilebiliyoruz. Atocha'yla birlikte ilk 3 gümüş külçesinin üzerinde gönderi numaraları vardı. Bütün o detaylar külçenin üstüne basılmıştı.
0: Tamam.
3: Onları Atocha manifestosuyla eşleştirdik. Böylece onun Atocha'ya ait olduğuna dair kesin bilgi elde ettik.
0: Ne olduğunu biliyorsunuz.
3: Ne olduğunu biliyoruz, evet.
0: Kilit etken manifesto.
3: Evet, kilit o. Manifestoyu bulmalısın.
0: Tamam. Bu sit alanında çalışmalarının ve bu kadar yılın ardından hala hazine çıkarmalarının sebebi basit. Manifestoları var. Artık ana çizelgeye sahip olduğuma göre onu diğer bilgilerin yanı sıra bütün küçük haritalarla, çizelgelerle birleştirebilir ve dünya üzerindeki gemi enkazlarının yerini belirleyebilirim. 2 numaralı mevki. Orası Turks ve Caicos adaları. Onun burada Campeche'nin üstünde bulunduğumuz yerde bir yerde olduğunu sanmıştım. Gordon bana bu yapbozun parçalarını verdi ve yakında bir gün hepsinin bir araya geleceğini biliyorum. Turks ve Caicos'a bakmalıydım. Ah. Ama Turks ve Caicos'ta ne var? Bir anda idrak ettim. Turks ve Caicos, Christophe Colomb'un seferleri için kullandığı su yoluydu. Eskiden bu bölge Bajos de Balbuca olarak biliniyordu. Burası Colomb hattının hazine otoyoluydu. Bence Gordon 2 numaralı bölgenin Colomb'un gemilerinin birinin enkazı olabileceğini söylüyor. Birdenbire bunun bir hazine avından daha fazlası olduğunu fark ettim. Bu haritadakiler tarihi değiştirebilirdi. Christophe Colomb'un gemilerinden birinin, gemilerin kargolarını listeleyen manifestolarından birini almayı umuyorum. Bunu yapabileceğim tek bir yer var. Sevilla, İspanya. Burası İspanya'nın kalbi. Her şey burada. Sevilla, İspanya'da kayıtlı. İşte burası. Tarih burada gerçekleşti. Bütün gemilerin kargolarının burada boşaltıldığını düşününce, o gemilerin birçoğu buradan yola çıktı ve bu nehrin sonuna kadar aşağı giderek okyanusa, sonra da yeni dünyaya gittiler. Çok çok etkileyici. Sadece İspanyollar inanılmaz insanlardı. Gerçekten onlar inanılmaz insanlar. Avrupa'nın olmasa da muhtemelen İspanyol tarihinin en önemli binalarından birine gidiyoruz. Hint Adaları Arşivine. İspanyol fethiyle ilgili her şey burada arşivleniyor ve bütün veriler burada saklanıyor. Günaydın.
4: Günaydın.
0: Affedersiniz bayım, ben Daryl Miklos.
5: Antonio Sanchez.
0: Burada mı çalışıyorsunuz?
5: Arşiv personeli.
0: Anladım, güzel. Bunu halledeceğim diye düşünerek İspanya'ya gittim. İspanyolca biliyorum. Bu harika olacak. Pinzonlar veya Christophe Colomb ve Hispaniola'ya gidip Turks ve Caicos adaları yolu üzerinden kuzey rotası boyunca yolculuk yapan filo hakkında her şeyi aramak istiyorum.
5: Hangi tarihler?
0: 1504 veya 1505. 1505. Bu İspanyolca değil. Bunun bazı bölümlerini anlıyorum ama kaligrafi içeren bölümler anlaşılamayacak kadar zor. Eski İspanyolca bilmiyorum. Çeviri yapmam lazım. Aksi halde bütün yolculuğum boşa gidecek. Bu belgelerin çevirisini yapmak için İspanya'nın kendisinden daha iyi bir yer yok. Burada yapabilirim.
1: Jerez, İspanya.
0: Jerez adlı kasabada bir paleograf var. Uzmanlık alanı aslen Kastilya İspanyolcasıyla yazılmış belgeleri modern İspanyolcaya çevirmek.
4: Bu kaligrafi.
0: Anlamak zor. Bunu okuyabiliyor musunuz?
4: Tabii ki. Geminin neler taşıdığından söz ediyor. Mücevherlere değil.
0: Mücevherlerden bahsediyor. Aman tanrım. O manifestodaki hazine miktarı tam da duymak istediğim şeydi. Harika bir şey. Teşekkür ederim.
4: Önemli değil.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
1: Birazdan.
6: Evet, her yerde bir şeyler var.
0: Aman tanrım.
6: Bu hedef bölgemizin tam üstünde. Hazır mısınız?
7: Hazırım.
0: Hayatımı değiştiren dalış oydu.
3: Gördüklerimi sen de görüyor musun? Vay canına.
1: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde avın sırları. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde avın sırları.
0: Beni nereye götürürlerse götürsünler, Gordon'un verdiği ipuçlarını takip ediyorum.
1: Sevilla, İspanya.
0: Ve bu adamların ardından Turks ve Caicos'ta batan bir Pinzon gemisinin manifestosunu aldım.
4: Mücevherlere değiniyor.
0: Mücevherlerden bahsediyor. Gordon beni Kolomb hattına gönderiyor. Aman tanrım, tarih yazmanın eşiğindeyim. Turks'e gitmeye ve başlamaya sabırsızlanıyordum ama bunu tek başıma yapamazdım. Bu gezi için birinci sınıf bir ekip kurmalıydım. Yalnızca kalifiye bir ekip değil, aynı zamanda gerçekten güvenebileceğim bir ekip de bulmalıyız. Güvenli insanlar.
1: Melbourne, Florida.
8: Alo.
0: Evet. Eric Schmidt'le konuşabilir miyim lütfen? Adım Daryl.
8: Merhaba Daryl, nasılsın dostum?
0: İlk yapacağım iş baş dalgıcımı bulmak. O kişi suda olduğum sırada sağ kolum olacak.
8: Yukarı gel dostum.
0: Nasılsın?
8: İyiyim dostum.
0: Sonunda seninle tanışmak güzel.
8: Kesinlikle. Nasılsın?
0: Deneyimli bir hazine avcısı olan Eric Schmidt'e ulaştım. Eric, 1715 İspanyol filosundan milyonlarca dolar değerinde altın sikke kurtardı.
8: İşte budur.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Bunu muhtemelen 2002'den beri sır olarak saklıyorum.
8: Evet.
0: Bu çizelgeyi sana verirsem, bu çizelgeyi kullanarak belirli mevkilerde dolaşmayı başarabilirsin. Çünkü yeterince akıllısın. Sadece itibarına dayanarak Eric'in yetenekli bir hazine avcısı olduğunu biliyorum. Ama bu durumda bu hem bir nimet hem de lanet. Ona sırrımı açmak konusunda güvenebileceğimden emin olmalıyım. Birlikte çalışacaksak sana sır vermek zorunda kalacağım. Çünkü çizelgenin bazı bölümlerini göstereceğim.
8: O halde gerekenleri göster. Gideceğimi evet. Seni görmem yeterli.
0: Evet, sadece
8: evet, görmem gerekmiyor.
0: Buraya gelme sebebim...
8: Sadece gerekli kısımları görmem yeterli dostum. Evet. Orayı göster.
0: Peki
8: oraya... Turks'e gideceksek sadece Turks'te olanları göster. Evet. Başka evet. Şeyi görmem gerekmiyor. Doğru insana güveniyorsun. Çünkü o bilgileri kendiminmiş gibi koruyacağım.
0: Erkin bana bütün çizelgeyi ona göstermem gerekmediğini söylediğini duymak beni rahatlattı ve aynı zamanda ona güvenilebileceğini de bana göstermiş oldu.
8: Eric'le ilgili endişelerin var mı?
0: Lafa girmeye çalıştığımda çenesini kapatmaması. Eric'le birlikte bulduğumuz bütün kalıntıların bir uzman tarafından doğrulanması gerekecek. Merhaba, nasılsın?
7: Merhaba, hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Bana her nesneyi kataloglayacak biri lazım. Ashley, 10 yıl deneyimi olan bir belgelendirme uzmanı.
7: Getirdiğin tüplerin hepsi dolu mu?
0: Öyle sanıyorum.
7: Tamam, sonuna kadar dalmaya hazırlan.
0: Ama suyun içinde ne kadar yetenekli olduğunu öğrenmeliyim. Dalış çok fazla hazırlık gerektirir.
7: Tuttun mu?
0: Evet, tuttum. Ne tür ekipmana ihtiyaç duyduğunuzu, hangi ekipmanla rahat ettiğinizi ve nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Çevirme, sadece geri çek. İki kez kontrol et. Girdiğinden emin ol. İşte böyle. Bu yüzden yapmadın. İki kez kontrol etmelisin. Anladın mı? Evet.